0: diyor.
1: Ben orada muhabir olarak onun önünde çok yayınlanıp haber bekledim ama sadece belli kişilere belli bilgiler sızdırılırdı önden.
0: Ve gece yarısı saat 2-3 gibi tutuklama çıkıyor. Hiç ifadesi alınmadan tutuklanıyor yalnız o dönem.
2: Evet.
0: Tabii ki bu FETÖ'cü savcılar,
2: Zekeriya Öz,
0: diğer FETÖ'cü özel yetkili savcılar vardı. Bunların kumpasıydı. Şimdi böyle bir dönemden geçtik. Ve bu dönemlerden geçerken bu tür olayların yaşanmaması
1: ihtimali,
0: ya da sığmama ihtimalini ben açıkçası çok zayıf görüyorum.
1: Çok zayıf görüyorsunuz.
3: Bir cümle söyleyebilir miyim? Bu
1: tabii.
3: Şeyle ilgili hani bu FETÖ'cü mü değil mi tartışmasında Şaşmaz kardeşlerle ilgili. Tabii ki biz kimseyi suçlamıyoruz. Sirayet etmiş olabilir dediğin doğru Mehmet abi, ben de katılıyorum ona. Burada tutuklanan bir isim daha var. Biraz önce fotoğrafı vardı, gazeteci arkadaşımız Selahattin Günday. Şimdi Selahattin Günday o dönem Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bir haber yayınladı.
1: İlk
3: dedi ki,
1: kez şüpheli.
3: Evet, dedi ki avukatıyla görüştü, Kozinoğlu'nun avukatıyla. Ve dedi ki avukatı bu ölüm şüpheli bir ölümdür, araştırması lazım dedi. Selahattin Günday da o dönem Doğan Haber Ajansı muhabiriydi.
1: Fotoğrafta da var şu anda karşısında. Evet, görüntüleyen kişi de değilmiş bu arada. Onu da not düşelim.
3: Evet, zaten görüntüleyen kişi olmadığını da şuradan anlıyoruz. Kozinoğlu içeriye girerken
1: orada
3: bir daha alırsak Selahattin Günday orada bekliyor.
1: Cihan Haber
3: yani görüntüleyen kişi de değil. Cihan Haber Ajansı görüntülüyor. Cihan Haber Ajansı da FETÖ'nün yayın organı. Şimdi mesele şu. Cihan Haber Ajansı görüntüledi ve bunu servis etti. O dönem bütün gazeteler ve televizyonlar Cihan Haber Ajansı'na abone olan TV'ler ve gazeteler kullandılar bunu. Onu kullananlar, bu görüntüleri kullananlar, ne yazık ki Selahattin orada duruyor. Görüntüleme de yapmıyor. Orada duruyor gazeteci olarak. Kim geliyor, kim çıkıyor haber verecek. Selahattin'in bu ölüm şüphelidir diye yazdığı haberi ne kadar kullandı acaba? Şimdi bunun da araştırılması lazım. O dönem madem böyle bir algı operasyonu yapıldı, Selahattin Günday'ın yazdığı bu ölüm şüphelidir diye yazdığı ve abonelerine servis ettiği haber hangi gazeteler tarafından geniş geniş kullanıldı? Veya görüntülendi, TV'lerde konuşuldu, tartışma programlarında tartışıldı. Şimdi bunu da araştırmak lazım. Çünkü Selahattin Günday bugün ikinci kez örgüt kurma suçundan tutuklandı.
1: Çok şaşırdım ben de. Çok da iyi bir gazetecidir.
3: 2011 yılında, o 2011 yılında örgüt kurduğu iddiasıyla tutuklandı. Örgütün adı yok, ne zaman kurulduğu yok, örgüt üyeleri yok. Bilmiyoruz.
2: Detayların tamamına hakim değiliz ama.
3: Olabilir, yani bence hakim değiliz ama şöyle bir şey var. Gazeteci arkadaşımız Selahattin Günday gazetecidir. Belgesiz, bilgisiz iş yapmaz. Çünkü ben yıllarca adliyede beraber çalıştım. Bu görüntüde de, işte şuradaki görüntüde de bakın.
1: Evet.
3: Selahattin Günday burada duruyor.
1: Evet.
3: Kaşif Kozinoğlu burada iniyor. Yani Selahattin Günday'ın Kaşif Kozinoğlu'nu görüntülemesi zaten mümkün değil. İşte kanıtı burada. Görüntüleyip yayması mümkün değil. Burada duruyor. O yüzden ki elindeki telefona bakın. Tuşlu telefon. Akıllı telefon bile değil. Yani hani bunu görüntüleyip fotoğrafını çekip anında servis etmesi de mümkün değil.
1: O yüzden yoktu, doğru.
3: Soruşturma aşamasında muhakkak bilgi belgeler çıkacaktır ama Selahattin'in yazdığı şüpheli ölüm haberini kimler yayınlamadı, kimler gündeme getirmedi, onları da
1: takip
3: edilsin
1: diyorsun.
2: Serap
1: peki.
2: Hanım, bu bölümü kapatacaksak çok kısa bir iki bilgi vereceğim.
1: Ama Tarkan Bey hiç konuşmadı. Sonunda da ilave edersiniz. Tarkan Bey'in de değerlendirmelerini alalım bir hukukçu olarak. Siz ne diyorsunuz ortaya çıkan bu tabloya?
4: Bence Serap Hanım, bir terminolojiyi düzeltmek istiyorum ben.
1: Tabii.
4: Bir tanesi zaten genelde konuşuluyor ama bence tekrar etmek lazım.
1: Tamam.
4: Kurtlar Vadisi pusu şu anda soruşturuluyor. Yani
1: hani onu eklemeden Kurtlar Vadisi demeyelim diyorsunuz.
4: Çünkü
1: yani
4: görünen o. Çünkü Kurtlar Vadisi biliyorsunuz 97 bölümü yapıldı ve bitti. Ondan sonra Kurtlar Vadisi pusu yapılmaya başlandı. Bu konuşulan bütün haberler, işte isim benzerlikleri, olan olaylar ya da tahmin edilenler, edilmeyenler her neyse, Kurtlar Vadisi pusuda geçenler olduğunun altını çizeyim. Şimdi zaten aslında Mehmet abi onu söyledi. Sayın Balbay da söyledi. Herkes de söylüyor ama masumiyet karinesini bir tarafa koyalım ama bir de şunu hatırlatalım. Bu senaristlerin hiçbiri şüpheli sıfatıyla gitmedi. Hepsi bilgi sahibi ve tanık diyoruz. Hani biz zaten biliyorsunuz yemin ettirildi ve o şekilde ifadeleri alındı. Yani sonuç olarak en azından şimdi bizim hukuken hani önümüzde bir şey var. Savcılar bunlara şüpheli demiyor. Tanık diyor. Ha bundan sonra şüpheli olur mu olmaz mı ayrı mesele. Ama bunların hepsine baktığınız zaman bu kadar tesadüf olur mu olmaz mı ifadeler geçiyor. Sayın Osman Sınav'ın hani çok şey oldu, acaba neden bırakmak istemişti, neden olmamıştı, hep böyle bir şüpheyle yaklaşılıyordu ama ben ifadeden bir cümle okuyacağım. Diyor ki Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini diziden ayrılışı da bu şekilde oldu diyor. Çünkü biz nasıl konuşuluyordu bu hani baktığınız zaman medyada? Ya Osman Sınav bir şey biliyordu ama hani sanki senaristlerle ilgili bir durum vardı da kendi aralarında bir çekişme mi oldu diye bir soru işareti vardı ama bu ifade doğrudur, yalandır, yanlıştır bilmem. Ama ifadeye baktığınız zaman ifadeden de şu anlaşılıyor en azından hani bu senaristlerin vermiş olduğu ifadede. Sanki Osman Sınav başka bir şekilde bir problemi var. Senaristlere bunu söylemeye çalışıyor ama kabul edilmediği için de onlara dert yanıyor gibi bir havası var. Bu ifadeden o çıkıyor. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman şu bir net. Ya bu şüpheli ölüm mü? Hani bana sorun hukuken. Ya bakın şüpheli ölüm tanımını ne derseniz, derslerde biz bunu konuşuyor olsak hukuk fakültelerinde şüpheli ölüm bu dersiniz. Ama adı üstünde şüpheli ölüm. Kim öldürdü, nasıl öldürdü, organize var mı, yok mu? Şimdi FETÖ'nün olduğunu hepimiz konuşuyoruz değil mi?
1: Evet.
4: Ama tutuklananlara baktığınız zaman yani o işte görevli gardiyanlar, birisi firari FETÖ'cü zaten. Ya bu iş bu kadar organize edilebilecek bir işse kimse kusura bakmasın. Sadece gardiyanlarla beraber olabilecek bir iş değil bu. Bu kadar
1: arkasında kim var?
4: Ne kimler var? Eğer diziye bir şekilde sirayet edildiyse bilerek veya bilmeyerek buna bakılıyor. Ama şunu da söyleyelim. Bazen de kızıyorum tabii ben buna ama ya Kaşif Kozinoğlu o dönem işte öldürülmüş. Yıl kaç? 2026. Hani
1: 15 yıl.
4: 15 yıl geçmiş. Hani ben bu kadar tartışıldığını en azından hani ya bu şüpheli ölümdü. Ya bunun üzerine gitmek lazım diyen ne bir tartışma gördüm ne bir konuşma gördüm. Akın Gürlek sağ olsun faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını kurduğu için biz bu dosyayı görüyoruz. Ve şunun da altını çiziyorum tekrar. Bunu hatırlatmakta hiçbir yani defalarca da hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Faili suçları araştırma daire başkanlığı faili meçhul suçları araştırıyor adı üstünde. Hı hı. Ama her araştığı dosyayı biz soruşturma olarak görmüyoruz. Hangi dosyaları soruşturma olarak görüyoruz? Zaten delile ulaştıkları, şüphelendikleri ve bunları delillendirdikleri dosyayı görüyoruz. Bunu niçin söyledim? Bizim bu dosyada belki bilmediğimiz başka şeyler var. Henüz biz bunu bilmiyoruz. Evet. İfadeler var. Bunları göreceğiz. Şüpheli ölüm olduğu konusu net. Ama bu konuda kimseye de dediğim gibi senaristlerin hepsi zaten ben söylemiyorum. Savcılık söylüyor. Diyor ki tanık geldiniz. Tanık olarak biz ifade alıyoruz.
0: Kurtlar Vadisi'nde pusuda bunun gösterildiğini ilk söyleyen kim?
1: Yani i̇lk bu... olarak mı? Kim mi dile getirdi?
3: Aykın Çerkin getirmiş sanki TV100'de.
5: Evet.
1: Sen ne oldu ki?
5: Ha, ben getirdim.
0: Hayır bu olayı ortaya çıkaran Aytunç.
3: Evet evet.
1: Ama ilk ne zaman?
3: İşte geçen hafta yazdı.
5: Kozinoğlu soruşturması başladı.
1: Soruşturmanın
5: Habertürk
1: üzerine bunu.
5: Yayınında ben öğlen bağlanmıştım. Orada söylemiştim. Akşam da TV100'de programda. Sonra bir gün sonra da nefeste yazdık.
0: Aytunç keşfetti bu olayı. Bu diyor Kurtlar Vadisi'nde diyor bu senaryoda Kaşif Kozinoğlu öldürüldü dedi. Bu konuda da Aytunç'un başarısını
3: ya soruşturmaya katkı haber yapmış oldu.
4: Ben bir cümle bitireyim hemen. Ben bu soruşturmanın delillendirildiği ölçüde ileri gidilebileceğini, derinleştirilebileceğini düşünüyorum. Ha Kurtlar Vadisi pusu bu işin ne kadar hani senaristleri nedir ne değildir onu ben bilmem. Savcının işi zaten. Ama sordukları sorulara baktığınız zaman zaten verilen cevaplar çok net. Bunları artık savcının delillendirmesi gerekir. Başka bir işleme geçebilmesi için soruyorlar. İşte dahil olan var mı? Yok. Siz mi yazdınız? Evet. Benzer olabilir. Ama ne kadar doğrudur? Savcı bunları ne kadar delillendirir? Kafasındaki örgü nedir? Neden şüpheleniyordur? Onları delillendirme olmadan bizim herhangi bir hukuken en azından bunları söyleyebilmek
1: doğru.
4: Çok zor.
1: Ve dediğiniz gibi belki de başka bir bilgiler, bulgular var. Belki onları daha sonra öğreneceğiz. Onlar üzerine biz bunu artık duyuyoruz bu aşamada.
2: Şu an eldeki veriler
1: bir
2: üzerinden
1: bir ilave yapacağım
2: dediniz
1: ama kısaca önemli. Ne olur noktalayacağım çünkü
2: şimdi,
1: bu başlığı.
2: Bu konuda biz eriştiğimiz bilgiler üzerinden bir takım yorumlar yapıyoruz. Tabii. Ama savcılığın elinde daha kapsamlı bilgiler olduğunu değerlendiriyorum.

0: aldığım bilgiler de o yönde. Dolayısıyla meseleyi bir o yönden bakmak lazım. İki, Osman Sınav'ın az önce Tarkan Erdal'ın da ifade etmesi iyi oldu. Tam o konuyu ifade edecektim ben de. Osman Sınav'ın tehditler alması nedeniyle ya da senaryosuna müdahale edemediği için bırakmak zorunda kaldığının hayatın olağan akışında normal görmüyorum. Çünkü Osman Sınav Kurtlar Vadisi dizisinin patronu, yapımcısı yani, parayı veren kişi. Dolayısıyla patronun bir senaristine müdahale edememesini ben çok normal karşılamam. Ayrıca bakın Kurtlar Vadisi...
1: Senariste müdahale eder mi patron?
0: Pusu eder tabii ki.
2: Öyle mi? Pusu pana da değil
0: pusu
2: mi?
0: Pusu geçince pana oluyor. Pana filmde Raci Şaşmaz ve dönemin beraber hareket ettiği Necati Şaşmaz'ın. Osman Sınav oradan devreden çıkıyor. Osman Sınav sinemacı, yapımcı ve Kurtlar Vadisi'nin insanları ekranlara kitlediğinden bahsediyoruz. 97. bölümün reytingini söyleyeceğim şimdi. Türk televizyon tarihinin en büyük reytinglerinden bir tanesi. 23-60.
1: Reyting. Yani, tabii bu reyting için izleyiciler izliyoruz ama yani çok
0: açıklayacağım
1: çok
0: şimdi onu da açıklayacağım. Şehri de anlatacağım. Çok
1: zor. Tabii tabii.
0: Türkiye'de yer alan bütün televizyonların kapalı ve açık dahil 23.60'ı Kurtlar Vadisi.
1: 4'te 1'i yani.
0: Final bölümünü tabii. Yani daha doğrusu 97. bölümü izlemiş. Şehre baktığımızda televizyonu açık tüm ekranlardan %46.47'si. Yani 100 televizyonun 46'sı Kurtlar Vadisi'nin 97. bölümünü izlemiş yani demek. Dolayısıyla bu kadar yüksek bir etki ve tesir gücüne sahip bir yayının, bir dizinin içerisine FETÖ'nün dahil olmadığı, bakın Pusu ismine bir soru işareti atmıştım. Hı hı. Konunun içeriğiyle çok anlamlı gelmiyor. Pusu nedir? Gizli bir şekilde birisine tuzak kurmaktır.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu tuzak anlamını ne için koydular buna bir bakmak lazım. İsimlere FETÖ terör örgütünün önem verdiğini nereden biliyoruz? İlk yayın organının ismi Sızıntı. Ve Sızıntı da aslında bir talimat gibi devletin içerisinde 40 yıl boyunca sızdıklarını da karşımıza çıkartan bir nokta. Dolayısıyla FETÖ gibi terör örgütlerinin ezoterik bir yapılanma olduğunu, Zaman Gazetesi'nin reklamının Bebek Gülme finaliyle biten reklam filminin 9 ay 15 gün sonrasında da 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığımızı da unutmamak lazım.
1: Buyurun geçin isterseniz. Mustafa Bey, artık başka bir başlığa geçeceğim ama konuştuklarımız üzerine ilk sizle başladık. Eklemek istedikleriniz var mı öncelikle? Yani final olarak. Buyurun.
3: Şimdi çok kısa, ben de konuyu değiştireceksiniz diye zorlamadım. Şöyle, yine Kozinoğlu'nun hani Ekrem Dumanlı'nın yazdığı ondan kahraman çıkmaz sözüyle tam ters gerçekten. Hani hem kurum içinde genel olarak da bu etrafımızdaki coğrafyada ağırlığından çok kısa iki örnek vermek istiyorum. Yine mektupta dile getirmiştim. O dönem belki şimdi değişmiştir bilmiyorum. O dönem Arnavutluk'taki bir Tugay'ın adı Kaşif Kozinoğlu Tugay'ıymış. Yani onun o kişileri, o askerleri eğitmesinden sonra Arnavutluk'ta Tugay'a Kaşif Kozinoğlu Tugay'ı adını vermişler. Yine kendisinin yine mektupta anlatımından 5 Türk askerin Afganistan'da Türk böyle hiçbir pazarlık yapmadan çoğunlukla fidye istermiş Taliban ama hepsini bir şekilde operasyonla kurtarmış. Yani böyle bir hani gerçekten hani böyle kahraman yaratmak anlamında söylemiyorum. Kendi ifadesiyle de vurgulanan. Bir de o dönemlerin davaları anlamında Serap Hanım. Şimdi Ali Tatar'ı anımsayacaksınız. Yine aynı tabii, olaylar Ali kapsamındaydı Ali Tatar'ın öldürülmesi. Ali Tatar'ın görevi Deniz Kuvvetli, Deniz Harp Okulu'nda Harp Okulu kurmay sınavlarının sorularının hazırlanmasını sağlayan bölümdü. Çok katıymış. Yani hiç kimseyi sokmamış oraya. Şimdi Ali Tatar'ı hani Deniz Kuvvetleri'nin öğrencileri tutuklandı sonra ve bir şekilde bizim davayla birleştirdiler. Ali Tatar intihar etti biliyorsunuz.
1: Evet, ne yazık
3: kamuoyu
1: ki.
3: Çok iyi biliyor onu ama o gençler bizim davayla birleşince duruşma salonuna sordum. Sizi neyle suçladılar? İddianamede düşünün. O dönem hazırlanan iddianamenin sadece ana unsurlarını söylüyorum. Deniz kuvvetlerinin bilgilerini casusluk yöntemiyle çalmak, onları yabancılara satmak, elde edilen parayla uyuşturucu almak, o uyuşturucuyla alem yapmak, Deniz Harp Okulu'nun kız öğrencileriyle alem yapmak ve komutanların suikast düzenlemek. Şimdi bunu söylediklerinde ben hakikaten de ona kaldım. Bana dediler ki abi sen neden yargılanıyorsun? Dedim ki çok şükür sadece teröristim dedim.
1: Tabii canım, hani korkunç iddialar, hani korkunç insanların hayatını alt üst eden, işte böyle birçok etkisi oldu insanları.
3: Ve Ali Tatar, biliyorsunuz Ali Tatar işte onların, bu gençlerin komutanı olarak yargılanıyordu. Bir ay tutuklu kalıyor, sonra serbest bırakıyorlar. Kardeşi işte Ahmet Tatar, onunla da konuşmuştum ben. Ali Tatar çıkıyor, serbest kalıyor bir ay tutukluktan sonra. Aynı gece kaldığı lojmana komutan, nöbetçi subay geliyor. Diyor ki nöbetçi subay, yeniden tutuklanmanıza karar verildi deniyor. Ali Tatar ben bunu kaldıramam diyor. Ben oraya dönmem diyor. Hemen aile, Ali Tatar'ın kardeşi anlattı bunu, ondan dinledim. Yani Ali Tatar'ın belli tabancasını saklıyor. Bu diyor kendine bir şey yapar. Herkes önlem alıyor. Ertesi sabah 8.30'da onu cezaevine götürmek üzere geliyorlar. Aralık ayı 2009. Herkes de bitti, aşağı iniyor. Ya bir şey unuttum, siz diyor hani dinin, ben geliyorum diyor. Çıkıyor üst kata ve hoşça kalın diye bağırıp tabancayı beynine sıkıyor. Çünkü ben oraya, mektubunu da anımsayacaktır. Merak edenler Ali Tatar'ın mektubu diye baksınlar. Ben oraya dönmem diyor. Ölümüm hiç değilse bu olayların anlatılmasına ışık tutsun diyor. Ölümüm bir işe yarasın diye bitiriyor. Yani o dönemin yargılamaları hakikaten ruhu anlamında çok çarpıcı örneklerden biriydi bu. Kaşif Kozinoğlu'nun da hani bir düşünün, herhalde bir istihbarat subayının en hani ağır suçlamalardan biri belge sızdırmak olabilir. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani hani o kişiye yönelik bu işin ağırlığını.
1: Evet.
3: Yani böyle bir davalar süreciydi. Hakikaten hani dileriz arkasındaki bu davaları kurgulayan yapı da ortaya çıkartılır.
1: Evet. Dileriz öyle olur. Siz de yani 5 yılınızı, ömrünüzün 1700'den fazla gününü orada geçirmiş ve daha sonra bütün suçlamalardan da beraat etmiş biri olarak aslında hiç yakınmadan çok naif bir şekilde anlatıyorsunuz. O süreci onu da söylemeden edemedim Mustafa Bey. 5 yıl kolay değil.
3: Yani ben yani kişiler değil benim intikam duygum. Yani hakikaten onlardan arıldığı gün ben o gün hani en azından ruhen daha huzurlu olacağım. Bu yapılardan arındığı gün.
1: Evet.
2: Ve o intihardan sonra bir şüpheliye zanlı diyerek, yani suçu sabitmiş gibi zanlı diyerek, suikast zanlısı yarbayın intiharı diye manşet atan Taraf Gazetesi'nin o günkü köşe yazarı, FETÖ savunucusu bugün ortalıkta geziyor, tanığım tanığım diye sağa sola gidiyor, tweet atıyor. Yani artık bu tür pisliklerin, İsim vermiyorum, söyleyebilirim. Bu tür pisliklerin de temizlenmesi lazım Türk medyasından. Çünkü pislik.
3: Peki. Can Özçelik, iyi hatırlattın. Serap Hanım, son cümle. Zaman Gazetesi Ali Tatar'ın intiharını şu başlıkla duyurdu. Hesabı ödemeden nereye?
1: Ya hakikaten.
4: Ya canım, şeyler istifa ettikten sonra da karpuz kesecektik daha.
3: Başlık buydu. Hesabı ödemeden nereye? Da
1: korkunç hakikaten.
4: Ayrıca Ergene üstü Cumhuriyet, altı Ergenekon manşetleriyle çıktılar. Mustafa Kemal'le hesaplaşmanın en önemli şeyiydi. Sadece tabii Fethullahçılar değil, o dönemin liberalleri, o dönemin iktidar yanağı, baktığın zaman yani o dönemde bununla ilgili zaten yayınları herkes biliyor. Zaman Gazetesi yazıyordu. Ondan sonra işte ana akım medya Zaman Gazetesi üzerinden alıyordu. Taraf yazıyordu. Ana akım medya alıyordu. Yürüyordu operasyonlar. O şekilde yürüyordu. Yani bunları unutmamak lazım. Diğer taraftan da şunu da ben eklemek istiyorum. Bu süreçte Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yolladığı mektuplar bence çok önemli. Yani bu soruşturma açıldıkça, derinleştirildikçe bazı isimlerin üzerine tekrar onların ifadelerine belki de başvurmak gerekecek. Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun çok tehlikeli biri olduğunu, Orta Asya'ya atandığını Hakan Fidan tarafından ve onun getirilmesinin okullara çok büyük darbe vuracağını, sekteye uğratacağını diyen...
5: MİT müsteşarı olabileceği.
4: MİT müsteşarı olabileceğini ve büyük bir tehlike olduğunu ve etkisizleştirilmesi gerektiğini, bak cümlesi bu, etkisizleştirilmesi gerektiğini söyleyen mektupları var. Fethullah Gülen'e kendi bilgisayarından çıkan. Yani o yüzden Enver Altaylı da sonuçta MİT'in önemli isimlerinden biri ve CIA tarafından özellikle yetiştirilmiş bir Ruzi Nazar ekibinin en önemli ismidir. Yani evet. Bunları unutmamak lazım. Doğru. Ama bence esas nokta biraz önce Ferhat'ın da programın başında dediği bu Kozinoğlu'ndan MİT'e gidecekti, Hakan Fidan'a gidecekti iş, ondan sonra Erdoğan'a gidecekti. Ve Türkiye'de aslında 15 Şubat, 15 Temmuz'a gerek kalmayan bir dönüşüm sağlanacaktı.
0: Ki ardından 17-25 ile bu denendi, başarılı olamadı. Tabii burada şu önemli, Can'ın söylediği nokta, yani hakikaten herkesin geçmişte yaşananları iyi hatırlaması ve buna göre de bundan sonra hareket etmesinin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu konuştuğumuz meselelerin işte yine faili meçhul daire başkanlığının araştırdığı Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin arkasındaki el, FETÖ, Kazım Koşifoğlu'nun biz bile bak dizine...
1: Kozinoğlu. Çünkü diziyle olan ismini karıştırıyorsunuz değil mi?
2: Behçet Oktay mesela. Evet. Hala bu da açılacaktır.
0: Bunun gibi birçok dosyanın önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacağını biliyoruz bir taraftan biraz ama şunu da unutmayalım. Yani geçmişteki yapılan yorumlar üzerinden gittiğimizde şu yaşanan gelişmelerin en başlıca müsebbibi olan Amerika CIA destekli FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimine de bu ülkede tiyatro dendi. Ve ona destekleyen bazı yorumlar da yapıldı. Dolayısıyla bizim bütün gelişmeleri çok büyük bir ciddiyetle ve geriye dönüp bir daha aynı şeyleri yaşamayacak şekilde değerlendirilmemiz bence çok kıymetli. Buna da dikkat etmek lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Böyle o günleri de hatırlayarak önemli değerlendirmeler oldu. Şimdi böyle bugün çok konuştuğumuz bir konu var. Ona da birer cümle yorumunuzu almadan geçmek istemiyorum. İç siyasetin başlıklarına geçmeden. Çünkü aslında yüksek enflasyon ve içinde en çok da işte konut, gıda, yani gıda başta, konut, ulaşım ya bunlar temel ihtiyaçlarda biz enflasyonu en çok hissediyoruz. Gıdada da uzun yıllardır kronikleşen bir şey var. Hep konuşulan tarladan tezgaha gelene kadar birçok aşamadan geçilmesi ve ne yazık ki 5 liralık bir ürünün tarlada 5 lira olanın bazen markette 50 lira bazen 100 lira olması, en son limon fiyatı üzerinden konuşmuştuk. Bugün bir operasyon yapıldı, soruşturma başlatıldı daha doğrusu ve bu süreç mercek altına alındı. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı 2 rapor tarladan markete bir fiyat oyunu olduğunu gösteriyor. Bu 41 gözaltı ile ilgili söylüyorum elbette. 1029 çiftçiye danışılmış bununla ilgili. Tedarikçi firmaların ürün alış satış belgeleri incelenmiş. Yani burada mesela birkaç başlık var. Bürüt satışlara nazaran düşük karlılık gösterilmiş. Sahte müstahsil makbuz, yani sahte üretici, hatta yaşamını yitirenler adına da makbuz kesildiği söyleniyor. Envanter dengesizliği tespit edilmiş.
0: Serap Hanım şöyle anlatmak lazım. 5 liraya alıyorlar tarladan. Hı hı. Ama 15 liraya, 20 liraya almış gibi gösteriyorlar. Yani çiftçi 20 liralık bir kazanç elde etmiş gibi gösterip 20 liranın üzerine sanki makul bir kar marjı koyuyormuş gibi 35 liraya satıyorlar.
1: Evet, alış fiyatı yüksek gösteriyor. Ya da miktarları farklı gösteriyor. Mesela tonajlar katlanıyor. 200 ton limon üretilmiş, 633 ton gösterilmiş. Ya da dediğiniz gibi 5 liraya alınmış ama 20 liraya alınmış gösterilmiş üzerine. Ve orada hatta var mı onun ledi bilmiyorum. 8. kademede bize ulaşıyor. Evet. Ya bahçeden gidiyor, önce hale gidiyor, halden sonra bir daha komisyoncu, oradan bir daha lojistikten bu sefer dağıtım haline geliyor. O halden sonra bir daha komisyoncu. İşte burada yok, görüyorsunuz tarladan kooperatif üretici örgütüne, sonra hal dışı tüccara, oradan hal içi tüccara, oradan komisyoncu devreye giriyor. Sevkiyata çıkıyor, sonra tekrar komisyoncu tüketim halindeki, oradan markete, bakkala, pazara, neyse bizim önümüze geliyor. Mustafa Bey'e geçmiştik, sırayla gidiyorum. Bununla bir yandan da bunun tabii ki gıda enflasyonuna katkısı olur mu, bunu konuşuyoruz. Elbette bu denetimler çok önemli. Bu sürecin kısaltılması, oradan gereksiz haksız kazançların elde edilmesinin önünü kesmek. Ne diyorsunuz operasyona? Biraz hızlıca geçeceğim bu turu. Hızlı hızlı birer değerlendirme almak istiyorum sizden. Buyurun.
3: Şimdi Serap Hanım, Sena Hanım'ın kulağını çınlatayım. Yani sanıyorum 3 yıl önceydi. Hani bir 11'deki kuşakta
1: Para gündemde.
3: Habertürk'te ve para gündemde. Ben hal yasası niye çıkmıyor diye sormuştum. çok yakında çıkacak demişti iktidar temsilcileri. Bugün baktım Sayın Bakan Ömer Bolat yeni meclis yasama şimdi sıcak haber olarak aktarıyorum. Meclis açılınca ilk çıkaracağımız kanunlardan biri bu olacak. Bunun için çalışıyoruz diyor. Şimdi şu anda en az 10 yıldır benim takip ettiğim bir hal yasası gündemde ama bir türlü çıkarılamıyor. Yani elbette bu operasyonlara yani hepimizin belleğinde hani ben de Ege'liyim orada hani tarlada hani ne bileyim inciri 20-25 lirayı topluyorlar. Ankara'da 200-250 lirayı yiyoruz. Yani bu zincir nedir, nasıl planlanır diye hep kafa yoruyoruz. Bunun bir yasasının olması lazım. Yıllar önce 2010 yılında bir yasa çıkmıştı. Ama asıl hal yasası hala çıkmadı. Ben öncelikle ona vurgu yapmak istiyorum. Örneğin Fransa'da bütün bu tarım dünyasının %60'ı kooperatiflerle. Çok sistemli bir kooperatif. Hem üretici çok böyle refah içinde yaşıyor. Hem de bu tüketiciye güvenli bir hattan gidiyor. Türkiye'de bu yok. En azından bu iki ana konunun gündeme gelmiş olmasını sağlamayı dilerim ben. Ama böyle bu tür operasyonlarla tabii ki küçümsemiyorum. Elbette üzerine gidilsin de caydırıcı olabilir. Ama kalıcı çözüm değil. Kalıcı çözüm bir kooperatifleşmeyi çok güçlü hale getirmek. İki, bunun yasasını çıkarmak. Örneğin ben önceki Mayıs ayıydı, önceki ay demeyeyim ama inanın Köln'de marketli fiyatları çektim. Yani ya Türkiye'den ucuzdu, Türkiye'den giden kimi ürünler. İnanın yani fotoğrafını çekmiştim. Yani şimdi arşivden de bakıyorum da. Yani bunun bir açıklamasının olması lazım.
1: Hangi Türkiye'den olduğuna göre değişiyor diyor. Yani şehre göre diyorsunuz.
0: Çengelköy'de 50 liranın altında Çengelköy pazarında çok küçük bir pazardır bilen bilir. 50 liranın altında domates göremedim. 150 liraya da domates vardı. Ama eşim yine Çanakkale domatesini kış için salçalık yapmak üzere 24 liraya aldı.
1: Şimdi İstanbul'un
0: nereden aldı? Ümraniye'den. Sınır iki ilçenin arasındaki farktan bahsediyoruz. Yani 24 lirayla 50 lira. Yani hayatın olağan akışında kabul edilebilir bir nokta değil. Ayrıca Çengelköy pazarı dediğiniz yerde pazarcılar için maliyeti çok yüksek bir yer değil. Sokağa kurulan küçük bir pazar yeri.
2: Ama onu da şöyle diyorlar. Buradaki pazar yeri yüksek maliyetli, oradaki düşük maliyetli.
0: Aslında şu. Yani. Orada değil yaşayan de. Kitlenin tezgah, gelir seviyesi daha yüksek.
1: Kirayı mı diyor yani?
0: Burada yaşayanın gelir seviyesi daha düşük diye de fiyatlandırılır. Bakın bizim her şeyden önce ahlaken de. Evet, ticari ahlaken de bizim çok belli bir noktaya gitmemiz lazım. Halden bu az önce operasyon yapılan kişilerin sattığı, şişirdiği fiyatlar üzerinden alsanız dahi 24 lira ile 50 lira arasındaki farkı normal şekilde anlatamazsın. Çanakkale domatesinin 50 TL olduğu bir yerde 24 liradan aynı şehir içerisinde 2 kilometre mesafede alınması hayatın olağan akışının içinde değil.
1: Bir de benden hale gitsin, halden de öbür hale gitsin ama arada hep bu komisyoncular yönlendirenler kat. Yani bu kadar aracının olmaması lazım. Evet, bizde bir de şey sorunu var. Çok fazla İstanbul'a uzaklardan geliyor. Marmara'yı doyuramıyor nüfus yığıldığı için. Bunda getirdiği etkiler var ama işte buradaki sistemin en baştan böyle net bir çerçeveye konması lazım. Aralara o girenler i̇şte, ve yasayla, kendine yasayla yani kendine gelir çıkaranlar.
4: Zaten orada tıkanıyor. Üreticiden, marketin direkt üreticiden almasını istiyor. Hal yasasında esas sıkıntı o. Lobilerin engelleme nedeni o.
1: Evet.
4: Yani işte aradaki o biraz önce lazım. Bak 1 ile 9'unca 9'un 1 ile 9 madde var.
1: Gidiyor,
4: ama aradaki 8 madde iç 7 madde iç çıkarttığından birden 9 olacak.
0: Bak şu da var. Aytun
2: Çerkin. Direkt kooperatiften
0: bu işe çok kafa yormuş, çok da yazı yazmış. Hatta öneriler de getirmiş birisi olarak söyleyeyim. Bu 9 tane bizim önümüze gelen bir kategorinin aslında 3 ya da 2 kategori olduğu, o 9 firmanın, firma gibi gözüken yapıların da o büyük marketlerin alt şirketleri, tedarik etme şirketleri olduğunu da görüyoruz. Yani toplu tedarik edip faturalar arasında maliyeti düşürüp aslında aynı kişinin şirketlerini aynı
1: şirketlerinin kazandığı
0: bir sistem var.
1: Ya bu sene, bu sene şu ürün az. Yani böyle de bir
2: ama zaten ürünü
1: etki de yaratıyorlar.
2: Sıra gelmedi ama şimdi zaten ürünü o bahsettiğiniz şirketler gidip tarladan alıyor zaten.
0: Evet.
2: Yani dediğin doğru bir şirket
0: satın alma
2: kuruyor.
0: Şirketiyle alıyor.
2: Evet, satın alma kendi şirketi.
0: Satış perakende satış şirketiyle almıyor. Satın alma şirketiyle
2: alıyor. Zaten o fiyatı kendi belirlemiş oluyor. Yani oradan 10 liraya aldığı malı 20 liraya da alabilir. Tüketiciye gelene kadar o mal 100 lira da olabilir. İşte hal yasası çıkartmazsak bu komisyonculara daha çok para
1: veriyor. Şöyle de bir şey yapılıyor. Ya belli olmaz, hava belki bozar. Belli olmaz, belki ben bir zarar... Daha baştan, yani olasılıkları baştan etikete yansıtıp da... Hani ben zarar etmeyeyim diye bol bol üzerine konduğunu biz duyuyoruz. Yani bu yakıştırma değil, bu sektör üzerine yazan, çizen, araştıran...
0: Bu soruşturmadan da çıkan şey yok. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu soruşturma nasıl çıktı? Ticaret Bakanlığı'nın aslında şirketlere yaptığı denetlemeler sonucunda 400 milyon liranın üzerinde ceza kesmesinin ardından savcılık burada devreye girdi. Tamam. Bu operasyonu başlattı ve firma yetkililerin veya çiftçilerden aldıkları bilgilerin aslında doğrulamasını yaptılar ve bu doğrulama sonucunda çıkan fahiş var. Yani örneğin bir firma yetkilisi diyor ki, pardon, 1 Ocak 2025 31 Mart 2026 arasında ölmüş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu kesmiş, toplam 2.52 milyon liralık. Yine bunun gibi 5 liraya aldıkları ürünü 20 liraya almış gibi gösterip işte %15-20 karla satıyoruz gibi kağıt üzerinde devlete bir İbraz durumu söz konusu olduğunda aslında daha ucuza aldığını ve daha çok kâr ettiğini ama sanki az kazanıyormuş gibi devletin bu konuda ödemesi gereken, devletin alması gereken vergiden de çaldığını görüyoruz. Bu kısım da önemli.
1: Evet.
0: Şunu son olarak söyleyeyim. Beyaz etle ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir operasyon yapıldı.
1: Doğru.
0: Şimdi sebze meyve operasyonları, ben yakın zaman içerisinde kırmızı ette de benzer bir operasyonla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü son 3,5-4 yıllık enflasyon artış oranının çok üzerinde et fiyatlarında ciddi bir zamlanma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu konuda kayıtsız kalmayacaktır.
1: Orada ama besiciliğin daha iyi beslenmesi lazım. Ben ta muhabirliğimden beri sayısız kırmızı et haberi
0: besicilerle
1: yaptım.
0: Besicilerle ilgili bir sorun
1: ne
0: değil
1: bu. Ne yazık ki ama bir yetersizlik de var. Yani çünkü hem nüfus artışı hem turizmin artışı, yani gerçekten ilgili ihtiyaçlar var. Onun da
5: kırmızı etten ilgili özellikle Kayseri'de de şey olduğu için MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir meclise bir önerge verdi. Fiyatların kim belirliyor? Bu kadar yüksek
1: çok
5: fiyata...
1: Çok pahalı yiyoruz
5: nasıl,
1: eti. Sütü de öyle. Çok
5: evet,
1: pahalı
5: kesinlikle
1: içiyoruz.
5: Öyle. Bu konuda meclise önerge verdi. Belli ki meclis bu konunun araştırılması için takibini yapacaktır. Çünkü İsmail Özdemir verdiği önergenin arkasında duruyor. Sonuca da ulaşıyor. Sayın Ömer Bolat'ın cevaplaması üzerine bir soru önergesi verdi. Mutlaka bu konuda gündeme gelecektir.
1: Evet. Orada tabii örneğin sütte ya da diğer yani besicilikte yemi de gübreyi de ithal olarak ağırlıklı alırsak bunun da etkisini işte savaş çıkınca otomatik olarak görüyoruz. Aslında kendi yemimizi, kendi gübremizi daha çok kullansak bunlar da bu yükleri özellikle işte döviz bazlı ithal giderlerin yükünü de alır. Yani yakıtın, işte
0: aslında
1: mazotun vesaire.
0: Yerli yem çok fazla kullanılıyor ama ham madde ve benzeri diğer konularda bir ithalat durumu söz konusu olunca
1: evet,
0: etkilenme durumu oluyor. Kırmızı ette de bizim kendi kendimize, yani ülkemizin ürettiği etin kendimize yetme oranı %93 seviyesinde. Beyaz ette bu daha fazla. Yine bunun yanı sıra %130'lar seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla o kırmızı ette %7'lik bir açığımız var. Bunu da ne yapıyoruz? Karkas et ithalatıyla çözmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da besicilikle ilgili Tarım Bakanlığı'nın özellikle kendi kurduğu çiftlikler aracılığıyla da bir üretim var. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde
5: şöyle
0: daha
5: bir
0: detaylı
5: şey var. Yalnız, hani bunu örneklemek, örnek vererek anlatmakta yarar var. Şimdi hayvancılık, Kayseri'de hayvancılık yapılıyor. Etin
1: evet,
5: merkezi olarak Kayseri'deki et fiyatıyla neredeyse İstanbul'daki et fiyatı aynı.
2: Aynen.
5: Şimdi hadi nakliyeyi koyuyorsun, şunu koyuyorsun, bunu koyuyorsun da... Hani sen yerinde aynı fiyata nasıl satıyorsun o zaman? Hani bunun giderini neye göre hesaplıyorsun? Ya da maliyetini neye göre hesaplıyorsun? Bir defa burada evet önce hani ahlakı bir sorgulamadan geçmek
1: doğru,
5: lazım. Yani vicdanı bir sorgulamadan
0: kesinlikle
5: geçirmek lazım. Siz haksız kazanç elde ediyorsunuz. Hadi İstanbul'a getirsen nakliyeyi koyarsın. Yok şu mazot fiyatları evet arttı. Hatta o artık gündeme de gelmeye başladı fiyatın düşürülmesi için.
0: Hı hı.
5: Bugün Dışişleri Bakanı Azerbaycan'da görüşmeler yaptı. Mazot fiyatına müdahale edilmesi için. Belki de Azerbaycan'dan bir petrol akışı tekrar sağlanır mı sağlanmaz mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama burada siz yerinde üretim yapıyorsunuz. Yerinde tüketim yapmak için başka kentlerdeki tüketimle aynı oranda fiyat belirliyorsunuz.
1: Bu konutta bile bazı yerlerde artık yaklaşmaya başladı.
5: Bunların da sorgulanmasında yarar var.
1: Evet, kesinlikle.
5: Bence buna da müdahale edilmeli.

0: Hatta bir okuyucum da yazdı yani biz diyor İstanbul'dan diyor değişen bir fark yok diyor. İstanbul'da kaç paraya alıyorsanız biz de aynı fiyata alıyoruz diyor.
1: Ya bir de işte özellikle de bu gıda o kadar önemli ki en çok da çocuklar için dar gelirli çocuklar yani proteine ulaşmak, eti yiyebilmek, sütü içebilmek, yoğurdu, peyniri bolca tüketebilmek. Yani bizi çocukken mesela en azından

0: Bolca, değil mi? Bir anne ya da
1: Tüketemiyorlar,
0: baba işte
1: evet.
0: evde birçok üründe de sütü kullanıyorsunuz. 1 litre süt çabucak bitiyor. Benim de 2 çocuğum var. Bir kek yapsanız, yanına bir başka bir şey, birer bardak süt verseniz bitiyor. Bunlar gerçekten neslin gelişmesini de neslin sağlıklı bir şekilde büyümesini çok etkileyen şeyler. Aytunç ve Tarkan Bey, sırayla sizden de birer cümle alayım bununla ilgili.
2: Valla Türkiye aslında modern tarıma tekrar dönmeli. Köyden kente göçü engelleyecek bir çalışma yapılmalı.
0: Bir ceviz üreticisi izleyicimiz demiş ki, ben artık araziyi satıyorum, çıkıyorum,
2: tabii
0: bu
2: yani
0: istifa
2: tam
0: ediyorum çünkü
2: tersi
0: çeviremiyorum.
2: oradaki çiftçiye tarım arazisi olanlara devletin çok ciddi bir şekilde destek vermesi gerekiyor. Ve teşvik edilmesi gerekiyor. Kooperatiflerin çoğalması ve üreticiden tüketiciye aracıların kaldırılması gerekiyor. O yüzden şeyden korkmamak lazım. Solcu olmaktan ve hayata devletçi ve kamucu bakmaktan korkmamak
0: Bir
2: lazım
0: kamu
2: fazla.
0: spotu da oraya ekledim,
2: Eklemek de
0: fırsatını
2: gerektiğini
0: bulmuşken. Buyurun
2: düşünüyorum.
0: Tarkan Bey.
3: Evet. Ben şöyle
4: ya, ben de katılıyorum. Şimdi Fransa'dan bir
3: solcular solcu değil ama.
4: 16 yıldır Fransa'da
3: yaşıyorum.
2: Hayır,
3: solcular
2: katılmıyor.
3: Ya. Sebep solcular solcu değil.
0: 16 yıldır Fransa'da
4: 16 yıldır
0: yaşıyor.
4: Fransa'da yaşıyorum diyor. Devlet diyor direkt diyor ürünleri alıyor diyor. Vatandaşa diyor tek elden diyor dağıttığı için diyor ucuza mal ediyor diyor.
0: Süt Fransa'da, ben bu yaz gördüm. UHT süt 1 euro.
3: 1 euro.
0: Bizde yok
4: Türkiye'de
0: yani, bizde
4: diyor
0: gelir farkı
4: sürekli el
0: var.
4: değiştiriyor. Yani hiç
0: herkes alıyor.
4: Serap Hanım, tarlaya girmeyen insanlar parayı kazanıyor. Tarlada çalışan üretici hiçbir şey kazanamıyor. Tüketiciye gelene kadar fiyatları artırıyorlar. 7-8 el değiştiriyor. Burada saydınız işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada bize geliyor.
0: Evet.
4: Şimdi ona kadar gelene kadar zaten iş işten geçmiş.
0: Tabii.
4: Fiyatlar aldı başını gitmiş. Burada şu an bugün yapılan...
0: Şimdi üreticiyle bir de pazarlık yapılıyor yani.
4: Hayır,
0: bir de
4: bugün yapılan
0: o
4: operasyon gerçekten
0: mu?
4: Ben çok kıymetli buluyorum.
0: Evet.
4: İnşallah bunlar devam eder. En azından birileri bu işin sorgulayanı, soranı, hesap verebilir
0: olduğunu
4: bir
0: bilir.
4: Durum olduğunu farkına varır. Ona göre hareket eder. Yoksa herkes aldı başını gidiyor. Önümüzde Ramazan gelecek şimdi birkaç ay sonra.
0: Doğru.
4: Şimdi bugünden insanlar bunu sorguluyor. Ya işte kış geliyor diyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız sorusunun cevabını devletin yetkili organları istismar eden, milleti soymaya çalışan, çiftçiyi, işçiyi sömürü düzenine mahkum etmeye çalışanlara hesap soruyor işte. Bu hesap sorulan hesaplarda mutlaka vatandaşa hem üreticiye hem tüketiciye artı olarak yansıyacaktır.
0: Peki, son olarak buyurun.
5: Şimdi önce sorunları zaten tespit ediyoruz. Ben de zaten herkesin söylediklerinin altına imzamı atıyorum ama birkaç şey söyleyeceğim.
0: Tabii.
5: Bu mesele öyle sadece hani işte ahlaken açıklanabilecek ya da sistematik olarak açıklanabilecek bir mesele değil. Bu mesele kümülatif bakılması gereken bir mesele. 9 tane nihai tüketici, işte şu anda video duvarındaki olanlar. Mesela sorunlardan bir tanesi bu mu? Evet. Sebeplerden bir tanesi bu mu? Evet. Ama şu sadece et için değil ki o. Adana'da karpuz alın, bir de İstanbul'da alın. Yani nereden? Amasya'da elma alın, bir de İstanbul'da alın. Erzurum'dan peynir alın, bir de İstanbul'dan alın. Yani bu mesele sadece hani coğrafi olarak uzaklık meselesi de değil. Hani ahlaki bir mesele olduğunun da altını çizelim.
0: Doğru.
5: Peki şimdi bunların hepsini konuşuyoruz. Kim çözecek bunu? Şimdi ben size bir tane kanun, dediğim gibi boğmak istemiyorum. Haksız fiyat değerlendirme kurulu diye bir kurul kurduk biz. Ne zaman kurduk bu kanun kurulu biz Serap Hanım? 2020. Yani 2020'den bu yana bu kurul var. Hani şu an o paraların, cezaların kesildiği kurul.
0: Evet.
5: Önleyebiliyor muyuz 2020-26? Biz hala her yıl aynı şeyi konuşuyoruz. Her Ramazan'da başlamadan et fiyatlarını konuşuyoruz. Etlere ilişkin olarak benim de bu yani müvekkillerim olduğu için bu işte bildiğim için söylüyorum. Hem tarımda hem hayvancılıkta. Bu mesele ellerinden geldiği kadar hani gerçekten vatan sevdası olanlar da bu işe böyle hani taşın altına her şeyini koyan insanlar. Etin fiyatlarının düşmesi için, tarımdaki o fiyatların düşmesi için. Ama bu bugünden yarına yapılabilecek bir mesele
0: ya,
5: değil.
0: Uzun vadeli bir
5: mesela süt diyorsunuz,
0: lazım.
5: Et diyorsunuz.
0: Tabii.
5: Önce bir kere çoban bulacaksınız.
0: Tabii.
5: Önce bunları işletenleri bulacaksınız. Köye dönüşleri yapacaksınız. Ancak ondan sonra olur. Hani mesele biraz dediğim gibi çok, ama şunu da söyleyeyim. Şimdi bunlar sorunlar. Şimdi tespitler. Diyoruz ki biz hal yasası çıksın. Hal yasası çıkınca biz gerçekten acaba bunu kime bırakacağız? Yine nihai tüketiciye yapan işte o marketlere

0: mi bırakacağız? Yoksa Hollanda'da da olduğu gibi, başka yerlerde de olduğu gibi acaba biz kooperatifleri kurup da kooperatifle işte nihai tüketiciyi buluşturabilecek bir mekanizma mı kuracağız?
1: Kuracağız.
0: Hani şimdi halden dediniz ki yasayı çıkarttınız. Üretici direkt gitsinler buna. Kim gidecek? Yani bunun bu kadar 81 ilden bahsediyoruz, bu kadar ilçeden bahsediyoruz, bu kadar köyden, bu kadar çiftçiden bahsediyorsunuz. Hani lojistik olarak da çok fazla müdahale edilebilecek alan mıdır, değil midir? Teknik olarak da ayrı bir tartışma. Belki hani blok blok yapmak lazım. Mesela üretim olarak da ben şuna katılmıyorum ama onu da söyleyelim. Hani Antalya'dan her şey İstanbul'a geliyor, işte lojistik parası var. Ya siz şey mi sanıyorsunuz? Bir tane elma mı geliyor sanıyorsunuz? Bir tır doğrusu elma geliyor. Velev ki köprüler pahalı, yollar pahalı, petrol pahalı. İyi de siz bir kilo elmaya bunu tonlarca geliyor. Yani yine koysanız bu kadar bir maliyet olmaz. Onun
1: Olmaz.
0: Doğru. Altını çiziyorum. O yüzden bizim bir
1: Tabii
0: kere...
1: ona bakarsınız ihracatla Avrupa'ya
0: Onu
1: gidiyor,
0: diyorum
1: başka
0: şimdi.
1: yerlere
0: Aynen.
1: gidiyor
0: Şimdi
1: yani.
0: bunu koyduktan sonra... Şimdi çözüm önerisi ne? Hal yasası tabii ki olsun. Ama ben bir şey daha söyleyeceğim. Bugünkü operasyonlar çok kıymetli ama siz de verdiniz. Biz bugünkü operasyonları neye göre baktık? Vergi usul kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, özel belgede sahne içi. Gördünüz mü? Sen 3 lira aldığın şeyi 100 liraya satıyorsun. Buna ilişkin bir suç istinadı var mı? Yok. Demek ki ne
2: Hayır,
0: yapacağız?
2: böyle bir suçumuz var mı
0: Var.
2: bizim?
0: Şöyle bir suç
3: Hayır
0: var.
3: ama Tarkan mesela şey diyor. Ölüler üzerinde
2: Tabii.
3: mahpus kesiliyor.
0: Yok yok. Şimdi ben onu demedim. O kesilsin. O suç ama ben
3: 5
0: diyorum ki...
3: lira 5 lira 6 liralık malı mahpusda
1: Bu kadar
3: 28 lira
1: gösterdim
3: gösteriyor.
0: Bu olsun da ben diyorum ki ben bunun yanında bunlar ceza zaten. Yani bu olmasına gerek yok ki. Bunda gıda da olmasa gerek. Ne iş yapsanız bu suç var. Ben diyorum ki gıdaya özgü başka bir suç maddesi ihdas
4: Evet,
0: edelim.
4: yeni bir
0: Bizde bir tane var hani
2: işte
0: fahiş fiyat ama
2: yapalım.
0: Uymuyor.
1: Evet.
0: Diyoruz ki mesela bunu yapana diyeceksin 15 yıl hapis cezası. Şimdi biz şey diyoruz. Bakın tarım biz pandemide neyi gördük? Bunun memleket meselesi olduğunu gördük. Biz Ukrayna-Rusya savaşı
1: Tabii,
0: çıkınca
1: çok çok
0: tahıllara
1: stratejik
0: ilişkin
1: bir konu.
0: problem.
3: Ama
0: Yani
1: tabii ki.
0: bunu sadece
1: Tabii.
0: hani bunu tarım olarak bakıp bu gerçekten beka
1: Kendi
0: meselesi.
1: kendine yetme
0: O
1: konusu
0: yüzden
1: çok
0: diyorum
1: çok
0: ki
1: önemli.
0: ben bu suçları biz daha da belki
5: Şeker fabrikalarını aradık ya.
0: onu diyorum arttırmamız lazım. Yani
1: Evet.
0: bunu adam hiç tevessül etmeyecek bu da. Yani şurada değil. Ceza kestik. 2,5 milyon çok büyük cezalar. E zaten ürüne yansıtıyorlar tekrar bunu. Yine
1: Doğru.
0: aldığınızı siz ödüyorsunuz. Yani bunun bir
1: Cezayla olmuyor.
0: cezayla olur. Daha böyle
1: Evet.
0: hürriyeti
2: Bunu şunu
0: mağdur
2: yapmak
0: ceza.
2: lazım. 15 yıl hapis cezası da
1: Sanayi
2: olabilir. Ayrı bir
1: atıklarında da
2: örnek.
1: ceza olmuyor. Dereler, nehirler
2: Burada
1: mahvoldu. Mesela
0: bakın
1: cezayla
0: yani bunu bir
1: oluyor mu?
0: şekilde
2: ben bunu defalarca yazdım. Birinci ihlalde çok daha yüksek para cezaları. İkinci ihlalde ve üçüncü ihlalde ticaretten men cezalarıyla beraber hapis cezası getirmeniz lazım. Buna karşı savunma ya da piyasanın reel sektörün savunması ne oluyor? Serbest piyasada siz bu kadar baskıcı politikalar uyguladığınızda dış yatırım
0: kimse
1: Ama orada da tam olarak serbest piyasa olması
2: Bakın,
1: gerekiyor.
2: Maalesef
1: Orada da tam anlamıyla
2: bizde şöyle bir ahlaksızlık var.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Az önce Geyve'den bir üretici yazdı bana. Mürdüm eriği. Geyve'nin meyveleri çok meşhurdur. Kirazı, çileği. Mürdüm eriğini biz 5 liraya satıyoruz. 60-70 TL arasında pazardan marketten siz satın alıyorsunuz dedi. Yani aradaki farkın çok fahiş olduğu çok açık.
5: Bahçenin
2: ben bunun yazısında yazdım. Mehmet Şimşek yeni geldiğinde dedim ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bunun yanı sıra Tarım Bakanlığı birlikte Ticaret Bakanlığı dördü yapay zeka kullanarak Sanayi Bakanlığı'na o yüzden Teknoloji Bakanlığı'na eklemiştim. Faturalar üzerinden fahiş artışları denetleyip yani bir müfettişin gidip bir iş yerini denetlemesi değil. Faturalar üzerindeki fahiş artışları zaten tespit ettiğinde otomatik cezayı yazmalı ve ağır cezalarla karşı karşıya kalmalı. Şimdi Ticaret Bakanlığı çok denetleme yapıyor.
0: Bu para
2: çok
0: cezaları
2: şikayet
0: çözülmez
2: var.
0: Mi?
2: Ama bu para cezaları çözülmez.
1: Ya da bazı firmalar için de kulak kalıyor yani.
0: Bu hapis cezası ve çözülürse ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu söyledikleri için
6: Serap
0: serbest
6: bir cümle
0: piyasa,
6: eklemek
0: serbest piyasa ekonomisi. Böyle açıklayamazsınız tarımı. Benim alacağım ekmeğim, benim alacağım unum, benim alacağım mamanın. Ben nasıl olur da ya kredi alacağım. Bankalar koyuyor bir kredi oranı. Bütün bankaları denetleyecek kurul var. Sigortayı denetleyecek kurul var. Tarım hepimizin meselesi, memleket meselesi serbest piyasa. Kimse bunu serbest piyasa ile açıklayamaz.
2: Reel sektör
0: bunu açıklayamaz.
1: Ama işte serbest
4: kamucu,
1: piyasa da tam anlamıyla serbest piyasa olamıyor. Bir de birilerinin tekelinde olduğunda
0: ben
1: da onlar zaten manipülasyon
4: ediyor. Zaten tekel olduğu için böyle.
0: Bunu Tabii. önleyebilmek için ne yapacaksınız? Devlet kuruluşları ile beraber işte kooperatifler mi kuracaksınız?
4: Tarım kredi

0: Doğru.
1: Aynen, kooperatiflerle mi buluşturacaksınız, onlar mı yapacak? Ama şu bir net, siz bunu insanların eline bırakıyorsanız, bakın 2020 değerlendirme kurulumuz var, haksız fiyat, 2026. Biz her sene bunu konuşuyor muyuz? Konuyu. Demek ki olmuyor bu iş. Farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Evet. Çok net. Bu sorunları çözebilmek için bu konuşulan her şeyi ortaya koyacağız. İşte 9 tane o sistemi engelleyeceğiz. Tamam ama yetmez. Tekrar söylüyorum. Bir de siz buna hapis cezası getireceksiniz. Bu işi yapanlara diyeceksiniz, kardeşim sen bu işi yaptın mı? Savcılar araştıracak, soruşturacak. Öyle para cezası ile, çünkü diyorum ki onu tekrar bana yüklüyor zaten. Evet, para cezalarını da ben ödüyorum yani, yine yani.
2: Zaman yaparak bize yüklüyor.
3: Doğru.
4: Avustralya'da bir sistem var Serap Hanım.
3: Artık
4: şöyle bir sistem,
3: gitmem
4: çok
3: lazım.
4: Kısa söyleyeyim.
3: Çok kısa olur, Mustafa Bey'e söz vereceğim.
4: Bir market ya da bir çok satıcı tedarik ettiği ürün fiyatında bir değişikliğe gittiğinde bunun hesabını vermek zorunda. Örneğin bir süt alıyorsa, sütün ki 8000 kilometrelik bir ağdan bahsediyoruz. Avustralya'yı düşünün, çok büyük bir ülke.
3: Evet.
4: Neresinden alırsanız alın, o fiyatın neden arttığını devlete ispat etmek, bunu da net bir şekilde belgelemek zorundasınız. Böyle bir uygulama var. Bunun Türkiye'de de yapılması mümkün olabilir. Avustralya, evet, bu arada komünist bir ülke falan değil. Gayet serbest piyasanın açık olduğu bir ülke. Onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz.
5: Hollanda'da da serbest piyasanın en hakim olduğu ülkedir ama böylesi kritik yerlerde devletin hep müdahalesini görürüz. Zaten bu toplantıdan şu çıkacak: üreten biziz, yöneten de biz olacağız diye herkes slogan atacak artık. Müftüoğlu da artık o noktaya geldikten sonra Tarkan.
6: Bana mesaj atıyor Aytun.
3: Sözünün
6: sonunda diyor, bunu da söyleseniz diyor iyi olurdu diyor. Üreten yönetecek diye.
5: Evet.
6: Ya zaten
4: üreten yönetiyor. Canım.
6: Üreten yönetiyor.
5: Onu nerede üreten yönetiyor?
6: Ama tabii üreten aksaklıklar oluyor.
3: Ufak reklam dedim ama reklamı biraz daha sonra vereceğim. Buyurun Mustafa Bey. Ekme yapıyordunuz.
6: Bir cümle şöyle söyleyeyim.
3: Geleceğim. Hanım, çok affedersiniz. Mehmet Bey cümlesini bölmüşüm.
6: En son Mustafa Bey siz konuşun. Çok özür diliyorum. Ya ben memleketime gittim. Tabii, tabii. Memleketimde daha önce kendi ailemde dahil olmak üzere her evin altında affedersin ahır olur ve inek filan beslenirdi.
3: Tabii.
6: Hiç olmazsa bir evde bir tane inek olurdu.
3: Doğru.
6: Sütünden, yağından, peynirinden.
3: Herkes faydalanırdı.
6: Mincisinden, minci tabii diyoruz biz. Faydalanırdı.
4: Minci de değil, lor gibi bir şey.
6: Şimdi
3: Karadenizlisiniz. Hangi şehir bilmeyen izleyicilerimiz?
6: Rize Ardeşen.
3: Rize Ardeşen. Evet, selam.
6: Şimdi köyüm de Seslikaya köyü. Şimdi bu sene gittim. İnanın bir evde bir tane inek besliyor. Başka hiç kimse yok. Kimse beslemiyor.
3: Öyle.
6: Ne hakiki tereyağı bulabiliyorsunuz.
3: Doğru.
6: Ne süt
3: ekmek
6: ürünlerinde
3: artık şey, evlerde, köylerde.
6: Köylere dahi şehirlerden
3: tabii
6: suni yiyecekler taşındı.
3: Evet, tabii tabii. Şimdi, ama uzun yıllardır
6: eskiden
3: böyle
6: köyden şehire götürülürdü. Hatta hani bayramlarda, seyranlarda ya da tatil dönüşünde otogarlar dolup taşardı. Şimdi görüyor muyuz bunları? Ya görmüyoruz artık.
2: Tabii ya bulamıyoruz.
3: Çünkü benim dayım çiftçiydi. Bütün çocukluğum
4: boyunca. Bu çok sosyolojik bir konu Serap Hanım.
3: Hepsini çiftçi, ama yavaş yavaş.
4: Çiftçinin kahraman bitti gibi gözüktüğü ve öyle algılandığı bitti bir ülkede, hakir görülmediği bir ülkede biz bunları görmeyebiliriz. Bu, ama çiftçi milletin efendisidir deyip aynı zamanda bir kız istediğinde ya köye kız vermem derseniz, kusura bakmayın, bu sorunları biz çok fazla konuşabiliriz.
3: Ama gençler,
4: onlar da tarlayı satıp fabrikaya açıcı olarak
3: gelir. Gençler için cazip hale getirilmesi.
6: Köyde üniversite mezunu bir kardeşim.
3: Yani kazancıyla cazip hale getirilmesi.
6: Şimdi tamamen şey yapıyor.
4: Kazancı daha düşük işlere geliyor.
6: Serap Hanım üniversite mezunu.
3: Zor,
6: buradan selam olsun. Bahri Civadoğlu diye bir kardeşimiz. Kendi evinde ineklere bakıyor, hayvancılık yapıyor küçük çapta. Gerçek anlamda yağ üretiyor, süt, ne bileyim, hı-hı, peynir. Kendi kazancını elde ediyor, çocuklarını okutuyor. Çok rahat bir şekilde geçimini sağlıyor. Şimdi ve kendi köyünde de bunu yapabiliyor. Şimdi köylü dahi artık tarımla uğraşmaz hale geldi. Hayvancılıktan uğraşmaz hale geldi. Şimdi bu sadece ekonominin artmasıyla alakalı bir şey değil.
7: Sosyolojik boyutu var.
6: Biraz da şehirciliğe özentinin verdiği özentidir.
4: Çamur istiyor.
6: Yani şehirciliğe özeniyorlar. Ben niye hayvanla uğraşayım diyor. Niye tarımla uğraşayım
3: çünkü
6: diyor.
3: Çünkü zor Mehmet Bey, zor. Zor bir şey.
4: Zor ama
3: bugün daha cazip hale getirebilmeniz için onun kazancını da yine daha cazip hali. Belki 20 yıl önceki çiftçinin yaşam konforuyla şimdi aynı işi yapacak gencin verdiği

0: verdiği emeğin karşılığını ne kadar aldığını da kıyaslamamız lazım.
1: Bir de ihtiyaçlar,
0: yani oradaki
1: gençlerin talepleri,
2: istekleri. Biz çok çalışmaya ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Çok çalışırsak her alanda, hangi alan olursa olsun, mutlaka bir karşılığını alırız. Ama az çalışıp çok kazanayım beklentisi içerisinde olursak, özellikle Z kuşağı dediğimiz gençlerde bunu çok fazla görüyoruz. Mümkün değil. Böyle bir dünyayı ben henüz keşfetmedim. Varsa o dünyaya ben de paralize olabilirim.
0: Mustafa Bey, buyurun. Son söz sizde olsun burada.
3: Serap Hanım, çok kısa, ben de şöyle, 2013 yılında yerel yönetimler yasasında bir reform yapıldı. Bugün hani büyükşehir belediyelerini arttıran, bütün şehir kavramı getiren, bunun artıları eksileri konuşulabilir ama köyleri bitirdik biz orada. Büyük şehirlerde köyler
0: köy
3: mahalle
0: okullarının
3: oldu.
0: Da tabii köy okullarının da köylerdeki olmamasının da etkisi var. Bu sosyolojik boyutu.
3: Köylerdeki Serap Hanım, o köy ortak malları hep dağıtıldı değişik kurumlara. Mesela ben birebir yaşadığım yerde vereceğim. İzmir Bergama'nın Göçbeyli köyü. Çok meşhur da bir köydür. Çok iyi üretim yapar. Bamyası çok iyidir. Çok iyi. Yani orada köy muhtarı şöyle dedi bana, yani geçtiğimiz 4-5 yıl içinde. Biz eskiden dedi, dışarıdan biri gelse de çay ikram etsek derdik dedi. Köy odamız vardı, paylaşacağımız köyün ortak bir mülkü vardı dedi. Şimdi dışarıdan biri gelince kaçıyoruz dedi. Ağlayacak bir yerimiz yok dedi. Bunu şu nedenle anlatıyorum. Üretimden kopmanın bir nedeni bu. Ben iktidara hakikaten hani Mehmet Mühtoğlu, Ferhat Murat, daha yoğun konuşabilecek arkadaşlarımız, yani köydeki üretim bakımından bu yasaya bir bakmalarını öneriyorum. İkincisi de
2: çay ikram edeceği yerin olmamasının tarımsal üretimle ilgisi yok ki. Bu arada bütün şehir yasasıyla bahsettiğiniz büyükşehir belediyelerine devredildi. Büyükşehir belediyelerinden muhtarlığın talep etmesi halinde tekrar köy olarak kullanabilir. Bütün şehir yasasında sadece bir madde değişti.
3: Alamadılar.
2: Değişmesinin sebebi de şu: su ve enerji ihtiyaçlarının karşılanması, yol ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması, kırsal mahalle statüsü verildi. Yani köyün ismi kırsal mahalle oldu ama üreticilik konusunda herhangi bir engel bütün şehir yasasıyla biz görmedik. Ben belediyelere de sık sık gittiğimde böyle bir durumu hiçbir zaman görmüyorum. Ama başka meseleler tabii konuşulabilir.
3: Örneğin mesela su kullanımında bu şehrin bir parçası diye baktılar. Yani çok uzatmayacağım.
2: Farklı tarife
3: üretimi etkileyen bir unsur oldu. Bakıldığında görülecektir yani.
0: Evet.
3: Şimdi ikinci unsur, 2008 yılında çıkan zincir marketler. Hepimiz herhalde, muhtemel herkes, işte ben de alışverişimin önemli bölümünü oradan yapıyorum, zincir marketlerden. Ama bu zincir marketler üreticiyi de tüketiciyi de deyim yerindeyse zincirliyor. Önceden planlama yapıyor kendince, fiyatları bir şekilde kontrol ediyorlar. Ama çok da düşük tutmadıkları hepimizin yaşamından ortada.
0: Evet.
3: Bakılması gereken alanlardan biri de bu diyorum. Madem Aytunç Erkin işe sağdan soldan girdi, o zaman Ecevit'in toprak işleyenin, su kullananın sözüyle de noktayı koymuş olayım.
0: Peki, teşekkür ederim.
3: İleride öyle olsun sözüyle.
0: Öyle olsun.
2: Bu arada
0: evet,
2: tarımsal olarak dünyada özellikle son dönemde en yüksek 7. sıraya çıktığımızı da hatırlatmış olayım.
0: İşte o yüzden de en bol ve ucuz da biz yemeliyiz diye düşünüyorum ben de. Bunda tabii enflasyonun artması da bu zikzakların daha az görülmesine de yol açıyor.
1: Biz de çağrıda bulunalım bütün zincir marketlere, fiyatları düşürün.
0: Evet. buradan böyle aslında reklama da az kaldı ama teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi
4: yani
0: geleceğiz bugün.
4: Bu talimatı verdiyse önemlidir yani. Bu Müftüoğlu bu talimatı
0: verdiyse. Çay da 100 lira olmasın kınıyorum dedi. Arada kaynamasın.
2: Bu arada çay evet
0: söyledi.
1: Ya Serap, bir bardak çay 100 liraya satıyorlar. Bunun maliyeti nedir ya?
5: Fındık.
1: Ya fındığı karıştırma. Bir
5: niye karıştırmayalım? Hayır, sen söyle, ben de fındığı söyleyeyim.
0: Hayır, çayın
1: bir bardak çayın maliyeti.
0: Ha sen de doğru.
1: İşletme başka türlü işletiyor. Gelirini çaydan elde ediyor. Atıyorum oturuyorsunuz, iki kişi otursanız, ikişer bardak çay içseniz 400 lira hesap geliyor.
6: En karlısı çay çünkü orada, ona göre.
5: Evet, tabii.
6: Maliyeti az ya dediğin gibi.
1: Tam da vatandaşa yazık günah değil mi?
6: Tabii.
1: Ben çay üreticisi olarak bunu söylüyorum yani.
5: Ben üreticiye söylüyorsun zannettim.
1: Hayır canım ya.
5: Yani ben
6: Üretici
2: o söyleyemiyor. Ardeşen damadı olarak söylüyorum.

0: söyleyeyim. Çay üreticileri fiyatı düşük buluyorlar.
1: Evet, aynen. Ben
0: özellikle,
1: de onu fındık da öyle.
0: Tüccarın aldığı fiyatların çok düşük olduğundan bahsediyorlar. Evet. Çaykur'un fiyatları yine nispeten daha iyi. Onu bir ifade edeyim birincisi. İki, tarımsal üretimde de 83.2 milyar dolara ulaşarak dünyada 7. Avrupa'da birinci sırada yer alıyor ülkemiz. Bunun da bir altını çizmiş olalım. İyi olan şeyler de var.
2: Hep tabii şaşırıyor ama bunları nasıl konuşuyorlar?
3: Hayır şaşırmıyorum. Ben yine, böyle ilgini izliyorum. Keşke bu program saatlerce sürseydi. Ya buradan şu çıktı ortaya. Bir, hani devlet çok önemli. İki, serbest piyasa. Kötüdür. Üç, üreten biziz, kazanan biz olacağız. Dört, toprak işçileri su kullanalım dedi Mustafa Balbay. Dedikleri doğru. Herkes burada aynı fikirde.
0: Dünya Bankası verilerine göre.
2: Tamam, herhalde aynı fikirde var.
0: 2025 yılında.
3: Hepimiz tamam.
0: Tarımsal hasılamız 83.2 milyar dolara ulaşarak dünyada 7. Avrupa'da.
1: Ama veriyle olmuyor ki.
2: Çünkü devlet, devletimiz cihazekarların da üzerine gidiyor. Bunların da
0: burada
2: kafasını ezerse
0: üretimimizde,
2: ne hala işte?
0: Tarımsal üretimimizde sorun.
4: Tüketim de işte ihtiyaç da çok, ihracat çünkü çok elbette.
0: Tarımsal üretimde bir sorun olmadığımıza dikkat çekiyorum. Burada işte bu bahsettiğimiz durakların sayısı azalırsa vatandaşımız da daha ucuz tarımsal ürünleri tüketebilir.
1: Evet,
0: tarım doğru. Bitti, işte samanı bile ithal ediyoruz gibi mavraların gerçek olmadığına vurgu yapıyorum.
4: Ama o zaman bu işte bununla bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü çok temel bir şey.
1: Cebimize yansıyana kadar bu eleştiriyi yaparız. Cebimize yansıdıktan sonra zaten herkes eleştirmez, destekler budur. Ama cebimize yansımıyor.
4: Bol olan ürünü
0: evet, yansıması
4: bolca
0: için de Akın Gürlek çalışıyor.
3: Mehmet Şimşek'in politikalarıyla olmaz bu işler. Öyle serbest piyasalar, şunlar bunlar falan, bu kadar.
1: Evet, ne yazık ki.
3: Yani zengin, hayır abi, işin gerçeğini konuşalım. Zenginin daha çok zengin, fakiri daha çok fakir yapar sistemdir.
1: Yani
0: devlet müdahale ediyor. Neden müdahale ediyor? Aytun Çerkin'in gazetesindeki yazarlar tepki gösteriyorlar. Müdahale etmiyor, serbest piyasayı da olmaz.
1: Hayır, hayır.
0: Yani devletin yaptığı bir şeyi her zaman eleştirmek zorunda değilsiniz. Doğru olan bir şeyi de
3: eşim pazarcıya soruyor. 100 liraydı geçen hafta, 150 lira olmuş domates diyor. Bana sorma, Mehmet Şimşek'e sor diyor. Ben ne Mehmet Şimşek'e soracağım tabii, ne yapacağım yani?
0: Tabii canım, ama şunu da bilmek lazım. Her türlü ihaleyi Mehmet Şimşek'e yükleyip kendisi ticari ahlaktan nasibini almaz şekilde zam yapıp da kendi cebine indiriyorsa, burada da onun vebal altında kaldığını.
1: İşte onun içine Tarkan Erdal'ın dediğini yapmak lazım. Koy hapis, ver hapis cezasını, yapamazsın.
3: Kendini tekzip etme. Şu birden 9'a kadar olan maddelerden birden 9'u 8'i çıkart. 1 ile 9 arasında
0: tamam,
3: kimse kalmasın. Biz burada anlaşalım yeter. Ondan sonra sana gerek yok. Mehmet Şimşek bunu kabul etmez. Mehmet Şimşek bunu kabul etmez.
1: Evet, orada o büyük firmaların cebine giriyor paralar.
0: Bu ülkeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti yönetiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a makul bir noktada bir projeksiyon sunulduğunda da onu onaylar ve buna göre de hareket ederiz. Dolayısıyla peki, birisi üzerinden, şahıslar üzerinden genel fotoğrafı değerlendirmeyelim. Mehmet Şimşek'in de politikası geldiğinde, özellikle pandemiden çıkmış olmamız nedeniyle uygulanan ekonomi politikalarının burada ikamesini yapmak için sıkı para politikalarını hayata geçirmekte. Zaten biz 2027 yılından itibaren hem emeklimize hem asgari ücretle çalışanlarımıza çok daha üst düzeyde bir gelir sunulacağını nereden anlıyoruz? Orta vadeli programdan anlıyoruz. Dolayısıyla ben özellikle 2027 yılının gerçekten çok sıkıntı çeken emeklilerimize, hayat pahalılığı yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve asgari ücretli çalışanlarımıza daha iyi bir yıl olma beklentisi içerisindeyim. Olmazsa da hep beraber onun burada yorumunu değerlendirmek yaparız.
4: Bir şey mi söyleyecektiniz, ben mi kaçırdım?
2: Yok, ben söylemiyorum.
4: Tamamladınız. Bu arada şaka maka son karşılıklı böyle atışmalarla reklamda geldi. Yeni partinin ismiyle ilgili bugünkü durumu biraz konuşacağız şimdi reklamın ardından. Çünkü gün boyu burada CHP'nin... düzeltiyorum. Yeni partinin MYK toplantısına baktık. Çünkü biliyorsunuz Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları oldu. Yargıtay'a bir başvuru yaptı. İsim değişikliği üzerine içinde Yargıtay yeni partiye bir tebligat gönderdi. Oradan, o toplantıdan çıkan sonuç diyor ki yeni parti, burada bir sakınca yok. Yenilik Partisi, yeni partinin karışması vesaire. Biz Anayasa Mahkemesi sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. O zamana kadar da partinin ismini değiştirmeyeceğiz. Hem bu, hem tabii iç siyasette başka başlıklar da var. Onlara geçeceğiz birazdan. Reklamın ardından başlayalım. Bizden ayrılmayın.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina

0: pırlanta. Aşka atılan imza. Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba, olaylar ve görüşler devam ediyor. LED'de görüyorsunuz, Yargıtay tebligat gönderdi. Yeni partinin ismi değişecek mi sorusunun cevabı şu an Anayasa Mahkemesi sonucuna kadar bekleyeceğiz diyor. Yeni parti yaptığı basın toplantısında.
2: Ya ben bu şaşmazlar meselesinde bir cümle ekleyeyim.
1: Tamam.
2: Dün gece saat 2.14'te Yiğit Uzun, bizim genç meslektaşımız, gazeteci arkadaşımız bu ilk ifadeyi o yayınladı.
1: Evet.
2: Yani o orada aslında bütün çıplaklığıyla bütün her şeyi koydu. Onun da hakkını teslim etmek istiyorum.
1: Evet,
2: buradan
1: yani
2: bunu söylemek istiyorum ben şimdi. Çünkü
1: senaristlerin ifadesini ilk olarak o haberleştirdi.
2: Müftüoğlu hani burada hani beni söyledi. Ben de orada aklıma geldi. Onu da unutmamak gerektiğini
1: çok iyi yaptın. Şimdi
3: emekleri boşa çıkarmamak lazım. Kim emek ettiyse ona hakkını teslim etmek lazım.
1: Kesinlikle. Öncelikle çok yaşayın. Yaşayın Mustafa Bey. Size geliyordum.
4: Teşekkür ederim.
1: Bu yeni partiyle ilgili. Yani şöyle bir eleştiri yapıldı. Neden bu tartışmalara fırsat verildi? Ya bu öngörülemedi mi diye. İşte Yenilik Partisi. Ayrıca sizce karışır mı? Logolarını yan yana koyduğumuzda bu karışıklıklar böyle de değerlendiriliyormuş. Sadece isim benzerliği değil. Seçmen oy kullanırken bir kafa karışıklığı yaratır mı? Yani logoları da birbiriyle çok benzeşiyor mu? Buna da bakılarak bir karar veriliyormuş. Hem ona yorumunuz nedir? Hem de bu eleştiriye, böyle eleştiriler de var. Yani bu daha önceden çözülseydi, böyle bir hukuki sürece gerek kalmayacak bir isim belirlenseydi ya da işte bu sorunlar bertaraf edilseydi, ne dersiniz?
4: Şimdi Serap Hanım, tabii nedense bir şey çıkacaktı. Çünkü örneğin şu anda diyelim ki eğer bu mantıkla gidersek Adalet ve Kalkınma Partisi var. Şimdi Adalet Partisi de hani ya benim adımda adaleti daha önce kullandım derse mesela, bu tartışmayı yaparsan. Mesela Doğru Yol Partisi var, Doğru Parti var. Yeni üzerine ben baktım 10 tane parti var.
5: Doğru Yol Partisi
4: Milliyetçilik
5: yok şu
4: anda. 8 tane parti var. Eğer hani bu mantıkla gidersek gerçekten o zaman seçmenin bunları ayıramayacağını düşünmek hakikaten hani bu toplumu çok özür diliyorum. Yani özür dileyerek söylüyorum. Hani biraz da aptal yerine koymak olur. Yani anlamaz, karışır demek. Çünkü hani çok farklı kavramlar yeni ile yenilik. Sonra amdeme baktığınızda Yenilik Partisi'nin daha çok bir güvercine benziyor. Yani hani uçan, hani farklı bakan farklı şeyler anlayabilir ama yeni parti, yeni sözcüğünü çok çok çok öne çıkarmış zaten. Şu anda ekranda baktığımızda bizi hani bu ikisini çok kolay ayıracaktır diye değerlendiriyorum. Ama Anayasa Mahkemesi karar verecek. Bu tabii yeni partinin başına bir tek bu gelmemişti. Yani her türlü şey geliyor. Tutuklamalar, her türlü soruşturma, operasyon, işte Yargıtay'ın hala beklenen kararı. Ben aklıma şey geliyor Serap Hanım. Bu yıllar önce Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz Marco Paşa diye bir muhalif dergi çıkarmaya karar veriyorlar. Ve çok da tutuyor Marco Paşa. Çok tutunca işte toplumda da bir etki yaratıyor. Ardından dergiyi yasaklıyorlar. Dergiyi Malum Paşa diye çıkarmaya başlıyorlar. Onu da yasaklıyorlar. Sonra O Paşa diye çıkartıyorlar. Onu da yasaklıyorlar. 7-8 Hasan Paşa diye çıkarıyorlar. Onu da yasaklayınca Ali Baba ve Kırkaramiler diye çıkarıyorlar. Eğer bir toplumda karşılık bulduktan sonra adını bu şekilde zorlamalarla, yok ona karıştı, buna karıştı demelerle bence engellenebilecek bir şey yok. Toplumda karşılığı varsa bu büyür. Yoksa zaten ne kadar gözün içine soksan da, hani zorlasan da zaten büyümez. Şu anda dün yeni partinin delege seçimleri, daha doğrusu bütün üyeler, yani temsili delegeleri seçti ve bir anlamda da delege üyenin sözcüsüdür mantığıyla. Yani kurul önce önümüzdeki ilçe kongrelerinde, devamlı il kongrelerinde oy kullanacaklar seçildi. Kurulduktan 2 ay sonra böyle bir sürecin içine girmek bence önemli. Yani önüne bakıyor benim gördüğüm kadarıyla yeni parti. Ama böyle bir davayda niye açıldı denmez. Anayasa Mahkemesi bir karar verecek. Ama toplumun gönlünde yer etmiş bir partiyi de adını hani Ali Veli, Veli Ali neyle değiştirirseniz, bunlar biraz da komik kaçan durumlar da olabilir.

0: terse tepebilir diye değerlendiriyorum.
1: Ferhat Bey, siz yenilik anlamları farklı ya da logoları farklı deyince Mustafa Bey oradan itiraz ettiniz. Sizce değil mi?
2: Yani yeni ile yenilik arasında anlam farklılığı var demek bana çok tutarlı gelmedi. Yeni ne demektir? Daha önce olmayan, yakın zamanda, şimdiki zamanda ortaya çıkan bir şeye ne dersiniz? Yeni dersiniz. Yenilik nedir? Onu zaten kavramsal halidir.
1: Yani, sizce karışır mı? Yani oy pusulasında önünüze
2: çok
1: gelse.
2: Farklı. Şimdi çok söyleyeyim. Çok farklı.
0: Bir sözlüğe
2: şunu söyleyeyim.
0: Bakın.
2: Bir dakika. Sayın
0: bir sözlüğe bakın.
2: Mustafa Bey, Sayın Balbay, öncelikle şunun altını bir çizeyim.
0: Çok
2: 2024'te bir grup. Başını çeken kim? Duygu Çil Sucuka isminde bir hanımefendi. Bir grupla beraber 2024 yılında Yeni Parti diye bir parti kurmak için müracaat ediyor.
1: Peki.
2: Ancak Yenilik Partisi'nin o dönemki itirazı nedeniyle yine onay verilmiyor. Yükselen Türkiye Partisi diye bir parti kuruyorlar.
1: Galiba aynı şekilde buna da itiraz
2: aynı
1: etmiş.
2: Konu.
1: Yani
2: şimdi
1: başkanından
2: bakın,
1: anladığımız kadarıyla
2: Özgür Özel ve ekibi, Sayın Mustafa Balbay her türlü konudan bir mağduriyet çıkartmak için CHP'liler CHP'lileri şikayet etti, mahkemeye verdi. Mahkeme gereğini yaptı. Sonra suçlu kim oldu? İktidar oldu. Özgür Özel ve arkadaşları hep mağdur oldu. Burada da eski CHP'li Öztürk Yılmaz, eski CHP'li Özgür Özel'i diyor ki kullanmayın kardeşim bu ismi diyor. Kendi aralarındaki problem yine hepimizin sorunu haline geliyor. Yeni bir mağduriyet çıkıyor. Bu net bir beceriksizliktir. Bakın logonuzu Netflix'in harflerinden kopyalarsanız, isminizi daha önceden altını doldurmadığınız şekilde kamuoyuna apar topar açıklarsanız, benzer durumda 2024'te yaşandığını basit bir araştırmayla bulabilecekken araştırmazsanız böyle durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Sonra çıkıp ben ülke yönetmeye talibim diyorsunuz. Bu eleştiri de size yapılır. Kusura bakmayın, bu eleştiriyi de çok samimiyetle karşılayacaksınız. Burada hata etmişiz, eksik yapmışız, ilgili arkadaşlar detaylı dersine çalışmamış. Bunu düzeltip önümüze bakacağız demek yerine bir mağduriyet havası oluşturmak, yeni partiye yapılmayan kalma demek. Kim yaptı burada? Öztürk Yılmaz AK Partili mi kardeşim? Değil. Öztürk Yılmaz CHP'nin genel başkan yardımcılığını yapmış, istifa etmiş, bir parti kurmuş. O itiraz ediyor.
1: Bu arada
2: benim ismimi kullanmayın
1: diye. Son 40-45 dakikamız olduğu
0: ben
1: için hızlı ilerleyeceğim.
0: Yargıtay'ın verdiği karar. Anayasa Mahkemesi bakacağız oraya ama Yargıtay'ın daha çok bu kararları Anayasa Mahkemesi
2: daha
0: vermiş.
2: Önce
0: tabii ki itiraz edebilirler. Beklemiyoruz.
2: Bakın
0: yani.
2: Yeni partinin
0: İtiraz
2: anlam olarak
0: yani
2: belki Mustafa Balbay'ın
0: yani
2: bir beraberinde yenilikle aynı anlamı taşımıyor demesinin altında şu olabilir. Daha önce 3 kez kurulmuş bir partiyi, yeni parti 3 kez kurulmuş. En son Tuncay Özkan yeni partinin genel başkanıydı şu anda. Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor.
0: Sözlüğe bakan görecektir farkı.
2: Dolayısıyla o dahi yeni olmayan bir şey yeni gibi bizim önümüze koydukları için bu anlamı çıkarmıyor olabilir ama yeni ile yenilik anlam olarak birbirine yakındır. Netice itibariyle oy pusulasında yenilik aynı harflerle yazılır aşağıda. Evet mührü ya da tamam mührü vurduğumuz yerde. Dolayısıyla daha doğrusu tercih mührü vurduğumuz yerde. Dolayısıyla hiçbir parti de fonetik olarak birbirine yakın başka bir rakip parti olmasını istemez. Ha bu arada isim üzerinden gidecek olduğumuzda bakın yeni partililer dahi kendi partilerin ismini doğru düzgün söyleyemiyorlar. Kadıköy ilçe başkanı çıkıyor İyi Parti diyor. Özgür Özel çıkıyor İyi Parti diyor. Dolayısıyla kendi oylarını İyi Parti'ye kaptırabilirler. Bu da bir soru işareti olarak dursun.
1: Hemen hızlı hızlı Can sence?
3: İşte ya bu eleştirinin yapılmaması için bunu en başta düşünmeleri lazımdı. Evet artık bu eleştiriyi yapıyorlar. Diyorlar ki işte daha partisinin ismini doğru koyamamış. Bunlara işte Türkiye'yi nasıl emanet edeceğiz eleştirisi yapılıyor. O eleştiriye de bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü bu parti kurulurken Öztürk Yılmaz demiş ki bunu kuramazsınız. Daha önce de böyle bir şey yaşandı. Biz itiraz ettik ve kabul edildi itirazımız ve bunu kullanmadılar. O işte
2: Can bir de dediler ki A, B, C planımız, Z planımız hazır dedi.
3: Ben de tam oraya geleceğim. Şimdi Sayın Özgür Özel bunu söylerken, bu parti kurulurken bizim çok planımız var ve bir ekstradan da seçime katılacak bir partiyle görüşüyoruz. Hani eğer bu parti seçimlere yetişmezse yeni kuracağımız parti, o partiyle yola devam edeceğiz dedik. Anlaşılan bütün planlar diye bir plan yokmuş. Şimdi bir genel başkan partinin ismiyle, logosuyla, örgütlenmesiyle, ilçe başkanlığıyla, il başkanlığıyla para toplanmasıyla

0: almasıyla, genel merkeziyle, telefonuyla, mazotuyla uğraşamaz. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aynı iletişimsizlik vardı. O yeni partiye de sirayet etmiş, oradan devam etmiş, oradan almış gelmiş. Niye bunu söylüyorum? Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Cumhurbaşkanı fotoğrafı yayınlandığı andan itibaren bir de bir yayındaydık KRT televizyonunda. Herkes tanıdığı CHP'li yetkililere mesaj attı. Ve şöyle bir ortam çıktı. 4 konuk var. 2 konuk diyor ki Genel Başkan'ın Kemal Bey'in haberi var. 2 konuk diyor ki hayır, haberi yok. Sonra kaynakları söylüyoruz programda. İletişim koordinatörü haberi yok. Danışmanın haberi yok. Yani bir görüşmeden Genel Başkan haberi yok diyor. Ama bizim kaynaklarımız diyor ki hayır, işte haberi Bülent Kuşoğlu'na söylüyor. Şimdi bir partide bu kadar iletişim kazasıyla karşılaşamaz. Özellikle ana muhalefet partisi ise. Şimdi CHP'de bu yaşanırken yeni partide de bu yaşanıyor. Şimdi Özgür Özel'e diyorlar ki evet, bir sıkıntı yok. Özgür Özel yeni parti, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı buna ne karar verir? Anayasa Mahkemesi ne yapar? Bunu düşünmek zorunda değil ki. Partinin hukukçu milletvekilleri, hukukçu genel başkan yardımcıları demiştir ki büyük bir ihtimalle
1: bir sorun olmaz.
0: Bir sorun olmaz. Biz bu sorunu aşarız. Bir sıkıntı yaşamayız demişlerdir. Ki anladığım kadarıyla bugün de ki toplantıda aynı şey yaşanmış. Anayasa Mahkemesi'ni bekleyeceğiz. Bir sıkıntı olmaz, kuralım. Ama Anayasa Mahkemesi hayır, değiştirin derse ne yapacaksınız? Ve bunu 2027'nin sonunda seçimlere 2 ay kala verdi.
1: Oldu diyelim değil mi?
2: 30 gün süresi var ama Anayasa Mahkemesi'nin bunu vermesi.
0: Bunu vermek için.
2: Tamam. 30 gün. Doğru. Anayasa Mahkemesi'ne başvurudan itibaren 30 gün.
0: Tamam. O zaman tamam. O bilgi bende.
1: Yani şu anki aşamada o süreç başladı mı?
2: Şu an Yargıtay'dan geldi. Başsavcısı bildirdiği sonra için henüz Anayasa Mahkemesi'ne gelmedi. Anayasa Mahkemesi'ne
1: ne kadar zamanda gelir?
2: O da bir aya gelir herhalde. Çok
1: yani 2-3 ay. Yıl bitmeden yani bu tamamlanır.
2: Tamam. Ama Anayasa Mahkemesi'ne
1: yeni parti tamam. Kuruldu. Tabelaları, merkez binası bir şey. Onların hepsinde
0: otobüsler giydirildi. Alanlara çıkıldı, ilçe başkanlıklarının tabelaları asıldı, rozetler yapıldı, kalemler yapıldı. En kötü işte kağıt, antetli kağıtlar yapıldı. Hepsi bir masraf.
1: Bu arada bunu paylaşalım.
0: Bu masrafı...
1: Yeni partiye verdiği süre 18 Eylül'de dolacakmış.
0: Tamam.
1: Sonra AYM'ye başvuracak Yargıtay. Yeni partinin savunması istenecek. Savunması hakkı görülmezse yeni partiye bir ihtar verilecek. İhtar kararı çıkarsa yeni parti ismini değiştirecek. Yani bu aslında bakınca yani bu aşamaya gelir mi yani şeye baktığında?
0: Büyük bir ihtimal
1: Murat
0: gelecek.
1: Murat Emir diyor ki
0: gelir.
1: Yani
0: orada
1: oradaki bir sözcük var. İltibas sözcüğü.
0: Evet, büyük bir ihtimal
1: İltibas
0: gelecek.
1: Yok diyor. Yani seçmen karıştırmaz diyor. Yeni
3: nasıl
1: parti.
3: Karıştırmaz ya? Bakın yani az önce anlamı da sordunuz ya.
1: Karıştıracağı
3: Türk Dil Kurumu'ndaki anlamını söyleyeyim. Yeni, kullanılmamış veya az kullanılmış olan. Yenilik ne? Yeni olma durumu.
1: Hayır, şeyden diyor.
3: Yani nasıl karıştırılmayacak anlam işte, olarak logosundan. Aynı anlama gelmiyor diyorsun. Yenilik Türk Dil Kurumumuza göre ama şu, yeni olma durumu demek.
1: Şimdi
3: bu yerde kullanılmamış,
0: bu eleştiri yaptıktan sonra bir de para toplandı sonuçta. Dedi ki bağış yapılsın. İnsanlar bağış yaptı ve şu gerçekten oldu. Ne yazık ki bu kadar maliyet o bağışlarla yapıldı.
1: Boşa gitmiş olacak
0: boşa
1: öyle
0: gitmiş
1: olursa.
0: Olacak. Ne yazık tabii. Ki. Bu da gerçekten dikkatsizlikle alakalı bir durum. Önce bu öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Yapsınlar. Biz de eleştirelim.
1: Ya
0: ama,
1: da belki işte dediğin gibi bundan da olmaz diye düşünmek ama bundan da olur'u düşünmek de lazım.
0: Düşünmek lazım. Ama evet. Şu tam bu eleştiri yaptıktan sonra şunu da söylemek durumundayız. Yani bu kadar ana muhalefet partisinin bu kadar siyaset yapmaması için uğraşmak da gerçekten Türkiye'de siyaseti çıkmaza sokuyor.
3: Kim uğraşıyor
0: şimdi,
3: ki?
0: Ya bunu... ama bak ben bunu şunun için söylemiyorum. Bunu AK Parti yapıyor, bunu yapıyor demiyorum. Sonuçta ana muhalefet partisi siyaset yapamıyor. Niye yapamıyor? İşte böyle durumlarla uğraştığı için yapamıyor. Şimdi bu durum
3: ama kendi beceriksizliği yüzünden yahu. Tamam, yani kendileri basit bir araştırma yapsalar bunu karşısına çıkacağını görürler.
0: Buna itiraz etmiyorum.
3: Sorun şunu, kalmaz zaten.
0: Buna itiraz zaten söyledim eleştiriyi ama şunu yapabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya Anayasa Mahkemesi artık oradan çıktığı için söylüyorum. Hayır, bizce bir sorun yoktur. Yeni parti olarak devam edebilir ve bu sorunda bir kere daha tartışma durumunda kalmayız. Bence de yeni ve yenilik arasında fark var. Yenilik Partisi'nin logosu ayrı, mavi. Burada yeni partinin esas rengi kırmızı. Altında bir logosu da yok. O yüzden... Evet.

0: burada bir karışma ihtimali peki gözükmüyor. En azından Anayasa Mahkemesi bu duruma hayır, yeni parti yoluna devam edebilir kararıyla bu sorunu çözebilir.
1: Böyle hızlı hızlı gideyim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da, ki hukukçu kendisi, bununla ilgili bir açıklaması oldu. O da evet, böyle bir bu işin daha farklı olması gerektiğini de söylüyor. Onu da sizden dinleyelim Mehmet Bey, hem de yorumunuzu alalım.
2: Şimdi bugün açıklama yaptı Sayın Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı. En başta şunu söyleyeyim, yani siyasi parti kurmak gerçekten şirket kurmaktan daha kolay hale geldi.
1: Evet.
2: Bunu söylüyor. Bunun bir defa önünün alınması gerektiğini ifade ediyor. Yargıtay'da kayıtlı 189 seçime 189 parti var. Bu 189 partiden sadece seçime girebilen 41 parti var. Hı hı. Diğer partiler belki de tabela partisi. Yani Türkiye'de şu olmamalı. Yani 100-200 üyesi olan partiler de partiyim diye ortalıkta dolaşıyor maalesef. Bunun olmaması gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda mesela son milletvekili genel seçimlerinde 24 partiden 14'ü binde 1 ile binde 2 arasında oy almış. Hı hı. Yani binde 1 ile binde 2 düşünün yani. Şimdi bu 14 partinin ne aşamada temsil ettiğinin aslında çok bariz örneğidir. Bunları bence dikkate almakta yarar vardı. Şimdi şunu söylüyor Sayın Fethi Yıldız. Mutlaka ve mutlaka seçim yasasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi bunlar eğer yapılmazsa her önüne gelen parti kuracak.
1: Evet.
2: 100 kişiyle, 200 kişiyle parti kurup yarın öbür gün bunu siyasi malzeme haline dönüştürebiliyor ya da farklı alanlarda kullanabiliyor. Hı hı. Hatta çok yakın zamanda bir operasyonlarda bir parti adıyla gayrimeşru, hani kumar olayına giren bir takım şeyler vardı. Partinin adını kullanarak yapıyorlar bunlar. Dolayısıyla bu tür şeylere müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Öztürk Yılmaz milletvekili var mı? Yok. Yanlış hatırlamıyorsam en son 7043 üyesi vardı partinin. Şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum ama 7043 üyesi var. Son 2023 yılında seçime girmişti. Bu seçimlerde de 0.02 oy aldı. 0.02. Yani bu neye tekabül ediyor sayısal olarak bilmiyorum. Şu an rakamsal olarak hesaplayamam. Hı hı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yeni partiye, Aytunç daha iyi bilir bunu. Dün bir yine TV 100 programında tartışmışlardı, ben de izledim. Sayın Özgür Özel'le pazarlığa girdiğini görüyoruz. Hani bu pazarlık denir değil mi yani?
1: Siz evet, bu itirazı bir pazarlık olarak okuyorsunuz.
2: Ya şimdi
1: neyin pazarlığı sizce?
2: Ama şimdi siz
3: milletvekili mi almaya çalışıyorsunuz?
2: Siz hem itiraz edeceksiniz, hem de bir gazeteci arkadaş bunu kamuoyuyla paylaştı. Seçimlerde hani işbirliği
4: teklif edeceksiniz.
1: Bu arada hala editörüm Kerem hemen söyledi. 7043 üyesi varmış evet, şu anda da.
5: Bu arada 0.03 ise bir hesap yaptım.
2: 0.02. 0.02.
5: 0.03 diye hesapladım. 1700 oya. 1600-1700 oya denk geliyor. 1700 oy. Eğer yanlış.
2: Şimdi bu Türkiye genelinde denk 1700 oy alan bir siyasi partinin bugün konuşuluyor olması gerçekten bilmiyorum ama hani kimseyi küçümsemek adına söylemiyorum. Ama bu siyaset adına da gerçekten bir sorundur yani. Onu vurgulamak istiyorum. Ve Sayın Fethi Yıldız'ın çağrısına da bence meclis açılmasıyla birlikte bunun yeniden
1: gündeme alınması
2: bir düzenleme yapılması
1: söylüyorsun,
2: için gündeme alınmasında yarar var.
1: Peki. Tarkan
5: 11 bin olabilir bu arada, doğru. Yanlış hesap yaptım. Bir de o kısımları ben bilmiyorum. Şimdi
1: tamam,
5: teyit edelim.
1: Tamam. Yanlış, peki. Yani, evet, o 10 bin küsürü de olabilir dediniz.
5: Şimdi.
3: Tam oyunu söyleyeyim mi? 11 bin 171 oy aldı.
5: Tamam.
1: Sizce karışır mı ayrıca? Hem hukukçu olarak.
5: Ben şimdi ona şöyle başlayayım önce. Herkes söyledi ama bir cümlede şunu söyleyeyim. Yani ben hukukçu olarak bana birisi dese ki ya biz bir parti kuracağız, adında yeni parti yapacağız, ben ilk şunu söylerim. Ya yeni parti biraz böyle sıkıntılı olabilir, herkesle de karışabilir, başka bir isim kurun derim ben. Onu çok net söyleyeyim. karışıp karışmayacağım meselesini de söyleyeceğim.
3: Tarkan bu arada marka

0: patenti de başkasına ait. Yani. Yeni Parti isminin. Onu da başkası almıştı hatırlarsan. Yeni Parti'nin kurulduğu zaman da duyuru
1: evet,
0: geçmişlerdi.
1: Evet, günler gelmişlerdi.
2: Ha, evet, patentini almışlar.
3: O dediğim gibi şimdi bir onu söyleriz ama şimdi gelelim sizin sorunuza. Bu karışır mı? Ve de nereden bakacaksınız? Biz hukuken şöyle bakarız olaya. Sadece ses fonetik olarak bakmazsınız olaya. Yeni Parti, Yenilik Partisi. Velev ki karışacağınızı iddia etseniz bile sonra içine girersiniz. Logolara bakarsınız. Dersiniz ki ya gerçekten burada hedef kitle kim? Seçmen. Acaba seçmen nereye gidecek? Oya gittiği zaman bu iki partiye baktığı zaman karıştırılma, iltibas olur mu olmaz mı ona bakacaksınız. Ben sonra da sonucumu söyleyeceğim size. Hatta ben bir adımda antiparantez bu iş kimin zararına olur derseniz bence Yeni Parti'nin de zararına olur. Sebebi şu.
1: Öyle mi?
3: Yenilik Partisi'ne gidecek kişi yani Yeni Parti'ye gidecek belki yeniliğe de oy verebilir eğer iltibas aynen varsa. Belki onun işine daha çok da gelebilir. Onu da antiparantez olarak söyleyeyim. Eğer oy oranlarına baktığınız zaman da. Şimdi biraz önceki kısma dönersek. Yeni Parti, Yenilik Partisi iltibas olur mu? Ses olarak olabilir ama bir kelime kökleri olarak aslında ayrılır. Rumuz olarak ayrılır. Logolara bakıyorum ayrılır. Ha, bu noktada şimdi benim hukuki fikrim hani seçmense buradaki problem.
1: Evet.
3: Ben Yeni Parti seçmeninin Yenilik Partisi'ne oy vereceği kanaatinde değilim şu iki logoyu gördüğüm zaman. Yenilik Partisi seçmenin de Yeni Parti'ye oy verebileceği kanaatinde değilim. Bunu ortaya koyduğum zaman hedef kitle seçmense o zaman bunlar karışmıyor diyebilirsin.
0: Ama okuma yazma olmayan bir seçmen mesela ama okuma yazması yok. Ya da
2: logosu yok zaten.
0: Ya yani, ya da çok senin gibi lisans biraz eğitimi almamış
1: istiyorum.
0: Bir
1: istiyorum. Son işte yarım saatimiz
3: hayır, o da olur. Birkaç ama onu söyleyeceğim. Başka bu da olur. Ama işte ben de diyorum ki buna zaten sebep olmamak için baştan bu sorunu, bu öneriyi, bu çözümü yapmalıydın. Şimdi ama koydum. Ama şunu söylerlerse bunu da eleştiremezsiniz. Ya evet yenilik. Benim fikrim çünkü karışmayacağını ben biraz önceki söylediğim gerekçelerimle söyledim.
1: Evet.
3: Ama birisi çıkıp da Ferhat Murat'ın da söylediği gibi ya kardeşim okuma yazma bilmeyen bunu görmeyen nasıl yapacak bunu? Buna da kabul edersiniz. Ya bunu şöyle yorumlamamak lazım. Ya işte Anayasa Mahkemesi bu kararı verdi ama evet, çok hukuka aykırı karardı. Verilmemesi bir karardı diyemezsiniz. Benim hukuki fikrim ama şu.
1: Biraz da göreceli bir şey.
3: Yani çünkü yani neden yoruma giriyorsunuz?
4: Sevgili Tarkan evet Erdal, okuma yazma bilmeyen okuyamaz ki zaten.
0: Yani kodluyor. Hani yeni hani yenilik. Ama yani burada dediğin gibi Tarkan'ın söylediği aslında şu açıdan doğru. Yenilik Partisi 11 bin üye al, 11 bin oy almış. Belki 100 bin oy alacak. Belki 200 bin oy alacak.
3: Ya yeni Parti aleyhine olur zaten bana sorarsanız.
0: Şu kontrol diye edememesinden kaynaklı olarak oy kaybı yapacak. Yani siz bir parti kuruyorsanız her tarafını düşüneceksiniz.
1: Peki.
0: En ufak tamam bir ihtimali dahi düşüneceksiniz.
3: Ben bir cümle
0: dolayısıyla
3: söyleyeyim.
0: Okuma yazma bilmiyor dememizdeki kısım şu. Okuma yazması sizin kadar iyi olmayan insanlar da seçmen değil mi? Hani birileri diyordu ya benim oyumla onun oyu nasıl bir oluyor falan diye. Ama işte maalesef sizin düşüncenize göre ya da bu zihniyeti dile getirenlere göre herkesin oyu eşit. Dolayısıyla en ufak bir nüansı da dikkate alarak hareket etmek zorundasınız.
3: Ben bir cümle şu.
0: Partiyi kurarken.
3: Benim hukuki gerekçem hani bunlar niye karıştırılmaz? Benim gerekçem şu. Benim değil mi? Bu benim fikrim. Dersiniz ki katılmıyorum. Yanlış söylüyorsunuz. Anayasa Mahkemesi başka bir karar verir. Orada değil. Benim hukuki fikrim şu. Ben seçmeni kastediyorsak bu ikisine baktığım zaman seçmenin ben yanılabileceği kanaatinde değilim. Hedef kitlede seçmense bu benim sadece kişisel ses olarak görüşüm. Bakmıyorsunuz çünkü.
1: Evet.
3: Ses olarak bakarsanız hani yeni yenilik bir beraber karıştırılabilir aha mi? Evet ama oya gidecek kişiyi ben karıştırılabileceğini söyle ama dersiniz ki ya ben farklı fikirdeyim. Anayasa Mahkemesi farklı. Onu ben bilmem.
0: Yaşlı ama gözleri iyi görmüyor.
1: Peki, onu bu, ama ben ilerlemeye çalışıyorum. Çok 30, patinaj yapmayalım.
3: 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman karar vermek durumunda olduğunda söyleyeyim. Yani
1: en
3: 18 Eylül'de biterse sizin haberinize göre. Yani bu çabucak zaten
1: çözülebilir.
3: Ekim'in sonu, Kasım'ın başı gibi biz bu sonucu görürüz
1: peki
3: diye düşünüyorum.
1: Senden ama buna kısa bir cevap alayım. Evet.
0: Siz niye sokuyorsun ki partiyi?
3: O ayrı zaten
0: yani bir buçuk aylık belirsizliğe sokan da partinin ismini şimdi koyanlar.
1: Değişim Partisi Yargıtay, de bir düşü alternatif olarak da duruyormuş.
5: Yeni Parti'ye yolladığı tebligatta diyor ki ben 2024'te de bunun kurulmasına izin vermedim diyor. Hı hı. Yani Yeni Parti isminde başvuru yaptı diyor. Biraz önce Ferhat Murat'ın söylediği hanımefendinin ismiyle. Vermedim diyor ve başka bir parti olduğunu söylüyor ve buna diyor karar ver diyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet Çağrı Partisi, Adalet Gençlik Partisi, Adalet ve Hürriyet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani

0: Adalet ve Kalkınma Partisi ile karışır mı? Karışır. Adalet.
1: İki kelime. Hayır,
0: yani orada, ama yani.
2: Yani şunu bir cümle söyleyeyim mi? Katkı yapayım, devam edin. Evet. Orada hukuk yani şunu bakıyor mahkemelerde, hani bizim marka davalarında da. %100. Önüne bir ek koyunca diyor. Önüne ek koyunca o diyor daha farklı algılanabilir. Burada sadece bir hani lig durumu olduğu için biraz mevzu.
1: Peki. Öz yeni parti yapsınlar, çıksınlar işin içinden.
3: Peki. Şimdi ben başka bir başlığa geçeyim. Aytun Çerkin'e gelmişken, çünkü bugün o da hatta nasıldı? Mansur Yavaş Çehov'un tüfeğini mi astı? Değil mi? Nefes'teki yazın. Birazcık da Mansur Yavaş gündemine geleyim diye oradan hazır sözü Aytunca getirdim. Şimdi Mansur Yavaş'ın son ziyareti üzerine tabii çok öne çıkan bir isim olduğu için çok yorum yapıldı, çok değerlendirme, böyle mi ödemek, şöyle mi demek, adaylığı ile ilgili bir karar mı, nasıl yapacak, istifa mı edecek, etmeyecek mi vesaire. Bir yandan da Mansur Yavaş ismi zaten ortak aday olasılığı üzerinden en çok konuşuluyordu. Zaten o yüzden de bu konu bu kadar gündemde. Son birkaç cümleyi de şöyle ekrana getirebiliriz. Hatta 9 numaralı ledimizi getirebiliriz ekrana. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hem Özgür Özel'in, hem de Mansur Yavaş'ın yakın zamanda yaptığı birkaç, yani kullandığı birkaç cümle. Kılıçdaroğlu diyor ki ittifak geliştirmede önce olacağım. Büyük bir ittifakla tek bir adayı ortaklaştırarak iktidar elde edilecek diyor. Özgür Özel diyor ki bu seçim demokratlarla otokratlar arasında, Türkiye İttifakı ile butlancı darbeci ittifakı arasında diyor. Yavaş da diyor ki bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumak diyor. O uzun açıklamasında şey demiş işte, yani bugünler, yani bu çalkantılı kaotik günlerde bir karar almak istemediğini söylemişti. Hatta oradan denge politikası kurdum. İzlediğim yol doğru. Mevcut pozisyonumu koruyorum. Taraf olmam doğru değil. Aynı masanın etrafında oturabilmeliyiz. Rahatsız olmuşsa gereğini yaparım. Yani ana başlıklar böyle diyebiliriz konuşmasından. Sence hala Mansur Yavaş böyle bir ortak aday olacak mı? Yani bir kesim insanın dediği gibi, onlardan bir de Can örneğin, aday olmayacak muhtemelen gibi bir kanaat dile getiriliyor. Yoksa sadece bu süreci zamanla mı yayıyor? O gün geldiğinde bir karar alıp düşünecek mi? Sence nedir?
0: Vallahi şöyle, Sayın Mansur Yavaş'ın da aday olup olmayacağı konusunda kendisinin de çok net bir fikri olduğunu ben düşünmüyorum. Yani çünkü yarın sabah veya buradan çıktıktan sonra 12'den sonra bir şey olur. Bir şey değişir. Türk siyasetinde dengeler değişir. Yani şu anlamda söylüyorum bunu. Mansur Yavaş şunu ısrarla vurguluyor. Ya ceketin bu tarafından da çekmeyin, bu tarafından da çekmeyin. Ben seçim düzlüğüne çıkıldığında, seçim startı verildiğinde, o süreç başladığında hep beraber oturalım ve bunu konuşalım. Fakat şu anda beni zorlamayın çizgisinde. O denge politikası dediği, mevcut pozisyonumu koruyorum dediği de bu. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Yeni Parti, ne İyi Parti gibi bir denklemin içinde değil. Ortak aday nasıl olunabilir? Tabii burada şimdi gelinen noktada Yeni Partililerin de CHP'lilerin de beklentisi var. Sonuçta Mansur Yavaş isminin iki taraftan birine ağırlık basması, ağırlığını koyması iki partiyi de etkileyecek olumlu anlamda. Yani siyasi anlamda da olumlu anlamda da etkileyecek. Fakat Mansur Yavaş'ın çizgisi o %30'luk, %35'lik dilim içindeki bir kavga varsa ve o kavgada taraf olmamak. Şimdi o son yaptığı açıklamada, geliş açıklamada şunu söylüyor ya, yani iki tarafın birbirine öfkesini biliyorum, anlıyorum ama bunun zaman içinde daha sakinleşeceğini düşünüyorum diyor. Fakat bu kadar üzerime gelirseniz diyor, gereğini yaparım diyor. Bunu ben biraz konuştuğumda Ankara'daki dostlarımla, o şey dediler yani, ya o Çehov'un tüfeği dediler yani. Tüfek bir kere asıldı ve o tüfek patlayacak mutlaka. Yani o tüfeğin patlamaması gibi bir durum yok. Yani Mansur Yavaş'ta mutlaka günün geldiğinde...
3: Tüfeğin patlaması ne demek? Yani tüfeğin patlaması nelere yol açabilir? Tüfeğin patlaması...
0: Yani sonuçta istifa eder Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bağımsız kalır. O bağımsız kalma sürecinde yine ortak aday olmak için neler yapılabileceği konuşulabilir. Fakat şu anda yeni parti kurultayını yapmamış durumda. Bir,
3: doğru.
0: Yeni partinin vitrini daha şekillenmemiş durumda. İki, kadrolar belli değil. Üç, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dalgalanma sürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu sokağa daha yeni yeni çıkmaya başladı. Teşkilatlanma, örgütlenme çalışmaları devam ediyor. Şimdi burada da bir belirsizlik var. Hazır, ve bu
3: ekrandaki cümleyi Kerim'in ekrana taşıdığı reklam geldi ama tarafsız olan mı, taraf olan mı puanı alır?
0: Ya şimdi şöyle, burada tarafsızlık veya taraf olmak...

0: bir hani,
1: ya taraf olmayan bertaraf olur.
0: Bu kadar da
1: eskiden
0: tarafsız olur mu gibi bir ifa.
1: Ya sonuçta şöyle.
0: Ne düşünüyorsun o
1: Sayın
0: konuda?
1: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ne zaman açıklandı? Öyle değil mi? Seçimden birkaç ay önce açıklandı. Evet. Hayır yani şimdi böyle bir gerçeklik var. Şimdi böyle bir gerçeklik varsa Mansur Yavaş'ın üstünde bu kadar tepinmeye gerek yok. Ya bırakın kendisi devam etsin bu şekilde ve o zamanı gelince çözülür. Ben Trabzon'da size selam getirdim diyen Özgür Özel de yanlış yapıyor. İşte bizi tehdit edemez diyen Faik Öztürk de yanlış yapıyor. Ha bana göre Sayın Mansur Yavaş Anıtkabir'e gitmeli miydi Cumhuriyet Halk Partisi ile? Evet. 103. yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu temsilen gitmiyorsun oraya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği üzerine gitmeliydi. O bir doğru bir davranış mıydı? Bana göre değil. İletişim anlamında bence iletişim hatasıdır o. Ama buradan da çıkıp Mansur Yavaş'ı yerlere atmak veya yerden yere vurmak ve ondan sonra çıkan birçok yorumda yani bu şey gibi oluyor. Meral Akşener masadan kalktı. Biz bir gün, bir buçuk, iki gün boyunca linç ettik. Ondan sonra masaya döndü. Vay Meral döndü mü Meral Hanım masaya denildi ve Meral Hanım'a sahip çıkılmaya başlandı. İki gün linç ettin.
2: Seçimden
1: yok
2: sonra
1: ettin.
2: Da fatura ona kesin.
1: Seçimden sonra da ona faturayı kestin. Ama yani şimdi bunları hesaplamak zorunda. O bizim mahalle dediğimiz yer de bunları hesaplamak zorunda. Biraz daha sakin. Daha evet. Yani böyle süreci izlemek lazım. Yani ben şunu ama ısrarla söylüyorum. Anıtkabir'e gitseydi Yavaş, Sayın Yavaş, akşam yaptığı Erdoğan'la yaptığı Külliye'deki, Beştepe'deki görüşmenin de hiçbir sorun olmayacağını görecektik. Ama ondan sonra tabii dedikodular, kulisler devamlı konuşulan şeye dönüştü. Yoksa evet. Ben ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Mansur Yavaş ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ne de Cumhur İttifakı ile hareket eder.
0: Peki şimdi bir 20 dakikamız var. Diğer konuklarıma da böyle 3'er 4'er dakikayla hemen yorumlarını sormak istiyorum. Mustafa Bey ne diyorsunuz bu konuda niye bu kadar kıyamet koptu? Buyurun.
3: Şimdi tabii Serap Hanım bir defa Cumhurbaşkanlığı anlamında herkes için şu anda belirsizlik var. Yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nda bugün AKP'den temsilci dün de dedi ki buna meclis dedi bir karar verir. Belli ki meclisin seçimleri öne alması söz konusu. Ya da bir başka iddia var. Anayasa değişikliği söz konusu. Yani Erdoğan da nasıl cumhurbaşkanı olacağı, adayı olacağı henüz belli değil. Diğer taraftan şu anda muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı ile böylesi bir tartışma, yani hukukun da siyasetin içine girdiği bir ortamda bir nebze doğal karşılıyorum ben. Çünkü düşünün 21 Mayıs'ta buttan karar çıkmış, gelmişiz Eylül ortasına, hala Yargıtay ne karar verecek diye bekliyoruz. Benim başından beri vurguladığım, döne döne yani yargı, hukukun, yargı, siyasetin bu kadar kaos içinde olmasına izin vermemeli. Benim temel değerlendirmem. Tabii Tarkan, sevgili Tarkan Erdal hukukçu yanıyla bir başka gözle de yaklaşıyor buna ama bence siyasette hiçbir zaman yargı bu kadar siyaseti belirleyen bir ya da kaos içinde tutan bir süreç içinde olmamıştı. Bu önemli bir etken. Tabii diğer yandan daha iyi yönetilebilir miydi? Hani gerçekten hani akil bu duruma bakıp ortak paydalar öne çıkartılabilir miydi? Zorlanabilirdi. Ama süreç de çok zorlu. Benim kişisel değerlendirmem Serap Hanım, Üsküdar seçimi herkese ders oldu. Yani Üsküdar'da o kadar artık bariz yani seçimi AKP alıncaya kadar yenileyeceğiz duygusu öne çıktı ki işte tutuklama, transfer etme ve gizli oy kullandırma.
0: Tahsin
3: gibi
0: Usta bu arada yani AK Parti'ye geçen
4: kullandırıyor. Parti meclisi bana genel başkan has bir şeymiş gibi. Belediye seçiminde bir seçim yaparsanız belediye meclisinde zaten gizli oy kullanmak zorundasınız.
3: Serap Hanım ben devam edebilir miyim?
0: Tabii edebilirsiniz doğru ama bir not düşeyim. Tahsin Usta da demiş ki bana genel başkan başkan yardımcılığı teklif edildi. Onun üzerine kabul ettim. Uzunca bir açıklaması var ama vaktimiz yok. Onu da eklemiş olayım. Buyurun.
3: Kimin dediniz?
0: Tahsin pardon. Usta, Üsküdar Belediyesi'nden AK Parti'ye geçen üyelerden biri meclis üyelerinden.
3: Yani şimdi orada yani o yöntem artık hakikaten bir Üsküdar modeli ortaya çıktı. Yani bu tablo herkesi ama herkesi İYİ Partisi'nden yeniden Refah Partisi'ne. Yeni Parti'den Yenilik Partisi'ne, CHP'den işte muhalefette kim varsa herkes artık önceliği ya bu hukukun tartışmalı olduğu tabloyla tabloya karşı

bir şey yapmak gerekir. Tabii ki hukuki zeminde, tabii ki seçim sürecini zorlayarak, tabii ki seçimle beraber bir şey yapmak gerekir. Duygusu öne çıkacak. Burada benim gördüğüm en birleştirici kişi Mansur Yavaş görünüyor. Daha şimdiden Yeniden Refah Partisi benim

0: ne gösterir bilemem. Bunu Mansur Yavaş da görüyor ve adım adım o sürecin adım adım gelmesini bekliyor. Her gün konuşarak da zaten bu süreci zorlayamaz. O nedenle Türkiye'nin bütün 5 büyük şehrine bakalım. İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Ankara hepsinde şu anda hukuktan kaynaklanan sorunlar var. Hani İzmir bağımsız oldu butlan nedeniyle. Ben bunu kabul etmem dedi. Özgür Özel'e de hani tavır koyarak. Yani böyle bir sorun var. Böyle bir ortamda Mansur Yavaş belediyeyi yönetiyor. Belediye şu anda bütün belediye meclis üyelerinin yani özeti 31 Mart 2024'te kendisine oy verenleri bir arada tutmayı başarıyor. Bence bunu sürdürdüğü sürece umut olmaya da devam edecektir diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Ferhat Bey buyurun.
2: Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın aday olacağı belli. Nasıl olacağı belli değil. Meclis mi alacak, anayasa mı alacak? Yoksa biz Cumhur İttifakı'nda bir aday tartışmıyoruz. Ama muhalefetin adayının kim olacağı belli değil. Bence ona iyi bakmak lazım. Bu kim meselesini de biz 2023 seçimler öncesinde 1,5-2 yıl konuştuk. Altılı masanın adayı kim olacak? Toplanıyor. Yemeğin menüsü. Bugün bezelye var, turşu
1: buraya,
2: var.
1: Buraya bugüne gelelim. Vakit az olduğu için ne olur?
2: Dolayısıyla bunun belli olması süreç içerisinde karşılaşacağımız bir durum ama ben Özgür Özel'in zaten yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını öngörüyorum. Mansur Yavaş'ın yeni partinin de Cumhurbaşkanı adayı olacağını bir garantisi yok. Garantici siyaset yapmasıyla da bildiğimiz Mansur Yavaş'ın yani %55-%60 oy alacağını bilirse, bundan emin olursa, buna kâni olursa Cumhurbaşkanı adayı olacağını da bildiğimiz Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanı gibi, Erdoğan gibi güçlü bir rakibin karşısında seçimi kazanamayacağını, Üsküdar modeline de baktığımızda fotoğrafta çok net görüyoruz ki bir araya geldik demelerine rağmen 4 oy farklı seçimi kaybeden ve seçimi kaybetmenin kabahatlisi olarak suçu birbirine atan bir yapının da varlığını dikkate alarak güvenmeyerek bu yapıya bu yola çıkabileceğini düşünmüyorum. Bu çok net bir şekilde karşımızda duruyor. Üsküdar seçimlerine atıf yaptı Sayın Balbay. Üsküdar seçimlerini yeni parti CHP ittifakı 4 oy farkla kaybetti. Yani içerideki meclis üyesi sayısı 2 idi. Dolayısıyla o içerideki meclis üyeleri oy kullansa dahi kaybediyordu. Dolayısıyla buna bakmaları lazım. Burası bence önemli. Yargının hukuka müdahalesi cümlelerini çok duymaya alıştık. Artık hani kabak tadı vermeye başladı. Evet, İzmir'de yargı siyasete müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü İlkay Çiçek'in o iğrenç yazışmaları çıktı. Antalya'da müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü işte bakıyorsunuz Muhittin Böceğin savunulamaz halde, kendi partilerinde savunamadığı bir pozisyon var. Beşiktaş'ta belediye başkanının aldığı damatlık var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açıklanamayan 2 tane Emirgen villası var örneğin sadece. Ankara'da Etimesgüt'te uyuşturucu kullanan bir belediye başkanı var. Yolsuzluk yapan bir başkan yardımcısı var. Başkan yardımcısı başkana MASAK raporlarıyla ortaya çıkan para trafiği ortaya çıktıktan sonra biz yargının bunlara müdahale etmemesini bekliyor olsaydık başka bir ülkede yaşamamız lazım. Sayın Balbay'ın az önce tarif ettiği şekilde bir durum söz konusu olsaydı.
0: Tuzla'da nezaket 3 defa beraat etmiş, 2 defa beraat etmiş, insaf ya. Bu kadar savcıyı geçtiniz Sayın Ferhat Murat. Sizi onaylamıyorum, kabul
2: beni
0: etmiyorum.
2: Beni onaylamak
0: bunları.
2: Zorunda savcıyı değilsin Sayın Balbay da. Ben de şunu söylüyorum.
0: Savcıyı geçtiniz.
2: 3,
0: savcıyı geçtiniz ya.
2: Veya 3 milyon, 5 milyon oy aldınız savcıyı diye birilerine hakaret etme
0: beraat,
2: hakkını kimse size vermiyor.
0: Beraat,
2: kimseye hırsız deme hakkını bırakın vermiyor. Onları. Devletin varisine basit deme, basitin ne olduğunu siz gerçeğini biliyorsunuz. Ya. Köpeğin eş anlamlısı.
0: Savcıyı geçtiniz.
2: Ya da
0: savcıyı.
2: Seçim kurulu
0: Tuzla'da
2: üyelerine de ahmaklar
0: ya
2: deme üçüncü hakkını de kimseye vermiyor.
0: Var.
2: Bir ülkede
0: İnsaf
2: bir adalet varsa oy aldığınız için
0: olmaz
2: sizin
0: böyle şey.
2: Oy almayan insanlardan
0: savcıyı
2: ayrı
0: geçtiniz
2: tutulmanız gibi bir durum yok. Ben savcıyı
0: peki
2: niye geçeyim kardeşim? İlkay Çiçek'in yazışmaları ortada. Yapay zeka diye siz savunuyorsunuz. Muhittin Böceğin'in iğrençlikleri ortada. Emirgan'daki 2 villayı açıklayamayan sizsiniz kardeşim.
1: Bu
2: stüdyoda, bu stüdyoda
0: insanları,
2: benim değil şirketimin diye, benim değil şirketimin diye Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun burada zikrettiği villaları savunan sizsiniz. Dolayısıyla siz bence ben bu işi yaptım diyenleri daha fazla savunarak şu işi eylemi gerçekleştirenlerden daha
0: şey
2: öteye gidiyorsunuz.
1: Bu
2: lütfen,
1: siz rica ediyorum. Artık sözü Can Özçelik'e getireyim. Rica ediyorum. Yani bunlar tabii ki henüz iddialar.

0: yargılama devam ediyor. Yani yayıncılık gereği notta düşelim.
1: Özkan Yalım'ı savunamıyorlar. Hadi savunun Özkan Yalım'ı, dik dur arkandayız diyordunuz. Hayır, kitabınıza koydunuz kahraman diye. Şey Özkan Yalım'ı savunsanız da peştemayla karşımıza çıkar.
2: Kahraman da koymadık.
1: Savunun ya, ben mi yazdım Özkan Yalım'ı kitabımda? Ben yazmadım. Sonraki baskılarda çıkarttıysanız
0: olur ama ben yazmadım Özkan Yalım'ı.
1: Demokrasi kahramanı diye. Siz yazdınız, kusura bakmayın.
0: Kavgaya dönüşmesin, tartışmaya izin verin lütfen.
2: Mahkeme de verecek hesabını.
1: Peki. Tamam, savunun Özkan Yalım'ı diyorum, ben de bir şey demiyorum. Savunma hakkınız Ferhat var. Bey, özgür bir ülkedeyiz.
2: Mahkemede verecek hesabını. Herkesi toptan suçlama. O insanların aileleri var ya. Sülale boyu tutukluyorsunuz insanları. Bursa Belediye Başkanı, karısı, kardeşi, kızı hepsini tutuklu, gözaltına al. O da adam da diyor ki her şeyi ben yaptım. Ötekileri bırakın yeter ki diyor. Buna da yani.
1: Peki siz Bursa iddianamesini okudunuz mu, böyle konuşuyorsunuz?
2: Böyle bir dönemdeyiz.
1: Peki. Bursa iddianamesini okudunuz
2: mu?
1: Okumadınız. O iddianameyi
2: okuyun. Ben yargılanmaya karşı
1: değilim. Hepsinin isminin ama bu kadar iddia edilen suçlarda yer aldığını görürsünüz.
0: Olamaz. Lütfen artık bir 10 dakikamız kaldı. Belki daha az kaldı.
2: Artık hiçbir dönem olmamıştı.
1: Bu kadar kamu kaynaklarının hibe böyle hiç edildiği bir dönem de olmamıştı maalesef. Ben de görmemiştim yani.
2: Hayır, bakın bütün kamu kaynaklarına bakılsın o zaman. Her bakılıyor, şey bütün kamu kaynaklarına
1: bakılıyor.
2: Bakılsın.
1: AK Partili sadece belediye başkanları da gözaltına alındı, tutuklandı. Kırıkkale'de sadece iki ilçe belediye başkanı
2: sadece
1: şu anda hapiste.
2: Sadece belediyeler.
1: Halfeti'deki kayyum hapiste.
2: Numune, numune.
1: Türk nasıl numune? İlçe mi beğendiremiyoruz size? Melih Gökçek yargılanıyor. İdam edilse mutlu olacaksınız.
2: Diğer arkadaşlar
1: yani bakın
2: diliyorum.
1: Siz yani siz
2: tamam uzak
1: sadece Banzora'nın bir tarafına bakıyorsunuz.
0: Mustafa Bey'den uzatmayacağım diyor. Siz de izin verin. İzin verin lütfen Can. Mansur Yavaş'la ilgili senden de ya da yani ne değinmek istersen. Böyle ikişer dakika kaldı çünkü sana, Mehmet Bey'e, Tarkan Bey'e.
3: Ya ben bu fotoğraf yayınlandıktan sonra şu yorumu yapmıştım. Artık Mansur Yavaş Sayın Cumhurbaşkanı'na ben sizin rakibiniz değilim. Ben belediye başkanıyım. Zaten buraya da belediye başkanlığının gerektirdiği işleri danışmak için ve yardım istemek için geldim. Min fotoğrafıydı. Zaten de onu açıkladı. Ben yeni partinin adayının Özgür Özel olacağını haklı ve doğal olarak genel başkan olduğu için. Ha, son düzlemde evet çok doğru. Yarın bambaşka bir siyasi düzlem olur. Mansur Yavaş tekrar öne çıkar, aday olabilir. Bağımsız aday olabilir. Bağımsız adaylığın etrafında diğer partiler birleşebilir. Ama bugün baktığımız noktada böyle ben görünüyor. Mansur Yavaş'ın, yani o fotoğrafı verdikten sonra özellikle ben Mansur Yavaş'ın artık ben aday değilim, sizin rakibiniz ben değilim mi orada Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiği kanaatindeyim. Zaten bunu hem Yeni Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi de gördü. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi de Yeni Parti'de yeni bir Cumhurbaşkanı adayı ki Mansur Yavaş bence yeni parti adaylığı dışında hiçbir siyasi, yani nereden aday olursa olsun, bağımsız da olsa dahil, kazanma ihtimalini görmüyorum. Çünkü orada muhalefet bloğundaki en büyük oy yeni partiye ait. Ve yeni partinin çıkartacağı aday en azından ikinci tura kalırsa yeni parti adayı ekseninde toplanabileceğini düşünüyorum. Ana muhalefet partisi ve o bloğu sürükleyen ve o rüzgarı da sürükleyen yeni parti olduğu için yeni parti adayının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısına evet. çıkabileceği görüşündeyim. Ama bugün itibariyle.
0: Bugün itibariyle.
3: Yarın ne olur?
0: Bilemeyiz
3: yarın
0: elbette.
3: Başka bir gelişme olur. Ona göre
0: yarına çok
3: yorum
0: şey
3: yaparız.
0: Değişebilir. Mehmet Bey?
4: Ben Sayın Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını bu ekranlarda söylemiştim.
1: İlk sen mi söylemiştin?
4: İlk ben söyledim, evet.
1: O zaman senin de hakkını verelim.
4: Onun dışında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında adayının Mansur Yavaş olmadığını ifade ettim. Aynı düşüncem hala devam ediyor. Ama tabii ki şu da var. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday çıkarsa da herhangi bir anlam ifade etmeyeceğini kendileri en azından benden daha iyi biliyorlar. Son yaşanan olaylara baktığımız zaman Sayın Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmesini ben yadırgamıyorum. Onun altını çizeyim. Bir belediye başkanını, başkentte belediye başkanlığı yapan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmesi doğaldır. Ama görüşme sonrasında yaşananlar doğal olarak karşılamak mümkün değil şu açıdan. Sayın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in benim olurum var, onayım var pardon.
1: Olurum.
4: Benim,

0: Var dedi aynen. Olurum var.
1: Olurum var dedi.
2: Olurum ve onayım var şeklindeki açıklama Sayın Mansur Yavaş'ın yeni partinin de Cumhurbaşkanı adayı olmayacağının bir işareti olarak değerlendiriyorum. Çünkü daha farklı bir arayış içine girecekleri ortada. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından artık siyaset, yani Cumhurbaşkanı adayı ya da genel başkanlık için bir arayış içinde olmayacaklarının mesajını vermişti. Vermeye de devam ediyor hatta. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Sayın Mansur Yavaş bağımsızdan çıktığında etrafında toplanırlar mı? Eğer çıkarsa tabii ki. Ya da böyle bir parçalı muhalefet yapısında Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyunun önüne çıkar mı? Ben yakın çevresinde daha önceki programlarda ifade etmiştim, aldığım bilgiyi paylaşmıştım. Sayın Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığını tamamlayacağı yönünde bir görüş olduğunu düşünüyorum. Böyle bir bilgi almıştım.
1: Evet.
2: Şimdi belediye başkanlık seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden sonra olacağına göre Sayın Mansur Yavaş'ın
1: aday olmaz diyorsunuz.
2: Aday olacağı ihtimalini
1: ama
2: zayıf
1: aynı şey
2: görüyorum.
1: Cümlesi var ya, o daha çok AK Parti'ye geçer mi ifadelerine cevap gibi görünüyor. İşte bana inanan, bana güvenen kişileri hayal kırıklığına uğratmam. Daha uzunca bir cümle ama o aslında yani benim aday olmamı bekleyen ya da beni Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen kişileri de hayal kırıklığına uğratmam mealinde de anlaşılabilecek bir cümle. Bana inanan ve bana güvenen, bana oy veren
2: ama
1: kişileri hayal kırıklığına uğratmam.
2: Şöyle bir şey var Serap Hanım. Şimdi ortada bir gerçek var. Şimdi bu gerçek nedir? Parçalı bir muhalefet var. Yani muhalefet içinde birbirleriyle anlaşamayan, anlaşamamazlığı da geçtim. Birbirleriyle didişen, birbirleriyle kavga eden bir muhalefet var.
1: Sandık görününce değişir mi Mehmet Bey? Birden çünkü ittifakları mecbur
3: yani
1: bırakan bir sistem var şu
3: 2023
1: anda.
3: 2023 öncesi Kemal Bey bu oluşumu sağladı. Eleştirilir, tartışılır,
2: hayır, bakın,
3: altılı masayı kurmuştu.
1: Ama şimdi çok daha başka bir...
4: Çok başka bir süreç şu anda.
3: Hayır, hayır. Şu andaki süreç başka diyorum.
2: Hayır,
3: yani ben de...
2: Nasıl o zaman da kavga? Meral Hanım niye kalktı masada?
1: Tabii o dönemde çok şey
2: yani,
1: geçti yani.
2: Sağlamadı ki aslında.
1: Zor geçti.
2: Yani
1: kolay bir şey değil yani.
0: Verdi. Öyle sağladı.
2: Evet, milletvekili pazarlığı yapıldı. Bir sürü milletvekili verdi. Sonrasında buradan biz Cumhuriyet Halk Partisi hangi kazançtan çıktı? Muhalefette bir sürü partilerin milletvekili kazandırdık. Cumhuriyet Halk Partisi buradan ne kazandı eleştirisiyle
1: tabii
2: karşı
1: çok.
2: Karşıya kaldı.
0: Özgür Özel yaptı hatta.
1: Bunu. Artık sizden sözü son tamamladıysanız
2: son
1: alayım.
2: Son bitiriyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönem için başka bir arayışa gidileceği kanaatini taşıyorum. Ama bugünden görünen bir tablo Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakipsiz olduğu ortaya çıkıyor bu durumda.
1: Sizce Tarkan Bey?
5: Tabii ben olaya şöyle bakıyorum. Yani bazen hep bu tarafsızlık, hatta sizin KJ'de de o vardı. Hani tarafsızlık, taraf hani sanki öyle ama.
1: Hangisi?
5: Ama ben hep söylüyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın ben tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın bazı durumlarda hep söylerim, sessiz kalmanız bile taraf seçtiğiniz anlamına gelir. Herhangi bir aksiyon almamanız, herhangi bir yerde bulunmamanız. Hı hı. O yüzden ben Sayın Mansur Yavaş'ın tarafının net olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu noktaya baktığınız zaman da ben zaten Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacağı kanaatinde değilim. Yeni partide olabilir mi acaba? Hani aklı o gelir.
1: Ya da işte o söylenen bir muhalefetin blok olarak
5: şimdi,
1: bir ortak adayı.
5: Onu da şöyle ayırıyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın izlediği politikaya baktığımız zaman Sayın Mansur Yavaş hep şöyle bir politika izliyor. Eleştirmek için söylemiyorum. Kendisine göre haklıdır, değildir. O kendisinin takdiridir. Hiçbir zaman dediğim gibi eleştiri yapma gibi bir şeyden söylemiyorum. Sayın Mansur Yavaş biraz şeydir. Daha böyle bir hani garantici diyebileceğimiz, belki kelimeyi daha farklı seçebiliriz ama hani bir bekliyor, olaya bakıyor, siyaseti değerlendiriyor. Yaptığı konuşmalar bile aslında öyle. Hani ben Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım. Ben bununla ilgileniyorum. Başka şeyler beni ilgilendirmiyor. Dediğiniz anda da ne devreye giriyor? Cumhurbaşkanı olabilecek liderlik vasfınız olur mu olmaz mı? O tartışmayı açarsınız. O zaman insanlar haklı olarak şunu söyler. Eğer siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendinizi değerlendirip o gözle hizmet etmeyi ya da en azından bu aşamada bunu söylerseniz o zaman diğer taraf ya da eleştirenler de şöyle eleştirir. O zaman Cumhurbaşkanı olabilecek bir liderlik havanız yokmuş gibi algılanır.

0: pozisyonu hep böyle oldu. Bu pozisyon değişir mi? Tabii ki değişir. Neye göre değişir? Muhalefetin adayı kim olacak? Çatı aday olacak mı? Olmayacak mı? Hangi tarafta aday olacak? Daha seçime var. Yani biraz önce konuşuyoruz ya, 24 saat bile biliyorsunuz siyasette
1: Türkiye
0: çok önemli.
1: Süreci nasıl gelişecek?
2: Anayasa var, gündeme gelecek mi?
0: Şimdi bunların hepsine baktığın zaman bence Mansur Yavaş hani şu anda hiçbir şey demiyor olması kendisine göre yorumlanır ama hani sizin KJ'ye göre acaba kim kazanır kısmıyla yorumlanır derseniz ben Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde seçmenin hiçbir zaman bir liderden beklentisinin sessiz kalması ya da buna benzer bir harekette bulunmasını ben bizim en azından kültür olarak da çok fazla benimsemez. Her zaman daha böyle yukarıda olacaksınız. Daha iddia işi, liderlik vasfını öne koymanız lazım. Dediğim gibi bunu koyarsınız koymazsınız doğrudur yanlıştır. Kendi kararlarıdır, kendi takdiridir. Peki. Ama dediğim gibi çok da uzun zaman olduğunu da altını çizelim.
1: Hangi çünkü tarafta evet. Mansur Yavaş? Bir taraf
2: süremizi açtık Ferhat Bey.
0: Bence Yeni Parti yani gönlü orada.
3: Mansur Yavaş evet. Şunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır dedi. Peki. Demek ki birlik nasıl olacak ona bakmak istiyor. Evet.
2: Ben hızlıca Hadis teşekkür Şerif ediyorum her birinize katkınız için. Çok açtığımız için süreyi. Çok sağ olun. Hem uzakta Mustafa Bey hem stüdyomuzdaki tüm konuklarıma çok teşekkür ederek bir reklama gidiyorum.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Bugün saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
2: Olaylar ve görüşler sona erdi. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri, şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın,

Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 16 Eylül Çarşamba sabahındayız. Saat 23.05'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasının bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir bu dedi.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerini değerlendirdi. Bu bir erken seçim sinyali değildir dedi.
1: Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarına değindi. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunmuştu. Çelik, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz dedi.
1: Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.
2: Çelik, terörsüz bölge sürecinin Irak'taki güncel gelişmelerine de dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.
2: Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Yunanistan'da yaşanan gerilime de değinen Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyona izin vermeyiz. Kimse Türkiye'ye mesaj veremez dedi.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki engel olmadığını söyledi. Sakarya'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Gül, milletimizin bu talebinin mecliste karşılık bulacağına inanıyorum dedi.
3: Yeniden oy veren bütün seçmenler Tayyip Erdoğan yine başımıza devam etsin duygusu içerisinde oy vermeyenler de tüm bu küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir. Aday olsun biz de oy verelim anlayışı içerisinde oldukları bir konsensüsü milletimiz görmekte. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde de hukuki anayasal bir engel bulunmamaktadır. Milletimizin bu talebi ve beklentisi ben inanıyorum ki Gazi Meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden

0: Cumhurbaşkanı seçilerek aday olarak seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimiz kazanacağı, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz. AK Parti olarak biz seçimlere her zaman hazırız.
1: Yenilik Partisi'nin başvurusu sonrası yeni partinin ismiyle ilgili tartışma sürüyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre son söz için Anayasa Mahkemesi'ne işaret etti. İsim değişikliği kararı çıksa dahi yeni isminin korunacağını belirtti.
2: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını.
3: Son günlerdeki isim tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nden isim değişikliği için karar çıksa bile yeni isminin korunacağını söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
3: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu sonucu Yargıtay isim benzerliği olduğuna ilişkin yeni partiye tebligat gönderdi. Konu MYK toplantısında da ele alındı. Parti sözcüsü Zeynel Emre isim benzerliği olmadığını ifade etti. Son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceğini belirtti.
2: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bize yönelik bir işlem yapma yetkisi yok değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir dilerse. Anayasa Mahkemesi kanun der ki bir ay içinde kararını açıkla, bir aylık süre dilimi içerisinde iltibas olup olmadığına karar verir. Gittikten sonra da yasal süre bir ay yeni korunarak düzeltilebilir yani.
3: Emre partinin tüzel kişiliği ya da seçime girme yeterliliğine ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
2: Partimizin kuruluş aşaması 81 örgütlenmesi tamamlanmıştır. 14-15 Kasım'da kurultayımızı yapmayı planlıyoruz. Biz tamamen hazır haldeyiz. Seçime girmek açısından da hiçbir problem yok.
3: Zeynel Emre, CHP'nin mutlak butlan davasında temyiz başvurusunun çekmesini de değerlendirdi.
2: Bu yapılan hamlelerin de ne kadar danışıklı dövüş, başından beri ne kadar organize ve planlı olduğunu görülmüştür. Yargıtay, umuyorum ki cesaretle hukuka uygun bir karar verir. Türk siyasetinde kötü bir iştahat oluşturmasına müsaade etmez.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı. Günday soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Günday'ın tutuklanmasına yönelik avukatı aracılığıyla itiraz edildi. Söz konusu itirazın reddedilmesinin ardından Günday hakkında ikinci tutuklama kararı örgüt kurma suçlamasıyla verildi. Öte yandan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi Bilgi Sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki senaristler senaryodaki karakterle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikleri ne söyledi izleyelim.
4: Beni hastaneye götür. Kötü.
5: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
6: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler Bilgi Sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz, dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
7: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcı

0: Sağlık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
1: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması hakkında açıklama yaptı. Şara, Dubai'de düzenlenen Arap medya zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında etkili olduğunu ifade etti. Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı dedi. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları gevşetme süresi Mayıs 2025'te başlamış. Temmuz 2026'da Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasıyla sona ermişti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan New York Post gazetesine konuştu. Vance, savaşın bitiş tarihi konusunda Trump'la aynı fikirde olduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı, geleceği tahmin edemeyiz ama savaş ara seçimlerden sonra farklı bir aşamaya gelebilir, dedi Vance. Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin normal seviyelere yaklaştığını ileri sürdü. ABD ara seçimlerine dek İran'ın Boğaz'daki kontrolü kaybetmeye devam edeceğini dile getirdi. İranlıların zaman zaman ticari gemilere ateş ettiği ifadelerine yer veren başkan yardımcısı, genellikle başarılı olamıyorlar dedi. ABD'nin iki aşamaları plan olduğunu söyleyen Vance, nükleer programı yok etmek olan ilk planın tamamlandığını vurguladı. İkinci aşama ise yeniden yapılanmalarını engellemek ve küresel istikrarı korumak açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz çarşamba günü gazetecilere konuşmuş. Savaş ABD ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek çünkü İran daha fazla dayanamayacak ifadelerini kullanmıştı. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir günde 3 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD üslerinin vurulduğunu ve düzinelerce uçağın yandığını söyledi.
3: İran bir günde 3 ABD İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise İran'ın teknelerine saldırdı. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre bir günde Hürmüz Boğazı'nda 3 MQ-1 tipi İHA düşürüldü. Amerikan Axios haber platformunun yetkililerden aktardığına göre ise devrim muhafızları ABD İHA'larını ele geçirmeye çalıştı. Ardından başka bir ABD İHA'sı teknelere ateş açtı ve batırdı. Teknelerde bulunanlar öldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından ABD Kongresi'ne sunulan raporu paylaştı. Raporda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasındaki kayıpları yer aldı. Arakçı, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların yalandan ibaret olduğunu kaydetti. Gerçek şu, yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi. Kaynağın Pentagon olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump son haftalardaki açıklamalarında İran'la görüşmeyeceklerini söylemiş ancak son açıklamasında müzakereye açık olduklarını belirtmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme olmayacağını söylüyor.
2: Husilerin Suudi Arabistan'daki saldırıları sürüyor. Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA imha edildi. Açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından yapıldı. Sözcü Tuğgeneral Turki El Maliki, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçleri'nin Husilerin fırlattığı bir İHA'yı tespit ettiğini duyurdu. İHA'nın kentin güneyinde imha edildiği aktarıldı. Maliki, kutsal toprakları hedef alma girişiminde bulunmak utanç verici bir eylemdir açıklamasında bulundu. Gerekli

0: tedbirleri almakta tereddüt edilmeyeceğinin altını çizdi. Husiler daha önce yaptıkları açıklamada Mekke başta olmak üzere kutsal mekanların tehdit altında olduğu iddialarını reddetmişti. Orta Doğu'da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle tüm dünyada akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte motorine 6,5 lira daha zam yapıldı. Fiyatların 3 haneli olması durumunda benzincilerdeki tabelalarda değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bölgede devam eden savaş, küresel petrol arzını olumsuz etkiledi. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. 1 Ocak 2026'da benzinde litre fiyatı 53 lira, motorinde ise 54 lira 35 kuruştu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve beraberinde başta Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler olmak üzere yaşanan krizin ardından son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 95 lira 60 kuruşa yükseldi. Enerji krizinin devam etmesiyle akaryakıtta 3 haneli rakamların görülme ihtimaline karşı da hazırlıklar yapılıyor. Benzincilerdeki fiyat tabelalarında değişim yapılması öngörülüyor.
0: Gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine önemli bir soruşturma başlatıldı. Tarladan tezgaha giden süreç mercek altına alındı. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu.
1: Ürün alış fiyatını evrakta fazla gösterdiler. Düşük karlılık beyanında bulundular. Bu yolla ürünleri fahiş fiyata sattılar. Gıdada fahiş fiyata neden olduğu iddia edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine tarladan tezgaha giden süreci mercek altına aldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Tedarikçi firmaların ürün alış ve satış belgeleri incelendi. Firmaların yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar soruşturma dosyasına girdi.
2: Fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verildiği iddiasıyla tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 adrese baskın gerçekleştirildi.
1: Soruşturma dosyasına giren iki vergi denetim raporu tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Örneğin çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmişti. Bazı üreticilerin sattığından kat be kat fazla ürün adına makbuz düzenlediği belirlendi. Öyle ki hayatını kaybeden kişiler adına bile milyonlarca liralık belge oluşturulmuştu. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini alış fiyatından fazla gösteriyordu. Ucuza aldıkları o ürünü kağıt üzerinde yüksek gösteriyorlardı. Böylece haksız kazanç sağlıyorlardı. Raporlara göre sadece fiyat değil, tonajlar da katlandı. Örneğin bir limon üreticisi 200 ton limon üretmesine rağmen kağıt üzerine kendi adına 633 ton limon ürettiğine dair makbuz düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuz da inceleniyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
0: Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Okullarına dönen çocuklar ve veliler kantin fiyatlarından yana dertli.
3: TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
4: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
1: Ders zilinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
5: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
6: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
1: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
7: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
4: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız evde bildiğimiz

0: şeyi yedirmek istediğimiz için.
1: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
2: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
3: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
4: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili günler sonra bir gelişme yaşandı. Denizde bulunan cesedin geminin kaptanına ait olduğu belirlendi. Dün öğle saatlerinde Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kalan cesette bozulma meydana geldiği tespit edildi. Yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de çarpışma sonucu batmış, 10 mürettebatı kaybolmuştu. 9 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir kez daha suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçan organize suç örgütü mensupları için mutlaka yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız ifadelerini kullandı.
5: Aç kapıyı, aç! Aç! Yap!
6: Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz.
7: Firari organize suç örgütü mensuplarına bu sözlerle seslendi. Gürcistan ziyaretini örnek gösterdi. İade edilenlerle ilgili rakamlar verdi.
6: Gürcistan bu sene içerisinde bize toplam 438 kişiyi iade etti. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da bu organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Amasya'da konuştu. Son 8 aylık asayiş verilerini paylaşan Çiftçi, 8 suç başlığında azalma olduğunun altını çizdi.
6: 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz.
7: Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine geniş bir parantez açtı. Bu çetelerin motosikletli saldırı yöntemlerinde azalma olduğunu bir kez daha vurguladı.
6: Bu sene 2026 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı sadece 65. Yani bunda da %66'lık bir azalma olduğunu görüyoruz.
7: Ve yurt dışına kaçan çete üyeleri ve liderleri, Çiftçi firarilere de ensenizdeyiz mesajı verdi.
6: Yurt dışına kaçan 684 kişiyi ülkemize iade edilmesini sağladı. 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesiydi. Bunları dünyanın neresine giderlerse gitsinler, mutlaka bulup yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız.
4: İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Peki can alan o kavganın nedeni neydi? İzleyelim.
7: Döviz bürosundaki tartışmada silahlar ateşlendi. O kavga 2 cana mal oldu. Olay İstanbul Fatih'te Sofçuha nişanı içinde bulunan bir döviz bürosunda yaşandı.
8: İddiaya göre döviz bürosuna gelen şahıslarla büronun sahibi K.E. arasında döviz bozdurmak için bir tartışma çıktı. Bu tartışma dakikalar içinde büyüdü ve silahlı kavgaya döndü.
9: Yani alacak verecek diyorlar. Ondan dolayı olmuş.
7: Bir anda silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
4: Sivas'ın Divri ilçesinde 5 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Sivas Valiliği soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. 10 Eylül'de Divriğe bağlı Gündüren köyü yaylasında kaybolduğu iddia edilen 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturma sürüyor. Aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı

0: 10'a yükseldi. Valilik yaptığı yazılı açıklamada bebeğin kaçırılmış, öldürülmüş veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği ihtimallerinin de araştırıldığını ifade etti. Ailenin 4 çocuğu olay sonrasında devlet korumasına alınmıştı. Gülistan 9 cinayeti soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Gülistan 9 cinayeti soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılmış, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu şüpheliler, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale ile suçlanıyor. Mersin'de 12 yaşındaki çocuk girdiği su kanalında akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarından maalesef acı haber geldi.
1: Serinlemek için su kanalına girdi. Akıntıya kapılan çocuk canından oldu. Olay Mersin'in Tarsus ilçesine yaşandı. 12 yaşındaki Ayaz Kurt, serinlemek için girdiği su kanalında bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan çocuk suda kayboldu. Durumu fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye, dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ayaz'ın cansız bedeni suya girdiği noktaya 750 metre mesafede bulundu. 12 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz cezaevine gönderildi. Çağla Öz ifadesinde Karahaydar'ın ifadesini yalanladı. Takılar kiralık değildi, satın alındı dedi.
1: Karahaydar, düğündeki altınları kiraladık dedi. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eşi Çağla Öz, takılar kiralık değildi sözleriyle onu yalanladı. Olmayan parayı varmış gibi gösteriyordu dedi. Düğünde takılan altın ve parayla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançaran'ın ardından eşi Çağla Öz de tutuklandı. Kara para aklama suçlaması yöneltilen Çağla Öz ifadesinde düğünün perde arkasını ve lüks yaşam paylaşımlarını anlattı. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan kiraladığını söylemişti. Çağla Öz ise altınların kiralık değil, satın alınmış olduğunu söyledi. Düğün bitiminde altınları eşine teslim ettiğini ileri sürdü. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti. Altınlar kendisindeydi dedi. Eşiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
2: Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.
1: Düğünde takılarla birlikte 43 milyon lira hediye toplandığı yönünde bir anons yapılmıştı. Çağla Öz böyle bir paranın toplandığını bilmediğini iddia etti.
2: Düğünde isimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu.
1: Savcılık Çağla Öz'e lüks yaşam paylaşımları ve milyonlarca liralık para trafiğini de sordu. Annesiyle arasındaki para transferlerinin masraflar için olduğunu söyledi. Sürekli araç alım satımı yapmış olması için de kesinlikle aklama değildir dedi. Parayı sosyal medyadan kazandığını belirtti. Kara para suçlamasını reddetti. Hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Düğünde takılan 97 parça takının yalnızca 19'unun altın olduğu belirlendi. 2 parça ise gümüş ve gümüş renkli çıktı. Altın olmayanlar arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolyede bulunuyor.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube

0: Müdürlüğü sahte para ve altın operasyonu düzenledi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada sahte para ve altınların ticari ve günlük alışverişlerde kullanıldığı ve esnafın mağdur edildiği belirlendi. 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda sahte 357.400 TL, 500 dolar ve çeşitli sahte altın zenit eşyaları ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla eş zamanlı olarak 16 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. Soruşturma sürüyor. Sosyal medyadan alınan bir fotoğrafın izinsiz kullanılmasına ilişkin Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Bir kadının yüz fotoğrafını alıp çıplak bir kadının vücuduna montajlayan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı.
1: Bir kadının sosyal medyadaki yüz fotoğrafını kopyaladı. Çıplak bir kadının vücuduna montajlayıp kadına gönderdi. Yargıtay sanık hakkında verilen hapis cezasını onadı. Antalya'da yaşayan kadın Instagram hesabında bulunan fotoğrafının izinsiz kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderdiğini iddia ettiği kişi hakkında dava açıldı. Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceledi. Mahkeme sanık tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak şikayetçinin avukatı kararı istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi duruşma açarak dosyayı yeniden ele aldı. Bilirkişi incelemesinde sanık tarafından kullanıldığı belirlenen telefonda montaj uygulamaları ve montajlandığı açıkça tespit edilen müstehcen fotoğraflar bulundu. Sanık da eyleme ilişkin ikrarda bulundu. İstinaf sanığın eylemini verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında değerlendirdi. İlk derece mahkemesinin beraat kararı kaldırıldı. Sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin dosyadaki delillerle sabit olduğunu belirtti. Sanık hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası oy birliğiyle onandı.
0: İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda kabin bagajında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin havalimanından kaçtığı tespit edildi. Üstelik biri pilot kıyafeti giyerek kaçmıştı. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde.
1: Elindeki valizle Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı. Kabin bagajının uyuşturucuyla dolu olduğu ortaya çıktı. Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Flores, İstanbul Havalimanı'nda gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattı geçip giriş yapmaya çalıştı. Gümrük muhafaza memurları yolcuyu durdurup kabin bagajını X-ray cihazından geçirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilince bavul açıldı. İçerisinden paketler halinde 26 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili başlatılan incelemede uyuşturucu kaçakçısıyla bağlantılı iki şüpheli daha tespit edildi. Bu kişiler havalimanından çıkmıştı. Üstelik biri pilot kıyafeti giymişti. Ekipler bu şüphelilerden birinin kabin valizini yine Meksika uyruklu başka bir kişinin kaldığı otele bıraktığını belirledi. Otelde yapılan aramada valiz bulundu. İçinden 25 kilo 160 gram uyuşturucu çıktı. Ele geçirilen toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucunun piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir şüpheli daha yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken pilot kıyafetiyle kaçan dahil iki kişi de aranıyor. Soruşturma sürüyor.
0: İhracatın önemli sacı ayaklarından biri olan tır şoförleri Edirne'de basın açıklaması yaptı. Sorunlarını dile getiren şoförler 90 ila 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına tepki gösterdi.
2: Abi, şaşırma, sabrımızı taşırma.
1: Bir yanda gümrük kapılarında uzayan tır kuyrukları, diğer yanda Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı vize kısıtlaması. Tır şoförleri sorunlarının çözülmesini istiyor.
2: Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar.
1: Türkiye'nin ihracat taşımacılığında tır şoförlerine önemli görev düşüyor. Ama şoförler...

0: bu görevi yerine getirirken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Onların başında da Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı 90 ila 180 günlük Schengen vizesi sınırı var.
1: Avrupa Birliği yetkilileri kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda alın teriyle direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı saymakta 90-180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasp etmektedir.
0: Edirne'de Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında bir araya gelen tır şoförleri sorunlarını dile getirerek çözüm istedi.
2: Bizlerin ekmeğini insan gibi kazanması için hep birlikte şoför meslek kanununu çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği'ndekiler bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın.
3: Birleşe, birleşe kazanacağız.
4: Uçuş rehberi mobil uygulaması 52 havalimanında uygulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uygulamanın detaylarını paylaştı. Yolcular uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, yine ücretsiz internet hizmetinden de araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete erişebiliyor.
0: Anlık rota bilgileri, uçuş kapısının konumu ve ücretsiz internet hizmeti. Uçuş rehberin mobil uygulamasıyla 52 havalimanında bilgiler yolcularla paylaşılıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uçuş rehberin mobil uygulaması 2020 yılında hizmet vermeye başladı. Yolcular uçuş takibinden havalimanı için navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebiliyor.
5: Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlarla harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor. 52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız kapıya git özelliği ile uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor.
0: Uçuş rehberim kullanıcılarına aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı sağlıyor. Uraloğlu, yolcuların çek gönder hizmeti aracılığıyla havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlı bir şekilde iletebildiklerini de hatırlattı. Memnuniyet anketleri üzerinden de geri bildirimde bulunabildiklerini söyledi.
4: ABD'de yabancı öğrenci ve medya mensuplarının vizelerine kısıtlama getiren düzenlemeye federal mahkemeden engel geldi. Mahkeme düzenlemenin hukuki dayanağının zayıf olduğuna hükmetti.
6: ABD üniversitelerinden caydırır, yüksek öğrenim sistemine ve ülke ekonomisine zarar verir. ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin vize kısıtlaması kararını bu gerekçelerle engelledi. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz ayında hazırladığı düzenleme, yabancı öğrenciler ve değişim programı katılımcılarının ülkede kalma süresini en fazla 4 yıla sınırlıyordu. Yabancı gazetecilerin vize süreleri ise 240 güne düşürülüyordu. Düzenleme eleştirilere neden oldu. Federal yargıç Dennis Saylor, düzenlemenin hukuki dayanağını oldukça zayıf buldu. Ayrıca kısıtlamanın öğrencileri Amerikan üniversitelerinden caydıracağını ve ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.
4: Onlar için tazminat ödenmesini istiyor. Bu esnada güvenlik koridorunu aşmaya çalışan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Gazdan etkilenen bazı göstericiler hastaneye kaldırıldı. İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev topuna dönen otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi olası faciayı önledi.
6: Seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi. İETT otobüsündeki yangında faciadan dönüldü. İETT otobüsü Bakırköy'de E5 karayolu Ankara istikametinde seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından duman yükseldi. Durumu fark eden şoför hemen aracı yol kenarına çekti. Yolcuları hızla tahliye etti.

0: Yangın söndürüldü. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: İkinci el otomobil fiyatları yıl içinde ilk kez düşüşe geçti. Yatırım olarak otomobil alma devri artık sona erdi diyebiliriz. Fiyatlarla beraber satışlar da düştü. Bu düşüşten en çok otogaleriler etkilendi. Gizem Türemen ve Özcan Öztürk İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezi İstoş'a gitti, esnafı dinledi.
2: Ne kadar düştü satışlar, işler?
3: Yani şöyle söyleyeyim, geçen seneye rağmen %50 daha aşağıda.
2: Aşağıda?
3: Evet, satış konusunda.
4: Çünkü artık bir yatırım aracı değil arabalar. Aldığınız araba 3 ay sonra, 5 ay sonra değer kazanmıyor. Hatta aldığınızın altında bile satabilirsiniz.
5: Eskiden geldiği zaman inan ki konuşmaya fırsatımız da olmuyor. Müşteriyle ilgilenemiyorduk. Şu an bekliyoruz ki tanı müşteri gelsin.
6: Fiyatlar düşse de müşteri artmadı. İkinci el araçtaki durgunluk esnafa yansıdı.
3: 1050 bağımsız İş yeri var burada. En az 300'ü değişmiş. Ya devretti ya kapattı, çık gittiler.
6: İkinci el otomobil ortalama ilan fiyatlarında 2026 yılı içerisinde ilk kez düşüş gerçekleşti. Galeriler bu düşüşün %20'ye varan oranlarda olduğunu söylüyor.
4: Ocak ayından beri her ay geri geldi.
3: Bir araç aldık. 850 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
2: O kadar.
3: O derece.
5: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 9 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
6: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
4: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlar alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
2: İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezinde İstoç'tayız. Burası ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun en yoğun şekilde hissedildiği noktalardan biri. Çünkü son bir yılda otomobil sektörü üzerine satış yapan 1050 firmadan yaklaşık 300'ü kepenk kapadı. Ya battı, ya devretti, ya da kapatıp gitti.
5: Bayağı kapanma var, küçülmeye doğru gidenler var.
3: Sadece bizim sokakta söyleyeyim, 20 tane, 30 tane dükkandır, 6-7'si boşaldı. Eskiden hani şöyle söyleyeyim, bir dükkanın boşalabilmesi için yani adam kapıda kiracı hazır bekliyordu ki yapabilsin.
2: Çıksın da ben,
3: evet,
2: gireyim,
3: ben
2: gireyim
3: diye.
2: Şimdi ne durumda?
3: Şimdi yok.
6: İstoç'ta bazı otogaleriler maliyetleri kısmak adına dükkanları paylaşımlı kullanmaya başladı.
5: Tabelalara bakarsanız genelde çift tabela oluyor. Çift tabela olma sebebi de o değil. Şimdi adam tek başına ayakta duramaz mı? Yanından mutlaka bir ortak alıyordur. Şu an genelde baktığı zaman geneli öyledir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları paneline video mesaj gönderdi. Geleceğimiz köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla şekillenecektir dedi.
7: Türk dünyasının geleceği köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla çağımızın gereklerinin yerine getirilmesiyle şekillenecektir. Bildiğiniz gibi bugün uluslararası sistem giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır.
0: Küresel sorunlara değindi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine dikkati çekti.
7: Karşı karşıya olduğumuz koşullar aramızdaki dayanışmayı daha sağlam ve müessir bir zemine kavuşturmamızı zaruri kılmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı bu bakımdan bölgesel barışa katkı sunan, bağlantısallığı artıran, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve uluslararası işbirliğine açık bir vizyonun taşıyıcısıdır.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları, Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panele video mesaj gönderdi.
7: Yakın bir süre içerisinde Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 13. toplantısı ile 30 Ekim'de düzenlenecek Liderler Zirvesi bu ortak yürüyüşte yeni bir dönüm noktası olacaktır. Zirve ile birlikte dönem başkanlığını devralacak olan Türkiye, Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesini, küresel görünürlüğünü daha ileriye taşıma iradesindedir.

0: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Bünyamin herkesi korkuttu. Ortadan kaybolan küçük çocuk 9 saat sonra bakın nerede bulundu.
1: Bünyamin bulundu. Allah'ım sen nasıl girdin orada?
2: Ailesi ve ekipler her yere baktı. Saatler sonra evin bahçesinde uyurken bulundu. Bünyamin herkesi çok korkuttu.
3: Bu o kadar gürültüden, patırtıdan.
1: Vay bozumlar.
2: Antalya'da yaşayan çiftçi ailesinin 6 yaşındaki oğlu Bünyamin evinin önünde oyun oynuyordu. Akşam olmasına rağmen eve gelmeyen çocuğu ailesi aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca ekiplere haber verildi. Herkesin seferber olduğu arama çalışmalarının 9. saatinde iyi haber geldi. Bünyamin evin bahçesindeki tahta ve muşambalar arasında uyurken bulundu.
4: Gözünüz aydın. Gözünüzde çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
2: Bünyamin uykudan uyandı. Şaşkın şaşkın etrafına baktı. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Bu görüntülerle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
0: Dünyada kadavradan ilk rahim nakli Antalya'da yapılmış ve Derya Sert bu nakilden sonra anne olma hayaline kavuşmuştu. Ömer Özkan adı verilen o çocuk 6 yaşına geldi ve eğitim hayatına ilk adımını attı.
2: Çantasını sırtına taktı, okulun yolunu tuttu. Kadavradan rahim nakli sonrası dünyaya gelen ilk çocuk olan Ömer Özkan ana sınıfına başladı. Antalya'da Derya Sert'e Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2011 yılında rahim nakli yapıldı.
5: Bu dünyanın ilk kadavradan rahim nakliydi ve 9 yıl kadar uzun bir süreç aldı. Bizim Derya'yı bebek sahibi yapma çabamız. Allah'ın mucizesine biz vesile olduk.
2: Uzun süren tedavinin ardından Derya Sert 2020 yılında bebeğini kucağına aldı. Oğluna doktoru Profesör Doktor Ömer Özkan'ın adını verdi. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ailenin oğlu 6 yaşına geldi ve ana sınıfına başladı.
6: Dün gibi aslında, yani daha dün tulumlarını, zıbınlarını ütülüyordum. Ama 6 yıl geçti, ya şimdi ana sınıfına başladı. Şimdi gece kıyafetlerini kendi seçiyor, onları ütülüyoruz yani.
7: Oynuyorum, ders çalışıyorum, boyama yapıyorum.
8: Büyüyünce ne olacaksın?
7: Usta. Tamir edeceğim.
0: Havelsan'ın geliştirdiği Kovan yani kurumsal kaynak planlama sistemi için uzman yetiştirilecek. 500 gencin eğitimine 45 milyon lira kaynak ayrıldı. Milli yazılım eğitimi alan gençler şirketlerde istihdam edilecek.
9: Onun üzerinde şirket bu yazılımı kullanıyor. Bu yazılımı kullanabilecek personellerimiz yazılımı kullanan şirketlerde ve kullanacak şirketlerde İstihdam imkanı bulacaklar. Şirketlerimizin bu Kovan yazılımının modüler halinde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz.
10: Havelsan'ın ürettiği milli yazılım tüm savunma sanayi şirketlerinde kullanılacak. Bir yılda 500 gence mesleki eğitim verilecek, 45 milyon lira kaynak ayrılacak.
11: Bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz.
10: Savunma Sanayi Başkanlığı, İşkur ve Havelsan arasında şirketlerin finans, satın alma gibi iş süreçlerini yönetmesine yardımcı olan Milli Yazılım Sistemi Kovan için protokol imzalandı. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere verilecek mesleki eğitimin kapsamını anlattı.
11: Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecektir. Ayda 26 gün eğitime katılan bir gencimiz net asgari ücret düzeyinde yani 28 bin lira bir ücret alacaktır. Ayrıca kursiyerlerimizin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de iş kurumuz tarafından yatırılacaktır.
10: Işıkhan'ın gündeminde işsizlik verileri de vardı. Haziran ayında işsizlik oranının %7,6 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.
0: Televizyon dünyasında merakla beklenen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 78.si yapılan törene toplam 14 ödül kazanan Widows Way dizisi damga vurdu.
12: And the Emmy goes to Matthew Rhys.
2: 78. Prime Time Emmy ödül töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapıldı. Yıla damga vuran televizyon yapımları ödülünü aldı.
13: These guys are so bored with us.

0: Widow's Bay.
1: Gecenin kazananı Widow's Bay dizisi oldu. 14 ödül kazanan yapım tek sezonda en çok ödüle layık görülen dizi rekorunu kırdı. En iyi komedi dizisi ödülünü alan yapımın başrolü Matthew Rhys, en iyi komedi dizisi oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Rhys ayrıca The Beast in Me mini dizisindeki rolüyle en iyi mini dizi oyuncusu ödülünü alarak aynı yıl iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. En iyi yardımcı erkek komedi dizisi oyuncusu ve en iyi yardımcı kadın komedi dizisi oyuncusu ödüllerini de Widow's Bay dizisi oyuncuları kazandı. Drama dalında en iyi dizi ödülü geçtiğimiz yılın kazananı The Pitt dizisine gitti. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü de dizinin başrolü Noah Wyle'nin oldu. Pittsburgh kentindeki bir acil serviste çalışan sağlık görevlilerini konu alan dizi, kürtaj haklarından göçmenlik politikalarına kadar pek çok güncel konuya değiniyor. 25 dalda aday gösterilen dizi geceden 6 ödülle ayrıldı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise bilim kurgu dizisi Bid Rebus'taki rolüyle Rhea Seehorn kazandı. Ödül töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Hex dizisinin yıldızı komedyen Megan Stelter törene Emmy ödülü kıyafetiyle geldi. Altın rengi bir kıyafet giyen Stelter fotoğraf çekilirken ödüldeki altın küreyi tutmayı da ihmal etmedi. Uzun yıllardır Parkinson hastalığı ile mücadele eden Michael J. Fox da Bob Hope İnsani Yardım Ödülü ile onurlandırıldı.
2: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim pazartesi günü oynanacak. Derbi tarihleriyle ilgili açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu yaptı. Buna göre Trabzonspor-Beşiktaş maçı 19 Ekim'de, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim'de, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Ekim'de, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı da 13 Aralık'ta oynanacak. Zira Türkiye Kupası'nda oynanacak eşleşmelere göre programda değişiklik de yapılabilecek. Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine Beşiktaş'ta imza attı.
3: Beşiktaş için 2026-2027 sezonu keyifli bir şekilde başladı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselirken Süper Lig'de ise zirve takibini sürdürüyor. Bu başarıda en önemli pay sahiplerinden biri olan Italiano, adını şimdiden kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasına yazdırdı. Italiano, Beşiktaş tarihinde maç başına puan ortalaması en yüksek teknik direktörler arasına girdi. 11 maçta 2.45 puan ortalaması yakalayan İtalyan teknik adam listenin ikinci sırasında yer alıyor. Zirvede 38 maçta 2.47 puan ortalaması tutturan Macar çalıştırıcı Kutik var. 2022-2023 sezonunda 41 maçta 2.22 puan ortalaması yakalayan Şenol Güneş ise üçüncü sırada bulunuyor. Listede Hans-Peter Bregel 4., Gordon Mill 5., Tayfur Havuççu 6., Milos Milunitovic 7., Rasim Kara 8., Christoph Daum 9. ve Ertuğrul Sağlam 10. sırada yer aldı. İtalyan yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 eleme turu geçerek lig aşamasına kalma başarısı gösterdi. Siyah beyazlar ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 5. haftayı 2. sırada tamamladı.
2: 2028 ve 2029'da UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar belli oldu. 2029 Şampiyonlar Ligi finaline Türk firması Limak'ın gelinme çalışmalarının sürdürdüğü Camp Nou ev sahipliği yapacak. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim, saat başında yeniden beraberiz.
4: UEFA organizasyonlarında 2028 ve 2029 yıllarında oynanacak finallerin adresleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2028 finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. 2029 yılındaki dev final ise Barcelona'nın dünyaca ünlü Camp Nou stadyumuna emanet edildi. Camp Nou böylece 1999'dan 30 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA'nın bu kararı aynı zamanda stadyumun devam eden büyük dönüşüm projesi açısından da dikkat çekiyor. Barcelona'nın tarihi stadyumu Türk firması Limak tarafından yenileniyor. Projenin sözleşmesi 2023 yılında Barcelona ile Limak arasında imzalanırken, anlaşmada Limak adına holdingin başkanı Nihat Özdemir yer aldı. Diğer UEFA finallerinde ise 2028 Avrupa Ligi finali Bükreş'teki Ulusal Arena'da, 2029 Avrupa Ligi finali Belgrad'daki Ulusal

Stadyumunda oynanacak. Konferans Ligi'nin 2028 finaline Torino'daki Allianz Stadyumu, 2029 finaline ise Budapeşte'deki Puşkaş Arena ev sahipliği yapacak. 2027 UEFA Süper Kupa finali Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da, 2028 Süper Kupa finali ise Kazakistan'daki Astana Arena'da gerçekleştirilecek. Alınan kararlar doğrultusunda hem futbol dünyasının en modern stadyumları hem de yenilenen dev kuleler futbol severleri ağırlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg TT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg TT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Bugün saat 11'de Habertürk ve Bloomberg TT ortak yayınında.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarından yeniden günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. Bugün 16 Eylül Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya geliyor. Yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki senaristler senaryodaki karakterlerle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliklere ne söyledi? Birlikte izleyelim.
1: Beni hastaneye götür. Kötü.

0: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
1: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz, dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
2: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
1: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
3: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim değerli izleyiciler. ABD'de otobüs kazası haberini görüntüleyen bir kanal helikopteri kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti. Evet, gelen görüntüler Kaliforniya eyaletinden Los Angeles'ta bir otobüs kazası yaşandı. Olmuştu ve kaza haberini alan kanallar bölgeye gitti. Bir kanala ait helikopter kazayı görüntülemek üzere havalandı ve kaza da tam da işte bu sırada gerçekleşti. Helikopter bölgedeki bir otoparka düştü ki görüntüler ekranlarınıza yansıyor. O sırada orada bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Düşen helikopter ise alevlere teslim oldu. İçinde henüz kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor. Detaylar geldikçe elbette ki aktaracağız. CHP kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması bugün görülecek. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış, ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz dedi. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair de mesajlar verdi.
4: Milli güvenliğimizi ele alırken, sınırlarımızın ötesindeki gelişmeler kadar iç cephemizin tahkim edilmesine de büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye hedefi de ülkemizin geleceği bakımından son derece stratejik bir mahiyet taşımaktadır.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz dedi.

0: bu tarihi süreç elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden çıkarmayı amaçlamaktadır. Köklü devlet aklımıza dayalı stratejik bir vizyonla yürüttüğümüz bu süreçte güvenlikten taviz vermeden, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111. dönem kaymakamlık kursuna katılan adaylarla bir araya geldi. Terörsüz bölge vurgusu da yaptı.
0: Sınırlarımızın ötesinde de terör yapılanmalarının kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasını ve bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasını arzu ediyoruz. Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi yönündeki gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
1: Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair de mesajlar verdi.
0: Bugün Türkiye, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağlayan, dostlarının güven duyduğu, görüşleri sorulan ve pek çok konuda katkısı aranan önemli bir aktör haline gelmiştir. En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerin en güncel örneklerinden de birisidir.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Fidan'ın gündeminde bölgedeki savaşlar vardı. Barış için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan, ardından mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
1: Fidan, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve ABD'nin savaşı sonlandırmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Bakan Fidan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Son dönemde artan karşılıklı saldırıların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
3: Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir.
1: Dışişleri Bakanı Fidan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği kaydedildi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim öncesinde savaş riski konusunda uyarıldığı iddia edildi. Eski üst düzey güvenlik yetkilileri Netanyahu'ya yapılan uyarıların dikkate alınmadığını öne sürüyor.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'den 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı iddia edildi. İddia, İsrail'in Maariv gazetesine konuşan eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yora Ayland'dan geldi. Ayland, 16 Ağustos 2023'te Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında Netanyahu ile baş başa görüştüğünü söyledi. Görüşmede Netanyahu'yu 2023'ün sonu veya 2024'ün başında bir savaşın başlama ihtimali konusunda uyardığını aktardı. Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı uyarı kararını dönemin askeri istihbarat direktörünün 2023 yazında savaş riskinde ciddi bir artış tespit etmesi üzerine aldığını belirtti. İsrail askeri istihbaratının Haziran-Temmuz 2023 döneminde çok cepheli bir savaş riskine dikkat çektiğini söyleyen Ayland, durumun aciliyeti üzerine Netanyahu ile acil bir görüşme talep ettiğini ve savaş endişelerini ilettiğini ifade etti. İsrail'in Haaretz gazetesinde de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığı konusunda uyardığı, Netanyahu'nun ise bu uyarıyı göz ardı ederek güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililere aktarmadığı iddia edilmişti.
2: Litvanya hava sahasında ilk kez İHA düşürüldü. İtalyan

0: NATO jetinin düşürdüğü İHA'nın büyük olasılıkla Rusya'dan geldiği belirtildi. Moskova yönetimi olayla ilgili henüz açıklama yapmazken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'ya saldırma niyetimiz yok dedi.
1: Avrupa hava sahasında bir gün içinde iki ayrı gerilim yaşandı. NATO jetleri Litvanya'da İHA düşürdü. Rus gemisi Danimarka helikopterine fişek attı. Danimarka'dan yapılan açıklamaya göre Baltık Denizi'ndeki bir Rus savaş gemisi Danimarka helikopterine iki işaret fişeği fırlattı. Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Moskova yönetimi olayı derinlemesine araştıracaklarını açıkladı. İtalyan NATO jeti ise Litvanya hava sahasında bir İHA düşürdü. Bu NATO uçaklarının Litvanya sahasında İHA düşürdüğü ilk olay oldu. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İHA'nın büyük olasılıkla Rusya'dan geldiğini belirtti. Moskova olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarını değerlendirdi. Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır dedi. Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa'da daha büyük bir bedel ödetmelidir diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını vurguladı. Avrupalılar bize saldırırsa bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek ifadesini kullandı. Müzakerelere yeniden başlamaya da hazır olduklarını belirtti. Moskova'nın temel güvenlik taleplerini değiştirmeyeceğini, ancak makul uzlaşma sağlanabileceğini kaydetti. Olası müzakereler süresince askeri operasyonları da durdurmayacaklarını söyledi. Kremlin, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin Ekim'de başlayabileceğini belirtiyor.
0: Avrupa ülkeleri peş peşe seçime giderken aşırı sağın yükselişi dikkat çekiyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde de aşırı sağ zirveye yerleşmiş durumda. Peki Cuma günü düzenlenecek Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinden ne bekleniyor? Aşırı sağcı AfD Partisi bu seçimlerden de zaferle çıkar mı? Habertürk Dış Haber Editörü Alara Durak, Almanya'dan uzmanlarla bu soruların yanıtını aradı.

0: Almanya, aşırı sağcı AfD partisinin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağa karşı tepkiler büyürken, gözler 20 Eylül'de sandıkların kurulacağı Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern'e çevriliyor. AfD'nin Saksonya-Anhalt'te oyların yaklaşık %44'ünü alması, partinin Almanya'nın diğer bölgelerinde, özellikle Berlin seçimleri öncesinde ivme kazanmasını sağlayabilir mi?
1: AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki zaferi, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yaklaşan seçimleri bir dereceye kadar etkileyebilir. Ancak çok fazla olmaz. Çünkü Berlin'deki insanların ekonomik, kültürel ve eğitim tabanı Saksonya-Anhalt'takinden çok farklı. Tahminler Berlin'de Demokratik Sosyalistler, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar arasında sol eğilimli bir koalisyon hükümeti oluşabileceğini gösteriyor.
0: Peki son anketler neye işaret ediyor?
2: Saksonya-Anhalt'in demografik yapısı ve sosyal durumu oldukça özel. Bu eyalette göçmen geçmişi olan çok az insan var. Bu nedenle Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak seçimler üzerindeki etkinin o kadar da güçlü olacağını düşünmüyorum. Son anketlere göre Berlin'de AfD yalnızca %18 civarında oy alırken Mecklenburg-Vorpommern'de AfD'ye destek %33 bandında. Eyaletlerin birbiri ardına aşırı sağcıların eline geçtiği bir zafer dalgası öngörmüyorum.
0: AfD en güçlü parti konumunda ancak tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğa sahip değil. Hükümetin kurulabilmesi için hangi senaryolar gündemde?
1: Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar AfD'ye temelde bir hükümet kurma fırsatı veriyor. Ancak bunu tek başlarına yapamayacaklar. Parlamentodaki 83 sandalyeden 39'una sahipler. Çoğunluğu sağlamaları için 3 sandalyeye daha ihtiyaçları var. Ancak parlamentodaki 3 parti kesinlikle AfD ile birlikte çalışmayacaklarını açıkladı. Bunlar sol eğilimli partiler. Sol partiden ayrılan Sahra-Wagenknecht birliği var. AfD'yi belki bir koalisyon hükümetinde değil ama oylama sürecinde destekleyebilirler.
0: Almanya genelinde Başbakan Merz yönetimine destekse büyük oranda azalıyor. Sadece Berlin'de hükümetten memnun olmayanların oranı %77'ye ulaşmış durumda.
1: AfD'nin yükseliyor.

0: anlayışı temelde sosyal, ekonomik ve kültürel güvensizliğe dayanıyor. Ve elbette ana akım partilerin kimliklerini kaybettikleri ve artık halka pek yakın olmadıkları yönündeki algı da etkili. Mers liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Bunlardan biri Mers'in sorumlu olarak algılanan iletişim ve liderlik tarzı. Bakanlarının aldığı birçok sorumlu karar ve sosyal refah sistemlerinde kesinti anlamına gelen reform süreçleri de desteğin düşmesine neden oluyor.
1: Anketlere göre AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de birincilik adayı olarak öne çıkarken, Berlin'de 4 parti birkaç puanlık aralıkta sıralanıyor. Seçimler, Hristiyan Demokrat Birliği'nin yenilgisinin tek bir eyaletle sınırlı kalıp kalmayacağını göstermesi bakımından da hükümet için yeni bir sınav olarak görülüyor.
2: İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, ülkesinin Filistin konusundaki yaklaşımını değiştirdiğini söyledi. Filistin'de artık sessiz kalmayacağız dedi. İyi derecede Türkçesiyle dikkat çeken Anderson, Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.
3: Birleşik Krallık Başbakanı, Birleşik Krallık'ın Filistin'de yaşananla karşısında şu ana kadar yeterli adımları atmadığını açıkça ifade etti. Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak.
4: Filistin'le ilgili ülkesinin bakış açısını bu sözlerle anlattı. İki devletli çözüm vurgusu yaptı.
3: Bir yeni tedbirler tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yaşadışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz. İsrail'den hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yeni bir yaklaşım beklediğimiz çok net.
4: İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkçe eğitimi aldıktan sonra Ağustos ayında göreve başlayan Anderson, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin derinleştiğine dikkat çekti. 28,6 milyar sterlin ticaret hacmi hedeflendiğini paylaştı.
3: Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Temmuz ayında ise güvenlik ve savunma ortaklığının imzalanmasıyla ortaklığımız daha da derinleşti. Göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon, yeşil enerjiye geçiş dahil tüm alanlarda işbirliğimiz sürekli derinleşiyor ve genişliyor.
4: Büyükelçi Anderson, Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de anlattı.
3: Aslında ben Ankara'yı çok seviyorum. Kuş uçmaz, kervan geçmez, aynı tas, aynı hamam sözünü olarak çok seviyorum. En sevdiğim yemek karalahana sarması.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'ndaki başarısını değerlendirdi. PISA başarımız dünyada gündem. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Tekin'in gündeminde özel okul ücretleri de vardı.
5: Eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Genel bütçeden en çok pay Milli Eğitim'e ayrıldı. Yani hep biz birinci sırada yer aldık. Ya şöyle söyleyeyim, %7'lerden %15'lere çıkardı genel bütçeden ayrılan payı.
4: Eğitimde FETÖ vesayetini kırdıklarını vurguladı. PISA başarımız dünyada gündem dedi.
5: Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor. Çünkü biz o tarihle beraber özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Özel okullarda istenen yüksek ücretlere ilişkin yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu açıkladı.
5: Özellikle yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde özel okulların fahiş fiyat olarak tanımlanabilecek kötü örnekler sunan özel okullar olduğuna dair bize veriler geldi. Biz şimdi 23 Eylül'de özel okul temsilcileriyle bir toplantımız var. Orada da bu konuyu gündeme taşıyacağım. Böyle devam eder.

0: bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl ders kitap, yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak
1: orada da bir disiplin.
2: Bakan Tekin 12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı sorusuna da yanıt verdi.
0: Bu konunun kamuoyunda tartışılması, toplumsal bir uzlaşı olması durumunda bu konuda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda da biz bu konudaki tartışmaları izliyoruz. Ama şu an için gündemimizde en azından kısa vadede bu yok.
2: Bakan Tekin okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarıyla ilgili Şubat ayını işaret etti.
0: TYP programı, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürüttüğü toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki program sürdürülebilir değil. Şubat başı itibariyle yeni formülümüzü hayata geçirmiş olacağız. Birkaç tane değişik alternatifler var. Onların bütçeye getireceği yük açısından ilgili otoritelerle konuşup bütçe kanununa bu sorunu daha köklü bir çözüme kavuşturacak.
2: Bakan Tekin'e öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişkin düzenleme de soruldu. Tekin, biz hukuk devleti çerçevesinde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz dedi.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Gürlek, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli mesajı verdi.
4: Siz üretirken, yatırım yaparken ve yeni pazarlar açılırken devletimizin bütün kurumlarıyla yanınızda olduğunu bilmenizi isterim. Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir.
2: Ekonomi dünyası da bu sözlerle seslendi. Yatırımcıların hukuk düzenine güvenmesi gerektiğini söyledi.
4: Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
4: Ekonomimizi zehirleyen, çıkar amaçlı suç örgüt yapılanmalarıyla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomik düzeninin güvenliği hukuk devletinin asli sorumluluklarından biridir. Çünkü yatırım ortamının güvenliği yalnızca mevzuatın sağlamlığıyla değil, ekonomik hayatı tehdit eden hukuk dışı yapıların etkisiz hale getirilmesiyle ancak mümkündür.
2: Gürlek, ekonomi dünyasına yasal düzenlemelerle ilgili de mesajlar verdi.
4: Adalet Bakanlığı olarak yasal düzenlemeleri eksiksiz ve daha işlevli hale getirmek, iç ve dış hukuk güvencelerini sağlayan yasal çerçeveler oluşturmak bizim temel görevlerimizden birisidir. Ticaret mahkemelerinin İhtisas alanlarını geliştirip yapısal güçlerini artırmak, hızlı ve adil yargısal süreçler yürütmek bu anlayışın devamıdır.
3: Ekonomiyle devam edelim. Bütçe dengesi Ağustos ayında 12.9 milyar lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,5 arttı. 1 trilyon 654.9 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de %37,8 artışla 1 trilyon 642.1 milyar liraya ulaştı. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12.9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık verdi. Muğla Milas'taki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine ilişkin acele kamulaştırma kararına karşı açılan dava bugün Danıştay'a görülecek. Danıştay'da görülecek ve dava öncesi de işçiler ve bölge halkı Danıştay önünde açıklama yaptı. Üretimin devam etmesi talep edildi.
5: Yiyene, yiyene kazanacağız.
6: Ekmeğini madenden ve santralden kazanan binlerce İşçinin sesini duyurmak için geldik. Yeniköy ve Kemerköy maden ve santrallerde yaklaşık 3100 kişi doğrudan çalışıyor. Bakım, nakliye, yüklenici firmalar ve yerel tedariklerle birlikte bu üretimden geçimini sağlayan binlerce insan daha var.

0: Yas'taki maden ve termik santralin bölgenin önemine dikkat çekildi. Santralin çalışmalarına devam etmesi gerektiği vurgulandı.
1: Milat ve çevresinde geniş bir kesim işinin, üretiminin ve istihdamının devam etmesini istiyor. Biz zeytinin ve toprağın da emeğin de değerini biliyoruz. Kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ancak işçiyi işsiz bırakan bir çözümün bölge için gerçek bir yıkım olacağını söylüyoruz.
0: Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine ilişkin acele kamulaştırma kararı alınmış, karara karşı Danıştay'da dava açılmıştı. Duruşma öncesinde TES İş Sendikası üyeleriyle bölgede yaşayanlar Danıştay önünde açıklama yaptı.
2: Görülecek dava sıradan bir dava olmanın ötesinde bölgemizde yaşayan binlerce insanın işini, aşını ve geleceğini etkileyecek bir karar duruşmasıdır. Köylerimizde insanlar hem tarımla uğraşıyor, hem madende ve santralde çalışıyor. Doğayı korurken insanımızın işini ve bölgenin ekonomik hayatını da korumak zorundayız. Bizim söylediğimiz çok açık. Maden de bizim, zeytin de bizim, toprak da bizim, emek de bizim.
3: ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın düğün masraflarının bir kısmının Putin'e yakınlığıyla bilen Rus oligark Umar Kremliev tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Haberi doğrulayan Trump çifti Kremliev'in desteğini cömert bir düğün hediyesi olarak nitelendirdi.
4: Rus oligarkın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğluna düğün hediyesi tartışma yarattı. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Bettina Trump'la Mayıs'ta düzenlenen düğününün masraflarının bir kısmını Rus oligark Umar Kremliev finanse etti. Trump Jr. ve eşi haberi doğruladı. Çiftten yapılan ortak açıklamada Kremliev yakın bir dost olarak tanımlandı. Rus oligarkın düğünün ardından iki gece süren kutlamalara ev sahipliği yaptığı, bunun olağanüstü cömert bir düğün hediyesi olduğu belirtildi. Çift bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir ifadesini kullandı. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Kremliev'in 3 günlük kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masraf yaptığını yazdı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı Kremliev, Rus Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla biliniyor. Kremliev, kısa süre önce Putin tarafından dostluk nişanıyla ödüllendirilmişti. Trump Jr.'ın Rusya bağlantıları daha önce de gündeme gelmişti. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi sırasında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Trump Tower'da yaptığı görüşme, Rusya'nın seçime müdahalesine ilişkin soruşturmaların başlıklarından biri olmuştu.
3: Suudi Arabistan nükleer enerji projesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni bir keşif yapıldı. Medine'de 110 milyon tonluk uranyum cevheri bulundu.
0: Suudi Arabistan, Medine'de 110 milyon tonluk uranyum cevheri keşfetti. Suudi Arabistan, 2017 yılında Vizyon 2030 stratejisi kapsamında Suudi Ulusal Atom Enerjisi projesini hayata geçirdi. Riyad, nükleer enerjiyi ülkenin yerli enerjisine dahil etmeye çalışıyor. Projeyle nükleer yakıt üretilmesi, büyük reaktörlerin yanında küçük modüler reaktörleri inşa edilmesi amaçlanıyor. Nükleer enerji çalışmalarında Medine bölgesinde hem uranyum hem ağır nadir toprak elementleri keşfedildi. Ancak ham cevherin içindeki uranyum miktarı açıklanmadı. Bu da tespit edilen kütle içerisinden ne kadar uranyum elde edilebileceği sorusunu yanıtsız bıraktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan da henüz resmi açıklama gelmedi. Keşfin öncesinde ABD ile Suudi Arabistan Sivil Nükleer İşbirliği Anlaşması imzalamış, Riyad'a Washington'la uzun vadeli işbirliği çerçevesi sağlamıştı.
3: ABD uzayda silah bulundurduğunu ilk kez açıkça kabul etti. Silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu savunan ABD Hava Kuvvetleri Bakanı silaha ilişkin başka detay vermedi.
0: ABD uzayda silah bulundurduğunu ilk kez kabul etti. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını söyledi.

0: Mank, uzaydaki silahın türü, kabiliyetleri ve ne zamandır yörüngede bulunduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak silahın, ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi. ABD'li bakan, adını vermediği bazı rakiplerin ABD'nin uzaydaki algılama ve komuta kontrol sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirtti. ABD'li yetkililer daha önce de Rusya ve Çin'in olası bir çatışmada ABD uydularına hedef alabilecek kabiliyetler geliştirdiğini açıklamıştı. Rusya ve Çin'den ABD'ye uyarı gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan uzaydaki askeri faaliyetleri genişletmeyi bırakın çağrısı yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da uzayın silahlardan arındırılmış kalması gerektiğine inanıyoruz dedi. 2019'da ABD'nin uzaydaki varlıklarını korumak için ABD Uzay Kuvvetleri oluşturulmuştu. Ancak ABD'nin uzayda silahlarının bulunduğunu ilk kez açıkça kabul etmesi, 1967 tarihli bir uluslararası anlaşmayı da yeniden gündeme getirdi. Anlaşma, kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor. ABD, Rusya ve Çin o tarihten bu yana yörüngenin askeri amaçlar için nasıl kullanılabileceği konusunda sınırları test ederken, birbirlerinin askeri iletişim ve istihbarat uydularını da hedef alıyor.
1: Yapay zekanın kontrolden çıkması halinde onu kim nasıl durduracak? Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark, şirketlere üçüncü bir tarafın da kullanabileceği bir acil durdurma düğmesi zorunluluğu getirebileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise yapay zeka konusundaki alarmları aldatmacı olarak nitelendirdi.
2: Hayatın her alanına hızlı bir giriş yapan yapay zeka tartışmaları da beraberinde getirdi. Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden birinin kurucusu, yapay zeka için acil durdurma düğmesi gerekebileceğini belirtti. Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark, yapay zekanın tehlikeli bir boyuta ulaşması durumunda yazılımın tamamen kapatılmasını sağlayacak bir yöntemin uygulanabileceğini söyledi. Acil durdurma düğmesinin yasal bir zorunluluk haline getirilmesi ve gerektiğinde bağımsız bir üçüncü tarafça kullanılabilmesi gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kill Switch Act, yani acil durdurma yasası adıyla bir yasa teklifi de sunuldu. Teklif, belirli devlet kurumlarına yapay zeka aracının kapatılmasını ve sınırlandırmasını talep etmesi yetkisi öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göre ise yapay zekanın dünyayı ele geçirip insanlığı yok edebileceği yönündeki uyarılar bir aldatmaca. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla arayan Trump, bu mesajı Los Angeles'taki All In Summit yapay zeka zirvesinde de dile getirdi.
3: And the happiest group is China, and I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great. Whoever wins, AI wins. That's how big it is. It's bigger than the internet.
2: Yapay zeka yarışının yavaşlatılmasının Çin'e yarayacağını savunan Amerikan başkanı, daha önce de yapay zekayı kim kazanırsa kazanan o olur demişti.
1: Hürkuş 2 uçağı 153 testi başarıyla tamamladı. Türkiye'de ilk kez yerli bir hava platformuna uluslararası standartlarda askeri tip sertifika verildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, milli uçağın başarısını bu belge kurumsal bir hafızaya dönüşecek mesajıyla duyurdu.
2: 153 sertifikasyon testi yapıldı. Hürkuş 2 uçağına askeri tip sertifika verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeden önce sertifikasyon sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Yapılan testler sonucunda uçağın askeri amaçlı kullanımına imkan tanıyan askeri tip sertifikası alındı. Böylece Türkiye'de ilk kez bir yerli hava platformu uluslararası askeri tip sertifikaya sahip oldu. Sertifikasyon süreci için yapılan testler kapsamında Hürkuş 2 üzerinde 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sertifikasyon sürecini değerlendirdi, milli irade vurgusu yaptı.
4: Bu belge çok yoğun bir mühendislik, test ve doğrulama emeğinin sonucudur. Hürkuş 2'nin kanatlarında kendi tasarımına, kendi testine ve kendi teknik yetkinliğine güvenen bir Türkiye'nin iradesi vardır. Bu kabiliyeti daha ileriye taşımaya kararlıyız.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili günler sonra bir gelişme yaşandı. Denizde bulunan cesedin geminin kaptanına ait olduğu belirlendi. Dün öğle saatlerinde Silivri açıklarında

0: yakıtlarında bir erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kalan cesette bozulma meydana geldiği tespit edildi. Yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kahyan'a ait olduğu belirlendi. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de çarpışma sonucu batmış, 10 mürettebatı kaybolmuştu. 9 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Pendik'te 8 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini tamamen sardı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.
1: İş yerinden bir anda alevler yükseldi. Yoğun duman 8 katlı binaya yayıldı. Uykularından yangınla uyanan bina sakinlerinin hızlı tahliyesi facianın önüne geçti.
2: Herkes uyuyor mu? Ne yapıyor ya?
1: İstanbul Pendik'te sabah saatleriydi. 8 katlı bir binanın giriş katında bulunan ambalaj dükkanında yangın çıktı. Dükkandaki malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda yayıldı. Uykularından yangınla uyanan bina sakinleri büyük panik yaşadı.
3: Sabah yatıyorduk, yangın alarmı çalmaya başladı. Biz hani büyük bir panik içerisinde koşturarak aşağı indik. Hani nasıl çıktığını falan bilmiyoruz.
2: İşe gidiyorduk sabah. Geldik, yangın yeni başlıyordu. Arabamızı hemen sağa çekerek insani olarak ıslık çaldık. Gürültü yaptık, ses yaptık. Binadakileri aşağı indirmelerini sağladık. Ondan sonra itfaiye aradık.
1: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. İş yerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Muğla'da ihbar üzerine bir iş yerine giren ekipler baba ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Tabutları ard arda çıkarıldı. Yakınları büyük acıyla yıkıldı. Yufkacıdan baba ve iki çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Ergün Güngör, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yufka dükkanı işletiyordu. Yakınları ondan ve çocuklarından haber alamayınca meraklandı. İş yeri de açık değildi. İhbar üzerine gelen polis iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. 46 yaşındaki Ergün Güngör'ün cansız bedeni pencere demirlerine asılı haldeydi. 10 yaşındaki Hatice ve 6 yaşındaki Hüseyin ise yatakta hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde baba ve iki çocuğunun öldüğü belirlendi. Yufkacı'daki korkunç manzaranın ardından soruşturma başlatıldı. Cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Baba ve çocuklarının ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.
0: Yalova'da zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. Kazanın adresi İstanbul-İzmir otoyoluydu. Çiftlikköy mevkiinde 5 araç, 1 otobüs ve 1 tır çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Araçlarında sıkışanları itfaiye çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İstanbul'da trafikte kavga, tartışma eksik olmuyor. Son örnek Esenyurt'tan. Bu kez kavga edenler bir otomobil sürücüsüyle taksici olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Otomobilden indi. Taksinin camlarını yumrukladı. İki sürücünün kavgası cep telefonuna yansıdı. Hava aydınlıkken başlayan gerilim hava karardığında da devam etti. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Bir taksici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
4: Abi yanlış anlama. Yanlış anlama bak. Ama bak küfür ediyor. Gitme yol verme ona.
1: Otomobil uzun süre taksiyi takip etti. Sürücü daha sonra otomobilden inip taksiye saldırdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tartışma karakolda bitti. Otomobil sürücüsüyle birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Taksiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Şile'deki Avlak Virajı aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle kazalarla gündemde. Pist gibi kullanılan viraj yapılan en küçük hatada bile ağır sonuçlara yol açıyor. Peki ölümlü kazalarında yaşandığı bu sürüş nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Yanıtlar Emine Derya'nın haberinde.

0: sürüşünü trafiği açık alanlara taşıyarak kendilerini ve çevrelerini riske atıyorlar.
1: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Şile'deki bu virajda kazaların sonu gelmiyor. Hatta kazalar kimi zaman can alıyor.
2: Mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş da dayanamadı.
3: Hocam sollaması doğru mu?
2: Hayır, tek çizgi, sollayamaz. Hata yaptı. İşte kazalar bu sebepten dolayı oluyor.
3: Burası Şile'de Darlık yolu üzerinde bulunan Avlak virajı. Viraj özellikle motosiklet tutkunları arasında epey popüler. Ancak son dönemde kazalarla gündemde. Peki Şile'de onlarca viraj varken bu virajı diğerlerinden ayıran özellik ne?
4: Genelde buranın asfaltı iyi diye burayı pis gibi kullanıyorlar da diyebiliriz. Hem bazı yerleri uzun virajlar, daha iyi işte yatırabiliyorsun motoru. İnsanlar kendine bir şekilde güveniyor ama sonuçta hata affetmeyen bir yer.
1: Çünkü yapılan en küçük bir hata geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
3: Birazdan viraja gireceğiz. Peki ne şekilde viraja girmemiz gerekiyor?
2: Bu hız limitlerine baktığımız zaman 50 km hız baremini aşamayız. Toleransı da koyarsak maksimum 55 olur. Aynı zamanda yerdeki paralel çizgiler bunlar da yavaşla diyor.
1: Üstelik Darlık yolu üzerinde tek viraj Avlak değil. Daha keskin virajlara sıkça rastlamak mümkün.
2: Burası keskin bir viraj, biraz daha keskin. Eğer ben 50 km'nin üstüne çıkmış olsaydım o zaman aşağı şarampole gidecektim.
1: Son dönemde meydana gelen kazalardan sonra Avlak virajındaki denetimler de arttı. Özellikle hafta sonları jandarma ekipleri işte bu noktada motosiklet sürücülerini durdurarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları konusunda denetim yapıyorlar.
5: Yani günün sonunda biz sürüşümüzü tercihlerimize göre gerçekleştiririz. Hayat çok değerli. Burada veya başka virajlarda fark etmez. Sürüş önlemlerimizi doğru şekilde alırsak, ekipmansız araç kullanmazsak, eğitimlerimizi tamamlarsak bu kazaların önüne geçeriz.
0: Kapalı parkurların yani pistlerin sayısının artması, gençlerimizin bu eğitimlere ulaşabilmesi bence en önemli çözümü olacağını düşünüyorum.
6: Siber suçlarla mücadele kapsamında 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı, 76'sı tutuklandı. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Açıklamada ayrıca suç ve suçlularla mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğinin altı çizildi. Antalya'da bir kişi kendisini MİT görevlisi gibi tanıtıp bir kadını dolandırmaya kalktı. Neyse ki durumdan şüphelenen kadın polise başvurdu. Sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
7: MİT görevlisiyim dedi, korkutup dolandırmaya çalıştı. Kadını şüphesi kurtardı. Olay Antalya'da yaşandı. M.A. adlı kadını telefonla arayan bir kişi kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. Mesajlaşma uygulaması üzerinden kimlik belgesini gönderdi. Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı diyerek korkutup para ve altınlarını istedi. Durumdan şüphelenen kadın polise başvurdu. Kadın polisin nezaretinde şüpheliyle görüşmeye devam etti. Şüpheli H.Ç. kadının yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden almaya geldi. Ama polis ekipleri önceden önlem almıştı. Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
6: Dünyada kadavradan ilk rahim nakli Antalya'da yapılmış ve Derya Sert bu nakilden sonra anne olma hayaline kavuşmuştu. Ömer Özkan adı verilen o çocuk 6 yaşına geldi ve eğitim hayatına ilk adımını attı.
8: Çantasını sırtına taktı, okulun yolunda...

0: Oğlunu tuttu. Kadavradan rahim nakli sonrası dünyaya gelen ilk çocuk olan Ömer Özkan ana sınıfına başladı.
1: Okula geldiğim için çok mutluyum, heyecanlıyım.
0: Antalya'da Derya Sert'e Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2011 yılında rahim nakli yapıldı.
2: Bu dünyanın ilk kadavradan rahim nakliydi ve 9 yıl kadar uzun bir süreç aldı. Bizim Derya'yı bebek sahibi yapma çabamız. Allah'ın mucizesine biz vesile olduk.
0: Uzun süren tedavinin ardından Derya Sert 2020 yılında bebeğini kucağına aldı. Oğluna doktoru Profesör Doktor Ömer Özkan'ın adını verdi. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ailenin oğlu 6 yaşına geldi ve ana sınıfına başladı.
3: Dün gibi aslında, yani daha dün tulumlarını, zıbınlarını ütülüyordum. Ama 6 yıl geçti, ya şimdi ana sınıfına başladı. Şimdi giyeceği kıyafetlerini kendi seçiyor, onları ütülüyoruz yani.
1: Oynuyorum, ders çalışıyorum, boyama yapıyorum.
4: Büyüyünce ne olacaksın?
1: Usta. Tamir edeceğim.
5: Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybedenler için yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde kişilerin ifade etmeye çalıştıkları beyin sinyalleri yardımıyla dijital bir avatara taşınıyor.
6: Felçli hastaların beyin sinyalleri analiz edildi. İfade etmeye çalıştıkları hareketler dijital avatara aktarıldı.
7: Good. Do you want to get coffee soon?
6: Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybeden kişiler için bir sistem geliştirdi. Yeni teknoloji Nature Neuroscience dergisinde yayımlandı. Sistem kişinin ifade etmeye çalıştığı sözcükleri, hareket ve mimikleri algılıyor. Ardından bu verileri dijital bir avatara aktarıyor.
7: Awesome. I'm ready when you are.
6: Kaliforniya Üniversitesi San Francisco araştırmacılarının yaptığı çalışmaya 2 kişi katıldı. Araştırmacılar, katılımcılardan birinde 10, diğerinde ise 4 farklı iletişim hareketini sistem üzerinden test etti. Sistem, her iki katılımcının da ifade etmeye çalıştığı kelimeler ve jestleri algıladı. Bunlarla ilişkili beyin sinyallerini yüksek doğrulukla çözümledi. Araştırmacılar bu tür iletişim protezlerinin milyonlarca kişiye yardımcı olabileceğini düşünüyor. Teknoloji, konuşma yetisini kaybeden kişiler için umut vaat ediyor. Ancak uzmanlar sistemin henüz yaygın kullanıma hazır olmadığını belirtiyor. Çalışmanın farklı kişilerle de test edilmesi gerekiyor.
7: Long time no see.
5: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihte ilk kez 100 bini geçti. Ülkede bir asrı geride bırakanların sayısı da 107.677'ye ulaştı. Bu kişilerin büyük çoğunluğu ise kadınlar oluşturuyor.
6: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihinde ilk kez 100 bini geçti. Ülkede bir asrı geride bırakanların sayısı 107.677 olarak kayda geçti. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla 100 yaş üstü nüfusa ilişkin verileri açıkladı. Yayınlanan verilere göre ülkede 100 yaşını aşanların sayısı geçen yıla göre 7.914 kişi arttı. Böylece ülkede 100 yaş üstü nüfus tarihte ilk kez 100 bin sınırını aşmış oldu. Açıklanan veriler 100 yaşını aşan yaşlıların %88'ini kadınların oluşturduğunu gösteriyor. Buna göre ülkede 94.298 kadın, 13.379 erkek 100 yaşının üzerinde. Japonya'da en yaşlı kadın ünvanı 114 yaşındaki Kishimoto Fuyoda'da. En yaşlı erkek ise 112 yaşındaki Kato Hikaru olarak kayda geçti. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. 100 yaşını aşanların sayısı 1981'de 1000 kişiyi, 1998'de 10.000 kişiyi, 2012'de ise 50.000 kişiyi geçti. Güncel istatistiklere göre ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 yıl.
5: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 66 milyon yıllık fosil bulundu. Külhöyük kazı alanındaki çalışmada bulunan fosilin salyangoza ait olduğu değerlendirildi. 66 milyon yıl önce bölgeyi de içinde kapsayan Tethys Denizi kıyısında yaşadığı tahmin ediliyor.
8: 66 milyon yıl yaşında olması bakımından da Tethys Denizi'nin canlılarına ait bize önemli bir buluntuyu veriyor aynı zamanda.

0: Milyonlarca yıl öncesine ait iz Ankara'da bulundu. Gölbaşındaki Külhöyük kazı çalışmasında salyangoz fosili gün yüzüne çıkarıldı.
1: Ankara'nın 5000 yıllık tarihini aydınlatmaya devam edeceğiz.
0: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanında dikkat çekici bir keşif yapıldı. Bilimsel ismi gastropoda olan bir salyangoza ait fosil bulundu. Fosilin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşadığı tahmin ediliyor.
2: Burası Külhöyük kazı alanı. Buradaki yaşamın yaklaşık 5000 yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor. Ancak bulunan fosil ise 66 milyon yıl öncesine ait. Dolayısıyla bu fosilin Külhöyük sakinleri tarafından buraya taşındığı tahmin ediliyor.
1: Yerleşim 5000 yıllık olmasına rağmen elimde şu an bulunan fosil 66 milyon yıla bizi götürdü. Aslında Külhöyük sakinlerinin bunu dışarıdan bir yerden yerleşime getirdiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim burada kazmış olduğumuz arkeolojik tabakalar arasında bu kadar eski bir buluntunun gelme şansı maalesef yok.
0: Külhöyük Kazı Başkanı Doçent Doktor Derya Yılmaz Tekin bölgede kazı çalışmalarının devam edeceğini paylaştı.
1: Ben ve ekibim Ankara Üniversitesi adına 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Biz her sene buraya geliyoruz yaz aylarında ağırlıklı olarak ama 12 aylık kazı projesi olduğumuz için de iklim şartları el verdiği sürece de burada kazı çalışmalarını sürdüreceğiz.
3: Serbest dalışçı Sercan Demirkaya'nın sıra dışı dostunu şimdi tanıyacağız. 5 yıl önce su altında başlayan o dostluk adeta bir maceraya dönüştü. Demirkaya kaplumbağa dostunun adına Mahmut koydu. İşte su altından rengarenk görüntülerle o dostluğun hikayesi.
4: Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanoya geliyor. Bu sene mesela ciddi ciddi gelip sarılmışlığı var. Elime omzuna atıp böyle arkadaş gibi ya da teselli eder gibi sarılmışlığı var.
5: Görür görmez ona yanaşıyor, gelip sarılıyor. Zaman zaman yaramazlık da yapıyor.
4: Kafa okşaması bir hobi oldu. En sevdiği şey tokat. Çok güzel tokat atıyor bu arada. Mecbur kalmadıkça dokunmuyorum. Benim hayatımda gördüğüm ciddi anlamda en sosyal deniz kaplumbağası kesinlikle.
5: Deniz kaplumbağasıyla dalgıçın hikayesi görenlerin yüreğini ısıtıyor.
4: Evcil hayvan gibi arkamda dolanıyor. Sürekli yanında çöp filesinin içinde taşıyorsun ve sürekli arkanda böyle bakıp hani ne çıktı ne buldun deyip diyen bir kaplumbağayla dalış yapıyorsun.
5: Sercan Demirkaya Antalya'nın Demre ilçesinde denize açılır atık toplardı. 5 yıl önce karşısına çıkan kaplumbağa bir daha onun peşini bırakmadı.
4: Gördüm, radara girdi. Sürekli aynı kaplumbağa olduğunu fark ettim. Sürekli görüşmeye başladık. Oradan Mahmut diye çıktı yani. Mahmut diye kaldı adı.
5: Demirkaya kaplumbağanın adını Mahmut koydu. Onunla birlikte çektiği videolar milyonlara ulaştı. Su altında başlayan dostluk her yıl aynı heyecanla devam etti.
4: Bir süre 3-4 tane kaplumbağayla beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. O da bugün bu sene 5. senemizdeyiz işte.
5: İkiliye şu sıralar ayrılık hüznü serdi. Çünkü Mahmut sıcak sulara gitmek zorunda. Sercan Demirkaya önümüzdeki yıl yine onunla karşılaşmanın hayalini kuruyor.
4: Ekim'in ilk haftaları gitmeye başlayacak. Umarım bundan bir 10 senesi, 15 sene sonra da hem Mahmut hem de Mahmut'un yavrusuyla birlikte yüzme düşüncesi bile cidden çok muazzam bir duygu.
3: ...2028 ve 2029'da UEFA organizasyonlarının finallerini ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar belli oldu. 2029 Şampiyonlar Ligi finalini Türk firması Limak'ın yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Camp Nou ev sahipliği yapacak. Siz haberimizi izlerken bizler veda ediyoruz. Bizden sonra Tuğba Södekoğlu, Kınay Gün başlıyor da sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
6: UEFA organizasyonlarında 2028 ve 2029 yıllarında oynanacak finallerin adresleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2028 finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. 2029 yılındaki dev final ise Barcelona'nın dünyaca ünlü Camp Nou stadyumuna emanet edildi. Camp Nou böylece 1999'dan 30 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA'nın bu kararı aynı zamanda stadyumun devam eden büyük dönüşüm projesi açısından da dikkat çekiyor. Barcelona'nın tarihi stadyumu Türk firması Limak tarafından yenileniyor. Projenin sözleşmesi

2023 yılında Barcelona ile Limak arasında imzalanırken, anlaşmada Limak adına holdingin başkanı Nihat Özdemir yer aldı. Diğer UEFA finallerinde ise 2028 Avrupa Ligi finali Bükreş'teki Ulusal Arena'da, 2029 Avrupa Ligi finali Belgrad'daki Ulusal Stadyumunda oynanacak. Konferans Ligi'nin 2028 finaline Torino'daki Allianz Stadyumu, 2029 finaline ise Budapeşte'deki Puşkaş Arena ev sahipliği yapacak. 2027 UEFA Süper Kupa finali Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da, 2028 Süper Kupa finali ise Kazakistan'daki Astana Arena'da gerçekleştirilecek. Alınan kararlar doğrultusunda hem futbol dünyasının en modern stadyumları hem de yenilenen dev kuleler futbol severleri ağırlayacak.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Ben Tuğba Sürdekoğlu. Gün başlıyor da beraberiz. Saatler 7'ye geliyor. 10'a kadar dolu dolu bir 3 saatimiz var. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, memlekette neler oluyor, dünyada ne olup bitiyor hepsini aktaracağız. Önce kısaca şöyle bir özetleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de ilk kez seçimleri yine kazanacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamanın bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. O konuşmanın detaylarına bakacağız. CHP kurultayı davasının 7. duruşması bugün görülecek. Davada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis isteniyor. Bağlantılarımız olacak. Son durumu öğreneceğiz, aktaracağız. Ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran Savaşı'nın bitiş tarihiyle ilgili konuştu. O da Trump gibi ara seçim sonrası işaret etti. Yine o açıklamanın detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerinin etkili olduğunu söyledi. Önemli açıklamalar

açıklamalar yaptı. Detaylarına yine hep birlikte bakacağız. Son dakika gelişmeleriyle yine dop dolu bir 3 saatimiz var dediğim gibi. Başlayalım gün başlıyor ve bir Amerika Birleşik Devletleri'nden kaza haberiyle başlayalım. ABD'de bir kanalın, televizyon kanalının helikopteri bir otobüs kazası haberini görüntülüyordu havadan ve kazaya giden helikopter kaza yaptı. 3 kişi hayatını kaybetti o kazada. Görüntüler Kaliforniya eyaletinden. Los Angeles'ta bir otobüs kazası olmuştu. Kaza haberini alan kanallar bölgeye gitti ve bir kanala ait helikopter o kazayı havadan görüntülerken görüntülemek üzere havalandı ve kazada işte tam da bu sırada gerçekleşti. O kazaya dair de işte görüntüler böyle. Ve otoparkta bulunan bir kişi dahil toplamda 3 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki o kazada. Düşen helikopter ise tabii alevlere teslim oldu. Bakın itfaiye ekiplerinin müdahalesi var. Kullanılamaz hale geldi. Ve 3 kişi hayatını kaybetti ne yazık ki. He said it was a controlled descent, but something Ve hadi gelin yeni güne şöyle bir gazetelere bakarak devam edelim. Manşetlere bakacağız sırayla. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Tarlada bir, tezgahta 100 operasyonları. Hepimizi ilgilendiren bir haber, sofraları ilgilendiren bir haber. Dün de son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu operasyonun detaylarını açıklamıştı. Ve Hürriyet gazetesi de manşete taşımış. Diğer gazeteler gibi aslında bugünün manşetlerinde bu haberi sık sık göreceğiz. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyvelerin fiyatlarını çeşitli hilelerle kat be kat yükselttikten sonra vatandaşa satan toptancılara operasyon düzenlendi. Ölüye bile fatura kestiler alt başlığı var. Soruşturma dosyasına göre toptancılar şimdi hayatta olmayan onlarca çiftçinin adını da hileye alet ettiler. Bazı firmaların ölmüş çiftçilerden ürün almış gibi sahte fatura düzenledikleri belirlendi diyor yine detaylarda. 41 kişiye de gözaltı kararı var. Başsavcılığın talimatıyla 22 şehirde 109 adrese düzenlendi bu operasyon. Ve aramalar ve el koyma işlemleri yapıldı diyor haberin yine detaylarında. Hemen alta bakalım. Kurtlar Vadisi tesadüfleri başlığı var. MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ndeki sahnelerin paralelliği tartışılıyor günlerdir. Ve senaristler de dizide Kozinoğlu'nu canlandıran karakterin Kozinoğlu'nun ölümünden 2 gün önce ölümle tehdit edilip ölüm emrinin verilmesini tesadüf diye açıklıyor. Dizide kullanılan yine bazı plakalı araçlarla da subliminal mesaj yüklendiği şüphesi var. İşte bununla ilgili bir haber de yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yerini almış durumda. Günün yine ilgi çeken haberlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah yerleştirdi başlığıyla paylaşmış Hürriyet gazetesi. ABD uluslararası sözleşmelerle yasaklanmasına rağmen uzaya silah konuşlandırdıklarını itiraf etti. Açıklamayı ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri yaptı ve silahın amacının düşmana karşı Amerikan kuvvetlerini korumak olduğunu ileri sürdü. Rusya ve Çin tepki gösterdi. Bakalım ilerleyen günlerde uzay savaşları mı konuşacağız? Merak konusu. Gözaltı ona çıktı, Büşra yok başlığı var. Günlerdir paylaşıyoruz Büşra Bebek'le ilgili haberleri gazetelerden. Sivas Divriği'de babası tarafından önce satıldığı sonra öldürüldüğü öne sürülen 11 aylık Büşra Bebek'ten hala bir iz yok diyor haberin detaylarında. Bir yandan da gözaltı sayısı 5. günde 4 yeni gözaltı ile birlikte ona çıktı. Bu bilgi de yine haberde yerini almış. Hemen altta da bu kez dost kaplumbağa Mahmut başlığını görüyoruz. Balıkçı Adem'le Yaren Leyleğin dostluğunda benzer bir hikaye Antalya Demre'den geldi. Gönüllü su altı temizliği yapan serbest dalışçı Sercan Demirkaya ile Mahmut adını verdiği o yeşil deniz kaplumbağasının dostluğunu anlatan bir haber. Biz de ilerleyen dakikalarda yine bu haberin detaylarını da diğer haberler gibi paylaşacağız. Şimdi gelelim bir akşam gazetesine. Akşam gazetesinin manşetinde de yine aynı haber var. Bakın tarladan halka vurgun sistemi başlığını atmış akşam gazetesi de. Dünün en önemli operasyonuydu bu. Bakın biraz daha detaylandırmış akşam gazetesi.

Gazetesi 41 firma yöneticisine gözaltı, fırsatçılara operasyon. Örneğin Mandalina'da yapılan usulsüzlüğü yazmışlar. Çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat 16 lirayken bazı firmalar 32 lira göstermiş. Bazı firmalar 6-8 lira olan fiyatı 28 göstermiş. Örneğin yine patateste de aynı oyun. 7-12 lira arasında değişen çiftçiden alınan fiyat 20 lira gibi gösterilmiş ve markete satış fiyatı da tabii daha fazla. Yani çiftçiden aldıkları fiyatı yükselterek firmalar bir usulsüzlüğe gitmişler. Bu haberde de bu detaylara yer veriliyor. Hemen sol tarafında yeni anayasaya, anayasa geleceğe borcumuz başlığını görüyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MYK sonrası gündemi değerlendirdi ve bazı açıklamalar yaptı. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere borcumuzdur dedi. Bu haberin detaylarına değer verildi. Bu arada yine bu tarladan halka vurgun sistemine yönelik operasyon dair üst tarafta da yine bir hal kanunu fahiş artışı önleyecek başlığını görüyoruz. Yine bu konuyla ilgili bir haber. Ticaret Bakanı Bola sebze meyve fiyatlarındaki artışı yavaşlatacak hal kanununun bu yasama yılında çıkacağını söyledi diyor haberin detaylarında. Hemen yine sol tarafa dönelim. Yunan'a oyuncak olma uyarısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz dedi. Biliyorsunuz dün Azerbaycan'a bir ziyarette bulunmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da kabul edildi ve o ziyaretinde de bir Yunanistan açıklaması, Yunan'a oyuncak olma uyarısı geldi Bakan Fidan'dan. Hemen altta altınlar sahte çıktı başlığını görüyoruz. Bunu da günlerdir konuşuyoruz. Vanlı Kara Aydar olarak bilinen kişinin düğünüyle ilgili biliyorsunuz görüntüler çok konuşulmuştu. En son eşi de gözaltına alınıp tutuklanmıştı ve eşi Çağla Öz'ün düğünde takılan sözde 43 milyon lira değerindeki 97 parça altının 78'i sahte çıktı diyor haberin detaylarında. Ve yine bir başka gazeteyle devam edelim. Bu kez sıradaki gazetemiz Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'ne de şöyle bir bakalım. Yine manşette aynı haber var. Az önce de bahsettim. Bugün neredeyse bütün gazetelerin manşetinde bu operasyon var. Fiyat terörü gözaltıları başlığını atmış Milliyet Gazetesi de. Ve yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu o operasyonun detayları yer alıyor. Ölüler adına makbuz kesilmiş. Bu detay bu haberde ne yazık ki çok çarpıcı. Miras olsun istediler diyor yine bir alt başlıkta. Ona da bakalım detaylarına. Üretici zaten ürününü çok düşük fiyatlara satıyor. Bugün üzümün kilosunu 62 liradan verdim. Buna karşılık kuru üzüm marketlerde 250-300 lira bandında diyor bir üretici örneğin. Salçalık domateste de yine fabrikalarda 2-3 liradan alınıyor diye belirtmiş. Vergi ve diğer kesintilerle çiftçinin eline neredeyse hiçbir şey kalmıyor diyerek de çiftçinin durumunu özetlemiş. İşte buna rağmen çiftçinin hiçbir şey kazanamadı. Onca emeğe rağmen neredeyse kazancının çok düşük olduğu bir durumda işte fırsatçıların yaptığı ortada. Bakalım hemen diğer haberlere. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki sol tarafta diplomasi çağrımızı zaaf değil başlığını görüyoruz. Yine AK Parti MYK'sında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nın ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yer verilmiş. Miçotakis'in Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası'nda askerlerle görüntü vermesine de tepki gelmiş Çelik'ten. Diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz dedi diyor haberin detaylarında. Ömer Çelik'in konuşmasının detaylarına yer verilmiş. Sağ tarafta yine özellikle kiracıları ilgilendiren bir haber. Bakın Türkiye genelinde ortalama konut kirası 28 bin lira olarak hesaplanmış. %7 düşmüş reel bazda, yıllık bazda reel olarak. Ama İstanbul'da tabii mega kentte daha yüksek. Bu oran aynı dönemde kira oranı %10 artmış geçtiğimiz yıla göre ve ortalama 45 bin lirayı aştığı söyleniyor haberde. İşte günlerdir de konuşuyoruz o sosyal kiralık konut projesini. Bakalım o emlak piyasasını nasıl etkileyecek? Bu da merak konusu. Takip edeceğiz. Bir haber daha var hemen sol alt köşede.

de yapay zekada freni çıldırdı başlığını görüyoruz. Yapay zekanın gelişiminde frene basılması yönünde fikir birliği yapan OpenAI, Anthropic ve Google'a ABD Başkanı Trump'tan tepki geldi. Trump sahnede konuşan Nvidia CEO'su Yensen Huang'ı telefonla arayıp hoparlörden veri merkezlerinin geleceğin petrolü olduğunu savundu diyor haberin detaylarında. Trump'tan yine aykırı sesler geliyor. Biraz da hemen sağ üstteki küçük haberlere bakalım. Bakın 26-27 Eylül'de Türkiye Sinema Festivali başlıyor. İkinci kez sinema severlerle. Festival kapsamında da iki gün boyunca tüm biletler, tüm filmlerde bilet fiyatları 90 lira olacak. Özellikle öğrenciler için avantajlı. Bu haberi de paylaşmış olalım. Altta da hemen sonbaharın ayak sesleri başlığı var Milliyet Gazetesi'nde. Bugün İstanbul'da, bugün yarın Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek, tahminler bu yönde. Yurt genelinde de bugün ve yarın yine pek çok bölgede gök gürültülü yağış var. Daha da ayrıntılı olarak ilerleyen dakikalarda gün başlıyor da Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster'le konuşacağız. Şimdi Analiz Gazetesi'ne de şöyle bir göz gezdirelim. Analiz Gazetesi'nin manşetinde dün de çok konuştuk akaryakıt fiyatlarındaki o küresel artışı. Onu taşımış akaryakıttaki artış zincirleme zam dalgasını tetikliyor diyor haberin detaylarında. Enflasyonun tek suçlusu nakliye başlığına atmış ve haberin yine pek çok detayı var. Altta da biyometanla fosil yakıt bağımlılığı bitiyor başlığını görüyoruz. Bakalım detaylarına. Türkiye enerjide kendi kaynağına yöneliyor diyor. Yani şöyle hemen biraz daha detaylandırayım. Biyoyakıt ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırımcıları Derneği tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'de bulunan biyogaz ve çöp gazı tesislerinin dönüştürülmesiyle 2040 yılına kadar yıllık 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir biyometan üretimi gerçekleştirilebilecek diyor haberin detaylarında. Ve tır şoförlerinden Avrupa'ya Schengen tepkisi, hemen sağ üst tarafta bir haber. Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförleri Schengen bölgesindeki 90-180 günlük kalış sınırına tepki gösterdi. Kapıkule sınır kapısı yakınındaki tır parkında toplanan şoförler vize sürelerinin uzatılmasını ve sınırlardaki beklemelerin azaltılmasını talep etti diyor. Bu da yine tır şoförlerinin bu konudaki isteği, talebi. Ve gelelim Sabah gazetesine. Bakın Sabah gazetesinde de yine manşet aynı. Manşet belli. Mutfağı soyanlara tarihi operasyon başlığıyla paylaşmış. Yine bu operasyonun detaylarını, gıda baronları nihayet hesap verecek alt başlığını görüyoruz. Yine pek çok detay var. Fiyatları 5 kat yükselttikleri tespit edildiğini söylüyor haberin detaylarında. Aracı şirketlerle hep konuşuyoruz ya, o aracıları tarladan raflara, tezgaha gelene kadar katlanan o fiyatları, o aracıları, işte o aracılar arasında da aslında fırsatçılık olduğu bu operasyonla ortaya çıkmış oldu. Vadideki kehanetlerin perde arkasında ne var başlığı var hemen altında. Kozinoğlu'nun ölümünün 2 gün önce haber veren Kurtlar Vadisi'nin kehanetleri hakkında yazılar kaleme almıştım diyor Yüksel Aytuğ yazısında. Bunların hepsi senaryodan ibaret olabilir mi diye sormuş ve detaylarını irdelemiş yazısında. Hemen şöyle sağ tarafa bakalım. Yine Büşra Bebek seferberliği başlığını görüyoruz. Ona çıktı. Gözaltı sayısı az önce de belirttik. Soruşturma sürüyor. Hemen sol alt köşede yine önemli bir haber var. Mekke ve Cidde'de kırmızı alarm. Çünkü Yemen'de de tansiyon yükseldi. Çatışmalar ve İran destekli Husilerin o Babülmendeb boğazını kontrol altına aldıklarını ileri sürmesi üzerine, o yöndeki ilerleyişi üzerine gerilim tırmandı. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde de aralarında olduğu çok sayıda bölgede halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu diyor. Bu haberin de yine detaylarına ilerleyen dakikalarda göz gezdireceğiz. Ve
Bir de son olarak Türkiye Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Bakın şöyle geçiyor.

0: Şimdi göstereyim. Yine manşette vurguncunun fişini çiftçi çekti manşetini görüyoruz. Tarladan aldığı ürünün fiyatını sahte fatura ve paravan şirketlerle dörde katlayıp hatta beşe katladığı da bazılarının belli olmuş. Vatandaşı soyan aracılara operasyon düzenlendi diyor yine haberin detaylarında. Bir başka haberin detayını daha hemen şöyle paylaşayım. Türkiye Gazetesi'nden yumuşak doku gizemi çözecek başlığı var hemen altında. Yine Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına dair detaylar Kubilay Gülbek'in yazısında. 15 yılda naaşının 15 yılda bozulmadığı görüldü Kaşif Kozinoğlu'nun. FETÖ izleri taşıyan sır ölümde zehir dışında kırık kalp sendromundaki krizi tetikleyen adrenalin gibi kimyasalların izi sürülüyor diyor yine detaylarda. Ve üst tarafa şöyle bakalım. Modem tuzağı başlığını görüyoruz. Dolandırıcıların yeni oyunu. Aman dikkat diyelim biz de. Ünlü firmaların adını kullanarak internet abonelerini arayan dolandırıcılar, altyapı güçlendirildi, modeminiz değişmeli diyerek 7000 liraya kadar cihaz satıyor. Kutudan eski modem çıkıyor. Müşteriler ya paralarını geri alamıyor ya da 2-3 bin lira kesinti yapılıyor diyor. Dolandırıcılıklar, maalesef telefon dolandırıcılıkları, internet alışverişindeki dolandırıcılıklar giderek arttı. Biz de önümüzdeki saatlerde özellikle internet alışverişindeki dolandırıcılığı anlatan konuğumuz olacak. Yine o internet alışverişinin, güvenli alışverişin şifrelerini anlatacağız. Konuğumuzla konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Son olarak şöyle bir habere daha bakalım. Özel müzelere 22 milyon ziyaretçi başlığı var sağ üstte. Özel müzelerin sayısı son 5 yılda 309'dan 426'ya çıktı ve ziyaretçi sayıları da 6 milyondan 21,9 milyona kadar yükseldi diyor haberin detaylarında. Günün gazetelerine, manşetlerine şöyle bir göz gezdirdik ve hızlıca şöyle bir baktık. Şimdi sırada haberlerimiz var. Başlayalım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasının bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir dedi.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerini değerlendirdi. Bu bir erken seçim sinyali değildir dedi.
1: Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarına değindi. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunmuştu. Çelik, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz dedi.
1: Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.
2: Çelik, terörsüz bölge sürecinin Irak'taki güncel gelişmelerine de dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli.

0: komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.
1: Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Yunanistan'da yaşanan gerilime de değinen Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyona izin vermeyiz. Kimse Türkiye'ye mesaj veremez dedi.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki engel olmadığını söyledi. Sakarya'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Gül, milletimizin bu talebinin mecliste karşılık bulacağına inanıyorum dedi.
3: Yeniden oy veren bütün seçmenler Tayyip Erdoğan yine başımıza devam etsin duygusu içerisinde, oy vermeyenler de tüm bu küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir. Aday olsun, biz de oy verelim anlayışı içerisinde oldukları bir konsensüsü milletimiz görmekte. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde de hukuki anayasal bir engel bulunmamaktadır. Milletimizin bu talebi ve beklentisi, ben inanıyorum ki Gazi Meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek, aday olarak seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimiz kazanacağı, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz. AK Parti olarak biz seçimlere her zaman hazırız.
2: CHP kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması görülecek bugün. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
4: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış, ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
2: Yenilik Partisi'nin başvurusu sonrası Yeni Parti'nin ismiyle ilgili tartışma sürüyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre son söz için Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti. İsim değişikliği kararı çıksa dahi yeni isminin korunacağını belirtti.
5: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını?
1: Son günlerdeki isim tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nden isim değişikliği için karar çıksa bile yeni isminin korunacağını söyledi.
5: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var. Götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu sonucu Yargıtay isim benzerliği olduğuna ilişkin yeni partiye tebligat gönderdi. Konu MYK toplantısında da ele alındı. Parti sözcüsü Zeynel Emre isim benzerliği olmadığını ifade etti. Son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceğini belirtti.
5: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bize yönelik bir işlem yapma yetkisi yok değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir dilerse. Anayasa Mahkemesi kanun der ki bir ay içinde kararını açıklayabilir.

0: açıkla. Bir aylık süre dilimi içerisinde iltibas olup olmadığına karar verir. Gittikten sonra da yasal süre bir ay yeni korunarak düzeltilebilir yani.
1: Emre, partinin tüzel kişiliği ya da seçime girme yeterliliğine ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
0: Partimizin kuruluş aşaması 81 örgütlenmesi tamamlanmıştır. 14-15 Kasım'da kurultayımızı yapmayı planlıyoruz. Biz tamamen hazır haldeyiz. Seçime girmek açısından da hiçbir problem yok.
1: Zeynel Emre, CHP'nin mutlak butan davasında temyiz başvurusunun çekmesini de değerlendirdi.
0: Bu yapılan hamlelerin de ne kadar danışıklı dövüş, başından beri ne kadar organize ve planlı olduğunu görülmüştür. Yargıtay umuyorum ki cesaretle hukuka uygun bir karar verir. Türk siyasetinde kötü bir iştahat oluşturmasına müsaade etmez.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız siyasi parti sayısına ve kuruluş şartlarına yönelik açıklama yaptı. Yeni bir düzenlemeye işaret eden Yıldız üye sayısı şartı önerisinde bulundu. Bakalım o açıklamanın detaylarına MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeni partinin isim tartışmaları üzerinden değerlendirme yapan Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirdik dedi. Yargıtay kayıtlarında 189 siyasi parti bulunduğunu belirten Yıldız, daha güçlü örgütlenme ve üye şartları getirilmesini önererek bir partinin kuruluşunun tamamlanması için en az 41 ilde teşkilatlanma şartı getirilmesini istedi. Nafakaya evlilik süresi ayarı gelecek. Sigara yasağının kapsamı genişletilecek. Meclisin gündemi yeni yasama döneminde de epey yoğun olacak. Detaylara haberimizle bakalım şimdi.
3: Afet yönetimine dair Türk Kızılay'ın sorumlulukları düzenlenecek. Evlilik süresine göre nafaka belirlenecek. Okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelere geçilecek. İlk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlar için daha uzun süreli nafaka kararı alabilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da sağlanacak.
2: Devam ediyoruz gün başlıyor kaldığımız yerden. Şimdi de gelin bir yol durumuna bakalım, trafiğin durumuna bakalım. Özellikle mega kent İstanbul'da yaşayanları çok ilgilendiriyor bu. Çünkü trafikten en dertli şehir İstanbul. 16 milyonluk, 17 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Bakın şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritası, İBB trafik haritası karşımızda hemen. Şu an anlık olarak veri veriyor bu harita. %53 trafik yoğunluğu. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şöyle genel hatlarına baktığımızda yoğunluklar yavaş yavaş başladı. Çünkü işe gidiş telaşı var. Özellikle önce köprülere bakalım. Bakın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yeşil olduğunu görüyoruz yolların. Fakat Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde durum pek öyle değil. Özellikle bakın hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunzade katı.

Sılımında epey koyu renkli gösteriyor harita. Keza yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yol. O Altunzade Ümraniye katılımı. Orada da epey yoğunluk var. Bordo rengi almış. Yine baktığımızda Kartal Pendik dolaylarında da yine bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Gelelim biraz da Avrupa yakasındaki şu katılım yollarına bakalım. Öncelikle sahil hattına şöyle bir bakalım. Sahil hattı açık görünüyor. Ancak o Avcılar Beylikdüzü, Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine doğru özellikle o Haramidere dolayları epey koyu renk, bordo renkte gösteriyor haritada. Orada bir yoğunluk var. Yola çıkmadan mutlaka yol durumuna şöyle bir bakmakta fayda oluyor. Alternatif güzergahları kullanabilmek için. Yine teme baktığımızda Basın Ekspres yolunda Mahmut Bey, Bağcılar, Gişeler, Basın Ekspres Yeni Bosna hattı. Orada da yavaş yavaş yoğunluklar ara ara başlıyor ama o bilinen aşırı bir yoğunluk henüz şu saatlerde yok. Yine Şişli Mecidiyeköy dolaylarında köprü katılım noktalarında bir yoğunluk gözlemleniyor haritaya göre Avrupa yakasında. Yine E5 güzergahında özellikle Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra, Haliç Köprüsü'ne yaklaşırken daha doğrusu köprü istikametinde bir yoğunluk var. Orada da koyu renk bordo olarak gösterdiği için araçlar tahminen adım adım ilerliyor. Genel manada %56'ya çıktı. Bakın anlatmaya başladığımda %53'tü. Az önce trafik yoğunluğu şu an %56'ya kadar çıktı. Yani günün ilerleyen dakikalarında özellikle bir yarım saat içinde bu yoğunluk daha da artabilir. Özellikle araç arızası, kazalar olduğu zaman tabii trafik kat be kat artıyor. Onun için önceden şöyle bir bu haritaya İstanbulluların yola çıkmadan göz gezdirmesinde fayda var. Şu anda trafiğin yoğunluğu %56. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk gözlemleniyor. Avrasya Tüneli'nin dolaylarına baktığımızda orası açık, bunu da belirtmiş olalım. Köprüler özellikle son durum bu şekilde. Gün başlığı kaldığımız yerden devam edeceğiz yol durumuna baktıktan sonra. Devam edelim. Suudi Arabistan Husi saldırılarından korunmak için Mekke'nin etrafına yerleştirilen hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Gece Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA etkisiz hale getirildi. Önemli bir haber. Bakalım detaylarına. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun iddiasına göre Husiler tarafından fırlatılan ve Mekke hava sahasına girme girişiminde bulunan bir İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Koalisyondan yapılan açıklamada Mekke ve Medine'nin güvenliği için kırmızı çizgi denildi ve Husilerin düşmanca davranışlarına karşı caydırıcı önlemler almaktan geri durmayacağız ifadeleri kullanıldı. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki El-Maliki, milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtmaya yönelik bu eylem terörist Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır, dedi. Devam edelim. Bakın bir video izleyeceğiz şimdi. Türkiye'nin SİHA'dan atılabilen ve 500 kilometre ve üzeri menzilli süpersonik balistik füzesi İHA 300R ilk atış testini aslında 11 Eylül'de yapmıştı. Roketsan'ın geliştirdiği İHA 300R Akıncı'dan ateşlenerek hedefini tam isabetle vurmuştu. Bir izleyelim o görüntüyü, konuşacağız.

merkezli analiz platformu Nizif. Bu İHA 350 ile ilgili İsrail'in Rampage füzesine karşılaştırdı. Yani bu analize göre İHA 350'in 500 kilometreyi aşan o menzili, teknik üstünlüğü tabii dikkat çekti ve Türk füzesi bize karşı üstün denildi. İHA 350'in o düşük maliyetle

0: kullanabilmesinin öneminin de tabii ayrıca bir stratejik avantajı var. Bu avantajı sağladığına da dikkat çekildi. Yani bu füze epey İsrail basınında yankı uyandırdı diyebiliriz. Biz de hem o atışı hatırlamak istedik 11 Eylül'de gerçekleştirilen, hem de bu İsrail'deki İsrail basınında nasıl yankı uyandırdığını altını çizmek istedik. Hatırlatmış olalım dedik. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Gazeteleri okurken de bahsetmiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından da basın toplantısı düzenledi Bakan Fidan. Gündeminde bölgedeki savaşlar vardı. Barış için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan ardından mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'yla bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
2: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
1: Fidan, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve ABD'nin savaşı sonlandırmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Bakan Fidan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Son dönemde artan karşılıklı saldırıların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
2: Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir.
1: Dışişleri Bakanı Fidan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği kaydedildi.
0: ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan New York Post gazetesine konuştu. Vance, savaşın bitiş tarihi konusunda Trump'la, ABD Başkanı Trump'la aynı fikirde olduğunu söyledi. Bakalım o açıklamanın detaylarına. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, geleceği tahmin edemeyiz ama savaş ara seçimlerden sonra farklı bir aşamaya girebilir dedi. Vance, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin normal seviyelere yaklaştığını ileri sürdü. ABD ara seçimlerine dek İran'ın boğazdaki kontrolü kaybetmeye devam edeceğini dile getirdi. İranlıların zaman zaman ticari gemilere ateş ettiği ifadelerine değer verdi J.D. Vance. Ama genellikle başarılı olamıyorlar dedi. ABD'nin iki aşamalı planı olduğunu söyledi ve nükleer programı yok etmek olan ilk planı tamamladıklarını vurguladı. İkinci aşama ise yeniden yapılanmalarını engellemek ve küresel istikrarı korumak açıklamasında bulunduğu ABD Başkan Yardımcısı Vance. Bir yandan ABD Başkanı Trump da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Çarşamba günü gazetecilere konuşmuştu geçen çarşamba. Ve savaş ABD ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek. Çünkü İran daha fazla dayanamayacak ifadelerini kullanmıştı. Ve bugünün en dikkat çekici haberlerinden biri, pek çok gazetede var. Nefes gazetesinden okuyalım. Başlık ilgi çekici: Star Wars hazırlığı. Amerika Birleşik Devletleri çünkü uzaya saldırı içinde kullanılabilecek bir silah yerleştirdiğini resmen ilan etti diyor haberin detaylarında. Bu önemli bir gelişme. Rusya ve Çin'den de tepkiler geldi. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Menk yaptı açıklamayı. Sistemin kapasitesi konusunda bilgi paylaşmadı. Ama bu adıma Rusya ve Çin'in uzaydaki faaliyetleri gerekçe gösterildi. Ülkenin askeri stratejisi rakip sistemleri aksatmak, zayıflatmak ve gerekirse yok etmek diye özetlendi. Bir yandan da savunma amaçlı olduğu da vurgulandı bu itirafın ardında. Bakalım ilerleyen günlerde bambaşka yerlere gidecek belki de bu konu, izleyip göreceğiz. Şimdi devam edelim, Orta Doğu'ya dönelim. Hem Trump'ın açıklamaları hem Vance'in açıklamaları savaşın yakında biteceği yönünde, İran'ın gücünü kaybettiği yönünde. Ama İran Hürmüz Boğazı'nda bir günde 3 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yine ABD üslerinin

0: vurulduğunu ve düzinelerce uçağın yandığını söyledi.
1: İran bir günde 3 ABD İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise İran'ın teknelerine saldırdı. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre bir günde Hürmüz Boğazı'nda 3 MQ-1 tipi İHA düşürüldü. Amerikan Axios haber

0: yetkililerden aktardığına göre ise devrim muhafızları ABD İHA'larını ele geçirmeye çalıştı. Ardından başka bir ABD İHA'sı teknelere ateş açtı ve batırdı. Teknelerde bulunanlar öldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından ABD Kongresi'ne sunulan raporu paylaştı. Raporda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasındaki kayıpları yer aldı. Arakçı, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların yalandan ibaret olduğunu kaydetti. Gerçek şu, yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi. Kaynağın Pentagon olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump son haftalardaki açıklamalarında İran'la görüşmeyeceklerini söylemiş ancak son açıklamasında müzakereye açık olduklarını belirtmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme olmayacağını söylüyor.
1: Evet, karşılıklı açıklamalar geliyor. Tansiyon bir yükseliyor, bir düşüyor ABD-İran savaşında. Özellikle psikolojik üstünlüğü sağlamak için ABD Başkanı Trump'tan sık sık açıklamalar duyuyoruz. Daha geçen gün dedi, bu küresel ekonomiyi etkileyen enerji krizinde aslında İran savaşının pek bir önemi yok. Asıl kriz Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimden çıkıyor dedi ama bazı gerçek veriler de var. Bakın, değişmeyen bir gerçek var. ABD-İran savaşı başladığından bu yana küresel ekonomiyi en çok etkileyen durumlardan biri o Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kör düğüm. Ve İran savaşı sonrası da bu stratejik petrol taşıma noktalarında ciddi değişimler yaşandı. Bir haritamız var, bir grafiğimiz var. Gelin yakından inceleyelim. Bu veriler ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verileri. Bakın 7 ayrı nokta var petrol rotasında petrol taşınan. Onlardan biri Panama Kanalı, işte Amerika'da yine Asya'da Malakka Boğazı var, Babül Mendeb var, Ümit Burnu var, Süveyş Kanalı var. İstanbul Çanakkale Boğazı da onlardan biri. Yine kuzeyde Danimarka Boğazları var. Ama Hürmüz Boğazı şüphesiz en kilit noktalardan biri. Şimdi bir değişimi gösteriyor bu veriler. Normalde Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 21 milyon varil petrol taşınırken o sayı 4,9'a kadar düşmüş. Yani inanılmaz bir düşüş. Şöyle bir baktığınızda 4'te 1 seviyesinde neredeyse. Bu düşüş ister istemez küresel ekonomiyi çok yakından ilgilendiriyor, enerji maliyetlerinde ve petrol fiyatlarındaki artış da yine zaten ortada. Bu petrol talebinin yaklaşık %70'i ve deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin %90'dan fazlası bu işte 7 stratejik bölgeden, geçitten yürütülüyor. Bu Hürmüz Boğazı da onlar arasında dediğim gibi en önemlisi. Diğer taraflara şöyle bir bakalım. Süveyş Kanalı'nda durum neymiş? Orada da 5,1 iken günlük 5,1 milyon varilken günlük petrol taşıma sayısı 5,8'e yükselmiş. Bu ne anlama geliyor? İşte Hürmüz'deki bu gördüğüm alternatif rotalar çizdirmeye neden oluyor. Süveyş Kanalı da onlardan biri. Babül Mendeb Boğazı en çok gözlerin çevrildiği rotalardan biri, biliyorsunuz Yemen'de de durum karışık. İran destekli Husilerin Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiği iddia ediliyor. Bakın orası da işte alternatif rotalardan biri. Çünkü bu veriler bunu çok net anlatıyor. Günde normalde 4,5 milyon varil petrol geçerken bakın o sayı 8,1 milyon varile çıkmış. Neden? Çünkü Hürmüz'deki kör düğüme alternatif bir rota görevi görüyor. Babül Mendeb Boğazı. Ümit Burnu yine öyle 9,3'ten 9,4'e çıkmış. Son olarak da bir de İstanbul Çanakkale Boğazı'na bakalım. Orada da günde 3,7 milyon varil petrol geçerken bu sayı 4,1 milyon varile kadar yükselmiş. İşte bu veriler aslında krizin ne kadar derinleştiğini anlatıyor. 2025'in ikinci çeyreğine dair verilerdi bunlar bu arada. Şimdi devam edelim. MIT'ten önemli bir operasyon var. MIT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı'yla Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda sendikalara yönelik operasyon düzenlendi. Detaylar için Ankara'ya döneceğiz. Serkan

0: Şimşek, Habertürk muhabiri Serkan Şimşek hattımızda. Serkan, nedir bu operasyonun detayları, dinliyoruz.
1: Günaydın Tuğba. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siber casuslara yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İşte o operasyonlara bir yenisi daha eklendi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'yla Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla birlikte Ankara merkezli Aydo Yazılım isimli şirkete bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibiyle çalışanlardan oluşan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde de tabii arama da yapıldı ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale de el konuldu. Tabii sendika yazılımlarına bir sorgu arayüzü eklendi. MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere de erişilmesine imkan sağladığı tespit edildi. Dolayısıyla bir kişisel veri ihlalinin tespitinin ardından işte bu operasyon yapıldı. Tabii yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde de çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin de söz konusu sistemle birlikte sorgulanabildiği belirtildi ve sistem kayıtlarında da NVI ibaresi dikkat çekti. Bu ibarenin sistematik bir biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımında verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimini oluşturduğu belirlendi. Yani aslında vatandaşlara ait oldukça kritik bilgiler ve sendika üyesi olmadığı halde üçüncü kişilere de bu bilgilerin paylaşıldığı tespit edildi. Tespitin ardından bir operasyon yapıldı ve MIT'in Jandarma Genel Komutanlığı ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile birlikte yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Habertürk muhabiri Serkan Şimşek. Bu son dakika bilgisini bizimle paylaşmış oldu. Bir Aydo isimli yazılım şirketine operasyon ve 5 kişi gözaltında. Önemli detayları gün içinde takip etmeye devam edeceğiz. Dönelim şimdi dış gündeme bakmaya devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim öncesinde savaş riski konusunda uyarıldığı iddia edildi. Eski üst düzey güvenlik yetkilileri bu uyarıyı yapmış ama o yetkililer Netanyahu'ya yapılan uyarıların dikkate alınmadığını öne sürüyor.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'den 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı iddia edildi. İddia, İsrail'in Maariv gazetesine konuşan eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Gyora Ayland'dan geldi. Ayland, 16 Ağustos 2023'te Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında Netanyahu ile baş başa görüştüğünü söyledi. Görüşmede Netanyahu'yu 2023'ün sonu veya 2024'ün başında bir savaşın başlama ihtimali konusunda uyardığını aktardı. Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı uyarı kararını dönemin askeri istihbarat direktörünün 2023 yazında savaş riskinde ciddi bir artış tespit etmesi üzerine aldığını belirtti. İsrail askeri istihbaratının Haziran-Temmuz 2023 döneminde çok cepheli bir savaş riskine dikkat çektiğini söyleyen Ayland, durumun aciliyeti üzerine Netanyahu ile acil bir görüşme talep ettiğini ve savaş endişelerini ilettiğini ifade etti. İsrail'in Haaretz gazetesinde de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığı konusunda uyardığı, Netanyahu'nun ise bu uyarıyı göz ardı ederek güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililere aktarmadığı iddia edilmişti.
0: Evet, yeni eğitim öğretim dönemi başladı ama tabii masraflar da artmaya başladı. Okullarına dönen çocuklar ve veliler en çok da kantin fiyatlarından yana dert. Önce bir haberimizi izleyelim. Bakalım detaylar, o fiyatlar ne durumda?
3: TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
4: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
2: Derslerinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
5: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
6: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
2: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
7: her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
4: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız evde bildiğimiz

0: şeyi yedirmek istediğimiz için.
1: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
2: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
3: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
4: Evet tabii bu fiyatlarla zor. Bazı okullarda en ucuz tost ayran 130 lira olduğunu düşünürsek haftada eder 650 lira, ayda eder 2600 lira. Bir de 2-3 çocuğu olanlar var. Onlar ne yapacak? Okuldan okula da fiyatlar değişiyor. Yani veliler haklı. Şimdi bir gazete haberine bakacağız. Günün manşetlerini kaplayan bu haberi bir de Takvim gazetesinden okuyacağız. Tarladan sofraya vurgu yapanlara operasyon aracı değil talancı başlığını atmış Takvim gazetesi. Ve güzel detaylıca da şöyle sıralamış olanı biteni. Halkın ekmeğine göz diken o gıda baronlarına asrın darbesi vuruldu. Tarladan ucuza aldıkları ürünleri fahiş fiyatlarla market raflarına getiren 41 dağıtıcı firmadan 38 yönetici gözaltına alındı ve bu sahtekarların ürünler adına bile makbuz kesip milleti soyduğu ortaya çıktı diyor Takvim gazetesinin haberinde. İşte tarladan sofraya yol uzadıkça fiyat artıyor. Normalde üretici yani çiftçi tarlada hasadını yapıyor. Üretici örgüt bir kooperatife toplama, ayıklama, sınıflandırma aşamasına geçiyor. Sonra tüccar ilk alımı yapıyor. Arada bir komisyoncu var alım satımı aracılık eden. Sonra sevkiyat işi, taşıma, depolama, lojistik ki maliyeti en çok arttıran kalemlerden biri bu. Sonra hallere, bölgesel toptancıya, dağıtıcıya gidiyor. Oradan da perakendeciye, markete, manava, pazarcıya gidiyor. Ancak işte bu 5 liralık ürün 50 liraya çıkıyor normal şartlarda. Ancak çiftçiye tüccar kıskacı bu maliyeti kat be kat arttırıyor. Bir kere ekim döneminde daha başlıyor. Çiftçinin nakde ihtiyacı oluyor. İşte tüccarlar burada devreye giriyor. Yine tüccar bugün rahatlatıyor belki çiftçiyi ama tüccar yine köşeye sıkıştırmış oluyor. Bir yandan maliyetler artıyor, borç artıyor, nakit baskısı oluşuyor ve İşte ortaya bu fırsatçılıklar çıkıyor. Şimdi sıradaki haberimize bir bakacağız. Televizyon dünyasında merakla beklenen o Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 78.si düzenlenmişti. Toplamda 14 ödül kazanan Widows Bey dizisi törene damga vurdu. Şimdi izleyelim bu haberi ve gün başlıyorum. İlk dilimi burada sona ersin. Saat başında kısacık bir aranın ardından yeniden beraber olacağız.
3: And the Emmy goes to Matthew Rhys. 78. Prime Time Emmy ödül töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapıldı. Yıla damga vuran televizyon yapımları ödülünü aldı.
5: These guys are so bored with us. Yeah, yeah, Emmy goes to Widows Bay.
3: Gecenin kazananı Widows Bay dizisi oldu. 14 ödül kazanan yapım tek sezonda en çok ödüle layık görülen dizi rekorunu kırdı. En iyi komedi dizisi ödülünü alan yapımın başrolü Matthew Rhys, en iyi komedi dizisi oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Rhys ayrıca The Beast in Me mini dizisindeki rolüyle en iyi mini dizi oyuncusu ödülünü alarak aynı yıl iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. En iyi yardımcı erkek komedi dizisi oyuncusu ve en iyi yardımcı kadın komedi dizisi oyuncusu ödüllerini de Widows Bay dizisi oyuncuları kazandı. Drama dalında en iyi dizi ödülü geçtiğimiz yılın kazananı The Pitt dizisine gitti. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü de dizinin başrolü Noah Wyle'nin oldu. Pittsburgh kentindeki bir acil serviste çalışan sağlık görevlilerini konu alan dizi, kürtaj haklarından göçmenlik politikalarına kadar pek çok güncel konuya değiniyor. 25 dalda aday gösterilen dizi geceden 6 ödülle ayrıldı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise bilim kurgu dizisi Bill Rebus'taki rolüyle Rhea Seehorn kazandı. Ödül töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Hex dizisinin yıldızı komedyen Megan Stalter törene Emmy ödülü kıyafetiyle geldi. Altın rengi bir kıyafet giyen Stalter fotoğraf çekilirken ödüldeki altın küreyi tutmayı da ihmal etmedi. Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox da Bob Hope İnsani Yardım Ödülü ile onurlandırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Bugün saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.

Tekrar günaydın, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16 Eylül Çarşamba sabahında, saatler artık 8'e geliyor. Başlayalım bu dilime de hızlıca. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara karşı operasyon tuşuna bastı. Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenlendi. Biraz önce son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık bu haberi. Hızlıca yine detaylarını aktaralım. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu. Sendikalara yazılım hizmeti veren şirketin üye olmayan kişilerin bilgilere erişmesini sağlayan özel bir arayüz eklediği tespit edildi. Veri tabanlarında 18 yaş altı kişilere ait kayıtlar da bulundu. Elde edilen verilerle ne yapıldığına dairse araştırma sürüyor. Önemli bir operasyon, detaylarını da gün boyunca takip edeceğiz. 5 kişi gözaltında. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde otobüs kazası haberini görüntüleyen bir kanal helikopteri kaza yaptı. Kazaya giderken kaza yaptılar ve o kazada ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntülere bakalım hemen. Görüntüler Kaliforniya eyaletinden Los Angeles'ta bir otobüs kazası meydana gelmişti. Kaza haberini alan televizyon kanalları bölgeye gitti. Kanallardan biri de helikopterle havalanarak o

0: kazayı görüntülemeye çalıştı. İşte bakın o kaza anlarına ait o görüntülerde o helikopter kazayı görüntülemek için havalandı. Sırada bir kaza daha meydana geldi. Helikopter bölgedeki bir otoparka düştü ve otoparkta bulunan bir kişi dahil toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada düşen helikopterde yangın çıktı. Soruşturma başlatıldı bu kazaya dair. Bakın işte görüntülerde bu şekilde itfaiye ekipleri de yanan helikoptere müdahale etti. 3 kişi hayatını kaybetti maalesef. Suudi Arabistan'da Husi saldırılarından korunmak için Mekke'nin etrafına yerleştirilen hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Bir kırmızı alarm var. Gece Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın da etkisiz hale getirildiği açıklandı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun iddiasına göre Husiler tarafından fırlatılan ve Mekke hava sahasına girme girişiminde bulunan bir İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edildi ve koalisyondan yapılan açıklamada Mekke ve Medine'nin güvenliği için kırmızı çizgi denildi. Husilerin düşmanca davranışlarına karşı caydırıcı önlemler almaktan geri durmayacağız ifadeleri kullanıldı. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki El-Maliki, milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtmaya yönelik bu eylem terörist Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır, dedi. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması hakkında açıklama yaptı. Önemli mesajlar verdi. Şara, Dubai'de düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında etkili olduğunu ifade etti. Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı, dedi. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları gevşetme süreci Mayıs 2025'te başlamıştı. Temmuz 2026'da da Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasıyla bu yaptırımlar sona ermişti. Dönelim Hürmüz Boğazı'na. İran Hürmüz Boğazı'nda bir günde 3 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yine ABD üslerinin vurulduğunu ve düzinelerce uçağın yandığını söyledi. İzleyelim.
1: İran bir günde 3 ABD İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise İran'ın teknelerine saldırdı. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre bir günde Hürmüz Boğazı'nda 3 MQ-1 tipi İHA düşürüldü. Amerikan Axios haber platformunun yetkililerden aktardığına göre ise Devrim Muhafızları ABD İHA'larını ele geçirmeye çalıştı. Ardından başka bir ABD İHA'sı teknelere ateş açtı ve batırdı. Teknelerde bulunanlar öldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından ABD Kongresi'ne sunulan raporu paylaştı. Raporda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasındaki kayıpları yer aldı. Arakçı, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların yalandan ibaret olduğunu kaydetti. Gerçek şu, yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu, dedi. Kaynağın Pentagon olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump son haftalardaki açıklamalarında İran'la görüşmeyeceklerini söylemiş ancak son açıklamasında müzakereye açık olduklarını belirtmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza ise İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme olmayacağını söylüyor.
0: İran'dan açıklamalar bu yönde. Bir de Amerika tarafına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de Amerikan New York Post gazetesine konuştu. Vance savaşın bitiş tarihi konusunda da açıklama yaptı. Trump'la aynı fikirde olduğunu söyledi. Bakalım detaylara. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, geleceği tahmin edemeyiz ama savaşa ara seçimlerden sonra farklı bir aşamaya gelebilir gözüyle bakıyoruz, dedi. Ve Vance, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin normal seviyelere yaklaştığını ileri sürdü. ABD ara seçimlerin

0: Ne dek İran'ın Boğaz'daki kontrolü kaybetmeye devam edeceğini dile getirdi. İranlıların zaman zaman ticari gemilere ateş ettiğini söyledi ama genellikle başarılı olamıyorlar da dedi. ABD'nin iki aşamalı planından bahsetti Vance. İlk aşamayı tamamladık. Nükleer programı yok etmek aşaması tamamlandı. İkinci aşama ise yeniden yapılanmalarını engellemek ve küresel istikrarı korumak dedi Vance. Ve ABD Başkanı Trump ne demişti geçtiğimiz çarşamba günü gazetecilere? Onu da hatırlayalım. Savaş ABD ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek. Çünkü İran daha fazla dayanamayacak ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın düğün masraflarının bir kısmının Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Haberi Trump çifti de doğruladı ve Kremlev'in desteğini cömert bir düğün hediyesi olarak nitelendirdi.
1: Rus oligarkın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğluna düğün hediyesi tartışma yarattı. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Bettina Trump'la Mayıs'ta düzenlenen düğününün masraflarının bir kısmını Rus oligark Umar Kremlev finanse etti. Trump Jr. ve eşi haberi doğruladı. Çiftten yapılan ortak açıklamada Kremlev yakın bir dost olarak tanımlandı. Rus oligarkın düğünün ardından iki gece süren kutlamalara ev sahipliği yaptığı, bunun olağanüstü cömert bir düğün hediyesi olduğu belirtildi. Çift bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir ifadesini kullandı. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Kremlev'in 3 günlük kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masraf yaptığını yazdı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı Kremlev, Rus Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla biliniyor. Kremlev, kısa süre önce Putin tarafından dostluk nişanıyla ödüllendirilmişti. Trump Jr.'ın Rusya bağlantıları daha önce de gündeme gelmişti. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi sırasında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Trump Tower'da yaptığı görüşme, Rusya'nın seçime müdahalesine ilişkin soruşturmaların başlıklarından biri olmuştu.
0: Ve gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbulluları en çok ilgilendiren meselelerden biriyle trafikteki son duruma bakalım yine bir. 16 milyonluk mega kent İstanbul'da. Bakalım yol durumu nasıl? Yaklaşık bir saat önce yine bakmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına güncel anlık veri veren bu haritaya. 156 idi trafik yoğunluğu, bakın bir saatte, yaklaşık bir saatte %10 daha arttı yaklaşık ve şu anda %65 gösteriyor trafik yoğunluğunu. Yine önce köprülere bakarak başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte katılım yolunda az da olsa bir yoğunluk görünüyor ama daha çok Anadolu yakasından köprü istikametine katılım yolunda yoğunluk var, büyük bir yoğunluk var. Yine Altunizade taraflarında köprü girişine doğru da yine E5 güzergahında o yoğunluk giderek artıyor diyebiliriz. Yine Anadolu yakasının belli noktalarında E5 güzergahı üzerinde Kartal katılım yolu, Koz Yatağı katılım yolu, yine oralarda da yoğunluğu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Hatta bazı yerlerde çift yönlü, bakın trafik iki tarafta. Bordo özellikle o E5 güzergahı üzerinde görünen bu. Bakalım bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Orada da yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bir yoğunluk var. Haritada gözlemleyebiliyoruz. Altunizade, Ümraniye, diğer tarafta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarafında yoğundu. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de o güzergahta da bir yoğunluk var. Gelelim Avrupa yakasına. Bakın Avrupa yakasında da E5 güzergahında zaman zaman yoğunluklar olduğunu görüyoruz. Özellikle köprü istikametine doğru giderken Haliç Köprüsü'ne katılım yolunda bir yoğunluk var. Yine aynı istikamette Şirinevler yönünde bir yoğunluk var. Yine Beylikdüzü Haramidere, Avcılar Küçükçekmece diye devam eden o

0: Güzergâh'ta da epey yoğunluk var. Peki Beylikdüzü yönünde durum ne? Orada da yine Şirin Evler katılımında bir yoğunluk görüyoruz. Ama ondan sonrası açık görünüyor. Bakalım TEM'e, yine Basın Ekspres yolu orada bir yoğunluk görüyoruz. Bağcılar dolaylarında, yine Bosna Basın Ekspres yolunda. Yine Mahmut Bey gişeler yönüne baktığımızda orada da bir yoğunluk var. Ve önemli noktalardan biri Şişli Mecidiyeköy köprüye giden o katılım yolu. Orada da yoğun akıcı diyebiliriz bu saatlere göre. Bordo renkle değil de turuncu renkte gösteriyor. Yine adım adım da olsa ilerleyen bir trafik var. Bu gözlemleniyor. Şu anda trafik yoğunluğu %67'ye çıktı an itibariyle. %2'lik bir yükseliş daha oldu. Ve bu dakikalarda da, önümüzdeki bu yarım saatte de bir tık daha, birazcık daha bu trafik artabilir. 9'da İstanbulluların işbaşı yaptığını düşünürsek. Tabii bir de okullar açıldı. Servisler eklendi trafiğe, okul servisleri. Onun da etkisi var. Yol durumuna da şöyle bir baktıktan sonra gün başlığına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca haberlerimizi vermeye devam edelim. CHP kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması görülecek bugün. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış, ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
0: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden okuyalım bu haberi. İstanbul'da ortalama kira 45.510 lira başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Şimdi kiralık konut piyasasında Türkiye geneliyle İstanbul arasında bir ayrışma olduğunu Ağustos ayında daha da belirgin bir halde gösteriyor bu haber. Pek çok emlak platformunun ortak verileriyle hazırladığı bir 2026 kira raporu var. O raporun detaylarına bakalım. Türkiye genelinde ortalama konut kira bedeli Ağustos 2026 itibarıyla 28.040 lira. olarak hesaplandı. Konut kiraları son bir yılda %22,3 arttı. Enflasyondan arındırıldığında da %7'lik bir artış var. Ama tabii Türkiye genelinde durum buyken İstanbul'da durum farklı. İstanbul'da ortalama konut kirası 45.510 liraya ulaştı. Burada da %9,4'lük bir artış var. İstanbul'daki ortalama kira Türkiye genelindeki ortalamanın %62,3 üzerinde. Böylece İstanbul 5 büyük şehir arasında yıllık bazda reel kira artışı kaydedilen tek şehir oldu diyor haberde. Tabii diğer şehirlere de şöyle bir baktığımızda İstanbul'da İstanbul'dan sonra yine Muğla geliyor. Muğla'da da 40.940 lira. Hemen arkasından Ankara geliyor 34.000 lira dolaylarında. İzmir orada da 33.000 liranın üzerinde. Ve Antalya, Antalya'da da 29.000 civarlarında kiralar. Bursa, son olarak da Bursa'ya bakalım, orada da 24.000'in üzerinde olarak hesaplanmış. İstanbul'da hep konuşuyoruz da.

0: Zaten öğrenciler için ayrı bir sorun, yine çalışan kesim için ayrı bir sorun. Kira gideri önemli bir kalem. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Günün önemli haberlerinden biri. Gazete manşetlerinde de sık sık okuduk. Dün gerçekleşmişti bu operasyon. Gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine önemli bir soruşturma başlatıldı. Tarladan tezgaha giden o süreç detaylı bir şekilde mercek altına alındı. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor var ve tarladan markete o uzanan fiyat oyununun detaylarını ortaya koyuyor o raporlar. Haberimizde izleyelim detayları.
1: Ürün alış fiyatını evrakta fazla gösterdiler. Düşük karlılık beyanında bulundular. Bu yolla ürünleri fahiş fiyata sattılar. Gıdada fahiş fiyata neden olduğu iddia edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine tarladan tezgaha giden süreci mercek altına aldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Tedarikçi firmaların ürün alış ve satış belgeleri incelendi. Firmaların yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar soruşturma dosyasına girdi.
2: Fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verildiği iddiasıyla tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 adrese baskın gerçekleştirildi.
1: Soruşturma dosyasına giren iki vergi denetim raporu tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Örneğin çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmişti. Bazı üreticilerin sattığından kat be kat fazla ürün adına makbuz düzenlediği belirlendi. Öyle ki hayatını kaybeden kişiler adına bile milyonlarca liralık belge oluşturulmuştu. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini alış fiyatından fazla gösteriyordu. Ucuza aldıkları o ürünü kağıt üzerinde yüksek gösteriyorlardı. Böylece haksız kazanç sağlıyorlardı. Raporlara göre sadece fiyat değil, tonajlar da katlandı. Örneğin bir limon üreticisi 200 ton limon üretmesine rağmen kağıt üzerine kendi adına 633 ton limon ürettiğine dair makbuz düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuz da inceleniyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları paneline video mesaj gönderdi. Geleceğimiz köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla şekillenecektir dedi.
3: Türk dünyasının geleceği köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla çağımızın gereklerinin yerine getirilmesiyle şekillenecektir. Bildiğiniz gibi bugün uluslararası sistem giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır.
4: Küresel sorunlara değindi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine dikkati çekti.
3: Karşı karşı olduğumuz koşullar aramızdaki dayanışmayı daha sağlam ve müessir bir zemine kavuşturmamızı zaruri kılmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı bu bakımdan bölgesel barışa katkı sunan, bağlantısallığı artıran, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve uluslararası işbirliğine açık bir vizyonun taşıyıcısıdır.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları, Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panele video mesaj gönderdi.
3: Yakın bir süre içerisinde Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 13. toplantısı ile 30 Ekim'de düzenlenecek Liderler Zirvesi bu ortak yürüyüşte yeni bir dönüm noktası olacaktır. Zirve ile birlikte dönem başkanlığını devralacak olan Türkiye, Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesini, küresel görünürlüğünü daha ileriye taşıma iradesindedir.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin uluslararası öğrenci değerlendirme programındaki başarısını değerlendirdi. PISA başarımız dünyada gündem. Eğitimi ders

0: hapishane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Tekin'in gündeminde özel okul ücretleri de vardı. İzleyelim.
1: Eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Genel bütçeden en çok pay Milli Eğitim'e ayrıldı. Yani hep biz birinci sırada yer aldık. Ya şöyle söyleyeyim, %7'lerden %15'lere çıkardı genel bütçeden ayrılan payı.
2: Eğitimde FETÖ vesayetini kırdıklarını vurguladı. PISA başarımız dünyada gündem dedi.
1: Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor. Çünkü biz o tarihle beraber özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Özel okullarda istenen yüksek ücretlere ilişkin yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu açıkladı.
1: Özellikle yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde özel okulların fahiş fiyat olarak tanımlanabilecek kötü örnekler sunan özel okullar olduğuna dair bize veriler geldi. Biz şimdi 23 Eylül'de özel okul temsilcileriyle bir toplantımız var. Orada da bu konuyu gündeme taşıyacağım. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl ders kitap, yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak
3: zorunda kalacağız. Orada da bir disiplin.
2: Bakan Tekin 12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı sorusuna da yanıt verdi.
1: Bu konunun kamuoyunda tartışılması, toplumsal bir uzlaşı olması durumunda bu konuda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda da biz bu konudaki tartışmaları izliyoruz. Ama şu an için gündemimizde en azından kısa vadede bu yok.
2: Bakan Tekin okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarıyla ilgili Şubat ayını işaret etti.
1: TYP programı, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürüttüğü toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki program sürdürülebilir değil. Şubat başı itibariyle yeni formülümüzü hayata geçirmiş olacağız. Birkaç tane değişik alternatifler var. Onların bütçeye getireceği yük açısından ilgili otoritelerle konuşup bütçe kanununa bu sorunu daha köklü bir çözüme kavuşturacak.
2: Bakan Tekin'e öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişkin düzenleme de soruldu. Tekin, biz hukuk devleti çerçevesinde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz dedi.
0: Şimdi bir gencin hayallerine uzanan yolculuğun, o zorlu yolculuğun haberi var aslında sırada. Akşam gazetesinden okuyalım bu haberi. Bakın, naylon çadırdan tıpa başlığını atmış. Antalya'da orman işçiliği yapan ailenin küçük oğlu Ahmet Deniz, naylon çadırda hazırlandığı YKS'de Türkiye 636.sı oldu ve Hacettepe tıpı kazandı diyor. Helal olsun. Tabii belki de pek çok yaşıtına göre dezavantajlı şartlarda bu sınava hazırlandı. Keşke her çocuk, her genç aynı şartlarda yaşasa. Ancak bakın, orman işçiliği yapan mütevazı bir ailenin naylon çadırda yaşarken sınava hazırlanmış ailenin çocuğu Ahmet Deniz. Ve demiş ki Ahmet Deniz, ailemi bu zorlu hayattan kurtarmayı çok istedim. Bu da bana, bu düşünce de bana ders çalışırken hep güç verdi demiş. Kendine böyle bir motivasyon edinmiş ve sonunda da başarmış. Bayramda dahi ders çalıştığını belirtmiş babası. İnternet üzerinden, telefondan, tabletten, her türlü defterler, kitaplardan bir şekilde kendi kendine ders çalışmış. İngilizce sınavını da başarıyla geçmiş. Ve kazanmış Hacettepe Tıp gibi, Hacettepe Üniversitesi gibi önemli bir üniversitede tıp fakültesini kazanmış. Ankara'ya götürmüşler, yerleştirmişler de yurduna. Helal olsun diyelim. Umarız üniversiteden de, tıp fakültesinden de başarıyla mezun olur ve çok başarılı bir hekim olur. Bu ülkeye faydalı bir evlat yetiştirmiş o aileye de. Teşekkürler diyelim. Bu haberi de paylaştıktan sonra sıradaki habere bir bakalım. Savunma sanayindeki tüm gelişmeleri de adım adım ilgiyle, merakla takip ediyoruz biliyorsunuz. Hürkuş 2 uçağı 153 testi başarıyla tamamladı. Türkiye'de ilk kez yerli bir hava platformuna uluslararası standartlarda askeri tip bir sertifika verildi bu sayede.

0: De Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, milli uçağın başarısını bu belge kurumsal bir hafızaya dönüşecek mesajıyla duyurdu.
1: 153 sertifikasyon testi yapıldı. Hürkuş 2 uçağına askeri tip sertifika verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeden önce sertifikasyon sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Yapılan testler sonucunda uçağın askeri amaçlı kullanımına imkan tanıyan askeri tip sertifikası alındı. Böylece Türkiye'de ilk kez bir yerli hava platformu uluslararası askeri tip sertifikaya sahip oldu. Sertifikasyon süreci için yapılan testler kapsamında Hürkuş 2 üzerinde 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sertifikasyon sürecini değerlendirdi, milli irade vurgusu yaptı.
2: Bu belge çok yoğun bir mühendislik, test ve doğrulama emeğinin sonucudur. Hürkuş 2'nin kanatlarında kendi tasarımına, kendi testine ve kendi teknik yetkinliğine güvenen bir Türkiye'nin iradesi vardır. Bu kabiliyeti daha ileriye taşımaya kararlıyız.
0: Havelsan'ın geliştirdiği kovan, yani kurumsal kaynak planlama sistemi için uzman yetiştirilecek. 500 gencin eğitimine 45 milyon lira kaynak ayrıldı. Milli yazılım eğitimi alan o gençler şirketlerde istihdam edilecek.
3: Onun üzerinde şirket bu yazılımı kullanıyor. Bu yazılımı kullanabilecek personellerimiz yazılımı kullanan şirketlerde ve kullanacak şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar. Şirketlerimizin bu kovan yazılımının modüler halinde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz.
4: Havelsan'ın ürettiği milli yazılım tüm savunma sanayi şirketlerinde kullanılacak. Bir yılda 500 gence mesleki eğitim verilecek, 45 milyon lira kaynak ayrılacak.
5: Bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz.
4: Savunma Sanayi Başkanlığı, İşkur ve Havelsan arasında şirketlerin finans, satın alma gibi iş süreçlerini yönetmesine yardımcı olan Milli Yazılım Sistemi Kovan için protokol imzalandı. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere verilecek mesleki eğitimin kapsamını anlattı.
5: Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecektir. Ayda 26 gün eğitime katılan bir gencimiz net asgari ücret düzeyinde, yani 28 bin lira bir ücret alacaktır. Ayrıca kursiyerlerimizin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de iş kurumuz tarafından yatırılacaktır.
4: Işıkhan'ın gündeminde işsizlik verileri de vardı. Haziran ayında işsizlik oranının %7,6 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.
0: Evet, okullar açıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde güvenlik önlemleri de daha sıkı hale geldi. Bir yandan da meclisteki o okul saldırılarını araştırma komisyonunun bir tespiti var. Bakın, Milliyet Gazetesi'nden okuyacağım bu haberi. Saldırgan oyunu taklit etmiş. Emniyet Müdürü komisyona anlatmış bunu. Şanlıurfa Siverek'teki o okul saldırısı, 16 kişinin yaralandığı okul saldırısıyla ilgili görüşmelere ilişkin tutanaklar yayımlandı ve meclisteki okul saldırılarını araştırma komisyonuna teslim edildi. Tutanaklara göre Vali Hasan Şıldak olay yerinde bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda dolu al tüfeği kartuşu ve boş kartuşu ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Ve en önemli detay da şu: Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, saldırgan Ömer Ketin öğrencileri ve öğretmenleri hedef alarak ateş etmediğini, ancak okul müdürünün hedef alındığının değerlendirildiğini belirtti. O kafasındaki oyunu oynuyor, labirentlere giriyor, sıkıyor sadece diye adlandırdı. Bed Wars diye bir dijital oyundan bahsediliyor. İşte saldırganın bu oyunu kendine örnek aldığı, kafasında bu oyunu oynayarak bu okul saldırısını düzenlediği ortaya çıkmış. Bakın, Vali Şıldak detaylıca anlatmış. Hedefin kim olduğu konusunda bir açıklık yok ama fail bir oyunu tıpatıp taklit ediyor. Oyunda kapalı kapılara yönelinmiyor. O da aynı şekilde kapısı kapalı sınıflara gitmiyor. Açık bulduğu kapılara gidiyor. Silahını ateşliyor. Fakat o kişiyi öldürmek için tekrar yere düşen kişiye de ateş etmiyor. Skor topluyor kafasında.

0: böyle bir oyunu oynuyor şeklinde tespitler yapılmış bu saldırıyla ilgili. Önemli çünkü son dönemde bu dijital mecralar, dijital oyunlarla ilgili düzenlemeler de gündemde. Nasıl bir oyunmuş bu Bed Wars? Bakın, temel amaç oyunda oyundaki diğer takımların yataklarını yok etmek ve kendi yatağını koruyarak hayatta kalmak. Son takım veya oyuncu olmak popüler de bir oyunmuş gençler arasında. Kılıçlar, sopalar, oklar, ateş topları ve bombalar kullanılıyormuş oyunda. İşte bakın, bir oyun deyip geçmemek lazım. Bir genci ne kadar etkisi altına alabiliyor, ne kadar beyninde yer ediyor. Belki de bir çeşit hipnoz gibi, uzmanlar tabii daha iyi yorumlar ama bu oyun bağımlılığı ile ilgili de gençler açısından ne kadar büyük tehlikeler olduğunu unutmamak lazım. O dijital platformlarda neler dönüyor, özellikle online oyunlar var. Çevrim içi oynanan, mesajlaşılabiliyor, bazı kötü niyetli kişiler yönlendirebiliyor. Çok çok önemli, bununla ilgili de düzenlemeler yapılıyor. Umarız iyi yaptırımlar devreye girer bir an önce. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi de bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki senaristler senaryodaki karakterlerle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler hakkında ne dedi acaba? İfadelerinde nelere yer verdiler? Gelin haberimizden izleyelim şimdi.
1: Beni hastaneye götür. Kötü.
2: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
4: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
3: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
0: Gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz var, adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, günaydın. Sağ olun. Güzel bir gün olsun inşallah Tuğba Hanım.
0: Sağ olunuz hocam inşallah. Şimdi önemli bir konu konuşacağız. Pandemiden beri özellikle internetten alışveriş alışkanlığı iyice yer etti. Kalıcı bir hale geldi bu. Yeri geliyor market alışverişi yapılıyor, yeri geliyor kıyafet, yeri geliyor ev eşyası. Ama bazı tehlikeler var. Yani e-ticaret hacmi 4,5 trilyon liraya geçti ama işte dolandırıcıların da iştahını kabartıyor tabii bu hacim, değil mi hocam?
5: Tabii.
0: Yani türlü türlü dolandırıcılık yöntemi var. Öncelikle istedik ki güvenli internet alışverişinin şifrelerini konuşalım.
5: Evet.
0: Altın kurallar. Biz şöyle sıraladık ama hocam birlikte üzerinden geçeriz.
5: Tabii.
0: Web sitesinden emin olmak önemli. Güvenli bir bağlantı üzerinden, internet üzerinden bağlanmak önemli. Havale veya EFT yöntemi, yine bazı güvenli ödeme yöntemleri var. Sanal kart da bunlardan biri. Buna ayrıca geleceğiz. Değil mi hocam? Ne dersiniz? En önemli adım ne sizce internetten alışveriş yaparken?
5: En önemli adım bir kere web sitesinin adresinden emin olmak. Biliyorsunuz şimdi yani hani çok ciddi indirim furyaları söz konusu oluyor. İşte efsane cuma, şahane cuma. Şimdi biliyorsunuz hani Eylül'deyiz. Bundan 2 ay sonra bu sefer Kasım ayı başlayacak. İndirim ayı diyeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Nasıl olsa bu dönemde yarı yarıya da fiyatlar düşer. %75 de düşer deyip hemen ne yapıyoruz? Sahte bir sitenin içerisine giriyoruz. Ya da

0: Önümüze çıkan reklamlarla, arama motorlarında olsun, sosyal medyada olsun, maalesef çok fazla reklam geliyor ve anlık bir şekilde burada gafil avlanabiliyoruz. O yüzden en önemlisi adres çubuğunu kontrol etmek. Yani web sitesinden emin olmak, arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, ama
1: birebir yapıyorlar şimdi, bir de o siteler.
0: Bak, onu söylüyorum. Şimdi biliyorsun işte, şimdi TOKİ başvuruları başladı biliyorsun. Kiralık konut, herkes, vatandaşlarımız işte konut kiralayabilmek için başvurularını yapıyor. Aynı durumu yapmışlar. Dediğin gibi birebir aynı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koymuşlar. E-Devlet'in logosunu koymuşlar. TOKİ, Çevre Şehirci İklim Değişikliği Bakanlığı.
1: İsminde de minicik bir tire oluyor bazen ya, mesela değil tabii, mi hocam? Tabii. Böyle küçük karakterlerle tabii. Ufacık bir harfle.
0: Aynen, ufak bir harfler oluyor. Ya da işte dediğim gibi mesela Türkiye Gov.tr ya mesela E-Devlet, hı hı, onu demiyor da E-Devlet başvuru nokta xyz gibi bir site oluşturmuş oluyor. İnsanlar da arayüze bakıyor. Bir de en büyük sorun ne biliyor musun? Yani direkt vatandaşlarımızın dijital verileri internet ortamında olduğu için hedefi reklamcılık parçası oluyoruz biz. Diyor ki Tuğba Södekoğlu işte 35 yaşında, Ali Murat Kırık 40 yaşında. Ne yapıyor? Otomatik olarak analiz işlemini gerçekleştirip özellikle belli bir yaş kesimine bunu gerçekleştiriyorlar. Ama ben her zaman diyorum, web sitesinden yapmaktan ziyade, bak her zaman kopyası olabilir ama mobil uygulamaları kopyalamaları çok zor. Uygulama dükkanından indirilen mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapılması, bankacılık işlemlerinin yapılmasını ben tavsiye ediyorum.
1: Ve tabii en önemlisi
0: ki,
1: bu.
0: Tabii. İnternet ortamından kendi hücresel veriniz olmadığı müddetçe lütfen işte bir AVM'nin, bir restoranın, bir kafenin ortamından internete bağlanırsanız şeytani ikiz saldırısına kurban gidebilirsiniz. Yani kafenin, restoranın, AVM'nin internet ağına bağlandığınızı düşünüp siber korsanların oluşturduğu sahte bir ağa bağlanabilirsiniz. Kart bilgilerini girmekten ziyade havale, EFT ya da kapıda ödeme seçenekleri de kullanılması.
1: Pek çok ödeme yöntemi var.
0: Var, var, var. 3D Secure bence önemli. Şimdi biliyorsun kartımızın arkasında CVV ya da CVC kodları vardır.
1: Evet.
0: Bazı siteler otomatik olarak o kart numarasını girdikten sonra CVV, CVC kodunu ister kart bilgilerini alır. 3D Secure olsa bir bankadan mobil onay
1: bildirim
0: kodu
1: bildirim geliyor değil mi? Aynen. Onay kodu telefonumuza ya da uygulamaya bir bildirim düşüyor.
0: Tabii.
1: Onu tıkladığımızda onay verebiliyoruz.
0: Tabii. Ben yine de şunu diyorum. 3D Secure de olsa birazdan anlatacağımız şey, arkadaşlar da getirdi.
1: Sanal
0: kart kullanılması en doğrusudur. En
1: önemlisidir.
0: Şimdi
1: hocam sanal kart deyince aslında vatandaşta bazen şöyle de bir algı oluyor. Sanki dolandırılmaya daha açık. Sanal ortam. Evet, sanal ortam daha riskli gibi bir algı var ama tam tersi sanırım değil mi? Daha kontrollü bir kart bu sanal kart.
0: Bu Türkiye'de yaygınlaşmadığı müddetçe biz sizlerle dolandırıcılık konusunu çok daha fazla konuşuyoruz.
1: Çünkü bir sürü çeşit dolandırıcılık var. Oltalaması var, kart kopyalaması var.
0: Aynen, klonlaması var. Hepsi çok ciddi.
1: Bu sanal kart kopyalanabiliyor mu?
0: Şimdi sanal kartın en büyük avantajı şu. Ana kartınıza bağlı olarak internet alışverişlerinde kullanabileceğiniz bir alternatif aslına bakarsın. Gerçek hani nasıl bizim fiziksel banka kartlarımız var. Bu da dijital ortamda mobil uygulama üzerinden sanal bir kart oluşuyoruz. Onun da numarası var. Onun da son kullanma tarihi var.
1: Farklı ama gerçek kart.
0: Tabii evet. Şimdi diyelim ki Tuğba Södekoğlu'nun 20 bin lira limiti var. Ali Murat Kır'ın 30 bin lira limiti var. Kartı sisteme girdik. Bir siber saldırı söz konusu oldu ki çok büyük firmaların bile dönem dönem siber saldırılara kurban gittiği, verilerini çaldırdığı, hatta KVKK'ya bildirimde bulunduğunu görürüz. Böyle bir dijital ortamda, böyle tehditlerin olduğu bir ortamda ana kartınızı buraya girmeniz demek aslına bakarsanız bütün her şeyinizi bir anda kaybedebileceğiniz anlamına gelir. Ama Türkiye'de hala sanal kart yaygınlaşmadı. İfade ettiğiniz gibi ya sanal kart zaten acaba dolandırılma riski mi söz konusu olur noktasına getirdi.
1: Halbuki avantajları ne hocam? Bakalım isterseniz.
0: Evet, en büyük avantajları bir kere herhangi bir siber saldırı söz konusu olduğunda anakartınızı girmediğiniz ve limiti siz belirlediğiniz için sadece diyelim alacağınız ürün 500 lira, sadece o 500 liradan olmuş oluyorsunuz. Ama diğer şekilde bütün limiti çekip bir de üstüne sizin adınıza kredi de çekebiliyorlar. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Artı düşük limit belirledikten sonra da burada işte dediğim gibi oluşturduktan sonra internet alışverişinde bunu çok rahat bir şekilde girip takip de sağlayabiliyorsunuz. Nasıl olsa kartım var deyip her yere kayıt ediyoruz onu.
1: Evet onu diyeceğim hocam. Bazı platformlar soruyor. Kart bilgileriniz kaydedilsin mi?
0: Asla.
1: Bir sonraki alışverişte rahat edin. Hani hemen otomatik ödeyin gibisinden.
0: Çok güzel söyledin. Bak şunu düşün. Kart bilgin güvende olsa bile bazen diyorlar ya mali finansal bilgileri

kartınız çalınmadı ancak iletişim bilgileri, adres bilgileri, e-posta bilgileri. Diyelim kart bilgilerim de çalınmadı ama biliyorsun o kart numarasını girdiğinde bankayla da bir entegrasyon sağlanıyor. Dolayısıyla şu sağlanmış oluyor. Sitede bir güvenlik açığı söz konusu oldu. Bir dolandırıcı arayıp Tuğba Hanım bilmem ne bankasında şu şu sitede işlem yapmışsınız sizin adınıza. Halbuki diyorsunuz ki ben yapmadım. Ama kart bilginizi kaydettiğiniz için otomatik o bir dijital

0: Düzenleme eleştirilere neden oldu. Federal yargıç Dennis Saylor, düzenlemenin hukuki dayanağını oldukça zayıf buldu. Ayrıca kısıtlamanın öğrencileri Amerikan üniversitelerinden caydıracağını ve ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguladı. Bu nedenle vizelerine kısıtlama getiren düzenlemesini engelledi. Federal mahkemenin engel kararının ardından gözler İç Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
1: Önemliydi bu vize kısıtlaması meselesi, özellikle öğrenciler için. Yurt dışında çünkü üniversite okuyan çok öğrenci var bir yandan. Bir yandan da öğrenciler demişken, üniversiteler demişken, OECD'nin eğitime genel bakış 2025 verilerine bakacağız şimdi. Bu veriler yayınlandı. Raporda ülkelerin üniversite ücretleri de yer aldı. Bakın zirvede hangi ülke var? Yıllık öğrenim ücretleri bunlar. Ve üniversitenin yıllık ücretinin en pahalı olduğu ülke İngiltere, Birleşik Krallık ilk sırada yer alıyor. Bakın $13,135'la Amerika Birleşik Devletleri'ni bile geçmiş. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, orada da epey maliyetli üniversitelerin yıllık ücreti neredeyse $10,000'a dayanmış vaziyette. Bakın $9,596. Ardından Polonya, Japonya, Kanada, Litvanya geliyor. Listenin sonlarına doğru Fransa ve Almanya var son iki sırada. Belçika, Fransa, Almanya diye devam ediyor. Almanya'da da $157, orada da üniversitenin maliyeti bu sıralamada en az seviyede. Ancak bir de üniversitelerin ücretsiz olduğu ülkeler var. İşte Türkiye'de o ülkelerden biri. Üniversite eğitiminin parasız olduğu ülkeler Türkiye, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç. İşte bu OECD'nin eğitime genel bakış 2025 raporda böyle çarpıcı bilgileri ortaya koymuş oldu. Biz de grafik hazırlayarak şöyle bir gözden geçirdik. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 66 milyon yıllık fosil bulundu. Külhöyük kazı alanındaki çalışmada bulundu bu fosil. Bir salyangoza ait olduğu değerlendirildi. 66 milyon yıl önce bölgeyi de içinde kapsayan o Tetis Denizi kıyısında yaşadığı tahmin ediliyor. İzleyelim.
2: 66 milyon yıl yaşında olması bakımından da Tetis Denizi'nin canlılarına ait bize önemli bir buluntuyu veriyor aynı zamanda.
0: Milyonlarca yıl öncesine ait iz Ankara'da bulundu. Gölbaşı'ndaki Külhöyük kazı çalışmasında salyangoz fosili gün yüzüne çıkarıldı.
2: Ankara'nın 5000 yıllık tarihini aydınlatmaya devam edeceğiz.
0: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanında dikkat çekici bir keşif yapıldı. Bilimsel ismi gastropoda olan bir salyangoza ait fosil bulundu. Fosilin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşadığı tahmin ediliyor.
3: Burası Külhöyük kazı alanı. Buradaki yaşamın yaklaşık 5000 yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor. Ancak bulunan fosil ise 66 milyon yıl öncesine ait. Dolayısıyla bu fosilin Külhöyük sakinleri tarafından buraya taşındığı tahmin ediliyor.
2: Yerleşim 5000 yıllık olmasına rağmen elimde şu an bulunan fosil 66 milyon yıla bizi götürdü. Aslında Külhöyük sakinlerinin bunu dışarıdan bir yerden yerleşime getirdiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim burada kazmış olduğumuz arkeolojik tabakalar arasında bu kadar eski bir buluntunun gelme şansı maalesef yok.
0: Külhöyük Kazı Başkanı Doçent Doktor Derya Yılmaz Tekin bölgede kazı çalışmalarının devam edeceğini paylaştı.
2: Ben ve ekibim Ankara Üniversitesi adına 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Biz her sene buraya geliyoruz yaz aylarında ağırlıklı olarak ama 12 aylık kazı projesi olduğumuz için de iklim şartları el verdiği sürece de burada kazı çalışmalarını sürdüreceğiz.
1: Düşünsenize bir uçak yolculuğundasınız ve birden uçağın tavanı düşüyor. İşte öyle bir şey yaşandı. Bakın Sabah gazetesinin haberini paylaşalım şimdi de. Yolcu uçağının havada tavanı çöktü başlığıyla paylaşmış Sabah gazetesi. İran'da kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren yolcu uçağının tavanı çöktü. Meşet'ten Kirmanşah kentine sefer yapan bu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi ve şiddetli sarsıntı yaşandı. Uçağın kabin bölümünde tavan kısmı parçalanarak çöktü. Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü.

0: devrildi. Tabii korku, panik bir arada yaşandı ve Meşet Havalimanı'na dönen uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Neyse ki bu olayda yaralanan olmamış, yolcuların durumu iyiymiş. Şimdi yüzümüzü güldürecek, yüzümüze tebessüm bırakacak bir haber var sırada. Serbest dalışçı Sercan Demirkaya'nın sıra dışı dostuyla tanıştıracağız sizi. 5 yıl önce su altında başlayan bir dostluk bir maceraya dönüştü bir yandan da. Demirkaya kaplumbağa dost edindi kendine, bir deniz kaplumbağası. Adını da Mahmut koydu. Su altından rengarenk görüntülerle o dostluğun hikayesini izleyeceğiz şimdi. Ve bu hikayeyle de gün başlıyorum. Sonuna gelmiş olacağız. Burada bugünlük noktalayacağız. Yarın sabah 7'de yine burada olacağız. Gün başlıyorla dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyor. Benden sonra da Sena Alkan sizinle birlikte olacak. Para gündemle gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Güzel bir gün olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanıya geliyor. Bu sene mesela ciddi ciddi gelip sarılmışlığı var. Elime omzuna atıp böyle arkadaş gibi ya da teselli eder gibi sarılmışlığı var.
2: Görür görmez ona yanaşıyor, gelip sarılıyor. Zaman zaman yaramazlık da yapıyor.
1: Kafa okşaması bir hobi oldu. En sevdiği şey çok güzel tokat atıyor bu arada. Mecbur kalmadıkça dokunmuyorum. Benim hayatımda gördüğüm ciddi anlamda en sosyal deniz kaplumbağası kesinlikle.
2: Deniz kaplumbağasıyla dalgıçın hikayesi görenlerin yüreğini ısıtıyor.
1: Evcil hayvan gibi arkamda dolanıyor. Sürekli yanında çöp filesinin içinde taşıyorsun ve sürekli arkanda böyle bakıp hani ne çıktı ne buldun deyip diyen bir kaplumbağayla dalış yapıyorsun.
2: Sercan Demirkaya Antalya'nın Demre ilçesinde denize açılır atık toplardı. 5 yıl önce karşısına çıkan kaplumbağa bir daha onun peşini bırakmadı.
1: Gördüm, radara girdi. Sürekli aynı kaplumbağa olduğunu fark ettim. Sürekli görüşmeye başladık. Oradan Mahmut diye çıktı yani. Mahmut diye kaldı adı.
2: Demirkaya kaplumbağanın adını Mahmut koydu. Onunla birlikte çektiği videolar milyonlara ulaştı. Su altında başlayan dostluk her yıl aynı heyecanla devam etti.
1: Bir süre 3-4 tane kaplumbağa ile beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. O da bugün bu sene 5. senemizdeyiz işte.
2: İkiliye şu sıralar ayrılık hüznü serdi. Çünkü Mahmut sıcak sulara gitmek zorunda. Sercan Demirkaya önümüzdeki yıl yine onunla karşılaşmanın hayalini kuruyor.
1: Ekim'in ilk haftaları gitmeye başlayacak. Umarım bundan bir 10 senesi, 15 sene sonra da hem Mahmut hem de Mahmut'un yavrusuyla birlikte yüzme düşüncesi bile cidden çok muazzam bir duygu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg TT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg TT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Bugün saat 11'de Habertürk ve Bloomberg TT ortak yayınında.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece.

0: İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Para Gündem'e başlıyoruz. Sıcak gelişmeler de var. CHP kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan davanın 7. duruşması görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında ne ceza isteniyor? Emre Aytekin'e bir gidelim, Ankara'dan detayları aktarsın Emre.
1: Sena Alkan 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası talebi var. Ayrıca siyasi yasak talebi de istenen cezalar arasında. Geçtiğimiz yıl başlatılmıştı bu davaya konu soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. olağan kurultayında bazı delegelere para karşılığı, menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlatmıştı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında dava açıldı. Bugün de 7. celsesi görülecek. Bu davada peki bugün ne bekleniyor? Geçtiğimiz duruşmalarda tanıkların beyanları alındı. Yine sanıkların savunmaları, beyanları alındı. Bugün de yeni tanıkların dinlenmesi bekleniyor ve davada, duruşmada artık savcı, Cumhuriyet Savcısının bu davaya ilişkin görüşünü, mütalaasını, açıklamasını bekliyoruz. Aynı zamanda Özgür Özel de dahil bu davaya. Ancak kendisi milletvekili olduğu için Özgür Özel dahil 9 kişinin de dosyası ayrıldı. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu Özgür Özel dahil 9 kişi hakkında da bir soruşturma yürütüyor. Milletvekili olduğu nedeniyle de bu dosyanın da ayrı olduğunu ifade edelim. Davada Kemal Kılıçdaroğlu da mağdur sıfatıyla yer alıyor ve 12 sanık yeniden bugün hakim karşısına çıkıyor. Burada bir parantez açalım. Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen hukuk davasıyla bugünkü görülen ceza davasını ayırmak gerekiyor. Hukuk davası CHP kurultayının iptali istemiyle geçen yıl açılmıştı. Yerel mahkeme ve istinaftan geçti. Şu anda Yargıtay aşamasında ve temyiz incelemesinde. Geçtiğimiz günde bununla ilgili önemli bir gelişme oldu. CHP bu temyiz başvurusunu geri çekti. Gerekçe ise kurultayın yapılmasında önünde bir engel.

0: olmaması için. Bunu da ayırt etmiş olalım. Dediğimiz gibi 12 sanıklı ceza davası, aralarında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. CHP kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan bu şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bizler de duruşmayı yakından takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
1: Emre Aytekin Ankara'dan detayları paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı siber suç casuslara karşı operasyon tuşuna bastı. Ankara merkezli Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanların olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu. Sendikalara yazılım hizmeti veren şirketin üye olmayan kişilerin bilgilere erişmesini sağlayan özel bir arayüz eklediği tespit edildi. Veri tabanlarında 18 yaş altı kişilere ait kayıtlar da bulundu. Elde edilen verilerle ne yapıldığına dair araştırma sürüyor. Bir bağlantı daha yapacağız. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Çünkü iki kişi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Veysi İpek hazır, ayrıntıları aktaracak. Veysi, söz sende.
2: Evet, aslında cumartesi günü Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kentte 11 gözaltı gerçekleştirilmişti. Bunlar görevde ve emekli olan polisler olduğunu ifade edelim. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz hafta da açıklamıştı. Önemli bilgi ve bulgulara ulaşıldığını söylemişti. Soruşturma kapsamında soruşturmayı engellemeye çalışan kamu görevlileri yetkilerini usulsüz kullanarak bir taraftan delilleri gizledikleri, sakladıkları yönünde bilgi ve bulgular olduğunu ifade etmişti. Başsavcılıklarında incelemelerini sürdüğünü söylemişti. Tam da bu noktada 6. dalga operasyon gelmişti. 11 kişi gözaltına almıştı. Dün adliye sevkleri gerçekleştirilen 5 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Biri adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Öğlen saatlerinden sonra da adliye 6 kişi daha sevkleri gerçekleştirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir nezaretinde 3 Cumhuriyet Savcısı'yla birlikte ifade işlemleri geç saatlere kadar sürdü. Sabah saatlerinde de ikisinin daha tutuklandığını, ikisini ise adli kontrolle serbest bırakıldığı bilgisini paylaşalım. 2 kişi ise tabii savcılıktan serbest bıraktı. Tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Toplam 71 kişi hakkında şu ana kadar işlem gerçekleştirildi. Aralarında dönemin valisi, oğlu, eşi, diğer taraftan İl Jandarma Komutan Yardımcısı, bir emniyet müdüründe bulundu. 19 polis memurunda bulundu. 38 kişinin şu an itibariyle tutuklu olduğunu söyleyelim. Tabii bir taraftan da takibi gerçekleşiyor. Yeni ifadeler doğrultusunda da 7. dalga operasyonunda beklendiğini ifade ederek söz size bırakalım.
1: Veysi İpek aktardı, detayları ekranlarınıza getirdik. İstanbul'da dün hava yazdı. Bugünse sonbahar. Sabah böyle çıktıysanız iş için biliyorsunuz ne kadar soğuk olduğunu ve yağışlı olduğunu. Bir anda düştü sıcaklık ve yağmurla da başladık güne. Gelin bir Dilara Cüvelek'e gidelim. Mega kentte son durum nedir, bize anlatsın Dilara.
3: Sena Alkan, sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'a hızlı bir sonbahar girişi yapmış oldu. Dün yazdı, bugün sonbahara uyandık. Koyu bulutlara, kara bulutlara uyandık biz bugün İstanbul'da. İstanbul'da birkaç saattir süren bir hafif sonbahar yağmuru var. Bölge bölge, il il, ilçe ilçe devam ediyor yağmur. Nerelerde vardı? Bazı bölgelerde vardı, ancak bazı bölgeleri yeni yeni ilerlediğini, İstanbul'un Avrupa yakası ve Anadolu yakasına da şu an geçiş yaptığını, yağmurun koyu bulutlarında kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ekranlarınıza getiriyor. İstanbul bugün aslında yağmuru bekliyordu. Hazırlıksız çıkanlar, hava durumuna bakmayan çıkmış kişiler olacaktır muhtemelen ki. Bugün 2 ila 5 kilometreye kadar metrekareye yağış düşmesi bekleniyor. AKOM'un açıkladığı verilere göre parçalı bulutlu aralıklı yağmur sürecek gün boyunca. Koyu bulutlar, yağmurlar geldi İstanbul'a. Bugün İstanbullular da şemsiyelerini eline aldı. Yağmurluklarını, hırkalarını eline aldı. Bizler de sizlere Beşiktaş sahilinden aktarıyoruz. Burası normalde yoğun bir bölge. Aynı zamanda hem şehir hatları vapurlarının hem de otobüslerin bulunduğu bir yer olduğu için yoğun bir yer. Burada da yoğunluk gözlemleyemiyoruz. Bir yandan da trafikten bahsetmek istiyorum sizlere. İstanbul'a yağmur düştüğünde trafik sıkışıyor. İstanbul'un şu anki trafik oranı %67, Anadolu yakasında %80, Avrupa yakasında %60'a ulaşmış durumda. Haritanın büyük bir çoğunluğu kırmızı bordo renklerle simgelenen yoğun trafiği ifade ediyor. Özellikle E5 karayolunda Mecidiyeköy bölgesi ve Üsküdar

0: Hacıbadem bölgesi TEM otoyolunda da Kağıthane'den başlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçtikten sonra Göztepe kısımlarında yoğun kırmızı renkleri görmek mümkün. Yağmur yağdı ve trafik arttı. Hem okulların açılması hem de yağmurun etkisiyle İstanbullular hem yağışlı hem de yoğun bir trafikli bir güne uyandı. İstanbul'a hızlı bir sonbahar geldi. Bizler de İstanbullular olarak sonbaharı karşılamış olduk.
1: Yapılamıyor.
2: Ve şimdi konuşacağız havanın durumunu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Bey. Hüseyin günaydın.
1: Merhaba, Sena günaydın.
2: Çok soğuktu hakikaten. Az önce de konuştuk. Bana öyle geldi. Bilmiyorum neden. Evet. Bir anda soğudu diye mi?
1: Bir mevsim değişti gerçekten. Böyle 25-23 derecelerin altına düşünce mecburen üşüyor insan sadece yazlık giysilerle. Şöyle bir tahminlere bakalım istersen. Hadi. Gelecek saatlerde bizi ne bekliyor? Şu an az önce muhabirimizin de yayın yaptığı Beşiktaş Karaköy çevresinde hava çok bulutlu ve zayıf yağmurlu. Ama Pendik böyle Karasu Kandıra yönüne gitmeye kalkarsan epey bir yağış var. Ayrıca Bursa'da da yağmur var şu saatlerde. Balıkesir'in kuzeyinde, Gelibolu Çanakkale'yi de içine alacak şekilde genişliyor. Hı hı. Ama buradaki sağanak yağış çok kuvvetli değil. Daha çok Batı Karadeniz şu alanda renklerin turuncuya ve sarıya döndüğü İstanbul'un doğusundaki alanda yağış bekliyoruz. Ayrıca Bodrum, Muğla, Çeşme, Fethiye gibi tatil yerlerinde de bu gelecek saatlerde yağmur var. Biraz bugünü ve yarını yağışlı geçireceğiz. Hani okullar açıldı, hazır sahiller boşalmıştır tatile gidelim diyenler için. Şöyle iki gün yağmurlu geçecek ama sonra tekrar açıyor. Cuma, cumartesi, pazar epey bir açacağız. Batı ve Orta Karadeniz'de de yağışlıyız. Doğu Karadeniz'de yerel yağışlar var. Bu haftanın en az yağmurlu köşesi, en çok güneşi görecek olan alanı tahminen Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu. Yani doğuda ve güneydoğuda havanın soğumasını beklersiniz ama şu an Basra sıcaklarının etkisindeyiz. Epey güneşli. Bütün hava olayları batıda yani. İstanbul'a da denk geliyor. Yarın da dışarıya çıkarken insanlara İstanbul'da bir şemsiye ya da yağmurluk öneririz. Zayıf da olsa bir yağmur var. Şehir trafiğini artırabilir. Bunlara hazırlıklı olalım deriz. Bir de şöyle pazara kadar toplamayı beklediğimiz yağışı gösterelim Sena son olarak istersen. Batı Karadeniz'de en çok yağış olan yer olduğu için renkler orada 25 milimetre sarıya doğru dönüyor. Ama batıda yani İstanbul'un da batısında pek bir yağış yok. Hani biz bunu söylüyorduk işte batı kıyılarında yaz modu devam ediyor ancak Anadolu'da ve Karadeniz'de artık sonbahara oturuyor hava yavaş yavaş diyorduk. Buna Akdeniz'de katıldı. Akdeniz çevresinde epey bir gelecek 5 gün içerisinde yağış aralıklarla sürecek. Her güne bir parça yağmur düşebilir Antalya, Mersin, Adana çevresinde. Fakat işte Bodrum, Çeşme, işte İzmir, buralar, Altınoluk buralarda pek bir yağış kaydetmeyi beklemiyoruz. Bir de Güneydoğu Anadolu'da yağış yok. Hı hı. Onun dışında da ülkede şöyle bir sonbahar esintileri ve yağmurları
2: bu
1: var.
2: Bu bir esinti mi? Yoksa böyle
1: soğuk hava dalgası değil.
2: İstanbul'da da artık o yılın bu mevsiminde gelen şarkılara da konu olan o sürecin başladığı sonbaharın resmen geldiği anlamına mı geliyor?
1: Şöyle uzun vadeli tahminlere bakıyorum. Tekrar 28'i hiç aşmıyor. 26-27 yani buradan sonrası hep sonbahar olacak. Hı-hı. Ama bu gündüz. Yani sabah senin de söylediğin gibi soğuk olmaya başladı. Yani ceketleri 19-20 derece ceketleri ya da ince uzun kolları çıkaracağız. Hı-hı. Hatta kalın uzun kolları da çıkarmakta yarar var. Çünkü kimi semt esintili ve rüzgarlı. Yani insanlar ve çocuklar da okula başladı üşüyebilir. Tatlı bir sonbahar olur umarım. Bereketli geçer ülkemizde.
2: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çoğu dünya ülkesi bu tarihlerde şiddetli sıcak hava dalgalarıyla ve yağışlarla peşine boğuşuyor. Ben Türkiye'ye bakıyorum. Yakın vadede ciddi bir risk yok. O yüzden sağlıkla umarım geçer.
2: Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Öztel Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz. Bizim için anlattı, aktardı havanın durumuna. Şöylece bir baktık yavaş yavaş sonbahara. Hem yurdumuzda hem de İstanbul'da başladık, girdik diyelim. Şimdi haberle devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklaması çok konuşulmuştu. O bir erken seçim sinyali değil diyor Ömer Çelik. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde sık sık söylediği bir cümle dedi.
3: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerini değerlendirdi. Bu bir erken seçim sinyali değildir dedi.
3: Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarına değindi. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil.

0: öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunmuştu. Çelik, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz dedi.
1: Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Çelik, terörsüz bölge sürecinin Irak'taki güncel gelişmelerine de dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.
0: Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Yunanistan'da yaşanan gerilime de değinen Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyona izin vermeyiz. Kimse Türkiye'ye mesaj veremez dedi.
2: Yenilik Partisi'nin başvurusu sonrası yeni partinin ismiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre son söz için Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti. İsim değişikliği kararı çıksa dahi yeni isminin korunacağını söyledi.
3: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'nin bir vatandaşın karıştırdığını?
0: Son günlerdeki isim tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nden isim değişikliği için karar çıksa bile yeni isminin korunacağını söyledi.
3: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu sonucu Yargıtay isim benzerliği olduğuna ilişkin yeni partiye tebligat gönderdi. Konu MYK toplantısında da ele alındı. Parti sözcüsü Zeynel Emre isim benzerliği olmadığını ifade etti. Son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceğini belirtti.
3: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bize yönelik bir işlem yapma yetkisi yok değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir dilerse. Anayasa Mahkemesi kanun der ki, bir ay içinde kararını açıkla, bir aylık süre dilimi içerisinde iltibas olup olmadığına karar verir. Gittikten sonra da yasal süre bir ay yeni korunarak düzeltilebilir yani.
0: Emre, partinin tüzel kişiliği ya da seçime girme yeterliliğine ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
3: Partimizin kuruluş aşaması, 81 örgütlenmesi tamamlanmıştır. 14-15 Kasım'da kurultayımızı yapmayı planlıyoruz. Biz tamamen hazır haldeyiz. Seçime girmek açısından da hiçbir problem yok.
0: Zeynel Emre, CHP'nin mutlak butan davasında temyiz başvurusunun çekmesini de değerlendirdi.
3: Bu yapılan hamlelerin de ne kadar danışıklı dövüş, başından beri ne kadar organize ve planlı olduğunu görülmüştür. Yargıtay, umuyorum ki cesaretle hukuka uygun bir karar verir. Türk siyasetinde kötü bir iştahat oluşturmasına müsaade etmez.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız siyasi parti sayısına ve kuruluş şartlarına yönelik açıklama yaptı. Yeni bir düzenleme işaret eden Yıldız üye sayısı şartı önerisinde bulundu. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Yeni partinin isim tartışmaları üzerinden değerlendirme yapan Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirdik dedi. Yargıtay kayıtlarında 189 siyasi parti bulunduğunu belirtti. Daha güçlü örgütlenme ve üye şartları getirilmesini önererek bir partinin kuruluşunun tamamlanması için en az 41 ilde teşkilatlanma şartı getirilmesini istedi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Amerikan New York Post gazetesine konuştu.

0: Venice Savaşı'nın bitiş tarihi konusunda Trump'la aynı fikirde olduğunu söyledi. Amerikan Başkan Yardımcısı, geleceği tahmin edemeyiz ama savaş ara seçimlerden sonra farklı bir aşamaya girebilir dedi. Venice Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin normal seviyelere yaklaştığını ileri sürdü. Amerikan ara seçimlerine dek İran'ın boğazdaki kontrolü kaybetmeye devam edeceğini dile getirdi. Zaman zaman ticari gemilere ateş ettiği ifadelerine yer veren başkan yardımcısı genellikle başarılı olamıyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki aşamalı planı olduğunu söyleyen Vance, nükleer programı yok etmek olan ilk planın tamamlandığını vurguladı. İkinci aşama ise yeniden yapılanmalarını engellemek ve küresel istikrarı korumak dedi. Amerikan Başkanı Trump geçtiğimiz çarşamba günü gazetecilere konuşmuş. Savaş Amerikan ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek çünkü İran daha fazla dayanamayacak ifadelerini kullanmıştı. Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz cezaevine gönderildi. Çağla Öz ifadesinde Kara Haydar'ın ifadesini yalanladı. Takılar kiralık değildi, satın alındı dedi.
1: Kara Haydar, düğündeki altınları kiraladık dedi. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eşi Çağla Öz, takılar kiralık değildi sözleriyle onu yalanladı. Olmayan parayı varmış gibi gösteriyordu dedi. Düğünde takılan altın ve parayla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançaran'ın ardından eşi Çağla Öz de tutuklandı. Kara para aklama suçlaması yöneltilen Çağla Öz ifadesinde düğünün perde arkasını ve lüks yaşam paylaşımlarını anlattı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan kiraladığını söylemişti. Çağla Öz ise altınların kiralık değil, satın alınmış olduğunu söyledi. Düğün bitiminde altınları eşine teslim ettiğini ileri sürdü. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti. Altınlar kendisindeydi dedi. Eşiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
2: Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.
1: Düğünde takılarla birlikte 43 milyon lira hediye toplandığı yönünde bir anons yapılmıştı. Çağla Öz böyle bir paranın toplandığını bilmediğini iddia etti.
2: Düğünde isimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu.
1: Savcılık Çağla Öz'e lüks yaşam paylaşımları ve milyonlarca liralık para trafiğini de sordu. Annesiyle arasındaki para transferlerinin masraflar için olduğunu söyledi. Sürekli araç alım satımı yapmış olması için de kesinlikle aklama değildir dedi. Parayı sosyal medyadan kazandığını belirtti. Kara para suçlamasını reddetti. Hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Düğünde takılan 97 parça takının yalnızca 19'unun altın olduğu belirlendi. 2 parça ise gümüş ve gümüş renkli çıktı. Altın olmayanlar arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolyede bulunuyor.
0: Yalova'da zincirleme kaza yaşandı. Kazada 11 kişi yaralandı. Kazanın adresi İstanbul-İzmir otoyoluydu. Çiftlikköy mevkiinde 5 araç, 1 otobüs ve 1 tır çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Araçlarında sıkışanları itfaiye çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sivas'ın Divri ilçesinde 6 gündür kayıp olan 11 aylık Müşra Bebek'le ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Sivas Valiliği soruşturmayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 10 Eylül'de Divri'ye bağlı Göndüren Köyü yaylasında kaybolduğu iddia edilen 11 aylık Müşra Bebek'le ilgili soruşturma sürüyor. Aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 10'a yükseldi. Valilik yaptığı yazılı açıklamada bebeğin kaçırılmış, öldürülmüş veya maddi menfaat karşılığında başka birine verilmiş olabileceği ihtimallerinin de araştırıldığını söyledi. Ailenin

0: çocuğu olay sonrasında devlet korumasına alınmıştı. İstanbul'da trafikte kavga, tartışma maalesef eksik olmuyor. Son örnek Esenyurt'tan. Bu kez kavga edenler bir otomobil sürücüsüyle taksici oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Otomobilden indi. Taksinin camlarını yumrukladı. İki sürücünün kavgası cep telefonuna yansıdı. Hava aydınlıkken başlayan gerilim hava karardığında da devam etti. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Bir taksici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
2: Abi yanlış anlama. Yanlış anlama bak. Ama bak küfür ediyor. Gitme yol verme ona.
1: Otomobil uzun süre taksiyi takip etti. Sürücü daha sonra otomobilden inip taksiye saldırdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tartışma karakolda bitti. Otomobil sürücüsüyle birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Taksiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki kültürel mirasın korunması ve restorasyona ilişkin açıklama yapıyor döndük.
3: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir kararlılıkla çalıştık. Çünkü biz biliyoruz ki devletimiz ve milletimiz yan yana ve omuz omuz olduğunda her türlü badirenin üstesinden gelecektir. Bu vesileyle ben asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle alıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saygıdeğer misafirler, biz ilk günden itibaren şunu çok iyi biliyorduk. Bir şehri yeniden inşa etmek yalnızca binaları yapmak değildir. Bir şehri ayağa kaldırmak, onun hafızasını, kimliğini, kültürünü ve tarihini de ayağa kaldırmaktır. İşte bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlikte başlattık. Depremden etkilenen 11 ilimizde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bakanlığımıza tahsisli yapıların restorasyon proje uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullandık. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor. 4 işin ise ihale süreçlerini yürütüyoruz. Başlık başlık ele almak gerekirse Gaziantep'te tarihimizin önemli simgelerinden Gaziantep Kalesi'ni yeniden ayağa kaldırdık. Soyutma Mozaik ve Arkeoloji Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde deprem ve diğer afetlerden kaynaklanan hasarların giderilmesine yönelik önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Diyarbakır'da surlarımızdan müzelerimize, St. George Kilisesi'nden Zerzaman Kalesi'ne kadar çok sayıda kültür varlığımız için restorasyon ve koruma çalışmalarını tamamladık. Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesine yönelik 3. etap çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz 2027'nin hemen başında cezaevi yapısını kültür ve sanat odaklı bir merkez olarak halkımıza sunmaktır. Hatay'da ise tarihi kent dokusunun ve kültürel mirasın, kültürel dokunun korunmasına yönelik en kapsamlı çalışmalardan birini yürütüyoruz. Hatay Müzesi'nin onarımında gastronomi merkezinin restorasyonuna yönelik çalışmalarımız devam ederken eski belediye binasından Kurtuluş Caddesi'nde yer alan sivil mimarlık örneklerinin restorasyonuna kadar kent bütününe yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Hatay'da yalnızca tek tek yapıları değil, şehrin kültürel hafızasını ve tarihi kimliğini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hatay'da yüzlerce tescilli yapının projelendirilmesi için çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta da

Kahramanmaraş Kalesi'nin ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Kurtuluş Mahallesi'nde etaplar halinde çalışıyoruz. Projelerini tamamladığımızda tescilli yapıların restorasyon çalışmalarını da başlatıyoruz. Bunların yanında kentin önemli alanlarından Germelik Antik Kenti ve Belediye Çarşısı'nın korunmasına ve ziyaretine yönelik proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından deprem sonrasında koordinatör olarak görevlendirildiğim Malatya'da Aslantepe'den Atatürk Evi'ne, Arkeoloji Müzesi'nden Beş Konaklara kadar birçok alanda koruma ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Otopark yapımı tamamlanırken Karahantepe'de de üst örtü yapımı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Kalesi'nin restorasyonunda ikinci etap restorasyonun tamamlanmasının ardından kalemizi çok yakında ziyarete açacağız. Elazığ'ın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak üzere Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni açtık. Adıyaman'da Cumhuriyet İlkokulu binasının rekonstrüksiyonunu yapılarak müze olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaları da yürütüyoruz. Deprem sonrasında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir boyutunu da vatandaşlarımızın mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarına sağladığımız destekler oluşturuyor. Taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında depremden etkilenen 11 ilimizde 1297 proje yardımı ve 311 uygulama yardımı olmak üzere şu ana kadar toplam 1608 taşınmaz kültür varlığı için sözleşme imzaladık. Bu kapsamda toplam 2 milyar 140 milyon lirayı aşan bir destek programını yürütüyoruz. Tabii bu başlangıç, bu rakam artarak devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin sokağı da, çarşısı da, meydanı da mirastır. Bu nedenle çalışmalarımızı yapı bazında değil, tarihi kent dokularını ve şehir hafızasını koruyacak bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Depremin hemen ardından öncelik verdiğimiz çalışmalardan biri de yıkılan, ağır hasar gören tarihi yapılardaki kültür enkazının korunması, ayrıştırılması ve belgelenmesi oldu. Çünkü tarihi bir yapının her taşı, her ahşap parçası, her mimari unsuru geçmişten bize ulaşan bir belge niteliğindedir. Kıymetli konuklar, depremin ilk anından itibaren devletimizin bütün kurumlarıyla olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde sahada seferber oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 11 ili kapsayan deprem bölgesi için 22 milyar tutarında bir bütçe ayırdı. Teknik ekiplerimiz ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İKOMOS, Türkiye Milli Komisyonu uzmanları ile birlikte kapsamlı hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Her bir eserin mevcut durumunu kayıt altına aldık. Müdahale önceliklerini belirledik. Bu eserlerin 31'i tamamen yıkılmış veya göçmüş, 144'ü ağır, 104'ü orta, 98'i hafif hasarlı olarak tespit edildi. 301 eserimizin ise çok şükür depremi hasarsız atlattığını belirledik. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışma sıradan bir yapım faaliyeti değil. Tespitten korumaya, projelendirmeden bilimsel değerlendirmeye, ihale süreçlerinden uygulamaya kadar uzanan kapsamlı ve çok aşamalı bir ihya seferberliğidir. Bugün itibariyle deprem bölgesinde sözleşmeli işler kapsamında yürüttüğümüz çalışma 377 eser parsel ölçeğine ulaşıyor. Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarıdan fazlası tamamlanmış durumda. Ve çalışmalarımızı kesmeden devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar 58, önümüzdeki yıl içerisinde ise 110 olmak üzere toplamda kalan 165 işin daha tamamlamasını planlıyoruz. Öncelikle 2026 yılının kalan aylarında önemli bir tamamlanma ve açılış takvimimiz bulunuyor. Bu ay içinde 1, Ekim ayında 7, Kasım ayında 15 ve Aralık ayında ise 35 eserin tamamlanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla 2026-27 dönemi deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarımız açısından en

tamamlanma ve açılış dönemlerinden biri olacak. Her eseri kendi ihtiyaçlarına uygun biçimde ele alıyor, çalışmalarımızı bilim heyetleri ve koruma kurulu kararları çerçevesinde yürütüyoruz. Deprem bölgesindeki yüzlerce eserde eş zamanlı çalışırken 2026'daki ağır kış koşullarından etkilenen uygulamaların takvimlerini de teknik gerekliliklere göre düzenledik. Önceliğimiz eserlerimizi mümkün olan en kısa sürede doğru yöntemlerle kalıcı ve aslına uygun biçimde ayağa kaldırmak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yalnızca klasik ihale yöntemleriyle de sınırlamadık. Kamu kurumları ve kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz protokoller sayesinde restorasyon ve ihya çalışmalarımızı daha geniş bir işbirliği zemini üzerinde sürdürüyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yapılan protokoller kapsamında 16 ayrı iş, diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen protokoller kapsamında ise 5 ayrı iş yürütülüyor. Özellikle Hatay Tarihi Kent Merkezi'nde yürütülen çalışmalarımız bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri. Burada tarihi çarşıları, dükkanları, hanları, camileri ve bunların çevresindeki tarihi dokuyu bir bütün olarak yeniden ayağa kaldırıyoruz. Çünkü şehirlerin hafızası, siz de biliyorsunuz, tek bir yapıdan oluşmaz. Hedefimiz depremde zarar gören şehirlerimizin hafızasını, tarihi kimliğini ve yüzlerce yıllık vakıf medeniyeti mirasını yeniden ayağa kaldırabilmek. Çünkü vakıf kültür varlıkları bizim için geçmişten kalan taş yapılar değil. Onlar bu milletin dayanışmasının, hayır anlayışının, şehir kurma iradesinin ve medeniyet tasavvurunun somut eserleri. Bir camiyi ya da bir hanı ihya ettiğinizde yalnızca duvarlarını onarmıyoruz. Bir tarihi çarşıyı yeniden canlandırdığımızda yalnızca dükkanları değil, bir şehrin hafızasını yeniden hayata döndürmüş oluyoruz. Bu program tamamlandığında sözleşmeli çalışmalar kapsamında 177 eserin restorasyon ve ihya süreci tamamlanmış olacak. Bütün bu çalışmalar depremin yarattığı olağanüstü şartlara, mülkiyet ve tescil süreçlerine, bilimsel ve hukuki gerekliliklere, ağır kış şartlarına ve sınırlı teknik personel kapasitesine rağmen büyük bir kararlılıkla yürütülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de bu büyük restorasyon ve ihya programını büyük ölçüde kendi öz gelirleriyle finanse ederek hayata geçiriyor. Ülkemiz dünyanın en zengin kültürel miras coğrafyalarından biri. Bu topraklarda bulunan her eser yalnızca Türkiye'nin değil, insanlığın ortak mirasının da bir parçası. Bu nedenle deprem bölgesindeki çalışmalarımızı hiçbir zaman yalnızca bir restorasyon programı olarak görmedik. Bu süreci bir ihya hareketi, bir yeniden inşa süreci, bir kültürel hafızayı koruma mücadelesi olarak gördük. Ve bugün aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalarımızın ardından devam eden projelerimizi de bir an önce hayata geçirerek depremden etkilenen şehirlerimizin kültür ve turizm hayatını daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız. Aziz milletimiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12.2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık şu ana kadar bölge için kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyara ulaşacak. 6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi, kültürel mirasımızla afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız. Bundan sonraki süreçte de kültür varlıklarımızın belgelenmesine, dijital envanterlerin oluşturulmasına, güçlendirilmesine, yapısal risklerin belirlenip koruma çalışmalarının daha etkin biçimde yürütülmesine devam edeceğiz. Bugün deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmaların her birinde milletimize karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Biz depremden etkilenen tüm şehirlerimizi tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Bu büyük süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza, bilim insanlarımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, restoratörlerimize, sanat tarihçilerimize, arkeologlarımıza ve fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha

0: rahmetle anıyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hepimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Bir süre daha sahnede Sayın Bakanımız.
2: Kültür ve Turizm Bakanı'nın açıklamalarını gördük. Şimdi Yavuz Barlas benimle beraber ekonomiyi konuşacağız. Günaydın, hoş geldin Yavuz. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
2: İyiyim ben de. Şöyle bir piyasalara bakalım, başlayalım. BIST endeksinde 13.656 puan seviyeleri var. Dolar TL'de 48,65 lira seviyelerini görüyoruz. Euro 56,23 lira daha. Euro dolar paritesi 1,15'te. Şimdi geleceğiz en çok konuştuğumuz konulara. Altının onsu 4337 dolarda. Brent petrol 107 dolar 77 sent seviyelerinde. Amerikan ham petrolünde de 104 dolar seviyeleri var. İçeride gram altını gördük, 6778 lira. Ve çeyrek altında 11 bin liranın üzerinde başladık böylece güne. Fed'in faiz kararını bekliyoruz. Gözler Amerikan Merkez Bankası'nda, 21'de gelecek akşam. Şimdi Goldman Sachs, JP Morgan hepsinin bir tahmini var ve hepsi 25 bas puanlık artış bekliyor. Sen de mi? Yavuz Barlas ne bekliyor?
3: Ya şöyle, aslında hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Trump'ın açıklaması var biliyorsun aslında. Faiz artışına kesinlikle karşı çıktı ve yapmaması gerektiğini telkinde bulundu. Ama buna karşın benim anladığım, bence burada bir anlaşma olmasını söylemiyorum. Anlaşma vardır demiyorum Fed ve Amerikan Merkez Bankası Başkanı arasında, ama yani ben bunun böyle geçici bir patika içinde yapılabileceğini, yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü buradaki önemli kritik nokta şu. Yani 3 yılın ardından bir faiz artışı olacak. Bu peşi sıra devam eden bir faiz artışı süreci mi olacak? Daha öncekinde olduğu gibi. Yoksa bugünkü petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskıları yani engellemek veya düzeltmek adına bir kısa vadeli artış hareketi mi olacak? Bunu görmemiz gerekiyor. Bence bu metinde anlaşılacak akşam. Ve o metinin satırlarında bunu göreceğiz. Ben daha çok böyle çok kısa vadeli, böyle uzun bir perspektif çizmeyeceklerini düşünüyorum. Bunun bir sebebi de aslında Kasım'da biliyorsun Temsilciler Meclisi'nin seçimi var Amerika'da. Yani ara seçimler var. Dolayısıyla tarihte bakıldığında şöyle bir iki defa olmuş bu. Yani seçimlere giden bir şeyde, Amerika'da Fed böyle çok siyaseti etkileyecek keskin hareketler yapmamış. Tabii bu istatistiksel bir bilgi. Yani gün sonunda yapar yapmaz bilmiyoruz. Ama benim hissettiğim,
2: siyasete müdahale olarak görülmesin,
3: evet, görülmesin diye kısmen. Ama bence buradaki işte sürekli Trump da biliyorsun İran'daki savaşın sona ereceğini vesaire söylediğini varsayarsak eğer, yani bunların da bir temenni olduğunu varsayarsak, ben Fed'in böyle çeyrek bas puanlık bu son dönemdeki bozulmayı bir parça toparlayabilecek, hane halkının, Amerikan hane halkının enflasyonla cebine yansımasını bir parça dizginleyecek diyelim, bir artış yapabileceğini öngörebiliriz.
2: Şöyle hatırlayınca yani bu son Merkez Bankası Başkanı atanmadan önce de işte Amerikan Başkanı'nın sürekli faizi düşürün düşürün çağrıları, yüksek faiz istemedi. Buna rağmen yapılmış bir adım olacak eğer olursa.
3: Aslında öyle olacak tabii ki. Ki kaldı ki hani daha karşılıklı anlaşılabilen bir başkan var. Yani Trump'la birlikte siyaset tarafıyla. Ama yine de şunu olmak gerekiyor. Gün sonunda Amerikan dolarının fiyatını belirliyorsunuz.
2: Tabii.
3: Yani bu aslında yapılan hareketle bir parça Amerika'ya da fon akışını bir parça hareketlendirecek. Çünkü belirsizlik var biliyorsun, nereye gideceği belli olmayan, işte altına gidiyor vesaire. Dolayısıyla bir parça istikrar da kazandıracak bir durum Amerika açısından bu. Ama tabii yani gün sonunda paranın maliyetini arttıracak. Yani onlara güzel, bize pek iyi değil bu haber. Onu da söyleyelim.
2: Bir yandan onlara da ve dünyanın geri kalanında da güzel olmayan bir şey petrol.
3: Tabii.
2: Ve petrol ürünlerinin fiyatlarının geldiği nokta. Şimdi şöyle, çifte fiyat şoku dedik. Brent petrolde 108 dolar seviyeleri var. Avrupa'da böyle fiziki, yani hemen teslim olan petrolde 137 dolara gelmiş bu fiyatlar, fiziki petrolün. Suudi sevkiyatlarında aksama var. Fiyat farkını o da arttırıyor. Babel Mendeb'deki durumu biliyoruz. Hürmüz'deki durumu biliyoruz. Hürmüz'den geçen gemi sayısı 4'e inmiş. Mesela Suriye'de protestolar var. Avrupa'da işte fiyatların geldiği nokta protestoları nedir? Bütün dünyada bir petrol şoku yaşanıyor. Evet, fiyat şoku yaşanıyor.
3: Evet, bu işte küresel enflasyonu tetikleyen şey bu. Bizim Türkiye ekonomimizin de aslında önündeki en büyük risklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Her ne kadar alternatiflerimiz var gibi görünse de bizim de enerji maliyetlerimizi arttırıyor bu. Bir diğer taraftan da şunu unutmayalım. Fiziki teslim diyoruz ya. İşte aslında o hemen maliyetlere yansıyor. Gün sonunda bazı üreticiler pazarlık

0: veya ekonomik kendi koşullarına göre bunu yansıtıyor. Kimileri yansıtmıyor. Artı ithal fiyatları artıyor. Yani bu sadece şu değil. Dört gemi diyorsun ya. Tedarik zinciri bozulmuş durumda yani.
1: Tabii.
0: Şimdi dolayısıyla bütün o navlun fiyatlarının yansıma, taşıma maliyetlerinin yansımasıyla aslında o denge yerinden oynamış olacak ve bizim ithal maliyetlerimiz de artacak. Hem dolar tarafında doların kısmen faizinin artması olasılığıyla dolar güçleniyor. Doların

0: bu maalesef, bak hatırlayalım, 70 dolardı petrol.
1: Evet.
0: Yani bütün bu,
1: hatta hep diyorduk hikaye ki, başlamadan 70 dolara oturdu sanki bu böyle, evet. 70 dolar bu, evet. Bunu böyle, evet. istiyor gibi
0: işte.
1: Yani. OPEC ülkeleri diye konuştuk.
0: Evet, evet. Bak nereye geldi?
1: Nereye geldi?
0: Şimdi ben bugün binaya gelirken bir istasyonu gördüm, tabelalarını değiştiriyordu.
1: O üç haneliye mi geçmeye çalışıyor?
0: Evet, yani henüz açmamış ama 3 mü 4 mü artık henüz açmadığı için göremedim. Hı-hı. Ama en azından en az 4 digit vardır orada. Hı-hı. Yani küsuratlarında yazacaklar.
1: Tabii
0: çünkü.
1: Küsuratı
0: korkuttu açısı beni. Yani bu yeni bir istasyondu geçtiğim yanındaki. O yüzden hani hemen hızlıca değiştirmiş böyle. Bugün yarın belki de gelebilecek bir zamla 3 haneyi görebiliriz. Yani biz litrede motorinde en azından, hı-hı. bunu görebiliriz. Bu da üzücü tabii. Yani çünkü bunun bir kere yüzü geçtikten sonra geri gelmesinin güç olduğunu biliyorsun.
1: Şöyle derler, git yani çıktığı yeri unutmaz, en ufak bir krizde yani, oraya da yaklaşır.
0: İşte evet, o eksi enflasyon olmayacağı için, önümüzdeki günlerde beklemediğimiz için böyle bir şey. Ki eksi enflasyonun zaten Türkiye çok hani yavaş yavaş büyüyoruz. Bizim büyümemiz de çok kısıtlı ve sıkıntılı. Dolayısıyla o daha da sıkıntı hale getirir. Yani öyle bir beklenti ya da olasılık yok. Yani oraya yüze gelir, oturur, yer yapar, ondan sonra yavaş yavaş daha üstüne çıkar.
1: Şimdi Amerikan Başkanı diyor ki, hep aynı şeyi söylüyor. İşte bu İran savaşı bitecek, kongre seçimlerinden önce de bitebilir, sonra da bitebilir. Savaş bittiğinde, hı-hı. bu fiyatlar düşecek. O peki. kadar kolay değil.
0: Ya olmuyor çünkü işte bir kere tablo bozuldu. Yani o 4 gemi tekrar 400 gemiye ne zaman çıkacak? Yani bunların hepsinin yani bir sürü hala... Bu arada işin tarafı çok fazla. Sen de iyi biliyorsun ki. Bak yakında İsrail'de seçim var. Evet, yani ve İsrail'deki seçimde de çok böyle değişik bir yani beklentiler de var. Yani Netanyahu hükümetinin gitme olasılığı da var, kalma olasılığı da var. Böyle bir muallak durum hala devam ediyor. Yani belirsizlikler azalmıyor. Azalmadığı noktada yani hepsi petrol fiyatına etkili. Ya bugün gün sonunda yani sadece savaş bitti, tekrar 70'e indi. Öyle bir dünya mümkün değil gibi görünüyor. Artı hasar gören yerler var üretim proseslerinde. Tabii. Bunların hasarını gidermesi falan. Yani gün sonunda bu böyle 2-3 aya toparlanacak bir tablo değil maalesef. Keşke olsa ama değil. Yani biz de zorlanıyoruz. Hı hı. Yani dünyanın, Avrupa'da çok ciddi zorlanıyor. Bak havayolu şirketleri çok ciddi sıkıntıda bu, evet. konuda.
1: Zaten neler konuştuk, bak jet yakıt krizi neler neler.
0: Tabii tabii dedik. Yani... Evet yani bunların hepsi havayolu deyince sanmayalım ki yani biz hani buradan çıkıyoruz da gezmeye gitmek. Hayır, o değil. Bütün uluslararası ticaretin de büyük bir bölümü de buradan yapılıyor yani gün sonunda. Evet. Onu da unutmayalım yani ticaret tarafı etkileniyor buradan.
1: Hadi bir bakalım mı şu tarladan, evet. seninle dün konuştuk. Evet. Bugün de var tarladan çıkış fiyatı. Ya tarladan tezgaha gelişteki o sert ayrışmayı şöyle bir oranlarla bakalım istedik. Evet. Çünkü sen dün bir parça limonunu, evet. söyledin. Kısmen, evet. Yavuz, kuru soğanda %338.
0: 3,5 kat yani aşağı yukarı.
1: 3,5 kat.
0: Aşağı yukarı.
1: Patateste %181, dolmalık biber %123, sivri biber %102, böyle yer fıstığında %92 gidiyor bu.
0: Evet. Yani işte neyin sezonu geliyorsa o artıyor. Hı hı. Sezondan yavaş yavaş sahneden çekilen ürünler için biraz azalıyor. Yani yoksa bu fark, mesela karpuz niye böyle? Karpuz da daha yüksekti. Buraya geldi falan.
1: Biraz azaldı.
0: Evet, azaldı ama ben şimdi tabii açıkçası dün de biraz konuştuk. Yani bu yapılan operasyonun gün sonunda kağıda dökülen sonuçları itibariyle ben yani bir sistematik olarak sisteme tutturması gerekiyor. Yani bu dolandırıcılık, tespit edilen dolandırıcılık varsa ki var gibi görünüyor. Bu bir sisteme oturmalı ve buna kalkışamamalı yani, en azından aracılar. Yani burada daha şeffaf, bugünün teknolojisini, hı-hı. kullanarak, belki daha elektronik bir yöntem de kullanarak ve sahada da bunu tabii denetimle yapmanız gerekiyor. Yani bir model oturtmanız gerekiyor. Yoksa hani operasyon yaptık, yani bu tabii ki belki hani gerekiyor ama... sürekli operasyon yaparak fiyatı dengeleyemezsiniz. Üstelik şimdi şu da oluyor. Şimdi bunlardan sonra bazı işini doğru yapanlar da çekinecekler. Başka sorunlar çıkacak. Yani hemen fiyata yansıması da mümkün olmayacak. Hmm. Hatta bunlar biliyorsun yani taze sebzeler. Belki bozulanlar bilmem ne yani zayiat, evet. da olacak. Dolaylı yoldan fiyat bile dolaylı yoldan yükselebilir. O yüzden aslında bu bir şok etkisi yaratıp bu, bak burada bir problem var. Dört bakanlık bir aradayız biz. Bunu inceledik. Şimdi ama buna
1: yani
0: dönük.
1: Bu operasyonlar yaparken bir yandan da bu bir daha bunun yaşanmaması için bir eylem planı belki de devreye alınmalı
0: ama
1: gibi
0: olmuyor.
1: Mi diyorsun?
0: Hatırlarsan geçmişte de mesela patates depolarını biz bastık, evet. ettik vesaire. Bir sürü kişi sorumlu tuttuk.
1: Yıllar önce Nevşehir'de patates
0: depolarını. Evet, yapıldı. Yani bunun birçok örneği oldu ama bunlardan sonra tamam.

0: Stokçular ortaya çıkıyor. Burada stoktan farklı bir durum söz konusu. Burada manipülasyon var. Yani burada fiyatı manipüle etmek. Hı hı. Hatta dolandırıcılık bile denebilir buna ki. Çünkü hani siz evrakta oynuyorsunuz. Yani bunun bu teknolojik çağda, bu izleme koşullarında bence daha kolay yolları var diye düşünüyorum ben. Hem ürünü tarlada bile şey yapıp dronlar vesaire, yani bir sürü teknolojik gelişme de var. Bu yapılabilir. Bence bunun üzerine düşünmemiz lazım. Yani biz bununla şeffaf olunacak. Aracılar kim? Kim o fiyatı veriyor? Ne yapıyor? Hepsini bileceğiz.
1: Anca böyle çözülür.
0: Anca böyle çözülür.
1: Gel bir de süte, ete bakalım. Evet. Şimdi etiketler değişiyormuş sütte, biliyorsun. Böyle
0: doğru bir karar bu gerçekten.
1: Şeyler yazıyor. Doğal süt.
0: Yani doğal, organik deniyor. Şimdi organik bunlar tabii aslında gıda ürünleri için çok iyi değil. Manipülatif ifadeler yani. Tabii. Ne kadar inanabiliriz doğal olduğunu,
1: neye
0: ne
1: göre,
0: kadar
1: yani organik olduğunu. İnsan düşün. Bu doğal, bu organik. Aradaki fark ne?
0: Aynı yumurta da var biliyorsun. Gezen, gezmeyen, gezen, apartman tavuğu falan hepsi var biliyorsun.
1: Gezen.
0: Ama buradaki şey, kritik ne? Sen, biliyor musun? Sen lütfen şey yap, haberi.
1: Şöyle hızlıca söyleyeyim, sonra kritik olan yer neresi senden dinleyelim. İçme sütünde yağ sınıfları yeniden belirlendi. Ara yağ oranları varmış. Bunlar kaldırılmış. Şeker miktarına bir üst sınır getirilmiş. Bu da önemli. Bu doğal ifadesi böyle yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerde olacak.
0: Şimdi şöyle tabii. Bu neden oldu? Şimdi süt fiyatları arttıktan sonra bizim sanayicimiz, yani bunu hani kurnazlık demiyorum ama bir çıkar yol bulmak için, sütün fiyatına daha fazla zam yapmamak için %3 oranında tam yağlıdan satarken %1,5'luk süt çıkardı. Bir bakıyorsun rafa, aa diyorsun bir dakika fiyatı düşmüş, eline alıyorsun kutuyu, aa bir dakika bu 1,5-3 değil miydi, aa neydi bu falan, anlamıyorsun. Yani ben sonuçta hani yani bir normal tüketiciyim, 3 ile 1,5 arasındaki farkı, tabii ki fark var, anlarsın lezzetinden belki ama gün sonunda
1: nedir?
0: Onu fark, ben onu alışveriş heyecanı veya alışveriş heyecanı da demeyeceğim, yani telaşı diyeyim ben ona, heyecan değil, bir heyecan yaratmıyor alışveriş.
1: Telaşı.
0: Telaş üstünde ben onu kaçırabilirim. Aa bunun fiyatı iyiymiş diye aldığımda, eve götürdüğümde aslında daha değersiz, yani mineral açısından değersiz bir sütü o parayı vermiş olurum. Ama nedir işte bunlar, hep ekonomik koşulların bozulması sonucunda sanayicilerin de bana kalırsa böyle bulduğu ara çözümler. Ha üstüne yazdım dikkat etsin, yok öyle bir şey. Yani günlük sütte benzer durum var. Kutu sütlerde, UHT süt dediğimiz yani sütlerde de aynı problem var.
1: Bu sadece sütte değil bak, bütün bir alışveriş
0: zaten. Laktozsuzu insanlara anladılar.
1: Maceraya dönüşüyor ya. Bu arada çok özür diliyorum, yavuz devam edeceğiz. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasında mahkeme heyeti ara kararda tanıkların diğer celsede dinlenmesini istedi. Duruşma ertelendi. Ne zamana? 21 Ekim'e. Detaylar Emre Aytekin'de. Emre.
2: Ben Hakan, oldukça kısa bir duruşma görüldü Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde. CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında hakim ara kararını açıkladı ve diğer duruşmada tanıkların dinlenmesini istedi. Aynı zamanda bu duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı geçtiğimiz sene. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayına ilişkin oylamaya hile karıştırması suçundan bir dava açılmıştı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla bu suçtan ceza istendi. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası talep edilmişti. İşte bu davanın bugün 7. duruşması görüldü ve kısas sürdü. Mahkeme hakimi davayı 21 Ekim'e erteledi ve tanıkların diğer celsede dinlenmesini istedi.
1: Emre Aytekin aktardı o son dakikanın detaylarını, ekranlarınıza getirdik. CHP kurultay davası 21 Ekim'e ertelendi. Şimdi Yavuz Barlas'a devam ediyoruz. Market alışverişi, market telaşı diyordun. Evet. Öyle fiyata ayrı bakacaksın, süte ayrı bakacaksın. Doğalına, evet, oranına, yağ oranına, etine, kıymasına.
0: Evet, kesinlikle, ama bu expert olmaya gerektiriyor. Gerçi bizim yani Türkiye'de çok işi
1: bence
0: artık fiyatlar yüzünden
1: iyi yaklaştık yani.
0: Yaklaştık, evet, yaklaştık. Hepimiz. Ama işte yani bu yanlış anlaşılmasa ama hani şeye de çözüm yok yani. Yani gerçekten bir sürü oyun var bu işin içinde.
1: Evet, gördüm onlardan biri böyle, evet, eğer sütteki oransa, evet, ona bir düzenleme geldi. Peki ette, kıymada, kasap ve marketlerde bu da yeni gelen. Bu ikisini bu sabah, evet, gördük, evet, hakikaten önemli. Evet. Kasap ve marketlerde kıyma artık yalnızca tüketicinin talebi üzerine hazırlanıyor. kullanılacak. Etiketlerde %100 veya %100 dana eti gibi ifadeler de yok. Kanatlı kıyma zannederim.

0: tavuk, hindi buralardan üretilen yani kıymayı kastediyorum. Dondurulmuş olur.
1: Ben şeyi anlayamadım tam olarak. Yani bu durumda her markette bir kasap reyonu olması gerekiyor, evet. ki her birinde yok aslında. Çünkü biliyorsun hazır paketlenmiş dondurulmuş yani soğuk ünitelerde bulunan kıymalar vardı.
0: O olmayacak.
1: Şimdi
0: artık.
1: O olmayacaksa o zaman mesela bunu niye hiç yaptılar? Bu çünkü aslında yine fiyat yüzünden. Yine bir ölçek var çünkü orada. Onlar daha önceden belli fiyatlar alınmış. Yani bir şekilde daha iyi bir fiyata verebilmek için o paketler hazırlanmış. Şimdi siz yoksa şeye gittiğinizde, kasaba kısmına gittiğinizde orada başlıyorsunuz işte şundan mı vereyim, bundan mı vereyim, işte şu kadar yağlı olsun derken fiyatlar değişebiliyor. Belki sağlık açısından evet biz yine denetleyemediğimiz için aslında bu. Hı-hı. Yeteri kadar denetleyemiyoruz demek ki. Mümkün de değil belki bu. Daha doğrusu yani biraz da hani hırsız da suçlu olsun. Yani market de kendi üstüne düşeni tam yerine getirmediği için aslında oluyor bunlar. Bu sonuçta oluyor. Oysa bu ne olacak şimdi?
0: Fiyatı arttıracak
1: evet,
0: mı bir parça?
1: Tabii yani bir parça arttıracak veya siz işte daha makul fiyatlara böyle kıymalar alırken belki alamayacaksınız. Artı
0: çünkü önceden paketli
1: bir de şimdi kasap reyonu her market nasıl
0: yok.
1: Koysun ne olacak? Bu durumda o ürün grubunu çıkaracak oradan. Hı-hı. Yani dolayısıyla siz ya kasaba gideceksiniz ya buna olan markete gideceksiniz. Yani bu düzenleme bence hayatın yani içindeki akışta bir takım sıkıntılar yaratabilir. Yani şeyde tavuk kısmında haklılık olabilir. Çünkü tavuk gerçekten çok hızlı bozulan bir şey.
0: Evet.
1: Halk sağlığı açısından önemli o bölüm.
0: Onu hakikaten mesela onda, ama o da sadece dondurulmuş olarak satılabilecek.
1: Çünkü kıyma deniz ürün ufalandıktan sonra tavuk ısıtan daha çabuk bozulabilir.
0: Tabii.
1: O riski de var. Ya yani bunu anlayabiliyorum. Ama diğer tarafı biraz daha izaha veya belki çözüme ihtiyacı var onun.
0: Bir gidip bakmak lazım şimdi mesela dondurulmuş alsak bir kilo kıyma ne kadar orada hemen çektirsek bir kilo yani
1: bir
0: kıyma
1: de %100
0: ne kadar?
1: Dana ifadesini niye kullan yani şundan demek ki niye güvenmiyoruz biz %100. Yani satıcımıza.
0: Çok
1: yani,
0: teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Senin yine beraberiz.
1: Teşekkür
0: çok teşekkürler. Şöylece bir hızla ekonomiye baktık. Şimdi araya gideceğiz. Ardından para gündem devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
5: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
6: Seymen.
7: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
5: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
6: Seymen.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa,

huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Efendim herkese iyi sabahlar. Ben Açıl Sezen. Bugün Habertürk Bloomberg HT ortak yayınında çok değerli bir konukla beraberiz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim.
0: Orta vadeli program açıklandı. Dolayısıyla aslında elbette Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık döneme dair yol haritasını biraz daha net ve berrak bir şekilde görmüş olduk. Bir taraftan orta vadeli programın içerisindeki detayları değerlendirebiliriz. Konjonktür savaş ortamı Türkiye üzerinde ister istemez bütün dünyada olduğu gibi çeşitli etkiler yaratıyor. Bunlara nasıl mukabele edildi? Bundan sonrasında nasıl mukabele edilecek? Bir miktar bunların üzerine değerlendirme yaparız. Aynı zamanda yine gelecek döneme ilişkin bütçe üzerinde neler beklenebilir? Biraz da bunların detaylarını tartışmak isteriz sizinle. Orta vadeli programla bir başlangıç yapacak olursak elbette geçtiğimiz dönemlerden bu yana ki sizinle geçtiğimiz senede orta vadeli program sonrasında sohbet etme şansı bulmuştuk. Oralardaki beklentiler ve öngörülerle gerçekleşmeler arasındaki farklar çok tartışılıyor. Dolayısıyla aslında bir önceki yılki

0: orta vadeli programda yapılan öngörüler bu seneyle neden farklılaştı? Bir miktar onun üzerine yorumunuzu alarak başlamak isterim.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii ki orta vadeli programın iki temel fonksiyonu var. Birincisi, kamu açısından bir politika taahhüdünü içeriyor. Bütçe boyutuyla da bağlayıcı. Politika boyut, yani politika çerçevesi boyutuyla da bağlayıcı. Yani kamu açısından bu bir rehber değil, bu bağlayıcı. Özel sektör açısından bu daha çok bir yol haritası ve bir rehber niteliğinde. Şimdi hedeflere gelince, hedefler iki türlü olabiliyor. Yani bir sayısal hedefler olabiliyor. Bu anlamda tabii ki hedeflerin, yani bütçe boyutuyla çok iyi tutulduğunu söylememde zaten bir beis yok. Birazdan rakamları da vereyim ben size. Bir de tabii ki politika çerçevesi olarak hani bir takım taahhütler var. Örneğin işte mali disiplin, genel bir çerçeve, sürdürülebilir cari açık, genel bir çerçeve, işte fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir çerçeve. Özetle bu, yani büyük resme baktığımız zaman bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim. Biz politika çerçevesini 3 yıldır koruduk. Yani temel hedeflerimiz neydi? Temel hedeflerimiz dezenflasyondu. Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bir sürü iç ve dış faktör var. Özellikle bu aralar dış faktörler ön planda. Az önce siz de ifade ettiniz, savaş gibi. Bu sene savaş olmasaydı, çok basit bir şekilde Merkez Bankamızın doğrudan bugüne kadarki doğrudan dolaylı etkilerini dikkate alan bir çalışması var. Enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yani 31,5 yerine örnek olarak 24,5 olurdu. Yılı 28-29 aralığı yerine belki 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Şimdi birinci konu bu. Dolayısıyla savaş hani sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bugün nereye bakarsanız bakın şunu görürsünüz. Yani bir enerji şoku var, doğru. Yani dünyada dolar bazında mazot fiyatları %97 yukarıda. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, bizim olduğumuz bölge %160'lar dolar bazında. Yani ama sadece bununla sınırlı değil. Yani burada hani o kadar çok rakam sıralayabiliriz ki, yani pirincinden, yani kükürtüne kadar, sülfüründen efendim polietilene kadar, yani üç aşağı beş yukarı bütün emtia fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu artış Türkiye'de de dünyada da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Tabii bizde enflasyon görece yüksek olduğu için daha fazla etkiliyor. Daha düşük olunca daha az. Yani bu böyledir. Klasik. Onun için yani birinci konu şunu söyleyeyim. Bizim tahminlere gelince, şimdi tahminlerin yapıldığı günkü konjonktürü yansıtır, varsayımları yansıtır. O gün tabii ki bazı küresel değişkenlere ilişkin varsayım yapmak zorundasınız. Geçen sene biz 2026 bütçesini yaparken IMF, Dünya Bankası, OECD, Uluslararası Enerji Ajansı petrol fiyatları 60-65 dolar bekliyordu.
0: Öyle de gidiyordu bu arada.
1: Evet, yılın başında da öyleydi. Ama savaşla birlikte bu değişti. Şimdi tahminler o koşulları yansıtır. O varsayımları yansıtır. Şimdi nokta tahminleri dünyada sık sık değişir. Sadece Türkiye'de değil. Bakın IMF bütün dünya ekonomilerine ilişkin tahmin yapar. Yılda 4 kez tahmin değiştiriyor. Yılda 4 kez. Şimdi biz orta vadeli programı yazın çalışıyoruz. Eylül'ün başında açıklıyoruz, bir daha da dokunmuyoruz.
0: Peki dokunma ihtimali var mı? Yani orta vadeli programı koşullara göre revize etmek bir rehberlik açısından fayda sağlayabilir mi?
1: Şu anda yani en azından uzun yıllardır OVP'nin tahmin çerçevesi bu şekilde. Şimdi OECD, Avrupa Birliği, Dünya Bankası bunlar yılda en az iki kez tahminlerini gözden geçiriyorlar. Yeni tahminler açıklıyorlar. Şimdi bakın. Şimdi birinci, onun için tahmin,

0: Bir de genelde şöyle bir algı var. İşte hedefler tutmuyor, OVP. Bu doğru değil. Bakın bütçe OVP açısından en bağlayıcı döküman bütçedir. En bağlayıcı hedef bütçedir. Bakın OVP açısından en bağlayıcı. Neden? Çünkü o kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Gelirler değil ama giderler kamunun kontrolündedir. Peki 2023'te biz %6,4'lük bir hedef koymuşuz bütçe açığı olarak. Daha iyi bir performans göstermişiz. %5,1. 2024'te %6,4'lük bir hedef koymuşuz. %4,7 ile çok daha iyi bir performans göstermişiz. 2025'te tekrar söyleyeyim. Hedeften çok daha iyi bir performans göstermişiz. 2026'da bakın bu seneye gelen. Yani geçen sene bütçe açığını biz %2,9'a düşürmüşüz. Bize benzer ülkelerin ortalaması %5,9. Yani biz bize benzer ülkelerin yarısı kadar bile açık vermemişiz. 2026'ya gelelim. 2026'da eşel mobil uyguluyoruz. Ciddi bir gelirden feragat ettik şimdiye kadar. Türkiye ekonomisi bu dış şokların etkisiyle biraz daha yavaş gidiyor. Buna rağmen, bakın buna rağmen, bakın rakamlara. %3,5'luk bir hedefimiz vardı. Yani bütçe açığı %3,5 olsa diyeceksiniz ki hedefleri tutturdunuz. Biz %3,5 değil, %3,1'lik bir yani performans göstereceğimizi söylüyoruz. Ve resim şu anda öyle. Şimdi hedef tutmadı mı sizce? Tuttu. Büyümede sapma ne kadar? Ya basit işte bu sene %3,8'lik bir büyüme öngörmüşüz. Bu kadar büyük bir şoka rağmen dışarıdaki bu şoka rağmen büyüme %3,3 civarı olacak. Yani en son beklediğimiz. Şimdi buradaki sapma çok ciddi boyutlarda değil. Yani yaşanan şoka oranla. Ödemeler dengesi. Cari açık. Cari açıktan bahsedelim. 2025'te %5,5'tu. Yani program başladığında. Hedef neydi? Sürdürülebilir cari açık. Yani sürdürülebilirlik. Genelde borcun milli gelire, dış borcun milli gelire oranını sabitleyen bir cari açık demek. Peki son 3 yıldır dış borcun milli gelire oranı düşüyor mu? Düşüyor. Bırakın sabitlemeyi, düşüyor. Peki cari açıkta iyileşme var mı? Var. Şokun etkisi bir kenara, yani bizim öngöremeyeceğimiz. Yani kuraklığı siz modele koyamazsınız. Zirai donu modele koyamazsınız. Savaşı modelleyemezsiniz. Şimdi bunların etkilerini bir kenara bırak. Cari açıkta da hedefler büyük oranda. 2024'te de 2025'te de bu anlamda yakın veya tutturuldu. Veya daha iyi. Şimdi bu sene tabii ki geçen sene biz bu bütçeyi yaparken OVP'yi yaparken 2026 yılında ciddi bir arz şoku yaşanacak. Savaş uzun sürecek. Böyle bir tahmini olan var mıydı sizin?
1: Yok kimse de.
0: Peki bunun etkisini çıkartın. 3 aşağı 5 yukarı benzer. Burada en çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Şimdi enflasyon hedefinin bu sene tabii ki kısmen savaşın etkisi var. Ama Türkiye'de belli ki enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğünden öyle diyeyim. Daha fazla atalet var, daha fazla katılık var, yapışkanlık var. Şimdi bu bir sorun tabii. O zaman daha çok zamana ihtiyaç var. Nitekim hedefler de bu çerçevede revize edildi. Onun için yani özetle OVP ile ilgili söyleyeceğim şey şu. OVP sayesinde aslında birçok hedef başarıldı. Mesela biz kur koruma mevduattan çıkacağız diye bir hedef koyduk OVP'ye. Çıktık mı? Çıktık. Rezervleri endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız dedik. Çıkarttık. Çıktı. Bugün en azından dünya Türkiye'yi konuşurken rezerv üzerinden konuşmuyor. Biz basitleştiriyorum. Mali disiplin tesis edecek dedik. Dünyada mali disiplin tesisi ne demek? Genelde bütçe açığı eğer milli gelire oran olarak %3 ve altındaysa öyle addedilir. O hedefi gerçekleştirmiş. Büyüme ılımlı. Tamam. Ama yine de dünyaya oranla makul. Yani bir tek enflasyon konusunda iddialıydık OVP'de. Belli ki oradaki katılık bizim öngördüğümüz.

0: kültürümüzün ötesinde. Neden? Çünkü geçmişe endeksleme çok güçlü. Kirada endeksleme çok güçlü. Eğitimde endeksleme çok güçlü. Ücretlerde endeksleme zaten yani var olan bir şey. Yani dolayısıyla buradaki bu endekslemeyi dikkate aldığınız zaman bir kere zaten bir yılda enflasyon basitleştiriyorum 100 ise bir sonraki yıla 40 puan taşınıyor. Buna atalet diyoruz. İkincisi, böyle bir nispeten yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde kur mutlaka bir miktar değer kaybediyor nominal olarak. Oradan da %30 ile 40 arası bir geçişkenlik var.
1: %30-40 mı ölçüyorsunuz kur geçişkenliği şu yani, anda?
0: Hayır, belli dönemler %60'ları da aştı. Belli dönemler %30. Ben genel konuşuyorum. Yani tabii bu ara bakarsanız muhtemelen 35-40 civarı bir şeydir. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben size. Yani yüksek enflasyonda sonraki yıllara taşınan oranlar daha yüksek. Onun için bir kere politika çerçevesi ilk günden beri dezenflasyon, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu çerçevede bir değişiklik var mı? Burada bir zikzak var mı? Yok. Yönde bir değişiklik yok. Tahminler, az önce de ifade ettim, bütün uluslararası kurumlar ve dünya tahminlerini yılda bazen 4 kez, çoğu kez 4 kez, bazen yani her çeyrek veya yılda 2 kez minimum değiştiriyorlar. Çünkü şartlar değişiyor. Onun için olaya o şekilde bakarsak bence daha mantıklı olur. Yani ÖVP hedefler tutmadı yani şeyi, yaklaşımı, ki sık sık yorumları ben görebiliyorum. Hedefler tutuyor. Büyük oranda tutuyor. Hedeflerin bir kısmı niteliksel hedeflerdir. Bir kısmı sayısal hedeflerdir. Sayısal hedeflerin bir kısmı nokta hedefler, zaten bütün dünyada tam olarak mükemmel bir şekilde tutulması söz konusu değil. Önemli olan yöndür. Ve yönde de bir değişiklik yoktur.
1: Şimdi biraz önce söylediğiniz kısım bence çok önemli. Orta vadeli programdaki sunum sırasında da aktardınız. Atalet bir miktar modelin öngördüğünden düşük, yüksek olabilir diye, biz biraz daha düşük görmüş olabiliriz diye. Şimdi bugünkü koşullar altında baktığınızda tabii o ataleti gidermek için atılabilecek çeşitli adımlar vardı. İşte mesela kirada, eğitimde getirilen kural bazlı düzenlemeler gibi bunlar yapıldı. Tabii buradan seçim zamanında olacaksa programın süresinde ona göre bakmak lazım ya. Ulaşılabilirlik açısından baktığınızda, ataletin mevcut düzeyi üzerinden değerlendirdiğinizde bizim ulaşabileceğimizi düşündüğünüz yerler nerelerdir? Yani bundan sonra da getirilebilecek çeşitli
0: enflasyon,
1: düzenleme. Enflasyon temelinde soruyorum. Enflasyon temelinde soruyorum.
0: Şimdi öncelikle şunu netleştirmek lazım. Yani tabii burası ortak bir yayın olduğu için hani sadece teknik kesim izlemiyor. Yani dezenflasyon fiyatların düşmesi değil, fiyat artışının yavaşlamasıdır. Yani bir kere onu bir netleştirelim. Ve Türkiye'de bir dezenflasyon süreci yaşanıyor. Burada da önemli ölçüde birçok noktada da başarı var. Yani bazı rakamları paylaşmak istiyorum sizinle. Mesela manşet enflasyon 2022'nin sonunda TÜFE %64'ün bir tık üzerindeydi. Yani %64.3. 2023'te de aynı seviye korundu. %65 civar. Dolayısıyla dezenflasyon aslında 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren başladı. Neden? Çünkü o güne kadar para politikasının yeniden inşası süreci vardı. Evet. Yani yeniden çıpalama, yeniden para politikasının fonksiyonel hale getirmesi süreci biraz zaman aldı. Enflasyon bugün itibariyle %31,5. 31,5 %65'ten daha düşük. Yani fiyat artış hızında bir yavaşlama var. Bu birinci konu. Hatta para politikasının ve maliye politikasının etkili olduğu alanlarda çok daha güçlü. Mesela para politikası genelde temel mallarda veya mal enflasyonda daha etkili. Şöyle söyleyeyim, mesela giyim enflasyonu 2023'e gidin %50'nin üzerindedir, %53 civarıdır yanlış hatırlamıyorsam. Bugün %13 civarıdır. Yani giyim enflasyonu

0: Enflasyonu ciddi bir şekilde yavaşlamıştır ve tek haneye yakınsamıştır.
1: Orada ölçüm metodolojisi çok tartışılıyor ama bir kalite düzeltmesi ölçüm, vesaire gibi.
0: Ölçüm metodolojisi Eurostat'ta neyse burada da öyledir. Bak tekrar söylüyorum. Bu tartışmalar çok anlamlı değil. Çünkü bizim veriler, tekrar söyleyeyim yani TÜİK, uluslararası normlar neyse, uluslararası standartlar neyse bugün aynı şekilde veri üretiyor.
1: Bunu hani sadece giyim özelinde söyledim
0: yok,
1: zaten.
0: Yani %53'tü. Yani o gün neyse, ölçüm neyse, metodolojisi. Bugün de aynısı. Bugün de 13. Bakın önemli olan oradaki tutarlılıktır. Şimdi mesela dayanıklı tüketim malları. Çok basit bir şey. Yani daha genel anlamda temel mallar. Yüzde yine yanlış hatırlamıyorsam %50'nin üzerindeydi. Bugün %16 civarı. Yani dolayısıyla ulaştırma bugün petrol şoku etkisiyle yüksek. Ama 2023'te %90'ın üzerindeydi. %92-93'tü. Bugün kaça inmiş? %50 civarına inmiş. 52-53. Şimdi gıda enflasyonu mesela %72 idi 2023'te. %72 civarıydı. Bugün %34 civarına düşmüş. Yani nereye, mesela kiradan bahsettiniz. Kira enflasyonu 2023'te %109'du. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha, tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Ama bu yeni enflasyon dönemi yani 2023 öncesinde belli ki orada ciddi bir yani kemikleşme var, bir atalet var ve özellikle hizmetlerde. Şimdi hizmetlerde tepki vermeye başladı. Biz zaten söyledik, hep gecikmeli tepki verir dedik. Özetle bu sene enflasyon, tekrar söylüyorum, savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Bu sene için. Geçen sene 31 civarıydı. Bir önceki sene 44, bir önceki sene 65. Yani dolayısıyla aslında ciddi bir enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Tekrar söyleyeyim, yani şu anda dünyada sadece enerjide değil, yani bütün emtialarda bir şok yaşanıyor. Çünkü tedarik zincirlerinde kırılma var. Ulaşım kanallarında yani ciddi sorunlar var. Yani bugün pirinç fiyatı dolar bazında %62 yükselmiş. Yılın savaştan bu yana. Pamuk %27 yükselmiş. Yani buğday %20 yükselmiş. Mısır %17 yükselmiş. Ve bunlar dolar bazında. Dolayısıyla Türkiye'de de dolar sabit değil biliyorsunuz. Sabitlesek ihracatçı tabii ki mutsuz olacak. Onun için bir dezenflasyonda da başarı var. Arzuladığımız hızda değil. Bunun da şimdi sebepleri netleşti. Şimdi sorunuza esas geleyim. Biz artık bu ataleti şimdi net bir şekilde gördük. Ve o nedenle de önümüzdeki seneye ilişkin hedefleri, piyasa şu anda öyle bakıyor. Eğer bu savaş devam etmezse tabii gelecek senede oldukça makul, gerçekçi bulunuyor. Yani piyasadan benim...
1: Piyasa 22-23 bekliyordu. 21 tamam. Beklenti geldi tamam. Yani dolayısıyla programda.
0: Piyasa genelde zaten bir miktar daha temkinli olur. Sonrayı 19 koysanız benzer şekilde biraz, yani 23 koysanız yine 1-2 puan üzerinde temkin, herhalde onların bizim bilmediğimiz bir şey var deyip 1-2 puan yukarıdan belirliyorlar.
1: Onlar daha sık revize edebiliyorlar.
0: Onlar her ay revize ediyorlar. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dezenflasyon gelir dağılımını iyileştiriyor. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Zaten vatandaşımız bunu istiyor.

0: Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme için dezenflasyona ihtiyacımız var. Onun için efendim işte yeni hedefler, işte siz bahsettiğiniz için söylüyorum. Aslında seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın ki şu anda hissediyor, çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması. Onun için bu programın ana hedefi fiyat istikrarıdır. Ve biz bu konuda maliye politikası alanında, diğer alanda en güçlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Ama dünyanın şartları bazen bu tür şeylerde gecikmeler, yani hedeflere ulaşmada gecikme yaratabiliyor. Özeti bu.
1: Bir de biraz önce bahsettiğiniz hani geçmişe dönük endeksleme tartışmasında ücretlerde özellikle geçmişe dönük endeksleme diye normal koşullar altında tabii gönül ister ki hedeflenen enflasyon neyse buna dönük bir hedefleme ücret artışlarında gerçekleşebilsin.
0: Ben orada kirayı vurguladım. Bak orayı es geçtiniz. Eğitimi vurguladım.
1: Zaten, onları zaten orada bak, düzenleme geldi o yüzden söylüyorum.
0: Ücretlerde olması kadar doğal bir şey yok. Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Burada bizim bir tereddütümüz yok.
1: O zaman yeni yani yılın sonuna gelindiğinde mesela ücret tartışlarında da bunu dikkate alınacak.
0: Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını tamam en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz.
1: Emekli tarafı için de aynı şey geçerli. Doğru değil mi? Yani zaten orada da kural bazlı ilerlediği için söyledim, aşağı 5 yukarı.
0: Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
1: Peki buradan geçeyim bir diğer önemli konuya. Elbette biraz önce kur tarafından bahsettiğiniz için kur cephesi bu programın önemli bacaklarından bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla aslında orta vade açısından hani atalet üzerinden konuştuğumuz için kurda da belli bir oranda değer kaybı oluyor. Aylık 3 aşağı 5 yukarı hepimizin ölçtüğü kadar enflasyonla biraz daha uyumlu olmasına çalışıldığını da anlıyoruz burada. Geçtiğimiz günlerde de anladığımız kadarıyla bir açıklamanız oldu bununla ilgili olarak. Kur seviyesi den bağımsız bir şekilde kurun fiyatının piyasada belirlendiği bir ortama dair nasıl bir öngörü olabilir? Bu bir. İkincisi de acaba kurun sürekli tek yönlü olarak gitmesi, değer artışı sınırlı olmakla birlikte sürekli tek yönlü olarak gitmesi de atalet üzerinde bir etki yaratıyor mu fiyat koyucular açısından? Çünkü her ay kabaca %1,5 ile %2 arasında bir değer kaybı oluyor ve tek yönlü oluyor hep.
0: Şimdi kur rejimi yani Türkiye'de normalde olması gereken dalgalı kur rejimi. Çünkü dalgalı kur rejimleri şokları absorbe etmenize, şoklara karşı yani doğru tepki vermenize zemin hazırlar. Dolayısıyla biz idealin bu olduğunu söyledik bir soruya cevaben. Ama kur rejiminin iyi işleyebilmesi için, bu arada kur rejiminin günübirlik işlemesi de Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu. Yani dolayısıyla yani günlük hareketler tamamen Merkez Bankası ama kur rejimi hükümetle ortak belirlenir. Şimdi burada esas konu şu. Tek yönlü bir şey varsa, piyasa varsa o zaman yönetilen kur rejimiyle karşı karşıyasınız. Şimdi uzun bir süredir çalkantı dönemleri hariç genelde Türk lirasına rağbet var. Bırakırsanız piyasaya, Türk lirası o dönemlerde aşırı değerlenir. Yok eğer piyasada olursanız o da yönetmeniz gerekiyor. Şimdi şartlar bunu gerektiriyor. Aslında ideal olarak yani enflasyonun şöyle söyleyeyim, tek hanelere doğru evrildiği bir ortamda ihracatçıların bu zorunlu döviz satışı yükümlülüğünü kaldırarak daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil. Zamanı gelince bakarız. Ama kur tartışmaları bu ülkede her zaman olmuştur. Yeni bir şey değildir. Kurla ilgili tartışmalar da baz yılınıza bağlı.

0: 2010 yılını baz alın. 2010 eşittir 100 deyin. Hiçbir ölçümde şu anda reel kur yüzde değil, yüzün altında. 2000 yılını alın, 2000 yılını baz alın. Hiçbir ölçütte, yani hangi veriyi, hangi seriyi kullanırsanız kullanın, 2000 yılı eşittir 100 deseniz, reel kur şu anda yüzün altında. Reel. Yani. Ama 2020'yi baz alırsanız, reel kur tabii ki yüzün üzerinde. Şimdi burada bu tartışmalar, ama rekabet gücünü belirleyen faktör sadece kur değil. Mesela girdi maliyetleri çok önemlidir. Türkiye'de örneğin sanayiye verilen elektriğin fiyatı, sanayiye verilen doğalgazın fiyatı. Çünkü enerji bütün imalat sanayinde bazılarında çok önemli, bazılarında daha az olsa da önemli. Şimdi Türkiye'de şöyle söyleyeyim, rakiplerimize oranla Orta Doğu'yu bir kenara bırakırsanız en rekabetçi, yani tabiri caizse sanayiye en ucuz doğalgaz ve elektriği Türkiye veriyor.
1: Bunun ölçülmüşü de var. TÜSİAD'ın imalat bazlı rekabet gücü çok, endeksinde bakın, çok net görünüyor
0: şimdi
1: zaten.
0: Şimdi enerji önemli bir girdidir. Diğer önemli bir faktör tabii ki dış taleptir. Şimdi bu tartışmaları biz dış talepten bağımsız okursak yanlış okuruz. Şimdi şu anda dış talep, bir bakalım bu sene için. Orta Doğu bizim önemli bir pazarımız, Kuzey Afrika. Bu sene Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomileri küçülüyor. Öyle şu anda küçülüyorlar.
1: Savaştan
0: bırakın yani. Büyümeyi, küçülüyorlar. Avrupa Birliği'nde büyüme çok uzun bir süredir. Avrupa Birliği'nde, Avro bölgesinde %1-1,5 arası. Yani dünya %3-3,5 büyürken bizim ticaret ortaklarımız, mesela bu sene bizim ticaret ortaklarımız, yani dünya %3 civarı büyüyecekken bizim ticaret ortaklarımız %1,5-1,6 büyüyecek. Şimdi bunun etkisini genelde tabii ki ortaya koymak yorumcular açısından zordur. Ama bu da etkilidir. Mesela ikinci Çin şoku önemli bir gelişmedir. 2000'li yılların başında Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiğinde daha çok düşük katma değerli, yani orta düşük yani veya düşük teknoloji ürünlerde ciddi bir kırılma yaşandı. Şimdi gelinen noktada geçen sene bu ticaret savaşı ile birlikte Çin dünyada ikinci şoktan bahsediliyor. Çünkü ABD'nin yükselttiği gümrük vergilerine karşı Çin üretimi azaltmadı. Kapasiteyi düşürmedi. Tam aksine Afrika'ya ihracatı %27 artırdı dolar bazında. 1 Nisan'dan bu yana. Yani 2025 Nisan. Mesela Asya zaten kendi pazarı %15-16. Avrupa Birliği'ne %13-14 artış var. Şimdi bunlar bizim de pazarlarımız bu arada. Biz de oralara mal satıyoruz. Dolayısıyla Çin etkisi burada yine dikkate alınmıyor. Şimdi bütün tartışmaları kura indirgediğiniz zaman çok sağlıklı olmuyor. Mesela kur geçen sene sepet bazında bakarsanız ve dünya enflasyonunu da dikkate alırsanız nötr değildi. Reel kur geçen sene çok cüzi de olsa değer kaybetti. Şimdi dolayısıyla ideal olarak biz bir bütüncül yaklaşım içerisinde olacağız. Yani reformlar üzerinden verimliliği ve rekabet gücünü nasıl artırırız? Yani enerji maliyetlerinde hassasız. Tabii ki diğer ham maddeye erişim konusu önemli. İşte bugün en büyük darboğaz nerede? En büyük darboğaz birçok ülkede petrol ürünleri, doğalgaz ve türevlerinde.
1: Bulunabilirlik problemi var
0: tabii,
1: onlarda.
0: Şimdi
1: bizde
0: bu değerli,
1: fiyat problemi oluyor.
0: Şu anda mesela Oman çıkışlı petrol, yani siz ekranda bilmiyorum şu anda nedir, 100 diyelim ki 108 dolar görüyorsunuz örnek olarak.
1: 104.40 şu anda Brent.
0: Yani Brent peki 105.
1: Pardon 107 Brent, 104.40 Amerikan tipi petrol.
0: Tamam yani Brent 108 şu anda ekranda, ben de şimdi gördüm 108. Şimdi 108 ama bu sabah itibariyle Şangay'da petrol fiyatı 130 muhtemelen 8'dir. Oman'da muhtemelen 150'dir. Mazotun fiyatlaması muhtemelen bugün çok büyük ihtimalle yani 150 doların altında değildir varil. Şey.

0: Neden? Çünkü onların spreadleri çok arttı. Yani uzun vadeli marjlar, örneğin motorinde basit için 20 dolarsa bugün 80 doların üzerine çıkmış durumda. 100 dolara yaklaşmış durumda. Şimdi bunları niye konuşuyoruz? Şimdi Türkiye şu anda enerji arz güveninde bir sorun yaşamıyor. Yani ham madde temininde bir sorun yok. Hatta muhtemelen fiyatları da bu bahsettiğimiz fiyatlara göre çok daha makul. Enerjide, yani enerji dediğimiz doğal gaz ve elektrikte bir sorun yaşamıyor ve çok rekabetçi. Şimdi geriye ne kalıyor? Geriye finansmana erişim kalıyor. Finansmana erişim konusunda da reel sektöre rekabet gücümüzü gözeterek çok güçlü destekler veriyoruz. Orada da ben rakamlara girebilirim birazdan isterseniz.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla olay kur tartışması dediğim gibi yeni bir konu değil. Bence burada önemli olan bütüncül yaklaşımdır. Bütüncül baktığımız zaman dünya ticareti bu sene yüzde kaç büyüyecek? %3 civarı. Üç,
1: Yaklaşık.
0: üç buçuk. Peki bu sene Türkiye'nin ihracatı yüzde kaç arttı? %4 civarı. Bakın savaşa rağmen bizim ticaret ortaklarımızdaki büyümenin ciddi bir şekilde gerilemiş olmasına rağmen, yani talebin zayıflamasına rağmen, onun için bunlar tabii genel ezberler. Ama şunu söyleyeyim, biz reel sektörün rekabet gücünü önemsiyoruz. Ve rekabetçi kalmaları için de bu programda çok özel bir alan açtık, orta vadeli programda. Ve çok güçlü bir şekilde sanayimizi ve reel sektörü destekleyeceğiz.
1: Burada biraz detayına inelim mi? Destekler için neler yapılacağı konusuna. Çünkü hakikaten Türkiye'de son dönemde sanayisizleşme başlığı altında çok fazla tartışma var. Dünyada tabii bambaşka bir yere evriliyor. Daha önce hizmet ekonomisine dönüşmüş birçok ekonomi artık üretim kasını güçlendirmeye çalışıyor ve kendine yetebilirlik oranını yukarı çekmeye çalışıyor. Benim kendi adıma bu kadar senedir bu piyasayı takip eden biri olarak en önemsediğim şeylerden bir tanesi ekonomik dayanıklılığı artırmaya dönük bir başlığın açılması ve buralarda stratejik sektörlere başta olmak üzere yatırım harcamalarının artması kalemiydi. Onun için bence bir parça buranın altını çizmek lazım. Önümüzdeki dönemde buralarda hakikaten kendine yetebilirlik bütün ülkeler için ve dahi bu coğrafyadaki Türkiye için çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz?
0: Tabii. Şimdi müsaade ederseniz iki burada ana başlık var. Ben sizin değerlendirmenizden ve sorunuzdan iki temel başlık çıkartabilirim. Bir tanesi destekler konusu. Onların detaylandırması. Bir tanesi de dayanıklılık konusu. Yeni dönemin tabii ekonomik güvenlik konusu. Şimdi destekler konusunda bir beraber bakalım. Şimdi reel sektör deyince benim aklıma örneğin yani dayanıklılık, arz güvenliği deyince mesela benim aklıma gıda gelir. Gıda arz güvenliği gelir. Bakın biz tarıma güçlü destek veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bütçe desteklerini bir kenara bırakıyorum. Mesela son bir yıl içerisinde, Temmuz ayı itibariyle son bir yıl içerisinde 991 bin çiftçimize, yani yaklaşık 1 milyon çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Şimdi diyebilirsiniz ki ya kredinin faizi yüksek. Hayır değil. Ziraat Bankası %40,5'tan bize veriyor diyelim ki. Biz onu çiftçiye %12'den veriyoruz. Ortalama. Yani şu anda çiftçilerimizin ki tekrar söylüyorum 1 milyona yakın çiftçimiz 800 milyara yakın kredi ve bu kredilerin ortalama faizi %12. Bakın %12. Enflasyon kaç? %31,5. Veya üretici fiyatları enflasyonu kaç? %28.
1: Ya, politika faizi orada 37 işte.
0: 37. Hayır, bakın. Dolayısıyla bundan daha güçlü. Bakın hani finansmanı konuşuyoruz burada. Çok güçlü bir şekilde sübvanse veriyoruz. Yani tarım üretimini destek. Mesela bu sene bütçede en fazla artan kalemlerin başında su ve sulama kalemidir. %100'ün üzerinde artmıştır geçen seneye göre. Şimdi dolayısıyla bu birinci başlık. Yani 1 milyona yakın çiftçimize son bir yılda ve her sene de böyle 1 milyona yakın

0: çiftçimize çok ciddi miktarda kredi veriyoruz ve bu kredi faizinin %70'ini hazine olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla çiftçimizin finansmana erişimi, işte maliyetler konusu bir kere. Peki ikinci başlığımız ne? İhracat. Şimdi ihracat, kim ihracat yapar? Sanayici ihracat yapar. Çünkü bizim dışarıya sattığımız malların %95'inden fazlası biliyorsunuz sanayi ürünü. Şimdi biz sanayicimize ihracat üzerinden çok güçlü destek veriyoruz. Nasıl? Bakın 2023'te ihracatçılara verilen reskon kredileri 300 milyon TL'ydi günlük. Bunu 17 kat arttırdık. 17 kat. Bakın 3 yıl içerisinde 17 kat. Ve günlük 5 milyara çıkarttık. Son bir yılda verilen kredi hacmi 1.4 trilyon. Peki yüzde kaçtan veriyoruz? Biz bankalara ihracatçıya vermek üzere %23.95'ten yani %24'ten biz ihracatçıya biz finansman sağlıyoruz. Ve Exim Bank'ın sermayesini de 7 kat arttırdık. Exim Bank'ın bu sene vereceği toplam kredi 60 milyar dolar. Bunlar ufak rakamlar falan değil. Dolayısıyla peki mesela ihracatın toplam krediler içerisindeki payı program öncesinde uzun vadeli ortalaması %6 civarındayken bugün %11,5, %12'ye ulaştı. Yani ihracatçının toplam krediler içerisinde aldığı kredi neredeyse 2 kata çıkmış. Bakın bu reel. Ve biz faizi enflasyonun oldukça altında bir seviyede belirleyip ihracatçımızı dolayısıyla sanayi dolayısıyla reel sektörü destekliyoruz. Dolayısıyla reel sanayisizleşme reel burada tabii ki Asya'nın Çin'in yarattığı rekabet üzerinden yarattığı bir tahribat var. Bunu görmemiz lazım. Bizim ana pazarlarımızdaki yavaşlama var. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla yani dönüp dolaşıp bu konuları sadece tekrar söyleyeyim programla ilişkilendirmek o anlamda çok anlamlı değil. Mesela esnafımız yani o da sonuçta reel sektörün önemli bir bileşeni. Çok ciddi Türkiye'de bir esnaf kesimi var ve bizim için çok değerli çünkü istihdam açısından çok değerli. Halk Bankası %40'tan kredi verecek. 20 puanlı biz karşılıyoruz. Yani şu anda bizim esnaf krediyi %20'den kullanıyor. Ve hani birkaç esnaf falan da değil. Genelde 250 bin, 300 bin arası esnaf bu kredilerden yararlanıyor. Devam edelim. Yani başlıklar itibariyle yatırım. Şimdi Türkiye'de belli alanlarda kapasite fazlası var. En çok yani hatırlıyorum Gaziantep'teyken geçen madene gittiğimde de gündeme geldi. Yani un fabrikalarının kapasite kullanım oranı %10-15'lerde. Şimdi biz tabii ki oturup yani kapasite fazlamızın olduğu sektörlere biz yatırımı çok güçlü bir şekilde teşvik etmeyiz. Çünkü o yanlış olur. Kaynakları yanlış kanalize etmiş olur. Biz ne yapıyoruz şu anda? 2023'ün sonundan beri 284 tane ürün belirledik. Ve diyoruz ki gelin bu ürünlerden herhangi birisini üretirseniz devlet size 10 yıl vadeli, 2 yıl ana para ödemesiz, bakın yatırım süresi boyunca ve %13 ile %26 artı, yani %26 faiz, bakın yani piyasa faizinin yarısıyla üçte biri arası. 750 milyar liradan bahsediyorsunuz.
1: Yatırım taahhütlü avans kredileri.
0: Evet evet. Şimdi bakın yatırımlara da ucuz finansman var.
1: Burada bir bakın, tek şey sormak
0: istiyorum. İhracatçıya ucuz finansman var. Esnafa ucuz finansman var. Çiftçiye ucuz finansman var. Yatırımcıya ucuz finansman var. Buyur.
1: Yatırım taahhütlü avans kredilerinde kredi büyüklüğü belki bir miktar daha küçültülebilir mi? Yani gelen başvurularla yapıldı. İlgili olarak.
0: O yapıldı.
1: Onunla ilgili tartışma.
0: Sektörden talep var. Özellikle yeşil dönüşüm için. Dijital dönüşüm. Sanayi Bakanlığımız o kriterleri de esnekleştirdi. Ama 1 milyar lira dediğiniz rakam bugün 20 milyon dolardan bahsediyoruz. Yani yatırım eşik değeri. Dolayısıyla yatırımların verimli olabilmesi için
1: belli bir ölçekte olması.
0: Rekabetçi yani. Olabilmesi için tabii ki. Şimdi Çin'i bu kadar güçlü kılan ne? Ölçek ve teknoloji. Büyük oranda ölçek ve teknoloji. Ha tabii şu iddialar da var. Devlet şunu sübvanse ediyor ama sübvanse yani diğer devletler de sübvansiyon sağlıyor. Abi bugün ben sana

anlatıyorum şu anda? Size bizim destekleri anlatıyorum. Şimdi istihdam desteklerimiz var. Bakın 5-6 sektörde şu anda turizm dahil olmak üzere bu sene savaştan etkilendiği için biz her çalışan başına her ay 4.770 lira destek veriyoruz, biliyor musunuz? Evet, evet. Yani tekstilde, konfeksiyonda, yani mobilyada, turizm

0: 4770 lira destek veriyoruz, biliyor musunuz? Evet, evet. Yani tekstilde, konfeksiyonda, yani mobilyada, turizmde, yani zorlanan emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5000 liralık maaş desteği var. Şimdi bu reel sektör desteği değil mi? Devam edeyim. Mesela dünyanın kaç ülkesinde asgari ücrete kadar bütün ücretlerde sıfır gelir vergisi? Bana sayabilir misiniz? Yani Arap petrol zengini, hani bazı ülkeleri bir kenara bırakırsak, oralarda zaten vergi sistemi
1: böyle çalışmıyor.
0: Oluşmamış. Çünkü bazı ülkeler var ki bütçe gelirlerinin %90'ı 95'i petrol satışından, doğal gaz satışından. Şimdi onları bir kenara bırakalım. Dünyada bizim ölçeğimizde olup da asgari ücret üzerinden sıfır vergi, asgari ücret değil, asgari ücrete kadar ki bütün ücretler yok. Özetle, ha bunlar da yetmedi. Bakın yeni dönemde ne yapacağız? Yani önümüzdeki dönemde, bu sene başlayarak biz imalat sanayine işletme sermayesi desteği vereceğiz. Çünkü yatırıma veriyoruz, ihracata veriyoruz, tarıma veriyoruz, çiftçiye, esnafa veriyoruz. Geriye ne kaldı? Bir işletme sermayesi kaldı. Bakın, işletme sermayesinde de şunu yaptık. 250 milyar liralık bir paket açıkladık. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve TLRF artı 2 puandan 12 puan düşeceğiz. Ne demek? Yani %39 TLRF artı 2 puan. 12 puan düşürdü. %27'den biz imalat sanayine işletme sermayesi kredi, yani işletme kredisi vereceğiz. Ve bu programı devam ettireceğiz. Bu sene 250 milyar lirayla başladık. Gelecek sene bu programı büyütebiliriz. Niye? Çünkü bizim amacımız sanayinin üretim kapasitesini güçlendirmek. Hı hı. Ama bir taraftan da şunu da çok iyi biliyoruz ki bazı alanlarda rekabette zorlanıyoruz. Mutlaka katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Bu da dönüşüm gerektiriyor. Yani var olan üretken kapasiteyi bizim dönüştürmemiz lazım. Sektörel dönüşüm gerekiyor, sanayide dönüşüm gerekiyor. Dijitali ve dijital dönüşümü ve yeşil dönüşümü zaten konuştuk. Özetle reel sektöre hiçbir dönemde olmadığı kadar, bakın çok iddialı konuşuyorum. Şu OVP'yi de inceleyin. Ve şu anda bu uygulamalarımıza da bakın. Çünkü bu ekrandan sık sık reel sektör şöyle, reel sektör. Bakın hiçbir dönemde bu kadar devletin aktif rol aldığı, devletin bu kadar bütçe imkanlarını seferber ettiği siz bir dönem bulamazsınız. Fakat genel para politikasını bozalım yaklaşımını da doğru bulmuyoruz. Çünkü enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve dezenflasyonun devamı için de fonksiyonel bir para politikası lazım. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Seçici, hedefli kredi programlarıyla reel sektörün kaygılarını, stresini gidermeye, azaltmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi buradan bir başka konuya geçeyim. Özellikle tabii orta vadeli programla ilgili yine. İki tane önemli kısım var bütçeyi ilgilendiren. Bir tanesi eşel mobil sisteminin uygulanmaya devam edilip edilmeyeceği konusu. Bir bu tarafı var ki zaten petrol fiyatı böyle gittiği için o bayağı daha değerli bir soruya dönüşüyor. İkincisi de orta vadeli programda tabii bütçe üzerinden bakılıp gelen yorumlardan bir tanesi. Bu bir seçim OVP'si olabilir mi diye bir soru geliyor. Çünkü belli başlı kalemlerde harcama artışı dikkat çekiyor. Dolayısıyla bir de bu kısmını sormak isterim size.
0: Şimdi buradan seçim OVP'si çıkartmak için uğraşmanız gerekecek. Neden diyeceksiniz? Şimdi biz 2026 için bütçe açık hedefimiz neydi? %3,5. Biz %3,1 ile kapatacağız gibi görünüyor. %3 civarı kapatacağız. Yani yarım puan daha iyi performans gösteriyoruz. Eşel Mobil'e rağmen. Şimdi Eşel Mobil'e geleceğim. Şimdi gelecek sene için hedefimiz de %3,5. Yani bu sene için hedefimiz neydi? %3,5. Gelecek sene için hedefimiz ne? %3,5. Ha önceki OVP'lerde 2027'ye ilişkin hedef neydi diye sorarsan %3,1'di. Bakın bu rakamlarla milletin kafasını karıştırmak istemiyorum ama burada bahsettiğiniz rakam %0,4. Yani milli gelire oran.

0: 0,4'e. Eğer seçim ekonomisi 0,4 ile yapılacaksa vallahi harika olur. Yani %0,4 ile eğer seçim ekonomisini kurtaracaksak, yani espri yapıyorum burada. Şimdi bu yorumu yapan arkadaşlar hakikaten ya OVP'yi okumadılar, çalışmadılar ya da matematik bilmiyorlar. Yani %0,4'lük bir %3,5'luk gelecek sene için bütçe açık hedefi bir üst limittir. Tekrar söyleyeyim. Yani muhtemelen ve inanıyorum ki biz ondan daha iyi bir performans gösteririz eğer yeni şoklar ortaya çıkmazsa.
1: Yani nasıl kalarsa kalktığınız
0: Şimdi
1: kalabiliriz diyorsunuz.
0: 2026 pardon 27 bütçesine ilişkin dediniz bazı işte rakamlar üzerinden bu yorumlar yapılıyor. Şunu bir kere söyleyeyim. Yani bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Hedeflerden daha iyi performans gösterdik. Bu birinci konu. Peki 2027 yılında niye %3,5'luk hedef koyduk madem öyle? Yani niye 3 koymadık? Çünkü biz son 3 yılda deprem nedeniyle, son 3 yılda derken yani 2023, 2024, 2025 deprem nedeniyle, deprem harcamaları nedeniyle piyasaya 100 TL borç ödeyip 135 TL borç aldık. Yani ciddi bir şekilde deprem harcamalarını finanse etmek için ağırlıklı olarak 5,4 trilyon liradan bahsediyorsunuz bugünkü fiyatlarla. 5,4 trilyon lira bu sene dahil. Yani 104 milyar dolarlık deprem harcamasından bahsediyorsunuz bütçeden. Şimdi bunun tabii bir faiz yükü var. Yani kimse size bedava para vermiyor. Borçlandığınız zaman kimse. Dolayısıyla onu dikkate aldık. Evet. Yani milli gelire oran olarak faiz yükünde bir artış var. Bu birinci konu. Peki başka ne var orada? Yani 2027 bütçesinde. Şimdi bölge gördüğünüz gibi kuzeyde savaş var, güneyde savaş var, güneydoğuda savaş var. Türkiye'nin değil yani. Bizim coğrafyamızın dışındaki tarifi yapıyorum. Peki biz ne yapıyoruz? Savunma sanayi harcamaları 100 ise 329'a çıkartıyoruz. Basitleştiriyorum yani anlaşılsın diye. %229'luk bir savunma sanayi harcama artışı var. Niye? Çünkü savaş demek yıkım demek. Savaşmamak için savaşa hazır olmanız lazım. Ve ülkemiz de bu hazırlık düzeyini güçlendirmek için savunma sanayini önceliklendirmiştir. Bu nettir yani mesaj çok net. Yani bu bütçede ne var diye bakacak olursanız en kritik gelişme. Şimdi az önce de söyledim. Mesela sosyal konut. Biz deprem yaralarını önemli ölçüde, yani deprem konutlarını önemli ölçüde bitirdik, sardık. Şimdi neyin zamanı? 750 bin tane önümüzdeki birkaç yılda sosyal konutu inşa edeceğiz. Bunun için de bütçeden de bütçe dışından da imkan lazım, değil mi? Geçen sene 100 milyar lira koymuştuk sosyal konut için. Yani geçen seneki ya bu sene için bütçe. Şimdi biz gelecek sene için bunu 250 milyar lira çıkartıyoruz. Yani %150 artırıyoruz. Dolayısıyla bizim öncelikler evet yani harcamalarda bahsettiniz. Şimdi diyorlar ki efendim işte faiz dışı harcamalarda artış var. Doğru var. Savunma sanayinde %38 değil. %230'a yakın artış var. Efendim sosyal konutta %38 değil, %30 değil. %150 artış var. Sulama vesaire konularında. Mesela maden arama, yani petrol, doğalgaz ve maden aramada
1: %139 artış
0: bütçeyi,
1: var.
0: evet. Şimdi evet buralarda artış var ama bunların hepsinin amacı ne? Üretken kapasiteyi artırmak, ekonomide dayanıklılığı artırmak, ekonomik güvenliği güçlendirmek. Yani, ve bunlar doğru şeyler. Gelir kısmından bahsedelim. Efendim işte gelir tabii her zaman bu tartışmalar yaşanıyor. Siz bir şey söylemediniz ama madem bütçeyi konuşuyoruz, 2027 bütçesi.
1: Yani yeni bir vergi artışı var mı mesela sorulardan bir tanesi.
0: Şimdi bizim şu an itibariyle gündemimizde kurumlar vergisinde bir değişiklik yok. Gündemimizde gelir vergisinde bir değişiklik yok. Gündemimizde cari açığı yönetme dışında dolaylı vergilerde de şu anda bir gündem yok. Ama cari açık vesaire boyutlarıyla sektörel her zaman için tekrar söylüyorum.

0: Oralarda her zaman için adım atılabilir. Ama şu an için gündemimizde yeni vergi yok. Peki vergi gelirleri %36 artıyor geçen sene. Ama enflasyon işte %20 diyelim ki hedef %21. Böyle bakılmaz. Genelde nominal GDP'deki milli gelirdeki artışa bakılır. Nominal gayri safi yurt içi hasıla yüzde kaç öngörülmüş? %30,3. Peki gelir artışı kaç? %36. Peki gelecek sene biz eşel mobili devam ettirmeyi düşünüyor muyuz? Sen sonra geleceğim. Hayır. Gelecek sene yani ümit ederim ki bu savaş biter. Bizim gelecek seneki bütçe planlamamızda eşel mobilin devamı yok. Ha yıl sonuna kadar kısmi olarak devam ediyor.
1: Yani bu sene yıl sonuna kadar
0: Yıl
1: eşelmeli
0: sonuna
1: devam
0: kadar
1: edecek.
0: mazotta devam ediyor. Niye mazotta diğer ürünlerde değil? Çünkü mazot rekabet gücünde önemli bir faktördür. Mazot taşımacılıkta önemlidir. Mazot tarımda önemlidir. Şimdi bakın bugün gidin Avrupa'nın birçok ülkesinde 1 litre mazotun Türk lirası cinsinden fiyatı 150 liranın altında değil. Bu son aşırı yükselişlere rağmen bizde 100 lira civarı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ben size. Biz gerçekten vergiden feragat ettik ama gelecek sene eşel mobil devam etmezse veya bu savaş bir şekilde bu sıkıntılar aşılırsa zaten oradan kaybettiğimiz geliri bütçeye eklerseniz %30 ile 6 arasındaki farkı bulursunuz. O da yetmedi. Son birkaç yıldır biliyorsunuz biz kayıt dışılıkla mücadelede büyük başarı elde ettik. Kim ne derse desin. Programın önceliklerinden bir tanesi buydu. Hedeflerinden bir tanesi buydu. Ve büyük başarı. Önce rakam vereyim ben size. Vergi artı sosyal güvenlik primler milli gelire oranı 2023'te %20 civarıydı. %20,5 civarı. Şu anda %24,5 öngörüyoruz. %24,5, %25 öngörüyoruz. Bakın net bir şekilde kayıt dışılıkla mücadelede bir başarı var. Bizim gelir vergisi beyanname veren mükellef sayısı 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldi. Denetimler ağırlıklı olarak büyük firmalar. Geçen de haber oldu belki görmüşsünüzdür. Her 100 büyük firmadan şu anda 31'i denetleniyor. Ama orta büyüklüktekilerin denetim oranı %7 civarı. Küçüklerin denetim oranı, esnaftan bahsetmiyorum öyle bir şey yok. O %1 civarı. Ha belli kesimler nezdinde hasılat tespitleri yapılıyor o ayrı bir konu. Vergi denetiminden bahsediyorum. Dolayısıyla kayıt dışılıkla mücadelede başarı var ve bu devam edecek. Neden? Çünkü dünya eski dünya değil. Algoritmalar çağındayız şu anda. Algoritmalar sayesinde biz bunu başarabiliyoruz. Özetle 2027'ye ilişkin gelir projeksiyonlarımızda vergi artışı var mı soruna? Gelir artışı var. Ama bu gelir artışının önemli bir kısmı gayri safi yurt içi hasılanın nominal büyümesiyle ilişkilidir %30. Geriye kalan da önemli ölçüde eşel mobilin devam etmeyeceği varsayımı ve tabii ki kayıt dışı mücadelenin getirisi üzerine kurgulanmış bir bütçe. Onun için bu bütçeden ne seçim bütçesi çıkartabilirsiniz ne de işte efendim harcamalar doğru ya tekrar söylüyorum. Faiz harcamaları önceden aldığımız borçların yansımasıdır. Bundan doğal doğal bir şey yok. Faiz dışı harcamalarda nerede artmış diye bakarsanız güvenlik, dayanıklılık ve üretken kapasiteyi artırmaya yönelik artışlardır.
1: Şimdi iki tane sorum kaldı. Bunlardan bir tanesi elbette yine OVP sunumu sırasında Sayın Cevdet Yılmaz'ın da altını çizdiği konulardan bir tanesiydi. Yani enflasyonla başarıya ulaşmanın süresinin tartışıldığı ortamda. Dedi ki biz büyümeyle enflasyonu daha dengeli bir şekilde götürmeyi tercih ettik. Şimdi 2027-2028 dönemine dönük de orta vadeli programa baktığımızda büyüme kısmında da daha iddialı bir beklenti oluştuğunu gözlemliyoruz. Büyüme ile dezenflasyon arasındaki dengeyi sormak isterim size. O tarafı nasıl görüyorsunuz diye.
0: Şimdi öncelikle şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani büyümede son birkaç yılda göreceli bir yavaşlama var.

0: Bu yavaşlamayı etkileyen birkaç faktör var. Ya olay hani programın mutlaka etkisi vardır. Programın amacı uzun vadede, orta vadede sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu önemli. Birincisi bizim bakın tekrar söyleyeyim. Geçen sene dünya ekonomisi %3,5 büyüdü. Bizim ticaret ortaklarımız %2,4 büyüdü. Türkiye %3,7 büyüdü. Yani dünya ortalamasının bir tık üzerindeyiz. Bu sene büyümeye bakalım. Dünya ekonomisi en iyimser tahminle %3 civarı büyüyecek. Yani 3'ü yakalama ihtimali ben zayıf görüyorum bu aşamada. Ama 3 diyelim. Türkiye ekonomisi %3,3. Bizim ticaret ortaklarımız mal sattığımız ülkeler %1,6. Şu anki tahminler öyle. Şimdi dolayısıyla biz dünya ekonomisine paralel büyüyoruz. Ticaret ortaklarımızın neredeyse 1,5-2 katı hızla büyüyoruz. Birinci tespit bu. Yani bir kere onun adını koyalım. Şimdi dezenflasyonla büyüme arasında bir çatışma var mı? Kısa vadede bir etkileşim var. Ama orta uzun vadede yok. Doğrusu yani siz de iyi biliyorsunuz. Mesela 10'ar yıllık bakalım. Çünkü 10'ar yıllık size iyi bir resim verim. Geçen sene 2025'ti. 2025'i 2014'e gidelim. Yani 10 yıl. 2014'ten 2020. Mesela Türkiye'de yani bir tablo var göstereyim ben size. Büyüme yavaşlamış. Niye yavaşlamış? Bir önceki 10 yıla göre. Çünkü enflasyon ortalama %27 olmuş. Büyüme %5'in altına gerilemiş. Ondan önceki 10 yıla gidelim. Yani 2000 başlayayım 15-2004 yuvarlamak için 2015-2004 10 yıllık. O dönemde enflasyon tek hanede %8-9 civarı. Büyüme kaç? %6 civarı. Peki ondan önceki 10 yıla gidelim. Yani 2004
1: 95.
0: ya yani 2005 94 95'e gidelim. Ya yani 10 yıl geriye gidelim. 90'lı yılların ortasına gidelim. Enflasyon ortalama kaç? %70 civarı. Ben yuvarlıyorum bu rakamı. 70 civarı. Büyüme kaç? %3 civarı. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim. Yani enflasyonla büyüme arasında sanki bir çelişki varmış gibi. Yani dezenflasyon kısa vadede dengesizlikleri gidermek için bakın dengesizlikleri gidermek için bazen doğru yani bir yavaşlama gerekiyor. 2023'te hatırlarsanız 12 aylık program başlangıcında 12 aylık cari açık neredeyse 55 milyar dolardı. Sonradan rakamlar revize olmuş olabilir. Ben size o günkü rakamları söylüyorum. Yani milli gelirin %5,5'uydu. Dış ticaret açığı 120 milyar dolardı. Büyümenin kompozisyonuna bakıyorsunuz. %5 büyüme var ama yani net ihracat muazzam bir şekilde aşağı çekiyor. İç talep manşet büyümenin iki katı hızla büyüyor. Ve tamamen iç... Şimdi orada bir dengesizlik vardı. Yeniden dengeleme dezenflasyon açısından cari denge açısından önemliydi. Ve bundan dolayı mutlaka programın da etkisi var. Ama tekrar söyleyeyim. Türkiye bu program döneminde dünya ekonomisinden bir tık daha hızlı büyümüştür. Ticaret ortaklarımızın 1,5-2 katı hızla büyümüştür. Bir de artık Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomi. G20 ile karşılaştırmanız lazım. G20'de büyümede Türkiye yine ilk sıralarını koruyor. Onun için tabii bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Şunu bir görelim. Ya bu savaş büyük bir şok. Yani sadece enerji şoku değil. Çok kapsamlı bir şok.
1: Bu programı gördüğüm büyük makro şok.
0: Evet. Aslında dünyanın 70'lerden beri gördüğü en büyük şok. Bakın tekrar en büyük şok. Ve bu uzun sürdü. Bakın tekrar söyleyeyim. Yani eski şoklar bir iki çeyrekte şu anda devam ediyor ve önümüzü görmekte. Bu tabii yatırım kararlarını etkiliyor. Bu büyük kalemlerde yani otomotiv gibi, beyaz eşya gibi, efendim konut gibi

0: Ve büyük kalemlerde tüketimde de belirsizlik yaratıyor. Bu da büyümeyi etkiliyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bir taraftan ticaret ortaklarımızda büyüme yavaşlıyor. Hatta Orta Doğu, Kuzey Afrika'da küçülme var. Bir taraftan da savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle büyük yani gıda normal seyirde. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani büyümeye baktığınız zaman şu anda dış konjonktürün etkisi çok belirleyici. Ve aşağı yönlü riskler var büyümeden. Neden? Çünkü talebin bugüne kadar güçlüydü talep. Bugüne kadar. Ama şu anda zayıfladığına dair emareler görüyoruz. Bu dezenflasyon için iyi, cari açığın yönetilebilir düzeyde kalması için iyi. Ama tabii ki genel anlamda iç talep koşulları anlamında olumsuz. O nedenle de biz yatırımları nasıl daha güçlü bir şekilde destekleriz? İmalat sanayini işletme sermayesi boyutuyla nasıl güçlü bir şekilde destekleriz? Onun şu anda derdindeyiz. Son bir şey söyleyeyim. O da büyümenin niteliği. Şimdi büyüme tabii önemli. Ama büyümenin dengeli ve kaliteli olması, sürdürülebilir olması da çok değerli bence. Mesela geçen seneye gidin. Yani tam yıl olduğu için. Şu aklımda kalanları söylüyorum ben. Geçen sene büyüme %3,7 idi manşet. İç talepteki genişleme de %4 civarıydı. Ama yatırımlardaki artış daha yüksekti. Özellikle makine teçhizat yatırımı ki en kritik bileşendir. Yani çünkü inşaat da yatırım diye
1: Tabii.
0: geçiyor. Makine ve teçhizat yatırımı geçen sene yanlış hatırlamıyorsam %5,5 arttı. Şimdi bu rakamları hani kullanıyorum. Ama özü itibariyle yani büyümemiz ılımlı, makul, dünyaya göre oldukça makul, ticaret ortaklarımıza göre yüksek. Ama nitelik olarak da biraz daha iyi. Büyümeyi aşağı çeken tek faktör var. Geçen sene de bu sene de net ihracat. O da tekrar söyleyeyim bizim kontrolümüzde olmayan ticaret ortaklarımızdaki büyüme Çin'in ikinci şokunun yarattığı etki.
1: Son soru, hazır savaş gündemi üzerinden gelmişken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Türk bankasına yaptırım gelmesi konusu çokça tartışıldı. Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklaması da aslında o kontekstle baktığınızda başka bir şey söylüyor ama sonuç itibariyle geldiğimizde içeride bir tartışma yarattı. Şimdi bu tarafta söyleyecek bir söz var mı? Çünkü hani ölçeği son derece küçük ve sınırlı bir yatırım bankasından bahsediyoruz aslına bakarsak.
0: Öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika ile en üst düzeyde yani devlet başkanları düzeyinde ve bakanlar düzeyinde diyalog ve hani iletişim o anlamda işbirliği noktasında zerre bir sorun yok. Yani bizim diyalogumuz çok güçlü. Bir kere onu söyleyeyim. Dolayısıyla yani oradan hani Türkiye'ye yönelik bir risk algısı çıkartmak yanlış olur. Amerika'nın uyguladığı bir takım politikalar var. Devam süre gelen bir savaş var. O savaşın bir ekonomik boyutu var. Bu tabii Amerika'nın kendi politikası. Bizim için ne önemli? Bizim için en önemli şey şu. Bizim bankacılık sektörü, bizim finans sektörü küresel piyasalara entegre bir sektördür. Küresel piyasalara entegre iseniz uluslararası normlara uymak zorundasınız. Bu birinci konu. Ve iyi yani sektörün iyi denetlenmesi ve iyi düzenlenmesi her zaman esastır. Geçmişten ders çıkarttık. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şey şu bu konuda. Siz de bahsettiniz. Yani bahsi geçen banka, yaptırıma tabi tutulan banka. Şu anda biz tabii bu SWIFT sisteminin dışına çıkartıldı. EFT sisteminin de dışına çıkartılacak. Aynı 19'una kadar çıkartılmıştı. Aynı 19'una kadar süre vermişti biliyorsunuz. Bu yani aktifleri itibariyle bankacılık sisteminde 10 binde 6'dan bahsediyoruz. 10 binde. Yani yüzde değil, binde değil, 10 binde 6. Bu birinci konu. Yani dolayısıyla sistemik bir boyutu yok. Biz bankacılık sektörümüze tavsiyemiz

0: yaptırım riskini yani küresel anlamda minimize etmek için bankaların mutlaka sorumlu davranması lazım. Finans sektörünün, sadece bankaların değil, bütün finans. Yani banka ve banka dışı finans sektörü, o da dahil. Çünkü bankalar biliyorsunuz çok daha katı bir şekilde düzenleniyor, denetleniyor. Aynı şeyi ben finans dışı, banka dışı, buna gölge bankacılık diyorlar dünyada. Yani banka dışı finans sektörü için güçlendirmemiz gerekiyor. İlave muhtemelen bütün dünya bunu söylüyor, sadece Türkiye için değil. Yani bir bankacılık sektörü var, küresel finansal kriz sonrası çok katı bir şekilde düzenlendi, denetlendi. Ama banka dışı finans sektörü hızlı büyüyor. O alanın da ciddi bir şekilde ilave, dünyada bizim G20'de, IMF'de konuştuğumuz konular bunlar, ilave düzenleme ve denetim gerekiyor. Türkiye'de tekrar söyleyeyim, biz finans sektörümüze onlarla olan diyaloglarda, kurumlarımız üzerinden tabii, çünkü burada sorumlu kurum BDDK, sermaye piyasalarında sorumlu kurum SPK, efendim diğer yine benzer bağımsız düzenleyici, denetleyici kurumlarımız var. Düzenleme, denetleme boyutu önemli. Biz onlara diyoruz ki uyum kapasitenizi de güçlendirin. Neden? Çünkü biz sistemin bu türden tabii ki gelişmelerle zarar görmesini istemiyoruz. Bir son bir şey söyleyeyim. Bankacılık sistemine baktığınız zaman genel anlamda yapı oldukça güçlü. Çok uzun bir süredir öyle. Yani 2000'li yılların başında bir bankacılık sektörü krizi yaşamışız. Ondan sonra buradan ders çıkartmışız. Zaten derler ya, bir musibet bin nasihatten daha iyidir diye. Ve o gün bugün sermaye yeterlilik oranı hala bakın Basel 3 kapsamında %16.6. Yani uluslararası standartların gerektirdiğinin iki katı bir sermaye yeterliği var. Genelde teminatsız kredi verilmiyor. Genelde kredilere ciddi bir şekilde karşılık ayrılıyor. Bakın yani herhangi bir, bugün itibariyle bile ki bu zorlu şartlarda bile, yani ticari kredilerde problemli kredi oranı %2 civarı, ama genel kredi portföyüne bakarsanız %3 civarı. %3 civarı da yani bugünkü küresel şartlarda oldukça makul. Yani varlık kalitesi yüksek, sermaye yeterliği yüksek, düzenleyici, denetleyici çerçeve güçlü. Şimdi zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir taraftan Avrupa'nın dönem dönem Amerika'nın işte Rusya'ya ilişkin yaptırımları gündeme geliyor. Şimdi şu anda en gündem, en sıcak gündem İran'a yönelik yaptırımlar. Bu zor coğrafyada yaşamanın getirdiği tabii bu türden zorluklar var. O nedenle bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bankacılık sektörümüzün özellikle tekrar söyleyeyim uluslararası normlara uyumu önemli. Ve burada uyum kapasitelerini güçlendirmeleri çok değerli. Ve görebildiğim kadarıyla da sistemik anlamda bir sorun yok. Birçok ülkede bu türden dönem dönem ABD'nin yaptırımları gündeme gelebiliyor. Yani sadece Türkiye'ye yönelik bir şey de yok. Yani onu da hani altını çizmek istiyorum. Ve tekrar söyleyeyim. Yani biz ABD ile yeni bir dönemin hani tabiri caizse arifesindeyiz.
1: Hatta önümüzdeki hafta da zaten orada olacaksınız.
0: Savunma sanayinden tutun. Yani birçok alanda şu anda olumlu diyebileceğim gelişmeler var. Genel anlamda diyalog güçlü. Genel anlamda işbirliğinde bir sıkıntı yok. Sistemik bir sorun da yok. Bizim için hangi piyasa olduğu önemli değil. Sermaye piyasaları veya bankacılık sistemi. Genel anlamda finansal piyasalar bizim için önemli olan doğru işlemesi. Yani burada işleyişte bir aksama olmaması. Uluslararası normlara uygun olması. Bakın uluslararası normlar bizim için değerli. Neden? Çünkü biz dünyaya açığız. Dünyaya entegreyiz. Dünyadan kaynak devşiriyoruz. Bizim yıllık brüt dış finansman ihtiyacımız eskiden milli gelirin %20'siydi. Şu anda %16'sına kadar düştü ama

0: %16 bile 300 milyar dolar civarı bir rakam. Yani Türkiye'nin küresel sistemden çektiği finansman miktarı oldukça yüksek. Onun için eğer dünyada kaynak devşiriyorsanız dünyadan, dünyanın kurallarına, normlarına uymak zorundayız. Bu sermaye piyasaları için de geçerlidir. Para piyasaları için de, efendim, bankacılık sektörü ve bütün sektörler için de geçerlidir.
1: Uyulmadığında da uyumu sağlamak için gerekli adımlar atılacak diyorsunuz.
0: Kurumlarımız buralarda 2000'li yılların başında bence çok değerli, önemli reformlar yapılmıştır. Enerji piyasasından sermaye piyasa alanına kadar, bankacılıktan efendim sigortacılığa kadar. Türkiye düzenleyici, denetleyici kapasite oluşturmuş. Bunlara bağımsız bir alan açmış. Yetki ve sorumluluk kurumlarımızda.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikteydik bugün. Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Evet, gün ortasından merhaba sevgili seyirciler. Hazine ve Maliye Bakanı'nın Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında açıklamalarını izledik. Gün ortası içinde de konuşacağız. Ekonomiye de bir pencere açacağız. Önce İzmir'e gidelim. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler vardı. Orada yeni bir gelişme var. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'den öğrenelim. Gülçin.
1: Serap Bey, 4. dalga operasyonu 15 Eylül'de gerçekleşmişti ve 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Onlardan biri firar durumda, ancak 47 şüpheli dün erken saatlerde adliyeye sevk edildi ve onlardan 29'u tutuklandı, biri savcılıktan serbest kaldı. 17'si hakkındaysa adli kontrol şartıyla serbest kalma kararı verildi. Tabi bu soruşturmanın aslında ilk safhası Mayıs ayında yapılmıştı ve odağında da rüşvet, İmarda usulsüzlük ve inşaat işlerinde de usulsüzlük var ve bu iddiaların odağında da başta belediye başkanı İsmail Yetişkin olmak üzere belediye görevlileri ve müteahhitler de bulunuyor. Hatırlayalım, Haziran ayında belediye başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırılmıştı. Ancak bu soruşturmada delil olan, özellikle MASAK tarafından tespit edilmiş olan para transferleri ve rüşvetin belediye görevlileri ve müteahhitler tarafından hem banka aracılığıyla hem de elden rüşvet alınıp verildi. Bu noktada bazı rakamlar da var. 1 milyon 850 bin liralık fizyoterapi alımı yapıldığı veyahut da imarda usulsüzlüklerle birlikte 100 gram külçe altın karşılığında imarda usulsüzlükler yapıldığı da iddia ediliyor. Aynı zamanda belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de organize suç örgütüyle ilişki içerisinde olduğu ifade ediliyor. Son dalga operasyonunda da belirttiğim gibi 47 kişiden 29'u tutuklandı ve bunların da aralarında yoğunluklu olarak belediye personelinin ve müteahhit yapan firma sahiplerinin de olduğunun altını çizelim ve tekrar sözü size bırakalım.
0: Evet, Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktardı. CHP'nin kurultay davası da görülüyordu ve ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz 12 sanığın seçim kanununa muhalefet suçundan yargılandığı dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okudu. İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, geçen celse dinlenen Adem Soytekin'e ait ifadelerin getirilmesini talep ediyoruz dedi. Sanık Baki Aydöner'in avukatı Aysun Okursa yazılan talimat sonucunun beklenilmesini istedi. Ara kararını açıklayan hakim tüm talepleri kabul ederek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Dün başlatılan gıda soruşturmasında, fahiş fiyat soruşturmasında son duruma bakalım. 41 tedarikçi firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Çoğunun yakalandığı belirtiliyor. Emine Derya karşımızda. Kaç kişi şu anda gözaltında Emine?
2: Serap Belet, soruşturma kapsamında toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 38 şüpheli gözaltına alındı. Onların emniyette işlemleri devam ederken firari 3 şüpheli için arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiğini aktarabiliriz. Son dönemdeki en dikkat çekici soruşturmalardan bir tanesi.

0: tanesi. Çünkü hepimizin aslında kendi aramızda da konuştuğu bir mesele vardı gündemde olan. İşte çarşıya gittiğimizde, pazara, manava gittiğimizde neden sebze meyve fiyatları bu kadar pahalı? İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sebze meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında belki de en dikkat çekici noktalardan bir tanesi çiftçi beyanları. Çünkü binden fazla çiftçinin beyanı alındı ve onlara kısaca şu soruldu. Siz tarlada ürettiğiniz bir ürünü tedarikçiye ne kadara satıyorsunuz? Dikkat çekici cevaplar, beyanlar var. Çünkü örneğin mandalinadan örnek vermek istiyorum. Bir üreticiye diyorlar ki sen bu mandalinayı kaça satıyorsun? Tarlada mandalinayı 6-7-8 lira kilogram başına tedarikçiye sattığını söylüyor. Ancak tedarikçinin makbuzuna bakıldığında bunun kayda 28 lira olarak geçirildiği, hatta satış fiyatının da 32 lira olarak belirlendiği tespit ediliyor. Sadece mandalina gibi meyvelerde değil, sebzelerde de durum benzer. Yine bir patates üreticisine şu soruluyor. Sen ürettiğin patatesi tedarikçiye ne kadara sattın? Diyor ki üretici, ben kilogram başına 7-12 lira bandında bir fiyat verdim. Tedarikçinin fiyat belgesine bakılıyor, bunu ne kadara kayda geçirmiş diye. Üreticinin 7-12 liraya satıyorum dediği patates kayda 20 lira diye geçirilmiş. Satış fiyatı olarak da 22 lira belirlenmiş. Şimdi Serap Pelet, sadece fiyatlarda bir değişiklik, büyütme yok. Miktarlarda da büyütme yapılmış yine bazı tedarikçi firmalar tarafından. Örneğin bir üretici 126 tonluk limon satışının 328 ton olarak kayda geçirildiğini söylüyor. Şimdi bu ne demek? Eğer 126 tonluk bir limon satışı gerçek ticaret hacminde kayda geçirilse yaklaşık 2,5 milyon liraya tekabül edecek. Ama 328 ton olarak kayda geçirildiği için bu rakam da haliyle 10 milyon liraya çıkıyor. Yani hem fiyatta hem miktarda bazı tedarikçiler büyütme yapmış, rakamları büyütmüşler. Sadece bununla da kalınmamış. Vefat eden veya hali hazırda çiftçilik yapmayan kişiler adına da makbuz kesilmiş. Ya da gerçek üreticiler var, gerçek işte tarla sahipleri, üreticilerden makbuz kesilmiş o üreticiler adına, ama onlar da beyanlarında şunu söylüyor: benim adıma kesilen makbuzla benim hiçbir ilişkim yok, benden hiçbir zaman bu firma ürün almadı. Kısacası hani bizim hep kendi aramızda konuştuğumuz, işte çarşıya, pazara gittiğimizde ya bu ürünün tarlada örneğin limonun 5 liradan satıldığı söyleniyor tedarikçiye ama biz neden 70-80 liradan alıyoruz diye sorduğumuz birçok sorunun cevabını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturmada vermiş oldu, paylaşmış oldu. Soruşturma hala devam ediyor. Toplamda 41 şüpheliden 38'i gözaltında, 3 firari şüpheli içinse yakalama çalışmaları devam ediyor. Biz de takip ediyoruz.
1: Emine Derya, çok teşekkürler. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik de bir operasyon düzenlendi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketinin sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Kişisel veri ihlalleri tespit edildi. Siber casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düğmeye basıldı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Ankara'da 6 adrese düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Sistem kayıtlarında NVI ibaresi dikkat çekti. Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında NVI ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Şirketin bir taraftan

0: kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken, diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor.
1: Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir bina çöktü. 5'i çocuk, 14 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan yaklaşık 100 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları da sürüyor. Ne yazık ki Filistin'in resmi ajansı Vafa'nın haberine göre olay Gazze kentinin güneybatısındaki Es-Sina bölgesinde meydana geldi. Zaten darmadağın olmuş, çok büyük bölümü yıkılmış durumda Gazze'nin 7 Ekim sonrası saldırılarla. İsrail ordusunun saldırıları daha önce hasar gören bir bina, bu bina 6 katlıydı ve çöktü. Çökmeden çevredeki çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinliler de etkilendi. İlk belirlemelere göre olayda 5'i çocuk, 14 Filistinli yaşamını yitirdi ve enkaz altında da 100 kişinin kaldığı belirtiliyor. Ne yazık ki onlara ulaşmak için de çok sınırlı imkanlarla Gazze'de çalışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan, Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise iddiaları reddetti. Çok sıcak bölge. Bakalım son açıklamalara.
0: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Babül Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. Amerikan temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya'da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
1: İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi savaşın sürmesi halinde faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
0: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için Kongre'den 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon'sa mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
2: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
0: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrar

0: kararı korumaya odaklanacak.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması hakkında bir açıklama yaptı. Dubai'de düzenlenen Arap medya zirvesinde konuştu Şara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında etkili olduğunu söyledi. Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı dedi. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları gevşetme süreci Mayıs 2025'te başladı. Temmuz 2026'da Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasıyla da sona erdi. MHP lideri Bahçeli İmralı'da villa tartışmaları ile ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini de söyledi. Bunun erken seçim anlamına gelmediğini vurguladı Bahçeli. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
2: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 Hilal'in 3. Hilal'i kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
2: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
1: Evet, şimdi bu siyasetin sıcak gündemini konuşacağız. Elbette MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları da konuklarım var. Hemen onlara merhaba demek istiyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ve gazeteci not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Yaşar Hocam hoş geldiniz. Can merhaba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
4: Serap Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ifadelerini de Sayın Bahçeli'nin soracağım ama ben başlarken bu 3 hilal konusunda sormak istiyorum. Yani 2018 ve 2023 seçimlerinin ardından 3. hilali de tamamlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi. Bu 3 hilal vurgusu mesajı nedir Yaşar Hocam? Siz ya da ne anlıyorsunuz? Bir değerlendirme alarak başlamak isterim. Buyurun.
4: Evet, yani Cumhur İttifakı'nın bugüne kadarki sadece bir yan yana duruş, bir eklektik duruş olmadığını, giderek siyasi olarak da çok derinleştiğini, iç içe geçtiğini, dolayısıyla MHP çizgisi açısından, siyasi hassasiyetleri açısından da sembolleşmiş 3 hilalin 3. hilali olarak nitelendirmesi de bir anlamda bunu ortaya koyuyor. Ve dolayısıyla yani erken seçim değil, hep söylüyorduk. Bir seçim yenileme takvimi mevcut anayasal hükme göre. Bunun için de daha önce Sayın Mehmet Uçum'un bir yazısında Nisan ayının bir pazar günüydü. Şimdi tam tarih hatırlamıyorum ama bir öneri şeklinde olabilir.

0: vurgusu vardı ve bu Sayın Bahçeli'ye sorulmuştu.
1: Evet.
0: Buna itiraz etmediği gibi olabileceği şeklinde de bir yaklaşımı öne çıkmıştı. Şimdi sizin açıkladığınız bu hususla da bir anlamda 14 Mayıs 2028 yerine benim de hep
1: bir ay öncesine
0: budur.
1: Gelecek gibi mi görünüyor?
0: Nisan,
1: yani?
0: Evet, Nisan ayında, Nisan 2028'de tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 360 milletvekili seçim yenileme kararına evet derse, o koşulu var kuşkusuz. Bunu da hatırlatalım. Tabii. Dolayısıyla 360 sağlanırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olma ihtimali doğuyor üçüncü kez. Eğer 360 sağlanamazsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olma ihtimali yok. İki dönemle sınırlı bilindiği gibi. Dolayısıyla burada hem siyasi olarak bir sarsılmaz, tamamen bütünleşmiş, giderek derinleşmiş bir ilişki biçimini sembollerle, Sayın Bahçeli bu sembollerle zaman zaman konuşmasını süsler, ortaya koyar, açıklar. Onun bir parçası onu da ortaya koyuyor diyeyim.
1: Aynı soruyu sana da sorsam Can.
2: Tabii sonuçta iki parti, yani Cumhur İttifakı'nın ana unsuru olan iki partinin aslında bugüne kadar seçim ittifakının ötesinde bir siyasi parti gibi davrandığını görüyoruz. Bütün hem çıkarılan yasalar, yapılan açıklamalar, tavırlar, atılan politikalar, ekonomi politikası, dış politika, her anlamda iki siyasi partinin aslında bir siyaset ekseninde toplandığını görüyoruz. O yüzden de bu üç ilalin iki ilali tamamlandı, bir ilali de tamamlanacak vurgusu aslında bunu işaret ediyor.
1: Yani Cumhur İttifakı'nın zaten işbirliğinin siyaseten hedefleri de buydu diye MHP'nin amblemine de atıf yaparak bir vurgu yapılıyor diyorsun.
2: Evet. Evet evet, yani o siyaseten doğru tarifte o olur. Artık Cumhur İttifakı ete kemiğe bürünmüş bir ittifak. Yani bir siyasi parti, tek bir siyasi parti gibi hareket ediyor. İki partinin de genel başkanların ötesinde, onların koyduğu siyaset ve yol haritası dışında bir hareket imkanı da yok zaten. O yüzden bir merkeziyetçi bir siyasi, iki siyasi partinin ortak siyasi yol haritasını koyarak devam etmesinin ana unsuru, göstergesi olarak görüyorum.
1: Yaşar Hocam, bu terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa, meclis tatile girmeden bu konuda önemli bir adım atıldı. Şimdi meclis açılınca da muhtemelen ana konulardan biri de bu olacak. Yani çerçeve yasanın çıkmasından işte 1 Ekim'e kadar ne kadar yol alındı, orada hazırlanacak raporlar ve bu sürecin ilerletilmesiyle ilgili. Sayın Bahçeli'nin son röportajları da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Yine bu röportajında diyor ki daha çok anlatılmalı, daha çok konuşulmalı. Siz hem bu açıklamaları hem de terörsüz Türkiye sürecinin şu an geldiği yeri nasıl buluyorsunuz? 2026'nın sonu, 2027'nin başında bu konuda daha da önemli adımlar atılacak mı? Daha mı çok konuşacağız?
0: Ben de katılıyorum Sayın Bahçeli'ye. Bu Türkiye'nin çok önemli meselesi. Yıllardır hep bunu sizlerle de hep tartışma programlarında gündeme getiriyorduk. Türkiye terörün gölgesinde, terörün izinin bir siyasi ortamda olmasına asla müsamaha gösteremez. Bu sürdürülemez bir şeydir. Silahın, şiddetin, terörün uzaklaştığı bir siyasi ortam demokrasini de daha güçlü kılacak bir siyasi ortamdır. Bu açıdan bu Türkiye'nin çok önemli bir meselesiydi. Alınan mesafe, evet, çok ihtiyatlı gidildi. Ben devletin de bu konuda ihtiyatlı davrandığı, hani hep böyle deriz ya, ihtiyatlı iyimserliğimizi koruyoruz. Sonuçta bu işin çözülmesini istiyoruz ama o ihtiyatımız da sonuçta karşınızda içinden o kadar çok dış elin girip çıktığı bir yapı ki, ve dolayısıyla bunun her an baltalanabileceğini, yanlış zeminlere çekilebileceğini, Türkiye'nin devlet millet bütünlüğünü zedeleyecek bir zeminde sürdürülme çabalarının altını çiziyorduk. Riskleri bunlar olduğunu söylüyorduk. Ama bu konuda devletin de geçmiş deneyimlerden de büyük dersler çıkartarak, onları da tecrübe edinerek geldiği noktada bence son derece titiz yürüttüğü kanaatindeyim. Meclis zemininin çok iyi bu konuda devrede olduğu, bunun da çok kıymetli olduğunu, Türkiye'nin çok önemli bir siyasi parti temsiliyetinin buna meclis komisyon çalışmalarıyla destek verdiğini, ortaya çıkan çerçeve kanununda

0: bir anlamda onu yansıttığını ortaya koymak gerekir. Ama ihtiyatımızı yine elden bırakmayacağız. Çünkü ortada sadece Türkiye'nin siyasi zemini gelişmeleri değil, bölgenin siyasi, hatta bu konuda küresel aktörlerin devrede olması unutulmaması gerekir ki, ve en son itibariyle özellikle İsrail'in, o Siyonist çetenin bu konuda bu işin çözülmemesi konusundaki gayretini de unutmamak gerekir, özellikle Suriye üzerinden. Dolayısıyla bu ihtiyatı, bu titiz çalışmayı sürdürmek gerekiyor. Evet, bence daha çok konuşulması, üzerinde durulması, toplumsal açıdan desteğinin güçlü bir şekilde ortaya konması gerekir. Hiçbir şeyin gizli kapaklı olmadan, ki bugüne kadar öyle olmadığı kanaatindeyim, her şeyin son derece şeffaf, herkesin her şeyi bilecek şekilde geldiğimiz nokta artık kanunlaşmış ve işin pratiğinin belki de en zorlu aşaması bu pratik aşama. Kurullar, komisyonlar var, üst kurul, devletin en üst kademesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, alt komisyonlarla bu işi sürdürecek. Sonra da Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak ve ondan sonra takvim başlayacak. Süreli bir çerçeve yasası, hatırlatalım, 6 ayla sınırlı. 6 ay içerisinde bundan yararlanacak olanlar, onların da sınırlılıkları var. Ve dolayısıyla bu süreci başarıyla sonuçlanması gerekiyor. Evet, toplumsal açıdan sorulduğunda çok büyük bir destek var. Aslında neye destek var? Üst başlığa. Yani terörün sonlandırılması. Evet, buna var. Ama bunun içerisinde ama ile başlayan bir yığın cümle de var kuşkusuz. Bunlar da bence yapıcı bir takım kaygılardır, hatta eleştirilerdir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Bu konuda sonuçta büyük bir mücadele verin. Ortada tabii şehitlerimiz var. Tabii. Ve dolayısıyla onların aileleri var, gaziler var. Bunların hepsinin hassasiyeti çok önemli. Hepimizin hassasiyeti çok önemli. Doğru. Sonuçta hepimiz Türkiye'nin huzur içinde, barış içinde, tam bağımsızlık ruhuyla geleceğine güvenle bakmasını istiyoruz. Bunu yaparken tüm bölgede de barışı istiyoruz. Elbette şiddetten uzaklaşsın istiyoruz. Şimdi tabii en zor olanı da bu bölgenin durumu. Burada Türkiye'nin güçlü bir iç cephesini oluşturması, bir eve öbür eve düşman olsun diye çok uğraşıldı. Bu başarılamadı çok şükür. Bu konuda hiçbir zaman Türkiye'nin etnik ya da mezhepsel, çok kaşındı bu süreç ama hiçbir şekilde kalıcı bir düşmanlığın oluşması, zaman zaman gerilimler olmuşsa da bu yerleştirilemedi. Bu toprağın hiçbir şekilde bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Dolayısıyla tohumlarımız çok güçlüdür. Biz biriz, birlikte bu Anadolu'yu yurt kıldık, Çanakkale ruhuyla derinleştirdik, milli mücadeleyle taçlandırdık. O açıdan bu son derece önemli. İçeride bütünleşmemizi engelleyebilecek her türlü hamle zaman içinde köreltildi, köreltilmeye devam edecek. O açıdan çok önemli ama ben toplumsal açıdan çok daha fazla bütün bu amaların da en aza indirilecek, kaygıların giderilecek, asla Türkiye'nin temel devlet niteliklerini, Türkiye'nin ve milletin çok önemli değerlerinin zedelenmeden bu meselenin çözüleceğinin ikna edilmesi, açıklanması ve ortaya konması gerekiyor. Bu konunun ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aşama onu tarif ediyor.
1: Peki.
0: Ve bir de tabii sürecin gerçek anlamda hiçbir yine dış elin bir müdahaleye fırsat vermeden sonuçlanması hassasiyetini taşıyor. Bu pratik aşama, geldiğimiz aşama, uygulama aşaması.
1: Evet, Can, yani şu ana kadar sahadan henüz bu çerçeve yasanın etkilerini henüz bilmiyoruz sanırım. Ona ilişkin senin de duyumların, buna ilişkin bir bilgi var mı? Yine Sayın Bahçeli'nin bu statü konusundaki son açıklaması, konut üzerine açıklamasına ne dersin? Bu arada vaktimiz de biraz kısaldı, onu da hemen vurgulamak istiyorum sana.
2: Şöyle, süreç zaten Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının ardından işlemeye başlayacak. Yani o 6 aylık süreç henüz başlamadı. Ben olumlu olacağını düşünüyorum ve Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu yöndeki açıklamaları çok değerli ve aslında da doğru. Yani hep her programa çıktığımızda da bunu söylüyoruz. Yani siyasetin sadece ana muhalefet partisi üzerinden tartışılması ve tabii ki orada da bir haklılık payı var. Sonuçta ana muhalefet partisi ikiye bölündü, parçalandı. Ve insanlar da onu merak ediyor ama terörsüz Türkiye sürecinin de gündeme gelmesi, konuşulması, en azından toplumu ikna edilmeyen kesimlerinin kamuoyu tarafından konuşularak, tartışılarak ikna edilmesi önemli. Çünkü evet, Anadolu'da buna karşı bir hassasiyet

hassasiyet direnç oluşmuş olabilir. O direnci de doğru terörist Türkiye sürecinin neye hizmet ettiğini, ne amaçladığını doğru anlatarak ikna edebiliriz. Biraz önce haberlerde de gösterdiniz. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda bir Dışişleri Bakanı 2-3 ay içinde farklı bir sonuç alacağını ifade ediyor. Yani bölgedeki durumu da gözeterek aslında terörist Türkiye sürecinin sadece Türkiye açısından değil bölgedeki terörsüz

0: Sonuçta orada bir terör örgütü liderinin terör örgütünü feshetmesi durumu var ve orada da bunu feshederken de o kendi örgütüne ve militanlarına bir çağrı yapmak durumunda, o çağrıyı da kolaylaştırmak durumunda devlet. O yüzden yani bu bina, ev, konut meselesinin bu kadar yüksek sesle tartışılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani sürece katkı vermiyor bu tartışmalar. Bizim tartışacağımız şey Türkiye'nin terör olmadan tartışılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani sürece katkı vermiyor bu tartışmalar. Bizim tartışacağımız şey Türkiye'nin terör olmadan o teröre ayırdığı, terörle mücadele ayırdığı kaynağın yatırımlara, ülkenin ekonomisine nasıl katkı sağlayacağını tartışmamız gerekiyor. Bunun nasıl Türkiye'yi ilerleteceğini tartışmamız gerekiyor. O yüzden anlamlı ve değerli Sayın Bahçeli'nin açıklamaları.
1: Evet, Mansur Yavaş'ı da soracağım ama 2 dakikamız var. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa Yaşar Hocam bu konuda. Mansur Yavaş'ın ekranında çok konuşulmasının aslında ona yönelik bir PR, bir olumlu anlamda tanıtım etkisi yaptığını söylemiş Sayın Bahçeli. Öyle mi? Sizce de?
2: Yani bunu söyleyince ve ben de duyunca bir zihnimi zorladığımda evet, yani bir anlamda böyle bir sonuç da çıkıyor. Sayın Mansur Yavaş konuşmayarak aslında pozisyonunu bugüne kadar hep diri canlı tuttu. Bu anketlere de yansıdı kuşkusuz. Bu da inkar edilemez. Konuştuğu zaman da kendisinin bence zaman zaman çelişkileri de ortaya çıktığını da gördük. Başka bir şey de tabii hem hassasiyetleri hem kaygıları hem bu konudaki sistemlerinde o konuştuktan sonra hep öğrendik ve anladık. Bu da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurultay sürecine, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce ortaya konulan o sandığa dayalı aday belirleme sürecine büyük itirazları, tüzük kurultayındaki o kırılgan ve öfkeli konuşması.
1: Bu arada çok kısa vaktimiz kaldı hocam. Kısacık birkaç cümleyle yani tamamlamanızı isteyeceğim.
2: Kısacası yani sonuç itibariyle sizler iletişimcisiniz. Bir isim ne kadar çok konuşuluyorsa o kadar gündemde kalır. PR ise evet, PR oluyor tabii. Doğru, katılıyorum.
1: Sen ne dersin Can?
0: Şöyle tabii her siyasetçi açısından bu böyle değerlendirilebilir. Ne kadar çok konuşulursa o kadar o PR öne çıkar. Ancak şu var, bu fotoğraf, ben her zaman söylüyorum, Mansur Yavaş'ın ben artık Cumhurbaşkanı adayı değilim fotoğrafı. O yüzden bu denklemin dışına çıktığı için Mansur Yavaş'ın konuşulmasının çok, yani Cumhurbaşkanı seçimleri açısından çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu CHP için, CHP ve Yeni Parti arasındaki tartışma için değerli ve anlamlı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için değil.
1: Değil diyorsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Can Özçelik, sağ olun katkınız için. Bu arada bir sıcak bilgi geldi. Hakim ve savcı atamalarında bir sistem değişikliğine gidiliyor. Adalet Bakanı Gürlek az önce duyurdu. Emre Aytekin'e şimdi Ankara'dan bağlanalım. Nedir bu değişiklik Emre?
3: Serap Bey'le öncelikle şunu ifade edelim. Önemli değişiklikler içeriyor bu yeni sistem ve önümüzdeki yıl bu sistemin uygulanması planlanıyor. Sisteme dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz başlıklı bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Bakan Gürlek 12. yargı paketiyle yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdiğini hatırlattı. Şimdi aynı hedef doğrultusunda hakim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz dedi. Bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda çok önemli bir toplantı vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek aynı zamanda HSK Başkanı sıfatıyla Bakan Gürlek bu toplantıya başkanlık etti ve toplantıda alınan kararları şöyle duyurdu. Atamalarda hizmet puanını ve puan sıralaması temel ölçüt olacak dedi. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak dedi. Burası çok önemli. Bakan Gürlek hakim ve cumhuriyet savcıları atamasında doğu ve batı ayrımının kalkacağını duyurdu ve nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. Peki bu yeni sisteme ne zaman geçilecek? Buna ilişkin de bilgi verdi Bakan Gürlek paylaşımında. 2027 yılı ana kararnamesi, yani önümüzdeki yıl yaz kararnamesiyle bu yeni sisteme geçirileceğini duyurdu. Paylaşımında daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adaleti

0: güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz de mesajı verdi Bakan Gürlek. Bir kez daha ifade edelim. Vatandaşların adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda yeni bir dönüşüm başlıyor. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sistemlerinde yeni bir sisteme geçiliyor. Bu sistem ise önümüzdeki yıl uygulanacak.
1: Emre Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Şimdi gün ortasında bir reklam arası verelim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Bir sıcak gelişme var. Günlerdir konuştuğumuz eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada. Önceki gün ifade veren senaristler, Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadesi sonrası dizi hakkında bir FETÖ incelemesi başlatıldı. Hemen Alihan Tok'a bağlanalım. Nedir bu gelişmenin ayrıntıları Alihan?
1: Evet, burada Kurtlar Vadisi Pusu bölümünün özellikle zaten mercek altına alınmıştı. Orada Kozinoğlu'nun ölümünden sonra 15 yıl sonra burada faili suçları araştırma dairesi başkanlığı burada ölümü şüpheli olarak değerlendirmiş ve iddiaların üzerine gidilmişti. Şimdi burada Kurtlar Vadisi'nin işte 136. bölümünde ve 123. bölümünde yayınlanan bazı sahneler Kozinoğlu'nun ölümünü mü andırıyor? Burada Kozinoğlu'na bir atıftan bulunulmuş gibi iddialar vardı. Hatta orada bir karakter oluşturulmuştu ki o karakterin diziye girişi ve sonrası gelişimi, hayatını kaybetmesi, tüm bunlar acaba Kurtlar Vadisi Pusu dizisi FETÖ'nün güdümünde mi, FETÖ ile bağlantılı mı, iltisaklı mı, bilgiler mi alıyor, senaryo ona göre mi oluşturuluyor? İşte kamuoyu oluşturmak için işte burada FETÖ'nün kendi yaptığı operasyonlara yönelik bir kamuoyu oluşturmaya mı yardımcı oluyor diye aslında iddialar vardı. Şimdi burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tüm bu iddialar ve şikayetler üzerine yeniden bir soruşturma başlattı. Bir bilirkişi heyeti oluşturulacak ve bu diziyi araştıracak. Bu dizinin hangi sahnelerinde, hangi bölümler neyi ima ediyor? Çünkü sadece Kozinoğlu meselesi değil. Orada Kozinoğlu'yu aslında Kaşifoğlu karakteriyle canlandırmışlardı bir şekilde. Ama burada birçok farklı iddialar var. Yani bir araç plakasından bahsediliyor mesela. İşte FG7061, işte darbe tarihini mi veriyor? İşte burada bir Fethullahçı terör örgütü liderini mi aslında orada simgeliyor? Tüm bunlar aslında şüpheleri arttırmıştı. Bu şüpheler üzerine de bir bilirkişi heyeti oluşturulacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı burada yine Fethullahçı terör örgütünden herhangi bir şekilde onun lehine propaganda yapılmış, örgütlü mesaj verilmiş, dizi içerisinde hangi sahnelerde hangi mesajlar verilmiş, bu mesajların İşte FETÖ ile bir iltisakı var mı, bağlantısı var mı? O dönem yapılan operasyonlarla ilgili mi? İşte karakterler neyi ima ediyor? Tüm bunlar aslında bu bilirkişi heyeti tarafından burada incelenecek. Tabii daha öncesinde de senaristleri yine bilgi sahibi sıfatıyla aslında ifade vermişlerdi. Orada kurgusal karakterlerden bahsetmişlerdi. Herhangi bir şekilde örgütten talimat almadıklarını, hiç kimseden talimat almadıklarını hiçbir şekilde bahsetmişlerdi ama tabi burada şimdi bu kadar yakın benzerlikler, sahnelerin benzerlikleri ki Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce, 2 gün önce 10 Kasım 2011'de aslında bir sahne yayınlanmış ve sözde infaz emri verilmişti dizide ve 2 gün sonra Kozinoğlu hayatını kaybetti. Yani Kaşifoğlu'na verilen infaz emrinden 2 gün sonra Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Bir diğer mesele diziye dahil olması. Yani bu operasyondan önce Kozinoğlu'na yapılan ki savcısı da Zekeriya Özdü, yani Fethullahçı terör örgütünün organize ettiği bir operasyonla aslında cezaevine konmuştu Kozinoğlu. Bu operasyondan 1 ay sonra, yani Mart 2011'de bu operasyon gerçekleştirildi. Nisan 2011'de Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu diziye dahil edildi. Şimdi tüm bunlar acaba Fethullahçı terör örgütü işte etkiliyor mu? Ya da işte o zamanki emniyetin içerisindeki yapılanması ya da adaletin içerisindeki yapılanmasıyla önden bilgi mi veriyor? Mahkemeleri, duruşmaları, operasyonları önden bildiriyor mu?

0: dizi aracılığıyla kamuoyuna mesaj mı veriyor? Tüm bunlar aslında şüphelerin odağındaydı ki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da bununla ilgili aslında resmi bir yazıda yayınladı. Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesinin ardından öldürülmesi ve bazı sahnelerde FG yani işte Fethullahçı terör örgütünün elebaşı lideri, terörist başı Fethullah Gülen'i mi orada andırıyor o plakalar? Bununla alakalı işte burada araç plakalarına yer verilmesi, dizinin belli bölümlerinde Fethullahçı terör örgütü, silahlı terör örgütü lehine propaganda, örgütlü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içeriklerin bulunduğu yönündeki iddiaların ardından alanında uzman kişilerden bir bilirkişi heyeti oluşturulacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yani Pusu bölümünün özellikle bölümleri tek tek incelenecek. Bu bölümlerde hangi mesajlar verilmiş, işte hangi sahneler var, karakterler kimi andırıyor ya da andırıyor mu, bir propaganda yapılmış mı, örgütün faaliyetine yönelik kamuoyunu yönlendirme girişimleri, sahneleri çekilmiş mi, tüm bunlar mercek altına alınacak. Çok önemli bir gelişme çünkü aslında kamuoyunda özellikle işte Kozinoğlu'nun ölümü araştırılırken Kaşifoğlu karakterinin bu şekilde benzerlik göstermesi, infaz emrinin verilmesi, dizide vatan haini olarak nitelendirilmesi ki Ergenekon davasında da, Oda TV davasında da aynı suçlamalar yönlendirilmişti burada Kozinoğlu'na. Dolayısıyla bunlar bütün olarak dizi incelenecek, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ve bilirkişi heyeti bir rapor oluşturulacak. Bu tabii ki Kozinoğlu'nun ölümüne dair soruşturmada çok belirleyici olacaktır.
1: Ali Hantok, çok teşekkürler. Bir katliam var ne yazık ki, bir aile katliamı. Antalya'da bir koca boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini öldürdü. 3 kişiyi öldüren katil zanlısı kaçtı. Korkuteli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Sefer Coşkun'la Ayşegül Coşkun boşanma aşamasındaydı. 3 çocuk annesi kadın. Anne ve babasının yanında kalıyordu. Sefer Coşkun sabaha karşı kayınpederinin evine gitti. Bir tartışma çıktı. Bu tartışma üzerine sırasında av tüfeğiyle eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Saldırı sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alındı. Bu da insanın gerçekten içini parçalıyor. Yani babaları, annelerini, anneanne ve dedelerini öldürürken orada çocuklar da varmış. 3 çocuğun gözü önünde. Korkunç. Cinayetlerin ardından kaçan Sefer Coşkun şimdi her yerde aranıyor. Bir başka çok önemli soruşturma, Gülistan doku soruşturması. Çıkan her yeni aşama ve iddiayla şaşkınlığımız artıyor. 2 kişi daha tutuklandı. 38 şu anda tutuklu sayısı. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek de bu süreci takip ediyor. Son bilgiler, tutuklananlarla ilgili son iddialar nedir Veysi?
2: Evet, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hafta sonu 11 kişi gözaltına almıştı. Dün 4'ü tutuklanmış, biri adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Öğlen saatlerinden itibaren 6 kişinin de işlemleri yapılmaya başlanmıştı. Sabah saatlerinde 2 tutuklama haberi daha geldi. Tutuklu sayısı sizin de söylediğiniz gibi 38'e yükselmiş oldu. 2 adli kontrol ve 2 de savcılıkta serbest bırakılan olduğunu ifade edelim. Tabii aslında şunu söylemekte fayda var. Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Gülistan Doku'nun naaşının bulunması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtmişti. En azından ailesinin başında, mezarın başında dua edebilecekleri bir mezar olması istediklerini ifade etmişti. Ancak bazı kamu görevlilerinin soruşturmayı engellemeye çalıştığını, bununla ilgili çok önemli bilgi ve bulguların olduğunu ifade etmişti. Savcılıklarında bu noktada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetmişti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da geçtiğimiz cumartesi günü 11 görevde bulunan ve emekli olan polise yönelik operasyon yapmıştı Yedikent'te. Onlardan dediğim gibi 6'sı tutuklandı, 4'ü dün tutuklanmıştı. İkisi de bu sabaha karşı çıkarıldı, sulh ceza hakiminde tutuklandı. Aslında 6 yıl önce kaybolmuştu Gülistan Doku. 6 ay önce derinleşen soruşturmada şu ana kadar 72 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Onlardan 38'i tutuklandı. Dönemin valisi Tuncay Soner, oğlu, eşi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, Emniyet Müdürü ve 19 polisin de bulunduğu tutuklu sayısı gittikçe arttığını ifade edelim. Şu ana kadar 6. dalga

0: operasyon gerçekleştir ama şüphelerin verdikleri ifadeler doğrultusunda yeni operasyonların da gelme ihtimali olduğunu söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Veysel İpek, teşekkürler. Bugün bir saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Açıl Sezen'in konuğuydu. Orta vadeli programa ilişkin açıklamalar yaptı. Hedef tutmuyor algısı doğru değil. Savaş olmasaydı enflasyon %7 daha düşük olacaktı dedi. Gündemde vergi artışı olmadığını söyledi Şimşek. Eşel mobil uygulamasının önümüzdeki yıl devam edeceğini de belirtti.
2: Bir algı var. İşte hedefler tutmuyor. OVP. Bu doğru değil. Bakın bütçe OVP açısından en bağlayıcı döküman bütçedir. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Ha, tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Savaş etkisini arındırın. Çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Savaş olmasaydı çok basit bir şekilde Merkez Bankamızın doğrudan bugüne kadarki doğrudan dolaylı etkilerini dikkate alan bir çalışması var. Enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Onun için bu programın ana hedefi fiyat istikrarıdır. Bizim şu an itibariyle gündemimizde kurumlar vergisinde bir değişiklik yok. Gündemimizde gelir vergisinde bir değişiklik yok. Gündemimizde cari açığı yönetme dışında dolaylı vergilerde de şu anda bir gündem yok. Gelecek sene, yani ümit ederim ki bu savaş biter. Bizim gelecek seneki bütçe planlamamızda Eşel Mobil'in devamı yok. Ha, yıl sonuna kadar kısmi olarak devam ediyor.
3: Yıl sonuna kadar Eşel Mobil devam ediyor.
2: Yıl sonuna kadar mazotta devam ediyor.
1: Motorine bu geceden itibaren 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaşacak. Orta Doğu'daki savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Motorine önceki gece yapılan 6,5 liralık zammın ardından bu gecede 4 lira 62 kuruşluk bir zam bekleniyor. Böylece halen 95 lira 60 kuruş olan motorin fiyatı 100 liranın üzerine çıkacak. Bu zam gerçekleşirse bu gece yapılması bekleniyor. 4 lira 62 kuruşluk zammın. Diğer yandan gözler Fed'de. Altın için kritik gün bugün. Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararıyla altının yönü de belli olacak. Kapalı çarşıya gidelim İrem Şimşek'e. Son rakamları ondan alalım. Ardından da konuğum bizimle olacak. Onunla da konuşacağız. Biliyorsunuz böyle bir dalgalandı altın. Zaten bu yıl çok büyük karlılıkla gitmedi. Altın fiyatları düşmüştü. Sonra Fed'in faiz artıracağı beklentisi ortaya çıktı. Daha sonra hayır artırmayacak, düşecek dendi. Trump da bu arada tehdit etti biliyorsunuz. Bu ülkelerle ticareti de keserim eğer faiz indirmezse Fed diye. Şimdi son günlerde altında aşağı yönlü hareketin yine Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi de olduğu söyleniyor. Ama bugün baktım biraz daha yükseliyor. Şimdi Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a gidelim Kapalı Çarşı'ya gitmeden önce. Ona bir merhaba diyelim. Hazır mı Filiz hocamız? Filiz Er Yılmaz hazır mı bakalım. Ondan da son yıllarda altını çok konuşur olduk. Onu da öğreneceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Duyamıyorum sizi. Sizin sesiniz mi kapalı? Bir kontrol edelim.
4: Evet.
1: Şimdi geldi evet. Sesiniz. Merhabalar.
4: Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle Fed ile ilgili Sayın Şimşek'in de Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamalarını, enflasyonu elbette soracağım. Ama Fed ile başladık. Fed konusundaki bir tahmininizi alayım istiyorum. Sizce faiz artıracak mı?
4: Evet Serap Hanım, aslında normalde böyle bir şüphemiz olmaması lazım. %90'ın üzerinde 25 bas puan faiz artışı var. Fakat bu kez farklı biraz Fed akşamına gidiyoruz. Çünkü Trump'ın tepkisini çekebilecek bir borç var. Dolayısıyla sırf bu nedenle Trump'ın tepkisini almamak için artırması gerektiği halde artıramayacak. Enflasyonda da zaten öyle çok güçlü enerji fiyatları, petrol fiyatları artışı yok. Bu nedenle artırmayacak, pas geçecek diyen bir grup var. Ama ben artıracağını düşünüyorum. Sebebi de bence enflasyon olmayacak.
1: Artıracağını düşünüyorsunuz.
4: Evet. Ben 25 bas puanlık bir artırım yapacağını düşünüyorum. Çünkü iki ateş arasında bugün bir borç. Ya piyasadan tepki görecek ya da Trump'tan tepki görecek. Ama Trump'tan tepki görmek zorunda. Çünkü tahvil piyasası çok kritik noktalarda. Uzun vadede

0: tahvil fiyatları oldukça yüksek noktalara geldi faizleri. Dolayısıyla buradaki riski satın almak istemeyecek bir Fed olacaktır. Bu nedenle de 25 bas puan artıracaktır. Ama piyasa Aralık'ta da bir 25 bas puan artırım bekliyor. Önümüzdeki yıl Aralık'a kadar 2 faiz artışı daha bekliyor. Onlar için de veri bazlı gideceğiz diyen, tamamen böyle artırırız da demeyen, artıracağız da demeyen bir Fed olacağı kanaatindeyim. Ama Serap Hanım, bu akşam çok şeye gebe bir akşam olabilir. Çünkü örneğin Fed'in ekonomik projeksiyonlarını göreceğiz. Enflasyon tahminlerini göreceğiz, faiz tahminlerini göreceğiz, büyüme tahminlerini göreceğiz. Dolayısıyla orada sadece borç yok. Borç dışında bu karar veren 11 tane üye daha var. O üyeler görece daha bağımsız. Yani Trump'ın görece tabiri caizse hışmından çok korkacak olan üyeler değil. Dolayısıyla borçun bir miktar çekincesi olsa da bu üyelerin olmayacaktır. O nedenle bakalım onlar ne diyecekler acaba? Mesela bu yıl bir faiz artışını daha öngörecekler mi? Önümüzdeki yıl 2 yılda daha fazla faiz artışı gelecek mi gündeme? Bunların hepsi fiyatlamaları etkileyecek.
1: Bu akşam 21'de değil mi faiz kararını öğreneceğiz? Evet. O sularda. Peki yani haftaya başlarken zaten faiz artıracak galiba beklentisiyle altın düştü. Fakat bugün yukarı yönlü yine bir miktar yükseldi. Neden? Yani orada bir olasılıklarda olasılıkların satın alınmasında bir oran değişikliği mi var?
0: Şöyle Serap Hanım, yani genel olarak altında yakın vadede, bakın savaşta bile belli desteklere kadar geldik. Fakat o desteklerin hep kırılmadığını gördük. Örneğin en düşük geldiğimizde 3950 oldu. Sonra 4000 üzerinde tutundu. Şu anda 4200 dolar ons altın tarafında çok önemli destek seviye olarak çalışıyor. O nedenle hani piyasalarda biraz şu da var, dediğiniz gibi bir belirsizlik var. Faiz artışı olmayabilirle oynayan bir kesim var. Bir de artık fiyatlara da yansıdı bu bir kesim. Fiyatlara da yansıdığı için o nedenle belirli seviyelere kadar geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Bir de şu var, her şey o kadar iç içe geçmiş durumda ki Serap Hanım. Bakın dün Amerikan 10 yıllıkları belirli bir seviyeyi geçti faizleri. Ortada savaş var, 110 dolara yaklaşan bir petrol var. Dönem dönem savaş döneminde çok güçlü güvenli liman gömleğini giymese de altının dönem dönem güvenli liman gömleğini giydiğini de görüyoruz. Bunun da dönem dönem altını desteklediğini görüyoruz. En azından savaşın başladığı döneme göre güvenli liman tarafı da biraz burayı etkiliyor diye düşünüyorum. Ben onun için bugün fiyatlamalarda örneğin Fed 25 bas puan artırır, biraz şahin olursa 4200'lere doğru geri çekilme olsa da daha aşağısını dediğim gibi görmeyi çok umut etmiyorum ben. Yani belli desteklerde tutunur, çok büyük çöküş olmaz.
1: Yani zaten ineceği kadar da şu birkaç günde indi zaten. Piyasa bunu satın aldı diyorsunuz.
0: Evet.
1: 0.25'lik bir artışın etkisini biz biraz zaten bugünden gördük. Yani yarına çok oynamayabilir. Peki ben bugün borsada bir düşüş var. Onun bir sebebi var mı? Şimdi Sayın Şimşek'in açıklamalarına geçmeden onu da sormak istiyorum. Tekrar 14.000'den bayağı aşağı geldi. Niye öyle bir hareket var borsada?
0: Serap Hanım, yani borsadaki hareketin sebebi ağırlıklı iç meselelerimiz bizim. Biliyorsunuz SPK bir fon rehberi yayınladı. Fon rehberi sonrasında fonların buna uyum süreci var. Fakat fonlar buna uyum sağlarken bazı fonlarda çok güçlü para çıkışları oldu. Bu para çıkışları birlikte fonlar iyice düştü. Fonlar düştükçe para çıkışları arttı. Paniğe de sebep oldu. Dolayısıyla bu şimdi... Bu durum dün örneğin bir fonun temerrüde düşmesiyle birlikte yatırımcı çok korktu. Diğer fonlara da sirayet eder, diğer fonlarda da temerrüt olur, ben paramı alamam kaygısı ön plana çıktı. O kaygının getirdiği bir satış var, bir panik satışı diyebiliriz aslında biz buna. O nedenle onun getirdiği baskı var. Yani yurt dışı da karışık, petrol fiyatları yüksek, FED kararı var ama ağırlıklı sebep yatırımcının kaygısı, korkusu demem yanlış olmaz.
1: Neredeyse yani neredeyse %4'lük bir düşüş var, bir kayıp var. Ekranda da zaten veriyi görüyorsunuz, 13.375 puanda. Gelelim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına. Fiyat artış hızında düşüş olduğunu söyledi. Dezenflasyon programına devam edeceğiz. Enflasyon düşmüyor demek doğru olmaz. İşte savaş bunu 7 puan etkiledi dedi. Şöyle bir başlıklardan özet yaparsak. Burada geçenlerde de konuştuk. Kur korumasında esnek kur rejimine geçilebilir ama bunun için şartlar henüz oluşmadı dedi. O kısmı da önemli. Sizce yani bu ifade ne kadar, yani hangi şartlar oluşmalı ki esnek kur politikasına geçilsin? Esnek kur politikasına geçilirse döviz ne olur sizce?
0: Serap Hanım, yani çok doğru Sayın Bakan'ın değerlendirmeleri, oldukça doğru. Türkiye'de dönem dönem sanayiciyle bir araya geliyoruz. Bu kurun belirli bir yatay bantta gitmesi ya da kontrollü gitmesi en çok ihracat yapan sanayiciyi memnun etmiyor. Çünkü göreli olarak pazar kaybediyorlar. Fakat ben onlara hep şunu söylüyorum. Keşke elimizde daha farklı bir alternatif olsa da keşke hani tabiri caizse kurun

0: daha serbest olduğu bir ülkede olsa. O açıdan ben hep söylüyorum, yani bu kontrollü kur politikası doğru bir politika ve Sayın Şimşek'in dediği gibi Türkiye'de kurun daha serbest bırakılabilmesi için bir enflasyonun gerçekten ciddi anlamda düşüyor olması lazım. Enflasyonda katılım geride kalıyor olması lazım.
1: Evet.
0: Savaşın geride kalıyor olması lazım. Ve dolayısıyla da TL'ye olan, evet şu an faizler yüksek ama faizler indiğinde bile TL'ye olan güvenin güçlü oluyor olması lazım. O nedenle burada baş hatır enflasyonda. Enflasyonda çok belirgin bir düşüşün olması lazım. Ancak o zaman rahat bir şekilde birazcık daha özellikle kurda daha serbest hareketleri görmek mümkün olur. Şu
1: Serbest
0: an o kontrol...
1: bırakılsa ne kadar olurdu dolar euro sizce?
0: Serap Hanım, onu inanın öngörebilmek mümkün değil. 2021'de yaşadığımız sürece. Ha şu ayrı. Mesela
1: Yani
0: diyelim
1: dolar
0: ki böyle bir
1: 70 euro
0: TL...
1: 80 gibi, ben böyle hani o aralık gibi değerlendirmeler görüyorum zaman zaman.
0: Serap Hanım, şimdi şöyle, hani adil değer diye bir şey var. Hani kurun adil değeri var. Hani bu iktisaden baktığınızda işte enflasyon farkı ya da daha adil değerlendirmede faiz farkı. Fakat tabii işte piyasaların tam etkin işlememesi, bir takım farklı nedenlerle adil değeri hesaplamak çok mümkün değil. Ama Türkiye'de örneğin bugün diyelim ki gerçekten kontrollü kurdan değil de serbest kura geçtiğimizi düşündüğümüzde kuru belirli düzeyde tutabilmeniz mümkün olmaz. Çünkü Türkiye'de eğer hane halkı ve şirketler tarafı kurda çok güçlü artış olacağına inanırsa sırf bu inanış nedeniyle bile dövize yönelim olabiliyor. Dolayısıyla burada aslında ekonomi yönetimi yapmaya çalıştığı şey her şeyden önce algıyı yönetebilmek. Kurda artış olmayacak. Tabii bunu önce nasıl yaparsınız? Güçlü bir faiz vererek. Ama öyle dönemler gördük ki biz Türkiye'de çok güçlü siz faiz verseniz de o algı varsa yatırımcıyı tutamazsınız gene TL'de. Yine dövize gider. Onun için dediğim gibi yan etkileri var bu politikanın. Özellikle sanayici, ihracatçı tarafını, emek yoğun sektörleri olumsuz etkiliyor. Ama buna rağmen uygulanan politika doğru bir politika bence.
1: Peki bir de şunu sorayım, çünkü bunu merak etti herkes. Memur ve emekli maaşlarına en az enflasyon kadar zam yapılacak. Şimdiki senedir beklenen enflasyona göre yapılıyor ama Maliye Bakanı böyle deyince en az enflasyon kadar zam yapılacak. Gerçekleşen enflasyona göre mi bu yıl zam yapılacak? Yani öyle algılandı. Siz nasıl anladınız bu ifadeyi? Çünkü bu gerçekten fark yaratıyor insanların maaşında, gelirinde.
0: Tabii yani şöyle dediğimiz gibi son 2 yıldır ekonomi yönetiminin gerçekleşen enflasyona göre değil beklenen enflasyona göre bir ücret politikası var. Şimdi çok net bir şey söylemek mümkün değil ama hani piyasada şöyle bir beklenti var. Hadi 2027 itibariyle hani orada bir miktar daha son 2 yıla göre çok daha böyle sıkı politika olmayabilir beklentisi var. Dolayısıyla bugün Sayın Şimşek'in bu açıklamasıyla bu beklentiyi birleştirdiğinde piyasada böyle bir beklenti oluşuyor. Net bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü neden? Ekonomi yönetimi her şeye rağmen enflasyonla mücadeleye tabiri caizse tam gaz devam edecek. O nedenle de biraz daha açıklamaları izlemek gerekir diye düşünüyorum ama piyasa böyle fiyatlar ve böyle satın alır. Dediğiniz gibi satın alır Serap Hanım. Gerçekleşen enflasyona göre ücret artışı olacak olarak satın alır. Bir miktar daha açıklamaları izleyip öyle yorum yapmak daha doğru olabilir belki.
1: Doğru. Ve bunu daha net göreceğiz muhtemelen yıl sonuna doğru. Şimdi daha Eylül ayındayız ama dediğiniz gibi seçim öncesi yıl olduğu için de bu yönde bazı, özellikle emekli maaşları ile ilgili, bu sistemle ilgili bir takım değişiklikler, reform niteliğinde adımlar atılabileceği de söyleniyor, yasal adımlar. Onları muhtemelen 2027 yılında daha çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz. Sağ olun hocam değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Serap Hanım.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sistemini mercek altına aldı. Hazırlanan rehberde parçalı transferlerin terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıdığı belirtildi. Sistemin yasa dışı kumar gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı da ifade edildi.
2: Yapılan parçalı transferler terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıyor. Yasa dışı kumar gelirlerinin iletilmesi de rol alıyor. Bu tespitler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı havala sistemine ilişkin rehberden. MASAK'ın rehberine göre aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sisteminde nakit, altın ve kripto para gibi gizlilik sağlayan araçlar tercih ediliyor. Sistemle transferlerin parçalı biçimde yapılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kayıt süreçlerini zorlaştırıyor. Rehberde sistemin terör örgütlerinin fon toplama, örgüt mensuplarına kaynak ulaştırma ve lojistik ihtiyaçları karşılama süreçlerinde de kullanıldığı belirtildi. Yasa dışı kumar gelirlerinin yurt dışındaki organizatörlere

0: yetkililere, yöneticilere ve ortaklara aktarılması da riskli kullanım alanları arasında sayıldı. Havala sisteminin dijital versiyonu ise kripto varlıklar, ödeme hesapları, elektronik para ve diğer dijital finansal araçlarla destekleniyor. Dijital cüzdanlar arasında yapılan transferler de bu kapsamda inceleniyor. Masak rehberde şüpheli işlemlerin tespiti için bazı işaretlere dikkat çekti. Birbirinden bağımsız görünen çok sayıda kişi veya şirketin işlemleri için aynı kişiye vekalet vermesi bunlardan biri. Şüpheli işlemler arasında uzun süredir faaliyet gösteren bir şirketin aralarında bağlantı görülmeyen kişilere devredilmesi de yer alıyor. Aile üyeleri ve çalışanların farklı şirketlerde ortak, yönetici veya vekil olarak kullanılması da ayrıca inceleniyor.
1: Moldova tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı. 8 yıl hapis cezası bulunan zanlı Moldova'ya gönderilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve MİT Bölge Başkanlığı ortak çalışma yaptı. Moldova tarafından kırmızı bültenle aranan 32 yaşındaki uyuşturucu tacirinin Esenyurt'ta saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi gözaltına aldılar ekipler. Emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından Moldova'ya gönderilecek. Uyuşturucu demişken İstanbul polisi son bir ayda o zehir tacirlerine yönelik önemli operasyonlar yaptı ve 1,5 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler nasıl yakalandı? Sözü Habertürk muhabiri Alihan Tok'a bırakalım.
2: Evet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İstanbul'da son bir ayda 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi ve onlar da işte hemen arkamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergileniyor. Bu maddeler sadece uyuşturucu maddeler değil, aynı zamanda bu maddelerin yapımında kullanılacak kimyevi maddeler de yine burada sergileniyor. 18 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Ve düzenlenen operasyonlarda toplamda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu uyarıcı hap ve 134 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Ayrıca Beyoğlu ve Gazi Osman Paşa ilçelerinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına, yani torbacılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 14 şüpheli ve tüm operasyonlarda toplamda 46 şüpheli yakalandı. Bunların 41'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar ve 5 kişinin ise tahkikat işlemleri devam ediyor. Yani yılbaşından bugüne dek uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında İstanbul genelinde toplamda 11 ton 891 kilogram uyuşturucu madde ve 25 milyon 946 bin uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi ve o tarihten yılbaşından bugüne dek 4622 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burada tabii operasyonlar sadece İstanbul da değil, aslında yurt genelinde devam ediyor. Yine Eylül ayının başında Mersin limanında Güney Amerika'dan gelen geminin su altındaki gövde bölümünde yine uyuşturucu madde yakalanmıştı. Orada da yine gözaltı işlemleri oldu ve 71 il operasyonu yine Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. 424 şahıs da orada tutuklandı. Yani burada sadece İstanbul'da değil, yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Zehir tacirlerine yönelik mücadele devam ediyor. Sokak satıcıları ve baronlar kapsamlı bir şekilde bu mücadele devam ediyor. Ekipler zehir tacirlerine hem İstanbul'da hem Türkiye'de göz açtırmıyorlar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde otobüs kazası haberini görüntüleyen bir kanal helikopteri kaza yaptı. 3 kişi hayatını kaybetti. Bu görüntüler Kaliforniya eyaletinden Los Angeles'ta bir otobüs kazası olmuştu. Kaza haberini alan televizyon kanalları da görüntülemek için, haberleştirmek için bölgeye gitti. Ve bu kanallardan birine ait helikopter kazayı görüntülemek için havalandı. Ve kaza bu sırada gerçekleşti. Bölgedeki bir otoparka düştü helikopter. Otoparkta bulunan bir kişi dahil toplam 3 kişi yaşamını yitirdi. Düşen helikopterde düşmenin ardından da yangın çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Buradan geçelim bir uçak yolculuğunda yaşanan korku dolu anlara. İran'da kalkıştan kısa süre sonra motor arızası veren yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Çığlıkları duyuyorsunuz. Uçağın kabin bölümünde tavan da çöktü. Ne oluyor derseniz bavullar insanların başına düştü. Olay Meşhed'den Kirmanşah kentine sefer yapan Seferan Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Uçak kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi ve kısa süre sonra uçakta şiddetli bir sarsıntı başladı. Ardından uçağın kabin bölümünde tavan çöktü. Oradaki valizler, çantalar yolcuların üzerine düştü. Olayın ardından uçak Meşhed Havalimanı'na dönerek acil iniş yaptı. Neyse ki güvenli bir şekilde iniş yapılmış. Herhangi bir yaralı yok, zarar gören yok. Ucuz atlatılmış gerçekten bu büyük tehlike. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman yapay zekanın risklerine ilişkin artan endişelerini söyledi, aktardı. İnsanlar yapay zekadan korkuyorlar ve haklılar dedi.
1: Yapay zeka geliştiren şirketlerin geliştirmeyi yavaşlatalım uyarısı bir kez daha karşılık buldu. OpenAI şirketinin üst yöneticisi insanların riskler konusunda endişelenmekte haklı olduğunu savundu. OpenAI CEO'su Sam Altman, San Francisco'daki bir konferansta konuştu. İnsanların yapay zeka şirketlerinin ekonomi üzerindeki etkisinin artmasından endişe ettiğini belirtti. ChatGPT'yi yaratan şirketin üst yöneticisi, insanların korkmakta haklı olduğunu söyledi.
2: Yapay zeka geliştiren kimi firmaların aşırı güç kazanarak ekonomi üzerinde haksız bir nüfuz kurabileceğine ve insanlara belirli bir dünya görüşünü dayatabileceğine dair gerçek bir korku da gözlemliyorsunuz. Bence dünya bundan endişe duymakta haklı.
1: Altman, yapay zekaları denetlemek için daha titiz bir denetleme modeline ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.
3: CEO of Anthropic right here. Dario, hello Dario, how are you?
1: Aynı konferansta konuşan Anthropic şirketinin CEO'su Dario Amodei ile yapay zeka geliştirme hızını yavaşlatma önerisini yineledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yapay zekayı denetlemek için yeni yasalar çıkarılmasına karşı çıktı.
4: Piyasanın takdir edeceği bir şeyi piyasaya sürdüğünüzden emin olana kadar süreci zamana yayarsınız. Piyasa güçleri zaten mevcut. Yeni yasalara ihtiyacımız yok.
1: Yapay zeka hakkındaki tartışmalar Anthropic CEO'sunun geçtiğimiz gün yaptığı çağrının ardından alevlenmişti. Dario Amodei'nin yaptığı yapay zeka geliştirmesini yavaşlatalım çağrısına Sam Altman ve Elon Musk da destek vermişti.
0: Uzay çalışmalarında neler yapılıyor? İşte sıradaki haber. ABD uzayda silah bulundurduğunu ilk kez açıkça kabul etti. Zaten epeydir dillendirilen bir konu. Bu silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu savundu ABD Hava Kuvvetleri Bakanı ve başka bir detay vermedi.
5: ABD uzayda silah bulundurduğunu ilk kez kabul etti. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını söyledi. Mink, uzaydaki silahın türü, kabiliyetleri ve ne zamandır yörüngede bulunduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi. ABD'li bakan, adını vermediği bazı rakiplerin ABD'nin uzaydaki algılama ve komuta kontrol sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirtti. ABD'li yetkililer daha önce de Rusya ve Çin'in olası bir çatışmada ABD uydularını hedef alabilecek kabiliyetler geliştirdiğini açıklamıştı. Rusya ve Çin'den ABD'ye uyarı gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan uzaydaki askeri faaliyetleri genişletmeyi bırakın çağrısı yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da uzayın silahlardan arındırılmış kalması gerektiğine inanıyoruz dedi. 2019'da ABD'nin uzaydaki varlıklarını korumak için ABD Uzay Kuvvetleri oluşturulmuştu. Ancak ABD'nin uzayda silahlarının bulunduğunu ilk kez açıkça kabul etmesi, 1967 tarihli bir uluslararası anlaşmayı da yeniden gündeme getirdi. Anlaşma, kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasakladı.

0: saklıyor. ABD, Rusya ve Çin o tarihten bu yana yörüngenin askeri amaçlar için nasıl kullanılabileceği konusunda sınırları test ederken birbirlerinin askeri iletişim ve istihbarat uydularına da hedef alıyor.
1: Yerli savunma sanayinden yeni bir başarı haberi var. Silahlı insansız hava aracı Akıncı, hava savunma füzesi Sungur'la yüksek hızda uçan bir hedefi tam isabetle vurdu.
2: Yüksek süratli insansız hava aracını hedef aldı. Sungur'la tam isabet sağladı. Akıncı bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı TİHA hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Test faaliyeti kapsamında Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yaptı. Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Hedef gökyüzünde seyreden insansız hava aracıydı. Akıncı o hedefi Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesiyle vurdu. Atış testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.
1: Yalova'da ne yazık ki zincirleme bir kaza meydana geldi. 11 kişi yaralandı kazada. İstanbul-İzmir otoyolunda oldu olay. Çiftlikköy mevkiinde 5 araç, 1 otobüs ve 1 tır çarpıştı. Ve ekipler bölgeye sevk edildi bu büyük zincirleme kazanın ardından. Araçlarında sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Neyse ki ağır yaralı olmadığı belirtiliyor. Geçmiş olsun 11 yaralıya. Elazığ'da evlerinde öldürülen öykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü? İzleyelim.
2: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Öykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Öykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? JASAT, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delil şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Tamam, Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. JASAT'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı.
1: Ne kadar yazık, ne kadar kolay insan öldürüyorlar görüyorsunuz. Bir çift anne baba bu şekilde bir hiç uğruna öldürüldü. Grip mevsimi kapıyı çaldı diyebiliriz ya da çalmaya hazırlanıyor. Aşılar, grip aşıları da eczanelere geldi. Bu yıl fiyatı 800 liraya yaklaştı. Aşı risk grubunda olan kronik hastalar için yine ücretsiz uygulanacak.
3: Grip aşısı oldunuz mu hiç?
4: Oldum.
3: Kaç defa?
4: 2-3 kere oldum.
3: Kaç yaşındasınız?
4: 68.
5: Beklenen grip aşıları geldi. 2026-2027 kış sezonu için hazırlanan yeni aşılar eczanelere ulaşmaya başladı.
6: 3 farklı isimde grip aşılarımız gelecek. Bir tanesi geçen haftadan itibaren eczanelere gelmeye başladı.
5: Mevsim geçişiyle birlikte soğuk algınlığına bağlı şikayetler artınca eczacılara bir süredir grip aşıları soruluyordu. Aşılar geç

0: geçtiğimiz hafta itibariyle raflara ulaşmış durumda. Grip aşılarının bu yılki fiyatı 764 lira. Ücretsiz uygulama kronik hastalar için yine aynı şekilde bu yılda geçerli olacak.
1: Talep var tabii, hastalarımız Eylül'e girmeden Ağustos ayından sonlarına doğru aramaya başlıyorlar aşılarımız geldi mi diye. Geçen sene de bir sıkıntı olmadı. Çok rahat grip aşılarına ulaşabilecekler.
0: Aşının koruyuculuğu için erken yaptırmakta fayda var.
1: Eylül aylarında yaptırırlarsa özellikle kronik hastalıklar için
0: Evet.
1: çok daha yararlı olur. Okullar da açıldı. Pazartesi itibaren grip semptomlarında veya nezle semptomlarında bir artış olduğunu görüyoruz.
0: Peki grip aşısı reçetesiz alınabilecek mi? Sağlık sorunu olmayanlar grip aşılarını bu yılda ücretini ödeyerek alabilecek. Ancak böyle de olsa yine önce aile hekimine gidilip grip aşısını reçete ettirmek gerekiyor. Sonrasında bu reçeteyle eczaneye geldiğinizde 764 lira ödeyerek grip aşısını temin edebileceksiniz.
2: 65 yaş üstü olup e-nabız sisteminde kronik hastalığı tanımlı olanlarsa grip aşılarını bu kış mevsiminde de ücretsiz temin edebilecek.
3: 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor. 79 proje tamamlandı. 17 proje devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeniden inşa edilen tarihi eserleri Kahramanmaraş'ta anlattı.
4: Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Her bir eserin mevcut durumunu kayıt altına aldık. Müdahale önceliklerini belirledik.
5: Bu tespitlerin ardından proje aşamasına geçildi. 6 Şubat depremlerinde enkaza dönen ya da ağır hasar gören kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
4: Deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlikte başlattık.
5: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde ihya edilen eserlerle ilgili son bilgileri paylaştı. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
4: Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarısından fazlası tamamlanmış durumda.
5: Habibi Neccar Camii, Maraş Kalesi, Elbistan Müzesi ve dahası. Deprem bölgesindeki kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
4: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12.2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık şu ana kadar bölge için kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyara ulaşacak.
5: Deprem bölgesinde restorasyon çalışmaları sürüyor.
4: Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor.
3: Birçok zanaat zamanla kaybolmaya yüz tutuyor, kayboluyor. Zorluklara rağmen bunları yaşatmaya çalışanlar da var. 72 yaşındaki Mehmet Ali Macık gibi el yapımı ahşap tezgahlarda yüzlerce yıllık gelenekle kendi ripi üretiyor.
5: İpi eline her aldığında 67 yıllık bir gelenek hayat buluyor. Nemli mağaralarda kendi iplerini el emeğiyle üretiyor.
6: Bu işi 67 seneden beri yaparım. 6 yaşında başladım. Yaşım da 73. Hala yapmaktayım.
5: Gaziantep'te yaşayan Mehmet Ali Macık, çocuk yaşta başladığı mesleğe ilerleyen yaşına rağmen halen devam ediyor. Çünkü yapmasa kendi ipi onunla birlikte unutulup gidecek.
6: Mesleğin son ustası benim. Mesleği öğrenmek isteyen hiç kimse yok. Şu anda en son ustası benim.
5: Çalışma yeri sıradan bir atölye değil. Nemli bir mağara.
6: Mağarayı tercih etmem nemli olmasından dolayı. İplik daha düzgün, daha kaliteli çıkmasından dolayı.
5: Yaptığı kendi ipleri birçok yerde kullanılıyor.
6: Bu iplikler genelde tütün ipliği, köşker ipliği, hamal ipliği her türlü iplikte kullanılır. Bir de kendir yapıyor. Hayvanları bağlamak için kendi yapıyor.
5: Mehmet Ali Usta'nın tek rakibi makineler.
6: Bir de teknoloji ilerledi. Makineler çıktı. Misal biz burada 30 kilo

0: çıkardıysak makine 200-300 kilo çıkartıyor günde. Herkes makineye döndü. Bir de bu işin sigortası falan yoktu.
1: 73 yaşındaki usta kendiricilik mesleğinin yok olmasını istemiyor.
2: İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Eylül'de yeni sanat sezonuna başlıyor.
1: Operadan baleye, modern danstan çocuk operasına. İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezona hazır.
3: 19 Eylül'de Beethoven'ın 9. senfonisiyle sezonumuzu açıyoruz. İbrahim Yazıcı yönetiyor.

0: Ardından Romeo ve Juliet baremiz devam ediyor. İstanbul Devlet Opera Baresi Anadolu kültürünü ve Türk insanının geleneğini özellikle Atatürk Kültür Merkezi vitriniyle dünyaya yaymak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
1: Palto Operası ve Modern Bale Afife Jale eseri dünya premierini İstanbul'da yapacak.
0: Bu sene bir premier daha ekleyip Selman Ada'nın Paltosunu, bununla birlikte Afife de bunun bir parçası. Turgay Erdener'in Afife Balesi.
1: Ve Çocuk Operası.
0: Kül Kedisi ve biliyorsunuz Küçük Prens çocuk operalarımız var. Bunun yanı sıra bir tane de çocuk balesi ekledik. Kayıp Oyuncak ismi. Bu çocuk balemize de herkes bekliyoruz.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 66 milyon yıllık bir fosilin bulunduğunu, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattığını aktarmıştık. Ne taşıyor bu fosil, neden önemli? Külhöyük Kazı Başkanı Derya Yılmaz Tekin Habertürk'e anlattı.
3: 66 milyon yıl yaşında olması bakımından da Tetis Denizi'nin canlılarına ait bize önemli bir buluntuyu veriyor aynı zamanda.
4: Milyonlarca yıl öncesine ait iz Ankara'da bulundu. Gölbaşı'ndaki Külhöyük kazı çalışmasında salyangoz fosili gün yüzüne çıkarıldı.
3: Ankara'nın 5000 yıllık tarihini aydınlatmaya devam edeceğiz.
4: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanında dikkat çekici bir keşif yapıldı. Bilimsel ismi gastropoda olan bir salyangoza ait fosil bulundu. Fosilin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşadığı tahmin ediliyor.
5: Burası Külhöyük kazı alanı. Buradaki yaşamın yaklaşık 5000 yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor. Ancak bulunan fosil ise 66 milyon yıl öncesine ait. Dolayısıyla bu fosilin Külhöyük sakinleri tarafından buraya taşındığı tahmin ediliyor.
3: Yerleşim 5000 yıllık olmasına rağmen elimde şu an bulunan fosil 66 milyon yıla bizi götürdü. Aslında Külhöyük sakinlerinin bunu dışarıdan bir yerden yerleşime getirdiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim burada kazmış olduğumuz arkeolojik tabakalar arasında bu kadar eski bir buluntunun gelme şansı maalesef yok.
4: Külhöyük Kazı Başkanı Doçent Doktor Derya Yılmaz Tekin bölgede kazı çalışmalarının devam edeceğini paylaştı.
3: Ben ve ekibim Ankara Üniversitesi adına 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Biz her sene buraya geliyoruz yaz aylarında ağırlıklı olarak ama 12 aylık kazı projesi olduğumuz için de iklim şartları el verdiği sürece de burada kazı çalışmalarını sürdüreceğiz.
2: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payam ve Elif Sezen İspanya'da aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde gururumuz oldu. Bronz madalya kazanan genç sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu.
1: ...80 saniye süren performansla madalya kazandılar. Podyumdaki o kusursuz saniyeler için yıllarca çalıştılar.
6: Fiziksel ve mental anlamda aslında çok uzun bir süreç içeriyor bu başarı. Belli sakatlıkları oluştu, ameliyat olanlar var aralarında, yaşı daha küçük olan sporcularımız var. Yani hepsi için müthiş zor bir yoldu.
1: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payam ve Elif Sezen, aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde Türkiye'yi İspanya'da temsil etti. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18.400 puanla dünya üçüncüsü oldular.
7: 17 yaşındalar ancak bu minderde yüzlerce antrenman yaptılar. 14 yılları bu minderde geçti. Aerobik jimnastikte güçlerini, esnekliklerini kusursuz uyumla saniyeler içerisinde gerçekleştirdiler. Ve elde ettikleri başarıyla da birçok genç kıza ilham oldular.
8: Bir arada çalışmak bence her şeyden daha zevkli. Ben daha çok eğleniyorum birlikte yaparken. O yüzden çok daha eğlenceli oluyor bence.
1: Genç jimnastikçilerden Elif Sadıkoğlu bir yıl önce geçirdiği sakatlık ve ameliyatın ardından mindere daha güçlü döndü.
9: Ben ameliyat olmadan önce hep şey diyordum, ameliyat olursam kesin bırakırım, beni kimse geri döndüremez diyordum. Sonra ameliyattan çıktım ve dedim ki ben 2026'da dünya şampiyonasına katılacağım dedim. Ve şimdi dünya üçüncüsü olduk. O yüzden çok gurur verici, çok farklı bir duygu. Çok mutluyuz.
1: Başarıları kusursuz bir senkrona da bağlı. Birbirlerini gözlerinden anlıyorlar.
9: Seriyi ezberi biliyoruz ama seri içinde ya göz göze ya da böyle bir araya geldiğimiz zaman fısır fısırını kimsenin duyamayacağı şekilde aramızda minik fısırlaşabiliyoruz. Yani kimse duymuyor ama öyle bir frekans oluyor aramızda.
1: Her gün çift

0: antrenman, günde 9 saatlik çalışma. Yıllarca süren disiplin ve vazgeçmeme mücadelesi veren genç kızların hedefi daha yüksekte. Dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek için mücadele veriyorlar.
1: Kızlarımız gerçekten çok başarılı. Bundan 2 yıl önce de yine bizim trio dünya dördüncüsü olmuştu. Tabii bizim için güzel örnek, çünkü buraya 4-5 yaşında gelen kız çocukları ablalarını görerek onlar da kendilerine hedef koyuyorlar. Bu çok güzel bir şey.
2: Evet, yolları açık olsun. Biz de noktalayalım gün ortasını bu güzel haberle. Bizden hemen sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'te Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
5: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
4: Sizleri kazanmak için buradayız.
6: Size çok teşekkür ederim.

0: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bakalım bakalım.
2: Amca çok...
3: Sakin, sakin ol.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 16 Eylül Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken yeni bir inceleme başlattı. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi pus

0: Su dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı.
1: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
2: Kaşif Koziroğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
3: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Koziroğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Koziroğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada Başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
4: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
5: Abi her cephede adamım var.
2: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
1: Yatıyorsun!
2: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
6: Ama ihaneti affetmem.
2: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz, dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
7: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Bu gelişmeyi önümüzdeki saat diliminde uzman konuklarımızla değerlendireceğiz. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı. Aralarında Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü, Gelirler Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürü'nün de olduğu 47 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler mahkemeye sevk edildi. İnşaat ve imar işlerinde rüşvet alıp verildiği iddiasıyla 29 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Ve Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden kalan 6'sının işlemleri de tamamlandı. Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen 2 başkomiserin de aralarında bulunduğu şüphelilerden ikisi savcılıkça, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Dün aktarmıştık sıcağı sıcağına, İstanbul Fatih'te döviz bürosuna çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. 10 şüphelinin gözaltına alındığı olayda saldırganların çatılardan atlayarak kaçtığı anlar ortaya çıktı.
2: Para bozdurma tartışmasında silahlar çekildi. Döviz bürosu savaş alanına döndü. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. Şüpheliler saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtı. İstanbul Fatih'te iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuhan'daki bir döviz bürosuna girdi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
0: Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü? Gelin bir bakalım.
2: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Üykü çifti 8

0: Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Öykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? JASAT, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delil şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Tamam, bekle. Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. JASAT'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı. Günday, soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Günday'ın tutuklanmasına yönelik avukatı aracılığıyla itiraz edildi. Söz konusu itirazın reddedilmesinin ardından Günday hakkında ikinci tutuklama kararı örgüt kurma suçlamasıyla verildi. Şimdi gelin bir Ankara'ya gidelim. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MK toplantısı var. Detayları ve gündemdeki maddeleri bize Mahir Kılıç aktaracak. Seni dinleyelim Mahir.
2: Ayşe Süberkes şüphesiz birçok başlığı olacak toplantının, ancak kurultay takvimi en kritik başlıklardan bir tanesi diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta takvim resmen başlamıştı ve önümüzdeki dönemde de önce ilçe ardından da il kongreleri yapılacak ve 14 Şubat'a gelindiğinde tüm il ilçe kongrelerin tamamlanması bekleniyor. Bu arada geçtiğimiz gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mutlak Putan davasında temizlenen feragat etti. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal başvurusunu geri çekti ve artık gözler Yargıtay'a çevrilmiş oldu. 2 Mayıs içerisinde Yargıtay'ın bu davayla ilgili bir karar verip dosyayı kapatması bekleniyor. Zira genel başkan ve parti mesulüyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihinin netleşmesi için de sürecin kesinleşmesi gerekiyor. Yani Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekiyor. Temizlikten de bu amaçla feragat edildi diyebiliriz. CHP Genel Merkezi tarafından bir kez daha belirtelim. Ekim ayı içerisinde Yargıtay'ın bir karar vermesi bekleniyor. Karar geldikten sonra il ilçe kongreleri tamamlanacak ve 14 Şubat'tan sonraki bir tarihte parti meclisi toplanarak büyük kurultay için bir tarih belirleyecek. Genel başkan adaylığı merak ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bugüne kadar yaptığı açıklamalarda delegenin irade göstermesi halinde genel başkan adaylığından çekinmeyeceği, oradan vazgeçmeyeceği yönünde bir izlenim verdiğini belirtebiliriz. Tabii önümüzdeki haftalarda Bolu'da bir kampa girecek Cumhuriyet Halk Partisi. 3 günlük bir kamp olacak. Meclisin açılmasına birkaç gün kala yapılan bu kampta bundan sonra meclis izlenecek yol haritası, özellikle terörist Türkiye ilişkin izlenecek politikaya dair görüş alışverişleri, istişareler gerçekleşecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalardaki çerçeve yasa dahil Cumhuriyet Halk Partisi desteğini ifade etmişti. Bundan sonraki yasama döneminde de, bundan sonra mecliste de benzer bir politika, bir tutum edilmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki dönemde de terörist Türkiye sürecine CHP Genel Merkezi'nin desteğini göreceğiz. Sadece süreçle aynı zamanda ekonomi ve diğer alanlara ilişkinde istişareler olacak. Bugünkü toplantıda da bu başlıkların görüşülmesini bekliyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve toplantının içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunacak. Gazetecilerin de sorularını yanıtlayacak diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkürler. Mahir Kılıç aktardı. Bu arada CHP'nin kurultay davasına ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz 12 sanığın seçim kanununa muhalefet suçundan yargılandığı dava Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık

0: Tanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okudu. İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, geçen celse dinlenen Adem Soytekin'e ait ifadelerin getirilmesini talep ediyoruz dedi. Sanık Baki Aydöner'in avukatı Aysun Okursa yazılan talimat sonucunun beklenilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim tüm talepleri kabul ederek duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi. MHP lideri Bahçeli İmralı'da villa tartışmaları ile ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini de söyledi. Bunun erken seçim anlamına gelmediğini de ekledi. Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
2: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
2: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
0: Bu arada motorine bu geceden itibaren 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaşacak. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Motorine önceki gece yapılan 6,5 liralık zammın ardından bu gecede 4,62 liralık zam bekleniyor. Böylece halen 95 lira 60 kuruş olan motorun fiyatı 100 liranın üzerine çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını söyleyen Şimşek, enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
3: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
1: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
3: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109'du. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
3: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz.

0: Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
1: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
0: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
1: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
0: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
1: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
2: Şimdi malum dün gıdada fahiş fiyat soruşturması başlatılmıştı. Gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Bir dönelim o noktaya. Emine Derya bize neler aktaracak, seni dinleyelim.
3: Ayşe Süberker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sizin de söylediğiniz gibi 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Toplamda 38 şüpheli dün 22 ayrı ilde yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Hala 3 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Peki operasyon neden düzenlendi? Neden soruşturma başlatıldı? Son dönemde malum hepimizin aslında gündemindeki konulardan bir tanesi. Markete, manava ya da çarşıya, pazara gittiğimizde meyve sebze fiyatları neden bu kadar pahalı? Örneğin üretici 5 liradan sattığını söylediği bir limon neden bizim tezgahımıza, tüketiciye 100 lira, 90 lira, 80 lira şeklinde ulaşıyor? İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konu hakkında, yani gıdada fahiş fiyat uygulamasına ilişkin bir soruşturma başlattı. Şimdi soruşturma kapsamında önemli olan kısımlardan bir tanesi şu: 1000'den fazla çiftçinin beyanına başvuruldu. Çiftçilere ne soruldu? Kısaca siz tarlada yetiştirdiğiniz ürünü size gelen tedarikçiye ne kadara satıyorsunuz ve ne şekilde satıyorsunuz? Şimdi ilginç ve çarpıcı detaylar var. Mesela biraz örneklendirelim. Örneğin mandalina üreticisi diyor ki ben gelen tedarikçiye ürettiğim mandalinayı 7-8 lira bandında satıyorum. Alan tedarikçinin makbuzuna bakıldığında bu rakamın 28 lira olarak kayda geçtiği, 32 lira da satış bedeli belirlendiği anlaşılıyor. Şimdi başka bir örneğe bakalım. Mesela çekirdeksiz üzüm. Üretici diyor ki ben tedarikçiye 28-29 lira bandında sattım. Tedarikçi 45 liraya bunu makbuzuna geçirmiş. Yani 45 liradan bu ürünü aldığını söylemiş. Kısacası hem fiyatlarda hem miktarlarda bazı yükseltmeler var. Bazı tedarikçiler tarafından yapılan, işte bu konu hakkında yapılan soruşturmaya ilişkinde şu anda 38 kişi gözaltında, emniyetteki işlemleri devam ediyor. 3 firari şüpheli ise yakalamak için çalışmalar sürüyor. Biz de tüm soruşturmayı takipteyiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz Emine Derya'ya. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Yenilikler var. Onları konuşacağız. Konuğum TÜKONFET Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma. Merhaba, hoş geldiniz Nurten Hanım.
4: Sağ olun, hoş bulduk.
2: Buraya geçmeden önce bu fahiş fiyat soruşturmasında aslında size bir sormak istiyorum. Yani burada Tarım ve Orman Bakanlığı herhalde var, Ticaret Bakanlığı var ve hani üçüncü halka ve hani bütün bunların girişimini sağlayan bakanlık Adalet Bakanlığı. Yani bu soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu fiyat artışlarında bir değişiklik yaratır mı? Daha sıkı denetimler mi gelir? Ne olur? Ne amaçlanıyor?
4: Şimdi gıda ile ilgili fiyat konusunda ilk defa biz Adalet Bakanlığı'nı görüyoruz. Neden dolayı?
2: Neden?
4: Aslında biz mesela Tarım ve Orman Bakanlığı gidip denetim yapar, uygunsuzlukta idari para cezası keser. Hı hı.

0: Ticaret Bakanlığı yine öyle, fahiş fiyat denetimleri. Şimdi burada 3 bakanlıktan gelen veriler istatistiki olarak değerlendirildi. Karşılaştırmalı olarak bir sıkıntı olduğu görüldü. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Aslında bu köklü çözüm adına yapılan bir şey. Yani son üründe sorunu aramanın bir şey sağlamayacağını gördük. Dolayısıyla aslında burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kayıtları, oradaki veri istatistiği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçi kayıt sistemi, hal kayıt sistemi, karşılaştırmalı. Beraberinde yine fahiş fiyat denetimlerinden çıkan sonuçlar, Rekabet Kurulu'nun sonuçları, bunların kesişim noktası konusunda problemli olan yerler soruşturma açılarak devam ediyor. Kapsam genişleyecek.
1: Evet. Peki şimdi bu et ve et ürünleri tebliğini yeniledi dedik. İşte süt, et, tavuk, bir sürü yeni değişiklik var. Yeni standartlar getirildi. Onlara bir bakalım. Ne diyor mesela? Ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesi engellendi. Ne ekleniyordu? Yani bunlar mı ekleniyordu?
0: Şimdi şöyle, aslında bizde bir et ve et karışımları ile ilgili tebliğ vardı. Yani sınırlar çizilmişti, fakat arada boşlukların olduğu durumlar tespit edildi. Taslak hazırlandı 2024 yılında. Sektörden görüşler alındı. Nihai son hali meydana geldi. Şimdi bununla ilgili resmi gazetede yakın zamanda bir yeni tebliğ, yeni haliyle yayınlanacak. Bu şu demek, şimdi sahada satılan et ve et ürünleri var. Bu bir döner olabilir, bu bir burger köftesi olabilir.
1: Onlara geleceğiz.
0: İşte sucuk, pastırma vesaire. Bazen içerisinde normalde hayvansal ürün ve hayvansal protein konması lazım. Oraya et, süt, yumurta yerine son ürünün protein miktarını arttırmak adına, hani bir taraftan da standarda uymaya çalışıyor. Bazen içerisine başka protein kaynakları, ne bileyim azot kaynağı ilave edebiliyordu. Bunun önüne geçti bakanlık. Dedi ki pardon, bu hayvansal ürün, sen dışarıdan bu tür müdahaleler yapamazsın. Aslında tedbir o.
1: Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemiyle fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerinin kullanımı da yasaklandı. Ne sakıncası var tütsülemenin?
0: Şöyle, şimdi bunlar geleneksel ürün. Sucuk dediğin zaman zihninde canlanan bir şey var. Bir turist bile buraya geldiği zaman onun bir yapılış şekli var. Geleneksel. Pastırma öyle, kavurma öyle. Dikkat ederseniz geleneksel ürünler.
1: Evet.
0: Onun dışında son derece, işte biz inovatif sucuk yaptık. İnovatif pastırma. Ya bir orijinalini yemek istiyor insanlar. Dolayısıyla şimdi tütsüleme işlemi böyle isli bir tat veriyor. Hatta tütsülenmiş sosisler falan şu an marketlerde müthiş satılır.
1: Evet.
0: Ama tütsüleme işlemi profesyonel ellerde yapılmalı ve yasal olmayan yollarla yapılabiliyor. İşte o odun ateşinde bir takım isli bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi bunu da geleneksel ürünlerde fazla yapıyorlardı. Bakanlık bununla ilgili bir...
1: Ama bu biraz damak tadına müdahale gibi bir şey değil mi? İsteyen yer, isteyen yemez ki. İsteyen geleneksel yer, isteyen tütsülenmiş ya da füzyon ya da içine işte fıstık, peynir konulmuş yer.
0: Şimdi biraz orijinal yapısını bozduğu için aslında burada tütsülemede yan ürün de oluşabiliyor. Burada tütsülemeye tamamen yasak gelmedi. 25 derecede soğuk tütsüleme bazı ürünlerde yapılabiliyor. Veya fıstık, peynir ilavesi. Şimdi bu tür dolgu maddeleri bazen de etin maliyetini düşürmek adına kullanılıyor. Dolayısıyla bakanlık da diyor ki sucuğun, pastırmanın, kavurmanın bir standardı var. İşte içindeki et miktarı belli olacak. Dışarıdan ilave, başka protein kaynağı ilave etme. Nihai ürün bu. Tütsülenmiş bir şey mi satmak istiyorsun? Tütsülenmiş et ürün diye sat.
1: Yani bunun önünde bir engel değil
0: bu. Standart bir tanımı var. Ama şimdi tütsülemede de her işlem kabul edilmiyor. Soğuk tütsüleme denilen, yasal sınırlarda kabul edilen 25 derecenin altında bir işlem. Bunlar teknik işlem. Şimdi mevzuatta belli şeylerin altına saklamaya çalışıyorlar. Halının altına süpürmeye çalışıyor bazı gıdaları. Ama gelenekseli korumak lazım. Dolayısıyla bu tür ürünlerde inovatif ürün başlığı altında garip garip işler yapıyorlar. Bazen de yasal sınırın dışında.
1: İnovasyon fena değildir canım her zaman da.
0: Güzel
1: kadar...
0: ama adını doğru koymak lazım.
1: Peki.
0: Adını doğru koymak lazım.
1: Şimdi burger ürünlerinin tanımı ve kriterleri belirlenerek köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlanıyor. Evet. Daha önce köfte kriterlerine uygun değil miydi burger köfteleri?
0: Şimdi sokağa çıksak birlikte en fazla Türkiye'de satılan ve en fazla da mağazası açılan burgerci ve dönercidir.
1: Doğru, çok görüyoruz.
0: Bir şey.

0: Restoranda da burger yiyebilirsin. Çok meşhur. Veya gidip standart bir büfeden de alabilirsin. İki sipariş versek, iki farklı yerde korkunç farklı arada uçurum olan şeyler getiriyorlar.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla şimdi burger dediğiniz zaman orada bir tanım yapıyor. Aslında önceden yoktu. Burgerin tanımında kırmızı et ve et karışımları ile ilgili içerisindeki köfte harcından bahsediyor. Yani büyük baş hayvanın içerisine küçük baş hayvan karıştırabilirsin. Yani kırmızı eti kırmızı etle karıştır. Ama diyor ey üretici, sen maliyeti düşürmek adına tavuk etini karıştırma.
1: Tamam.
0: Beyaz ete. Tavuk burger ayrı bir şey. Kanatlı burger ayrı bir şey. Kırmızı etten yapılan burger ayrı bir şey. Dolayısıyla burada gıda güvenliği anlamında da sıkıntı oluyor. Şimdi maliyeti düşürmek adına bazen şunu yapıyorlardı. İşte mekanik kıyma denilen tavuğun işe yaramayan nerede parçası varsa işte kıkırdak kısmı, deri parçaları, atıl parçalar, katma değerli olmayan taraflardan bir kıyma yapıyor. Bunu da köftenin içine katıyor, karıştırıyor. Baharat da koydu mu maliyet düşüyor zaten.
1: Evet.
0: Ama şimdi orada gıda güvenliği anlamında sıkıntı yaratıyor. Onun için kırmızı etin içerisine diğer kanatlı etinin kıymasının katılması yasak. Burger deyince de aklımıza kırmızı
1: Kırmızı et
0: etten
1: gelecek.
0: yapılan köfte gelecek.
1: Şimdi gıda güvenliği elbette, yani biz sizinle kaç kere program yaptık, yani bu sadece et ve süt ürünlerinde değil, her yerde sahtekarlık diz boyu. Gıda güvenliği önemli ama diyorsunuz bu da maliyetleri arttıracak önümüzdeki dönemde.
0: Yok, artırmaz.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Yapması gereken buydu. Yapması gereken buydu. Burger deyince aklınıza ne geliyor? Kırmızı etten elde edilen bir köfte. Üzerine ne koyarsa işte sosudur, ne bileyim maruludur, kornişon ne koyuyorsa. Ama ettir orada maliyeti yükselten.
1: Tabii.
0: Orada etin maliyetini düşürmek adına çeşitli müdahaleler yapıldığı
1: Anladım.
0: için bakanlık standart çizdi. Yani burada bir faydası da taklit taşişin önüne geçmek adına sınırlar net çizilmiş oldu.
1: Şimdi,
0: Zaten vardı
1: o zaman
0: tabii.
1: böyle binlerce denetmen sokaklara dökülecek, tek tek denetim mi yapacaklar bunlara? Nasıl olacak
0: Yani
1: o?
0: standartlar çiziliyor. Gıda sektörüne soyunan kişinin şahsi sorumluluğudur bu. Bu sorumluluğu alamıyorsa zaten sektöre girmesin. Denetimler elbette ki artmalı ama herkesin başına bir denetçi dikemezsiniz.
1: Dikemeyiz tabii.
0: Gıdada sahtecilik temelde ahlak sorunudur. Yani bir
1: O da
0: ana başlık budur
1: o da bizde pek yaygın. Şimdi dönere de yeni bir uygulama ne
0: yani.
1: oluyor? Döner adının etikette üretim şekline bağlı olarak yaprak döner, yaprak kıyma döner, kıyma döner şeklinde belirtilmesi zorunlu hale geldi. Ne farkları var bunların ve bu belirtilince ya insanlar neye göre seçimlerini yapacaklar?
0: Şimdi döneri gözünüzde canlandırın. Şişte dönüyor.
1: Acıktım da zaten, hiç
0: Tabii.
1: söylemesek mi
0: Bir
1: acaba
0: birlikte
1: bunları?
0: gideriz dönerciye. Şimdi onu ince ince kesiyor onun
1: Evet.
0: ustası. Kesme maharet işi.
1: Tabii.
0: Ama incecik yaprak gibi kesilen her şey yaprak döner değildir. Ne demek bu? Şimdi bunun çeşitli sınıfları var. Bu sınıflardan biri yaprak döner dediği dana tranştan elde edilen sadece kırmızı etten olan bir dönerin olması lazım.
1: Peki.
0: Ama şimdi burada kıymanın da katıldığı döner şişler meydana geliyor.
1: Doğru.
0: Kıyma döner de satışı serbest. Onda bir yasak yok. Şöyle ama diyor ne satın aldığını vatandaş bilsin. Mesela
1: Yani
0: siz bir
1: yaprak
0: masaya
1: yerine kıyma
0: oturdunuz.
1: döner
0: Tabii.
1: satamazsın.
0: Bir masaya oturdunuz, döner sipariş verdiniz. Adam geldi, İskender yapıyor. Üzerine tereyağı döktü. İşte ablacığım dedi yaprak döner. Güzel. Sen bir şeyini getir bakayım. Etiket bilgilerini işte bakanlık onu söylüyor. Ne satıyorsan diyor yaprak döner, karışık döner, kıyma döner. Bununla ilgili diyor sen nasıl hazırlıyorsan onu bununla ilgili bir etiket yazmak zorundasın oraya. Ürün etiketi. Dönere yapıştırmayacak da A4 boyutuyla kasanın yanına koyacak, isteyenlere gösterecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onay verdiği bir etiket olacak bu.
1: Bu restoranlar ya da
0: Her
1: kafeler için
0: yer.
1: de geçerli değil
0: Her
1: mi?
0: yer.
1: Dolayısıyla
0: Tabii.
1: peki.
0: Döner satıyorsa şeyi de şudur. Yaprak döner demek %100 kırmızı etten, çiğ etten hazırlanmış döner sosluyorlar vesaire. Karışık dönerde de en fazla %90 kıyma kullanabilir ama %10 mutlaka bütün o löp halinde dana tranştan etini kullanacak. Kıyma dönerde böyle karışık dönerde
1: Evet.
0: 60'a 40 şeklinde bir
1: Evet,
0: sıralaması
1: şimdi
0: var.
1: burada bir yağ oranıyla ilgili bir düzenleme var. Hazırlanmış

0: Kanatlı eti, karışımlarıyla kanatlı eti dönerin yağ oranı %20'den evet. %15'e indirildi.
1: Öğrencilerin ana yemeği tavuk döner. Hı hı. Sokağa çıkıyorlar, tavuk döner yiyor. Ama şimdi tavuk dönerde içerisinde ne kadar yağ var ya da tavuğun neresi? Şimdi önceden çok fazla yağ miktarını yüksek koyuyorlardı. Buna bir sınır getirildi. Daha önce yüksek olan yağ miktarı özellikle tavuk dönerde, burada kanatlı etinden elde edilen döner o demek, %15'e indirildi. Hı hı. Yine kırmızı etteki dönerdeki yağ oranı da 25'ten 20'ye indirildi. Yani yağ oranı sabit tutuluyor.
0: Peki.
1: Belli bir sınıra indiriliyor. Ondan sonra geri kalan kısmı. Buradan şunu görüyoruz. Et ve et karışımları ile ilgili piyasada o gri alanları, açık kapıları kapatmak adına bir revizyon yapıldı. Yeni hali son buldu ve resmi gazetede yayınlanacak. Zaten vardı bir et
0: vardı
1: ürünleriyle ilgili.
0: Peki son olarak nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin ürün ağırlığını arttırmak evet. amacıyla kullanılmasını önlemek için kısıtlamalar getirildi dedik. O kısıtlamaların içeriği nedir? Nasıl olacak?
1: Yani şöyle, kırmızı et maliyet düşürmek adına çeşitli müdahaleler yapılıyor dedim ya, dışarıdan farklı protein ilave edebilir, azot ilave edilir. Ağırlık artsın diye nişasta koydu, kıvam artsın diye. Veya soya ilave etti, protein mi protein diye. Ama ben parayı soyaya vermedim. Kırmızı et yiyeceğim ben. Onun için bu tür hani aksiyan ve boşluk tarafların önüne geçmek adına yapılan müdahaleler. Yani burada biraz da üreticiye sınırları çizmiş oldu. Yani sen burada maliyeti düşürmek adına kafana gelen her şeyi yapamazsın, aklına gelen. Yapılması gereken budur. Dolayısıyla döner gidip bir yerde yemek istiyorsanız etiket sorulabilir. Hı hı. Bu nereden? Döner ne döneri? Hı hı.
0: Tabii.
1: Ne döneri?
0: Bu arada sanırım Mart 2027'den evet, itibaren evet. dolayısıyla hani bir süre de veriliyor üreticilerin ve herhalde satıcıların.
1: Yani
0: bunlara
1: uzun zamandır aslında sektörden görüşler alınıyor. Hani parmağımızı şıklatınca pat diye değişmiyor her şey. Tabii ki burada işletmelere bir geçiş süresi tanınıyor. Hı hı. Ama şimdi bakanlık bugün itibariyle yine sosyal medya hesaplarından duyurdu. Buradan bizi izleyen üreticiler de, restoran sahipleri de buradan duymuş olsun bu hazırlıkları yaparak. Hatta bugünden itibaren bu hazırlıklarla imalat yapmaları lazım. Çünkü peki. tebliğ son aşamada zaten, yeni bir ekleme olmayacak.
0: Pekala, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Nurten Sırma. Sağ olunuz haber hattına geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Şimdi biraz dış dünyaya bakalım. İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan maliyeti ortaya çıktı. 38 milyar dolara ulaşmış. Kongre Bütçe Ofisi savaşın sürmesi halinde faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
2: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için kongreden 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon ise mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
3: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
2: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
0: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e son yılların en büyük mühimmat satışını yapmaya hazırlanıyor. Washington Post'a göre 2,8 milyar

0: Dolarlık pakette İsrail'in Gazze'de kullandığı bir tonluk bombalar da dahil 40 bin bomba yer alıyor.
1: Amerikan yönetimi İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de kullandığı bir tonluk bombalardan satmaya hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e son yılların en büyük silah satışlarından birini hazırlanıyor. Buna göre Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde 40 bin bomba satışına yeşil ışık yaktı. Pakette her biri yaklaşık bir ton ağırlığında 20 bin MK-84 ile 20 bin Blue 117 bomba bulunuyor. Ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesi bekleniyor. Kongre'ye gayri resmi bildirimin yapıldığı, resmi bildirimin ise yakında yapılacağı belirtiliyor. İsrail'in özellikle Gazze'ye saldırılarında defalarca kullandığı MK-84 bombaları, kalın betonu delmesi ve büyük kraterler oluşturabilen yüksek yıkım gücüne sahip olmasıyla biliniyor. İsrail ordusu ise bütçe sıkıntısıyla karşı karşıya. Kanal 12'ye göre Boeing'den alınması planlanan 12 Apache taarruz helikopterinin ödemesi zamanında yapılamadı. İsrail için ayrılan üretim sırası başka bir ülkeye verildi. Teslimatın 3 yıla kadar gecikebileceği belirtiliyor. Bütçe açığının hasarlı tank ve zırhlı araçların onarımını da aksattığı bildirildi. İsrail ordusunun savaş harcamaları Haziran ayında yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmış, acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyecekleri bildirilmişti.
0: Suudi Arabistan, Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise iddiaları reddetti.
1: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Bab-ül Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. Amerikan temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
0: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler kayıp 9 kişi için aralıksız çalışıyor. Kayıp mürettebat için ekipler 15 gündür aralıksız çalışıyor. Geminin batının olduğu yer ve çevresi havadan ve denizden taranıyor. Kayıpların yakınları da kurulan kriz merkezinde çalışmalardan gelecek haberi bekliyor. Önceki gün Silivri açıklarında bulunan cesedin geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlenmişti. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içerisinde batmıştı. 720 metre derinlikteki geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etmişti. Yerli savunma sanayinden yeni bir başarı haberi var. Silahlı insansız hava aracı Akıncı hava savunma füzesi Sungur'la yüksek hızda uçan bir hedefe tam isabet vurdu.
1: Yüksek süratli insansız hava aracını hedef aldı. Sungur'la tam isabet sağladı. Akıncı bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı TİHA hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Test faaliyeti kapsamında Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yaptı. Karadeniz üzerinde

0: kentlerindeki test sahasına intikal etti. Hedef gökyüzünde seyreden insansız hava aracıydı. Akıncı o hedefi Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesiyle vurdu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'ne siber casuslara yönelik operasyon düzenlendi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım Şirketi'nin sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
0: Kişisel veri ihlalleri tespit edildi. Siber casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düğmeye basıldı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Ankara'da 6 adrese düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Sistem kayıtlarında NVI ibaresi dikkat çekti. Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında NVI ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor.
1: Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sistemini mercek altına aldı. Hazırlanan rehberde parçalı transferlerin terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıdığı belirtildi. Sistemin yasa dışı kumar gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı da ifade edildi.
0: Yapılan parçalı transferler terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıyor. Yasa dışı kumar gelirlerinin iletilmesi de rol alıyor. Bu tespitler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı havala sistemine ilişkin rehberden. MASAK'ın rehberine göre aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sisteminde nakit, altın ve kripto para gibi gizlilik sağlayan araçlar tercih ediliyor. Sistemle transferlerin parçalı biçimde yapılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kayıt süreçlerini zorlaştırıyor. Rehberde sistemin terör örgütlerinin fon toplama, örgüt mensuplarına kaynak ulaştırma ve lojistik ihtiyaçları karşılama süreçlerinde de kullanıldığı belirtildi. Yasa dışı kumar gelirlerinin yurt dışındaki organizatörlere, yöneticilere ve ortaklara aktarılması da riskli kullanım alanları arasında sayıldı. Havala sisteminin dijital versiyonu ise kripto varlıklar, ödeme hesapları, elektronik para ve diğer dijital finansal araçlarla destekleniyor. Dijital cüzdanlar arasında yapılan transferler de bu kapsamda inceleniyor. MASAK rehberde şüpheli işlemlerin tespiti için bazı işaretlere dikkat çekti. Birbirinden bağımsız görünen çok sayıda kişi veya şirketin işlemleri için aynı kişiye vekalet vermesi bunlardan biri. Şüpheli işlemler arasında uzun süredir faaliyet gösteren bir şirketin aralarında bağlantı görünmeyen kişilere devredilmesi de yer alıyor. Aile üyeleri ve çalışanların farklı şirketlerde ortak, yönetici veya vekil olarak kullanılması da ayrıca inceleniyor.
1: Ve grip mevsiminin kapıyı çalmaya hazırlandığı bu günlerde grip aşıları eczanelere geldi. Fiyatı ise 800 liraya yaklaştı. Aşı risk grubunda olan kronik hastalar içinse ücretsiz olmaya devam edecek.

0: Grip aşısı oldunuz mu hiç?
1: Oldum.
0: Kaç defa?
1: 2-3 kere oldum.
0: Kaç yaşındasınız?
1: 68.
2: Beklenen grip aşıları geldi. 2026-2027 kış sezonu için hazırlanıyor.

0: Mevsim geçişiyle birlikte soğuk algınlığına bağlı şikayetler artınca eczacılara bir süredir grip aşıları soruluyordu. Aşılar geçtiğimiz hafta itibariyle raflara ulaşmış durumda. Grip aşılarının bu yılki fiyatı 764 lira. Ücretsiz uygulama kronik hastalar için yine aynı şekilde bu yılda geçerli olacak.
1: Talep var tabii, hastalarımız Eylül'e girmeden Ağustos ayından sonlarına doğru aramaya başlıyorlar aşılarımız geldi mi diye. Geçen sene de bir sıkıntı olmadı. Çok rahat grip aşılarına ulaşabilecekler.
0: Aşının koruyuculuğu için erken yaptırmakta fayda var.
1: Eylül aylarında yaptırırlarsa özellikle kronik hastalıklar için çok daha yararlı olur. Okullar da açıldı. Pazartesi'den itibaren grip semptomlarında veya nezle semptomlarında bir artış olduğunu görüyoruz.
0: Peki grip aşısı reçetesiz alınabilecek mi? Sağlık sorunu olmayanlar grip aşılarını bu yılda ücretini ödeyerek alabilecek. Ancak böyle de olsa yine önce aile hekimine gidilip grip aşısını reçete ettirmek gerekiyor. Sonrasında bu reçeteyle eczaneye geldiğinizde 764 lira ödeyerek grip aşısını temin edebileceksiniz. 65 yaş üstü olup e-nabız sisteminde kronik hastalığı tanımlı olanlarsa grip aşılarını bu kış mevsiminde de ücretsiz temin edebilecek.
2: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payam ve Elif Sezen İspanya'da aerobik jimnastiğin en zorlu dallarından biri olan trio kategorisinde gururumuz oldu. Bronz madalya kazanan genç sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu.
3: ...80 saniye süren performansla madalya kazandılar. Podyumdaki o kusursuz saniyeler için yıllarca çalıştılar.
4: Fiziksel ve mental anlamda aslında çok uzun bir süreç içeriyor bu başarı. Belli sakatlıkları oluştu, ameliyat olanlar var aralarında... ...yaşı daha küçük olan sporcularımız var. Yani hepsi için müthiş zor bir... yoldu.
3: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payam ve Elif Sezen, aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde Türkiye'yi İspanya'da temsil etti. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18.400 puanla dünya üçüncüsü oldular.
5: 17 yaşındalar ancak bu minderde yüzlerce antrenman yaptılar. 14 yılları bu minderde geçti. Aerobik jimnastikte güçlerini, esnekliklerini kusursuz uyumla saniyeler içerisinde gerçekleştirdiler ve elde ettikleri başarıyla da birçok genç kıza ilham oldular.
6: Bir arada çalışmak bence her şeyden daha zevkli. Ben daha çok eğleniyorum birlikte yaparken. O yüzden çok daha eğlenceli oluyor bence.
3: Genç jimnastikçilerden Elif Sadıkoğlu bir yıl önce geçirdiği sakatlık ve ameliyatın ardından mindere daha güçlü döndü.
7: Ben ameliyat olmadan önce hep şey diyordum. Ameliyat olursam kesin bırakırım. Beni kimse geri döndüremez diyordum. Sonra ameliyattan çıktım ve dedim ki ben 2026'da dünya şampiyonasına katılacağım dedim. Ve şimdi dünya üçüncüsü olduk. O yüzden çok gurur verici, çok farklı bir duygu. Çok mutluyuz.
3: Başarıları kusursuz bir senkrona da bağlı. Birbirlerini gözlerinden anlıyorlar.
7: Seriyi ezberi biliyoruz ama seri içinde ya göz göze ya da böyle bir araya geldiğimiz zaman fısır fısır hani kimsenin duyamayacağı şekilde aramızda minik fısırlaşabiliyoruz. Yani kimse duymuyor ama öyle bir frekans oluyor aramızda.
3: Her gün çift antrenman, günde 9 saatlik çalışma. Yıllarca süren disiplin ve vazgeçmeme mücadelesi veren genç kızların hedefi daha yüksekti. Dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek için mücadele veriyorlar.
8: Kızlarımız gerçekten çok başarılı. Bundan 2 yıl önce de yine bizim trio dünya dördüncüsü olmuştu. Tabii bizim için güzel örnek çünkü buraya 4-5 yaşında gelen kız çocukları, ablalarını görerek onlar da kendilerine hedef koyuyorlar. Bu çok güzel bir şey.
2: Ve Formula 1 Türkiye heyecanı yeniden başlıyor. Türkiye 2027 Formula 1 takvimine geri döndü. Programda belli oldu. İstanbul Park 5 yıl boyunca dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin yarış takvimine dönüşü resmen duyuruldu. Buna göre İstanbul Park'taki ilk yarış 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında olacak. Pist Formula 1 organizasyonu.

0: Şununla ilk kez 2005 yılında ev sahipliği yapmıştı. 2028 ve 2029'da UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar da belli oldu. 2029 Şampiyonlar Ligi finaline Türk firması Limak'ın yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Camp Nou ev sahipliği yapacak.
1: UEFA organizasyonlarında 2028 ve 2029 yıllarında oynanacak finallerin adresleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2028 finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. 2029 yılındaki dev final ise Barcelona'nın dünyaca ünlü Camp Nou stadyumuna emanet edildi. Camp Nou böylece 1999'dan 30 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA'nın bu kararı aynı zamanda stadyumun devam eden büyük dönüşüm projesi açısından da dikkat çekiyor. Barcelona'nın tarihi stadyumu Türk firması Limak tarafından yenileniyor. Projenin sözleşmesi 2023 yılında Barcelona ile Limak arasında imzalanırken, anlaşmada Limak adına holdingin başkanı Nihat Özdemir yer aldı. Diğer UEFA finallerinde ise 2028 Avrupa Ligi finali Bükreş'teki Ulusal Arena'da, 2029 Avrupa Ligi finali Belgrad'daki Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Konferans Ligi'nin 2028 finaline Torino'daki Allianz Stadyumu, 2029 finaline ise Budapeşte'deki Puşkaş Arena ev sahipliği yapacak. 2027 UEFA Süper Kupa finali Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da, 2028 Süper Kupa finali ise Kazakistan'daki Astana Arena'da gerçekleştirilecek. Alınan kararlar doğrultusunda hem futbol dünyasının en modern stadyumları hem de yenilenen dev kuleler futbol severleri ağırlayacak.
0: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen. Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Kurtlar Vadisi pusuya FETÖ incelemesi başlatıldı. Detayları alacağız. Habertürk muhabiri Alihan Tok'tan. Seni dinleyelim Alihan.
1: Evet, önce senaristleri aslında bilgi amaçlı ifadeleri alınmıştı. Ve daha sonra şimdi Kurtlar Vadisi pusu dizisinin aslında bazı bölümleri, özellikle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şunu da açıklıyor. Burada ulaşan ihbarlar ve soruşturma dosyası kapsamındaki bazı iddialar gerekçesiyle burada dizinin bazı bölümleri incelenecek bilirkişi heyeti tarafından ve bir rapor oluşturulacak. Peki neden aslında dizi bu konuma geldi? Çünkü dizide özellikle Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra açıldıktan sonra orada Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu'nun anımsatıldığı ve Kozinoğlu orada Kaşifoğlu karakteriyle anıldıktan sonra Kaşifoğlu karakterinin tehdit edildiği ve iki gün sonra da Kozinoğlu'nun hapishanede hayatını kaybetmesi. Şimdi bu benzerlikler, bazı plakalar, işte FG 7061 plakası tersten okuyunca 16 Temmuz ve FG'de Fethullahçı terör örgütünün başı Fethullah Gülen'i anımsatıyor gibi burada bazı iddialar vardı. İşte bununla

0: Alakalı da zaten öncelikle ifade verdiler bilgi amaçlı. Burada senaristlerin aslında ifadeleri de önemli. Yani burada Raci Şaşmaz'ın verdiği ifadede aslında legal ya da illegal hiçbir örgütten, bir otoriteden herhangi bir şekilde bilgi almadıklarını ifade ediyorlar. Kurgusal olduklarını, işte toplumun fotoğrafını çektiklerini ve bunu dramatize ettiklerini ifade ettiler ama tabii... Burada tabii birçok farklı benzerlik var. Burada savcılık bunun üzerine gidiyor. Dolayısıyla bilirkişi raporu da burada Kozinoğlu, özellikle Kozinoğlu soruşturmasında çok daha önemli olacak. Ve bu oluşturulan raporla birlikte artık Fethullah Gülen terör örgütüne dair semboller, simgeler var mı? Ya da örgütsel bir burada faaliyet, örtülü bir mesaj verilmiş mi, verilmemiş mi? Bunlar ortaya çıkacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Alihan Tok. Genel çerçeveyi bizlere aktardı, konuşacağız. Konuklarım var. Avukat Zafer İşeri, merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz. Evet. Ve Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin de uzaktan bağlantıyla katılıyor. Siz de hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi sizinle başlayayım istiyorum. Hayır. Dün senaristleri konuşuyorduk. Hatta yine bir avukat konuğum vardı. Bu işin biraz daha dallanıp budaklanacağına dair bir intiba olduğunu söylemişti. Hakeza bugün şimdi bir FETÖ incelemesi başlatılıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an gelinen soruşturma aşamasına?
3: Şimdi efendim, biliyorsunuz ki FETÖ neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu kadar kapsamlı görülmemiş ve habis bir uğur gibi her alana yayılmış bir terör örgütü. Bu tespit edildikten sonra da yine farklı mecralarda tespitine devam ediliyor ki Kozinoğlu dosyası Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla yeniden açılınca bu sefer yeni yeni hadiseler gözler önüne serilmeye başladı. Nihayetinde Kozinoğlu süreci araştırılırken, yani ölümünde bir üçüncü kişi müdahalesi var mı derken, hemen akıllara Kurtlar Vadisi dizisindeki o sahne geldi. Hem de tam Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce yayınlanan ve evet, Kozinoğlu ile özdeşleştirilen, benzetilen karakterin yine cezaevinde öldürülmesi şeklinde bir hadise. Tabii hukuki açıdan bakıldığında en ufak şüphe dahi bir soruşturmanın başlaması için yeterli. Evet. Böyle bir noktada tabii ki bu görsel ve kamuoyuna yansıtılan görüntüler soruşturmanın bir konusu haline geldi. Yani bu soruşturmada artık Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü ayrı bir araştırma konusu. Adli tıp bunu inceliyor. Ama aynı zamanda da böyle bir sürecin içerisinde dizi, senaristler ya da sair kimselerin bu süreçte FETÖ ile bir bağlantısı var mı? Biliyorsunuz FETÖ yargıdan eğitime, sağlıktan, İşte basın yayına kadar pek çok noktaya sirayet etmiş bir örgüt. Pek tabii, maalesef. Dolayısıyla şimdi artık soruşturmada öncelikle senaristlerin ifadelerine başvuruldu. Bu doğal ve beklenen bir şeydir. Çünkü olağan akışa uygun olmayacak derecede benzerlikler, artık şaşırtıcı derecede benzerlikler, bu işin bir tesadüf olmayacağı zihniyetini savcılık tarafında oluşturdu. Burada bir önemli nokta, bilirkişiye gönderilecek biliyorsunuz dosya. Evet. Çünkü hukukçular kendi hukuki uzmanlıklarıyla bilemeyecekleri, çözemeyecekleri konuda alanının uzmanını görevlendirir.
1: Bu bilirkişiler, bu komite ya da grup diyelim, kimlerden oluşacak ve bunlar oturup tek tek bütün diziyi en baştan sarıp izleyip not alıp...
3: Büyük bir ihtimalle. Şimdi bilirkişi heyeti içerisinde öncelikle basın yayın sektöründe eğitim almış, bu konuda akademisyen olabilen, radyo, televizyon, sinema gibi bölümlerde, yani bir senaryonun nasıl oluşturulabileceğini, bir dizide araç plakası kurgulanırken bu plakanın neye göre kurgulanabileceğini bilip, bu sıradan rutin bir plaka mıdır, yoksa gerçekten bunun arka planında zihinsel bir oyun var mıdır, bunları tahlil edebilecek bilimsel kişiler olacaktır.
1: Aytunç Erkin, size döneyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir bilirkişi heyeti kurulacak. Dün senaristlerin açıklamaları tabii çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün elimize geldi. Bunlar tamamen tesadüftür diyorlar. Kim ölümü daha önce bilebilir diyorlar. Ama iş bu sefer farklı bir yere doğru da sirayet edecek gibi görünüyor mu? Ne dersiniz?
2: Evet, şimdi Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerini iki bölümde incelemek gerekiyor. Doğru. Bir, 2003 ile 2005 arasındaki ilk dönemi, 2005'te biten 97. bölümden sonraki, 2007'de başlayan 19 Nisan 2007'de başlayıp 16 Haziran 2016'ya kadar

0: süren 10 sezon çekilen bir Kurtlar Vadisi pusudan bahsediyoruz. Ve şu anda savcılığın da araştırma noktası o Kurtlar Vadisi pusu bölümü. Şimdi baktığımızda...
1: Yani Osman Sınav'dan sonraki dönem mi? Doğru mu?
0: Evet, şöyle ilk dönemde Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptı. Bahadır Özdener, Raci Şaşmaz'ın senaryosunu yazdı. Konsept danışmanının Sonay Yalçın olduğu bir dizi, Kurtlar Vadisi. Ve o dizide işlenen konularla 2007'den sonraki pusu arasında bir fark olduğu zaten anlaşılıyor. Çünkü Kurtlar Vadisi pusu direktman 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de başlayan o Ergenekon soruşturmasından sonraki süreci masaya yatıran, o yönleriyle ilişki kuran, oraya karakterler koyup işte biraz önce Kazım Kaşifoğlu karakterini Kaşif Kozinoğlu üzerinden değerlendiriyoruz. İskender Büyük karakteri var. Veli Küçük'ü orada temsil eden bir karakter olduğu konuşuluyor. Kara denilen Kaşif Kozinoğlu'nu veya işte Kazım Kaşifoğlu'nu öldüren Kara denilen karakterin Yeşil ismini temsil ettiği, Mahmut Yıldırım'ı temsil ettiği konuşuluyor. Baktığımız zaman işte Ergenekoncuların işte tırnak içinde ulusalcıların işte Hrant Dink suikastının işlediği, PKK ile ilişkisi için ilişki içinde olduğu, Rahip Santoro cinayetinde yer aldıkları gibi gibi birçok olayı bu dizinin senaryo ve bölümlerinde görüyoruz. Gördük zaten ki bilirkişi heyeti de bunların hepsini inceleyecek. Ama burada çok öne çıkan birkaç başlık var. Zaten bu Kurtlar Vadisi pusunun 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteriyle ilgili ölüm emri verilmesini tesadüf olarak açıklamak biraz doğru değil gibi geliyor bana. Hı hı. Şundan dolayı çünkü yani Kaşif Kozinoğlu ismi zaten 2009'dan bu yana Fethullahçıların özellikle hedefinde olan bir isim, Zekeriya Öz tarafından dinlemeye alınmış, 6 ay dinlenen, bir şey çıkmayan, daha sonra da 3 Ocak 2011'de İstanbul Emniyetine gelen bir ihbar isim, bir ihbar mektubuyla Sergüler bilmem ne diye isminde birisinin ihbar mektubu üzerinden, mail üzerinden yolladığı mailde işte Sabancı suikastında da vardı, Kaşif Kozinoğlu şurada da vardı, burada da vardı diyerek hakkında soruşturma açılan bir isim. Ve sonra da Sayın Hakan Fidan'ın MİT müsteşarı olduğu dönemde Orta Asya baş koordinatörü olarak atanmasından rahatsızlık duyduğunu bildiğimiz Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e mektubundan etkisiz hale getirilmesi gereken bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi o yüzden Kaşif Kozinoğlu'nu biz burada sadece Kurtlar Vadisi pusu üzerinden değil değerlendirmek...
1: Ben de size onu soracaktım. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bir nesil ve milyonlarca insanın seyrettiği yıllarca süren bir diziden bahsediyoruz. Tabii birçok insanın da ilgisini çekiyordur ama biraz bu odağın kayma ihtimalinden de söz edebilir miyiz? Yani tabii Kaşif Kozinoğlu dediğimiz zaman başka bir şeyden bahsediyoruz. Bu da bir dizi nihayetinde.
0: Evet. Dizi ama dizinin devamındaki süreçlere baktığımızda da Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği 12 Kasım gecesi 13 Kasım'a bağlayan geceden sonra da 87 gün sonra 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emre Taner, Afet Güneş gibi isimlerin gözaltına alınmak istenmesi, Tayyip Erdoğan'ın buna müdahale etmesi, Sayın Erdoğan'ın müdahale etmesi üzerinden okuduğumuzda bence başka bir durum var ortada.
1: Evet.
0: Sonuçta Kaşif Kozinoğlu adli tıp raporu çıkacak, şu olacak, bu olacak. Öldü veya öldürüldü ama sonuçta bir dosya var ortada. Ve bu dosyanın içinde Kaşif Kozinoğlu çok kritik bir yeri temsil ediyor.
1: Evet.
0: O temsil ettiği yerden de Sayın Hakan Fidan'a uzanması, Sayın Erdoğan'a uzanması yönünde bir çalışma yapıldığı çok net gözüküyor. O yüzden bu dosyayı incelerken sadece bir dizi üzerinden değil ki zaten savcılık artık dizinin Fethullahçı terör örgütüyle bir ilişkisi var mı yok mu ya artık noktasına gelmesi o anlamda bence daha değerli bir hale getirdi dizi.
1: Peki Zafer Bey siz ne dersiniz? Şimdi bir Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü bir yanda duruyor. Evet. Bir de bu diziyle birlikte işte bir takım subliminal deniyor ya örgütün böyle

0: mesajlar verdiğine dair şüpheler var. Bunlar bilirkişi raporuyla elbette ortaya çıkarılacak ama şunu merak ediyorum. Kaşif Kozinoğlu doğal olmayan yöntemler değil, doğal bir şekilde eğer hayatını kaybettiyse bu adli tıptan bu şekilde çıkarsa ne olacak? Bu soruşturmanın gidişatı. Eğer... Yani bu vadi, Kurtlar Vadisi pusuyu ayrı mı tutacağız? Ne olacak?
1: Şimdi öncelikle buradaki ölümün bir üçüncü kişinin etkisiyle olmadığı ve doğal yollarla gerçekleştiği ortaya çıkarsa yine onun yönünden yapılan soruşturma takipsizlikle kapanabilir. Yani burada bir kasten öldürme eylemi yoktur denir ve dosya kapatılır. Lakin aksi bir rapor çıkarsa, yani ölümünün bir başkası tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği şüphesi doğarsa soruşturma devam eder ve bu soruşturmada gerçek faile erişmek için bu dizi bir şifre, bir anahtar, bir kilit rolü oynar. Bu dizinin içeriğindeki karakterler, senaristler ve unsurlar incelenerek faile ulaşılmaya çalışılır. Hı hı. Çünkü her ne kadar bir ölümün ne zaman olacağı bilinmese de birinin öldürüleceği pek tabii evvelinden bilinebilir.
0: Ki herhalde bir şüphe duyuldu ki zaten bu soruşturma tekrar ele alınıyor.
1: Ve ifade ettiğim gibi soruşturmalar için basit şüphe bile yeterli. Çünkü Kurtlar Vadisi dizisini makul zeka seviyesine sahip kime sorsanız, Türkiye'nin bir kısım gerçeklerini açıklayan, bir kısım kirli ilişkileri mahkeme kararıyla da sabit hale gelmiş bu münasebetleri ortaya koyan, dolayısıyla Türkiye gerçeğini yansıtmaya mükellef bir dizi gibi görebilirsiniz. Dolayısıyla hiç kimse bu karakterlerin ya tesadüfi aslında biz burada Kozinoğlu'nu kastetmemiştik demesi, hele ki bu kadar isim benzerlikleri, görev benzerliği, yani pozisyon, yaş benzerliği varken makul ve hayatın olağan akışına uygun değil. Bu dizi tabii ayrıca eğer Kozinoğlu'nun öldürülmediği raporla sabit olursa dizi de kurtulacak mı derseniz hayır. Çünkü dizi içeriği itibariyle eğer bir terör örgütü propagandası yapıyorsa, eğer terör örgütünün işlemiş olduğu diğer suçlar açısından bir işaret taşıyorsa ve o örgütün çökertilmesi, işlediği suçların tespit edilmesi ve sorumluların bulunup cezalandırılması için bir fayda sağlayacaksa, o zaman yine de o dizi bu işte bilirkişi raporuyla ortaya çıktıktan sonra sorumluları hakkında bu sefer bilgi alma değil şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulabilir. Ve arka taraftaki bağlantıları, Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkileri tespit edilerek ayrıca onlar hakkında kasten öldürme olmasa bile örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ya da örgütün başka bir eylemine katkı sağlamak durumundan ötürü bir kamu davası açılabilir.
0: Aytun Çerkin, siz ne dersiniz? Şimdi senaristlerin bilgilerine başvuruldu. İkna edici bulundu mu kamuoyu tarafından bilemiyoruz tabii. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz ama benim bildiğim kadarıyla onların bu ifadeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü ve yanılmıyorsam gizlilik kararı var zaten soruşturma üzerinde. Dolayısıyla biz sadece böyle 1-2 bant, 1-2 paragraf yanıtlar gördük senaristlerden. Ne dersiniz bu... Daha sonra ne tarafa doğru, şunu aslında sormak istiyorum. Önce bir gardiyandan bahsediliyor, FETÖ'cü olduğu için kaçtığı söyleniliyor. İşte gardiyanlar tutuklanıyor, sağlık ekibinde çalışanlar keza o şekilde. Fakat işin bir hem eğer gerçekten şüphe var çünkü adli tıp kurumu da belki mercek altına alınacak o zamanki karar vericiler. Ama bunun siz nasıl daha yayılmasını beklersiniz? Bundan sonra kimlerin ifadelerine başvurulur?
2: Evet. Şimdi aslında Zafer İşleri'nin işaret ettiği nokta önemli. Ölüm doğal veya değil. Sonuçta ikisinde de soruşturma sürecek gibi gözüküyor.
0: Evet.
2: Çünkü bu soruşturmanın artık evrildiği ve geldiği nokta başka bir nokta. Çünkü biz şunu da biliyoruz. Ergenekon mahkemelerinde avukat Burak Bekiroğlu, sanık avukatlarından Burak Bekiroğlu, 27 Mart 2008'de dizide gerçekleşen bir olayı canlı olarak mahkemeye izletmişti. Ve o izlettiği olay da şuydu. Orada İskender Büyük karakteri İstanbul'u yakın talimatı veriyor. Yakın diyor ve molotoflama yapılıyor gençler tarafından. 2 gün sonra 29 Mart 2008'de Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atıldı. Molotoflar atıldı. Ve molotof atanlar da bizi Veli Küçük yönlendirdi ifadesini verdi. İskender Büyük karakteri 27 Mart 2008'de İstanbul'u yakın diyerek molotof emri veriyor ve molotoflama başlıyor dizide. 2 gün sonra da Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atılıyor. Ve aynı davanın iki

0: tanığından biri İlhan Selçuk, rahmetli İlhan Selçuk ve Veli Küçük oluyor. Yani çok garip bir durumdan bahsediyoruz. Yani bu dosya baktığım zaman başlı başına incelenmesi gereken ve yeniden işte Fethullahçı yapılanmanın içerideki ve dışarıdaki bağlantılarıyla tekrar ortaya çıkarılması gereken o kumpas davalarının bence önemli ayak izlerinden biri diye düşünüyorum ben. Şimdi ama Kozinoğlu doğal yoldan öldü. Ama şöyle bir durum var. Biraz önce siz bahsettiniz. Radyonun sesini açan bir gardiyan. O butonun sesi evet. Duyulmaması için. İkazın duyulmaması için. Ve arkasından yarım saat sonra gelen ambulans. O ambulansta yeterli malzemenin olmaması. Ambulansın değiş yolda 10 dakika bekleyip değiştirilmesi. Şimdi bunların hepsi aslında baktığımızda bize ipucu veriyor. Hı hı. Savcılık makamı değiliz, yargı değiliz ama sonuçta şüpheyi bize çok net bir şekilde gösteriyor. Ve artı örneğin 12 Kasım'da öldükten sonra Kaşif Kozinoğlu 9 gün sonra 21 Kasım 2011'de Zaman Gazetesi yayın yönetmeni Ekrem Numanlı köşesinde şunu yazıyor. O sizin zannettiğiniz kişi kahraman değildir. O kişi Türk okullarını hedef almıştır. O kişi şudur diyerek yazılar yazıyor. Evet. O dönemin Taraf Gazetesi, Taraf Gazetesi'nin yazarları o diziye inanılmaz sahip çıkıyor. Kurtlar Vadisi Pusu'ya. Daha önceki diziyi eleştiriyorlardı ayrıca. İlk bölümünü. Niye Ergenekoncular vardı? İşte Büyük Ortadoğu Projesi işleniyordu. 1 Mart tezkeresi vardı. Irak'ın işgali, Amerika'nın işgaline karşı duruluyordu vesaire vesaire. Evet. Yani o anlamda Kaşif Kozinoğlu meselesi sadece bir kriminal vaka ve bir ölüm üzerinden değerlendirilmemesi gereken hem ideolojik anlamda bir çizgisi olan ve bu ideoloji kavgasını da bize gösteren artı Kozinoğlu'ndan sonra yapılan eylemlere ve operasyonlara baktığımızda hedefte Hakan Fidan'ın olması, hedefte Sayın Erdoğan'ın olması bunları alt alta koyduğumuzda evet. Aslında bir komplike bir zinciri gösteriyor bize ve o zincirin en önemli halkası.
1: Şimdi içerideki ve dışarıdaki bağlantıların ortaya çıkarılması açısından çok önemli olacak. Şunu tabii bilemeyiz, FETÖ'cülerin en iyi yaptığı şey hemen kaçmak. İçeride hala var mıdır onu göreceğiz. Ama şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, yaşananlardan sonra Türkiye başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere işte bir takım Avrupa ülkelerine başvurularda bulundu. Yani evet. Bunları bize verin. Teslim edin dediler ve hiçbir cevap alamadı Türkiye.
2: Maalesef.
1: Bu o anlamda bir değişimin yolunu açabilir mi? Çünkü Fethullah Gülen'i vermediler zaten ama işte onlar Amerika'da hala faaliyet gösteriyorlar. İşte bu savcılar,
2: Zekeriya Öz,
1: başta Zekeriya Öz, o hava imamı vardı adını unuttum şimdi. Siz hatırlarsınız Aytunç Bey.
0: Adil Öksüz.
1: O da bir gözaltına alınmıştı. Sonra ne olduysa birdenbire ortadan kayboldu. Maalesef. Dolayısıyla bu Türkiye, Avrupa ya da diğer ülkeler nezdinde bu girişimlerini de hani ilerletmesini, yoğunlaştırmasına sebebiyet verir mi? Ne dersiniz? Hani uluslararası tabii, hukuk açısından baktığınızda.
2: Diplomatik açıdan bakıldığında uluslararası hukuk devletlerin anlaşma çerçevesinde birbirlerine yardımcı olması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda bu kadar ağır suçlarla soruşturulan, yargılanan kimselerin başka ülkede bulunması yasal olarak onların iadesini talep etme hakkı doğuruyor. Ama tabii. Bugüne kadar ne yazık ki hani dostumuz yokmuş deriz ya bazen, ne yazık ki bu ülkelerin hiçbirisi bu anlaşma kurallarına ve diplomatik teamüllere uygun şekilde iadeleri gerçekleştirmediler. Dolayısıyla eminim Türkiye dışişleri diplomatik açıdan bu ülkeleri bir yere not aldı. Ama hukuki açıdan bakıldığında elbette somut delillerle bu talebin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Evet. Ve bu talep gerçekleştirilmediğinde delillerin yetersiz olduğu savıyla o zaman işte bu toplanacak yeni deliller, soruşturmada daha derinlere inmek, bu dizinin senaryosundan çıkabilecek unsurlar şüphesiz ki onların iadesi için farklı bir kapı açabilir. Hı hı. Çünkü Sayın Ertuğ'un da söylediği gibi bu noktada ben geçmişte balyoz, askeri casusluk, Ergenekon davalarında vatansever kişilerin müdafiliğini üstlendim. O tam bir kurgusal davalardı ve delil uydurmayla ilerliyordu. Evet. Ve hakikaten o dönemde toplum mimarı olmaya yeltenen bir dizi, neredeyse 7'den 70'e herkesin yolda yürüyüşünü bile değiştiren, aynen, kılık kıyafetini, saçını sakalını değiştiren yapıda bir dizi. Elbette Bu

0: örgütün ilgisini, belki başta bu maksatla örgüt oluşturmadı senaryoyu ve diziyi, ama ikinci bölümüyle, pusuyla beraber madem ki topluma bu kadar nüfuz edebiliyor, o zaman örgütsel faaliyetlerini kullanmak için tesir etmiş olması kuvvetle muhtemel. Zira önceki yönetmeni, biliyorsunuz, sırları olduğunu ifade etmişti.
1: Kimseye de anlatmadı
0: ve devam etmeyi arzu etmedi. Belki de korktu ve çekindi. Dolayısıyla ikinci bölümde bambaşka bir elektrik hissediyoruz dizide. İşte bu elektrik terör örgütünün bu toplumu etkisi altına almış diziyi örgütsel faaliyetlerini kullanması için bir araç kıldığını bize gösteren emarelerden bir tanesi. Evet.
1: Pekala, son sözünüzü alayım Aytunç Bey, sizden de süremin sonuna gelmiş.
2: Evet, yani burada esas olarak baktığımızda bir dönemin aydınlanması için bu soruşturmalar çok değerli ve önemli. O yüzden Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in, yine Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Can Tuncay'ın bu konudaki çabaları da çok önemli. Bence bu konuyu çok sulandırmadan, bu konuları çok dağıtmadan, evet, sadece magazin yönüyle bakmadan işi esasına gitmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de Kaşif Kozinoğlu, değerli bir yurtsever bir subaydan bahsediyoruz. Ve nice yurtsever subay ve görevli var bu ülkede. Ve onlara karşı kurulan kumpasların ortaya çıkarılması, Türk Devleti'ne kurulan kumpasların ortaya çıkarılması demek olduğunu düşünüyorum ben.
1: Umuyoruz biz de. Çok teşekkür ediyorum Aytunç Erkin ve Zafer İşeri. Sağ olun siz geldiğiniz için, buraya katıldığınız için. Evet, göreceğiz, takip edeceğiz tabii ki, soruşturma genişledikçe aktaracağız. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüştü. Detayları alacağız Serkan Şimşek'ten. Seni dinleyelim Serkan.
3: Ayşe Süberker, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesindeki güncel gelişmeler ve elbette devam eden müzakere süreci ele alındı. Tabii iki mevkidaş son görüşmesini geçtiğimiz cumartesi günü 12 Eylül'de yapmıştı. Yine bir telefon görüşmesiydi o ve kuşkusuz o görüşmenin de ana gündem maddelerinden bir tanesi İran ve ABD arasındaki müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmelerdi. Tabii ondan önce yine 1 Ağustos'ta bir görüşme daha yapılmıştı. Aslında iki mevkidaşın özellikle bölgesel gelişmeler kapsamında artan bir görüşme trafiğinin olduğunun altını çizmekte fayda var. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da tüm bölgedeki mevkidaşlarıyla bu anlamda görüşmeleri oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte o telefon diplomasisine bir görüşme daha eklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede hem yaşanan son saldırılar hem de bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte ABD ile İran arasındaki müzakere süreci ele alındı.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek aktardı. Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü. Devam edelim. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin davada karar açıklandı. Davanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
4: CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, bir önceki duruşmada Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanlara ait tutanağın dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada diğer sanık avukatlarına da söz verildi. Avukatlar tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Hakim tüm talepleri kabul ederek ara kararını açıkladı. Duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
1: Hakim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Liyakat göstergeleri puanlamaya yansıtılacak ve Doğu-Batı ayrımı kalkacak.
4: Doğu-Batı ayrımı kalkacak. Hizmet puanı ve puan sıralaması ölçüt alınacak. Hakim ve savcı atamalarında sistem değişiyor.
5: Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması...

0: temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sisteminde değişiklik kararı alındı. Detayları Bakan Gürlek paylaştı.
0: 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle, emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Peş peşe baskınlarda son bir ayda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
1: Sokak satıcıları, baronlar, kuryeler, İstanbul polisi zehir tacirlerinin peşine düştü. Bir ayda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.
3: Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
1: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane ve daha pek çok ilçe. Şehrin her köşesinde ekipler eş zamanlı baskın düzenledi.
3: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan, torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
1: Son bir aydaki baskınlarda kente 1,5 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya savaş açtık dedi.
4: Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucuyla mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
5: Fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonlarda elde edilen uyuşturucu madde sergileniyor burada. O operasyonlardan biri de Muğla'dan karavanla İstanbul'a zehir taşıyan o tacirlere yönelikti. O şahıslar yakalandı. Karavanda taşıdıkları 400 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Yılbaşından bu yana İstanbul'da tam 11 ton 891 kilogram madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan toplam 6422 şüpheli şahıs tutuklandı.
2: Gelin piyasalardaki son duruma bir bakalım. Kapalı çarşıya gidelim. Zira Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Altın Fed'in faiz kararını beklerken nasıl seyrediyor? İrem Şimşek'e dönelim. Neler aktaracaksın?
6: Ayşe Süberker, piyasalarda beklenen gün geldi artık. Bugün Türkiye saatiyle 21'de FED faiz kararını açıklayacak. Tabii artık karara saatler kala piyasalarda beklentiler de netleşti. Büyük oranda FED'in faiz artırımına gideceği yönünde beklenti %90 seviyesine ulaşmış durumda. Faizin 3,75-4 aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Tabii eğer FED faiz artırırsa Temmuz 2023'ten bu yana ilk defa bu kararı almış olacak. O yüzden bir hayli kritik bir gün. Tabi bakalım artık kararın açıklanmasına saatler kaldı. Piyasalarda son durum ne? Okan Bıdıklı'yla Kapalı Çarşı'dan hemen ekranlarınıza getirelim. Öncelikle gram altınla başlayalım. Gram altında bugün alış 6717 lira, satış 6795 lira. Haftanın başıyla arasında çok büyük bir fark yok. Şu anda altın yatay seyrinde. Fed'in kararından sonra mutlaka yönünün aşağı mı yukarı mı olacağını artık belirleyecek altında. Hemen aşağıda çeyrek altını gösterelim ekranlarınızda. Çeyrek altın bugün alışı 10.801 lira, satışı 10.861 lira. Bu haftaya altın düşüşle başlamıştı. Geçen hafta çeyrek altın 11.000 bandındaydı. Yaklaşık 200 liralık bir düşüş söz konusu. Yarım altında alış bugün 21.602 lira, satışta 21.697 lira. Yine yarım altın da geçtiğimiz hafta 22 bandının üstündeydi. Yaklaşık 500 liralık bir düşüş görüyoruz. Tam altını gösterelim. tam altında. Alış 40

0: 43.206, satışta 43.407 lira. Altında son durum tabii bu şekilde şu anda. Bu akşam Türkiye saatiyle 21'de Fed faiz kararını açıklayacak. Ardından 21.30'da Fed Başkanı Kevin Warsh açıklama yapacak. Hem faiz kararının ne olacağı hem de Kevin Warsh'ın açıklaması yılın geri kalanında para politikasının nasıl olacağını, şeklini belirleyecek diyebiliriz. Tabii elbette bu açıklama sonrasında piyasalarda hareketinin hangi yöne olduğunu belirleyecek. Biz de piyasalardan son durumu aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, teşekkürler. Kapalı Çarşı'daki son durumda böyleydi. İrem Şimşek aktardı. 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtı. 11 ilde kültürel mirasın ihya edilmesi için çalışmalar sürüyor. Peki deprem bölgesinde zarar gören kültür varlıklarının restorasyonunda gelinen aşama ne? Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aktaş Kahramanmaraş'ta, yanında da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy var. Sözü onlara bırakıyoruz.
2: 6 Şubat depremleri 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce canımızı kaybettik. Deprem sadece binalara zarar vermedi. O şehirlerin kültür ve tarihi dokularına da zarar verdi. Pek tabii bu şehirlerden biri de Kahramanmaraş'tı. Biz de şu anda tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ndeyiz. Yayın konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Öncelikle bulunduğumuz alandan başlamak istiyorum. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi de depremde etkilendi ve restorasyonun ardından bugün yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı. Nasıl bir çalışma yapıldı efendim burada?
3: Tabii siz de belirttiğiniz gibi ağır hasar alan yapılardan bir tanesi de kaleydi. Kalede bazı surlar yıkıldı, bazı surların zemin yapılarında hasarlar oluştu. Yani serbest bırakırsanız zaman içinde onlar da yıkılacaktı zaten. Öncelikli olarak tespit çalışmaları yapıldı. Sonra oluşturulan bilim kuruluyla hocalarımızla birlikte projelendirme çalışmaları yapıldı. Ve projelendirme projeler, hazırlanan projeler koruma kurullarınca onaylandıktan sonra ihya çalışmalarına başladık. Yıkılan duvarları onardık. İçi boşalan bazı duvarların iç dolgularını, enjeksiyonlarını gerçekleştirdik. Yeniden örülmesi gerekenleri yeniden ördük. Tabii bunu yaparken de orijinal taşların bulunduğu yerlerdeki ocakları tekrar, kapalı olanları açtık. O taşları çıkarttık. Tekrar özgün malzemesiyle yapmanız gerekiyor. Yapmışken çevre düzenlemesine de bir el attık. Çevre düzenlemesi de yapıldı. İçindeki gezi alanları, karşılama merkezleri yeniden ihya edildi. Aslında eskisinden çok daha kabiliyetli bir şekilde tekrar vatandaşımızın kullanımına açılmış oldu. Tabii Kahramanmaraş Kalesi bir kale olma özelliğinden çok daha fazla ifade ediyor. Kahramanmaraş biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurtarılan şehirlerimizden, bu başarıyı ilk sağlayan şehirlerimizden. Bu sebeple de zaten İstiklal Madalyası almaya hak kazanmış, kahraman ismini almaya hak kazanmış şehrimiz. Ve bu ilk çatışmalarında yoğun bir şekilde düşmana karşı yapılan çatışmalarında başladığı yer aslında bu kalenin olduğu yer. O açıdan da çok çok önemli. Yani birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yüzlerce yıl ayakta kalmış. Ama esas Cumhuriyetimizin Cumhuriyet'e giden yolda Kurtuluş Savaşı'nda da çok önemli bir başlangıcı bu kalemiz yapmış. O açıdan da anlamlı bir yeri var. Yani bizim için sadece bir tarihi eser restorasyonu olarak görmüyoruz. Geçmiş hafızanın tekrar korunarak, canlandırılarak geleceğe aktarılması olarak da görüyoruz.
2: Efendim Kahramanmaraş'ta aslında birçok tarihi noktada çalışma yapıldı. Bugün Acemli Camii tekrar yeniden ibadete açıldı. Aynı zamanda Beşyeni Camii'de. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, deprem bölgesinde birçok camimiz, kültür varlığımız hasar gördü. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi Acemli Camii, Şekerli Camii, Saraçhane, Hacı Veli Bey, Veli Efendi ve Victory camilerin tekrar yeniden açılış törenlerini de gerçekleştirmiş olduk. Ama yani kültür varlıkları olarak baktığımız zaman özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamında 11 ilde 377 tane vakıf eseri hasar görmüştü. Bir kısmı hafif, bir kısmı orta, ağır, bir bölümü de tamamen göçme şeklinde hasar görmüştü. Bu bağlamda çok yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Ve şu ana kadar da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından 209 tane eserin restorasyon çalışması tamamlandı ve vatandaşımız hizmetine tekrar açıldı. Yıl sonuna kadar da birkaç ay içinde de 58 tane kültür varlığının açılışını gerçekleştireceğiz. Yeniden ihyasını tamamlamış olacağız. Kalan 110 tane kültür varlığı ile ilgili çalışmaları da

0: Allah'ın izniyle 2027'nin ilk yarısında tamamlamış olup vatandaşlarımızın kullanımını açmış olacağız. Bu bağlamda yoğun bir çalışma bakanlığımız tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor.
1: Sizin de dediğiniz gibi 377 eser ve parselde yürütülen büyük bir ihya çalışması yürütülüyor aslında. Ne kadarlık bir yatırım yapıldı peki?
0: Bu vakıflar kısmını 377 sadece, orada 22 milyarlık bir bütçe ayrıldı. Bunu zaten 12 milyardan fazlası harcandı. 10 milyar kısmı da bu 7-8 ay içinde harcanarak tamamlanacak. Bir de Kültür Varlıkları Genel Müdürümüz tarafından yapılan harcamalar var. Onlar da 79 tane tescilli yapının büyük kamu yapısının onarılmasıyla ilgili. Onlar da şu andaki 79'u tamamlandı. 17 tanesiyle ilgili çalışma da devam ediyor. Onlar da inşallah büyük bir bölümünü yıl sonuna kadar, kalan az bir kısmını da 2027'nin başlarında tamamlayıp açmayı öngörüyoruz. Şu ana kadar 12.3 milyara yakın bir harcamada Kültür Varlıkları Genel Müdürümüz tarafından yapıldı. Yani toplamda bakarsanız kamu kurumlarıyla ilgili tescilli varlıklar için 34 milyardan fazla bir yatırım gerçekleşti. Yine kültür varlıkları sadece kamu kurumlarıyla ilgili çalışmıyor. Özel şahıslara ait yapılar da var. Evler var, konaklar var, yapılar var. Onlara da ihya projelerinde destek oluyoruz biz. Proje desteği kapsamında şu ana kadar 1300'e yakın, 1297 tane proje bize geldi. Onların projelerinin birçoğu tamamlandı veya tamamlanmak üzere. Bunlar bedelsiz olarak bakanlığımız tarafından yapılıyor. Yine uygulama çalışmasına geçtiği zaman proje sahipleri, onlara da uygulama desteği veriyoruz, nakdi destek veriyoruz. Şu ana kadar 300'den fazla nakdi destek çalışması, sözleşmesi yapıldı. Peyderpey projeler tamamlanıp bize başvurdukça bu nakdi destekleri bütün başvurulara yapacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim katkılarınız için. Yayın konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'du. 6 Şubat depreminin ardından zarar gören tarihi dokularda restorasyon çalışmaları devam edecek diyelim. Kahramanmaraş'tan sözü size bırakalım.
2: Pekala, böylelikle haber hattının bugün de sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Thomas Reis, yüksek disiplinli yapısı ve modern Alman futbol anlayışıyla dikkat çekiyor. Dün Trabzon'a geldi, anlaşmanın yapılmasını bekliyoruz. Resmi olarak açıklamayı bekliyoruz. Bu akşam saat 18'deki antrenmanda takımın başında olacağını düşünüyoruz. Evet, stüdyomuzda şu anda ET Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul var. Ahmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Selen, iyi yayınlar.
0: Evet, yine yoğun bir gündem var. Trabzonspor'un teknik direktörü Reis dün geldi. Trabzonsporlar gerçekten hani kötü başladığı aslında sezonda bu derbiyle birlikte bir çıkış yakalamak istiyor. Son tabii ki bilgileri biz bekliyoruz. Resmi olarak açıklamayı bekliyoruz ama saat 18'deki antrenmanda takımın başında olacağı bilgisi de bize gelen bilgiler
1: arasında. Hatta fotoğraf düştü. Salah'la evet, birebir görüşme gerçekleştiriyor. Ya tabii bu maçtan önce özür dilerim. Thomas Reis'in böyle çok uzun takıma etki etmesi, işte takımın oyun anlayışını, yani böyle bir şey zaten mümkün değil. Bu maçta derleyen toplayan isim ufak tefek dokunuşlar olacak. Yani sonuçta teknik direktörlük konusu böyle bir şey değil ama bir, yani şöyle, ben Trabzonspor'un olabilecek isimleri düşünüyorum. Gündeme gelen isimleri düşünüyorum. Ya gerçekten iyi, kağıt üzerinde en azından iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum.
0: Evet, Samsunspor'a baktığımızda ise baktığımızda bir yere kadar getirdi. Avrupa potasına kadar çıkardı. Evet. Aslında Samsunspor'da başarı yakalayan bir teknik adam olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ya bir kere Türkiye'de Alman teknik adamlar genelde başarılı oluyorlar.
0: Evet, o ekolün başarılı olduğunu gördük.
1: Bizim disiplin eksiğimiz olduğu için, onların da o tarafı güçlü olduğu için bu ikili bir araya gelme genelde iyi sonuçlar veriyor. Bunun yanı sıra dediğin gibi Thomas Reis'in Samsunspor performansı gayet tatmin edici. Hatta şöyle ifade edelim. Yani Samsunspor tabii hoca değişikliğine gitti farklı sebeplerden dolayı ama bir teknik direktör takımı olduğunu fazlasıyla hissettiriyordu. İyi oyuncuları vardı ama teknik direktör takımı olduğunu hissettiriyordu. Ama orada şunu unutmamak gerekiyor. Samsunspor'la bu başarıyı Samsunspor'un transfer yapamadığı, yani transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde yakaladı. Yani aslında geçmişten gelen takım üstüne koyarak devam ettiğinde bunu yaptı. Şimdi Trabzonspor tabii daha farklı mantalitede yönetilen bir takım. Orada da bir şey inşa etmeye çalışacaktır. Aslında inşa edeceği şeye uygun bir sürü oyuncu var. Trabzonspor böyle bir iki transfer yüzünden sanki yaşlıları da çevirdi gibi gözükse de takımın geneli çok ağırlıklı genç oyunculardan.

oluşu Trabzonspor'un o genç oyuncu yetiştiren kimliği değişmedi. Buna da uygun bir isim. Ama neler önemli olacak? Salah'la kuracağı iletişim, Salah'a ve takıma bir hedefe kitleme, bu yapıya inandırması önemli olacak. Yönetimin doğal olarak ona bırakacağı alan...

0: diyeceğimiz
1: kadar da böyle hani rüştünü ispatlamış bir teknik adam değil. Daha yolun böyle çok nasıl diyeyim, çok başlarında değil ama yani çok böyle geçmişi de ya kesin en azından iyi bir takım kurar bırakır diyebileceğimiz noktada değil. Ama bazı parçalar doğru, roller doğru dağıtılırsa ve yönetim, camia, teknik direktör, futbolcular bu sepette güzel bir şekilde eriyebilirse bunların hepsi, Thomas Reis Trabzonspor'u istediği yere götürebilir. Böyle maçlarda fırsattır. Yanlış anlaşılmasın bu dediğim. Teknik direktörsüz de çıksa futbolcular tabii ki eksik olur. Yani bu teknik direktörün önemini azaltmak değil ama büyük maçlar her zaman büyük futbolcular çok daha kolay oynar. Zorlu maçları her zaman daha kolay oynarlar. O yüzden Galatasaray maçına zaten bir motivasyon eksikliği olmayacaktır. Oradaki başlangıç iyi bir başlangıç. Doğal olarak her şeyi böyle biraz daha kolay hale getirebilir.
0: Thomas Reis'in aslında ilk mücadelesinin bir derbi olması belki takıma olumlu yansıyacak. Kendisine de belki artı puan olarak dönecek diyorsun.
1: Şöyle Selen, farz edelim ki Trabzon istediği sonucu alamadı. Yani herkesin anlayacağı bir durum olacak. Bu daha yeni geldi vesaire. O yüzden ben böyle büyük bir maçla başlamanın avantajı olduğunu düşünüyorum.
0: Ama bir galibiyet olursa da bu hocaya benzeyecek. Yani
1: burada hem Reis'in hem de Trabzonspor'un çok kaybedeceği bir durum yok. Tabii ki yenilirse kötü olur onlar için, moraller bozulur, oyuncuların durumu negatife daha yakın olur. Ama sonuçta yeni hoca geldi, kredisinden götürmez. Kazanırsa da tam tersi kredisine çok etkiler, yani pozitif etkiler yapar. Ben o yüzden Thomas Reis isminin kağıt üzerinde iyi bir seçim gibi durduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'la Thomas Reis'in de bu sağlam çerçevelerde uyum sağlarsa Trabzonspor'u beklediği yere taşıyabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi Thomas Reis Bulgaristan'da Ludogorets'i çalıştırıyordu. Ertuğrul Doğan'a şöyle de bir mesajı oldu. Gel dediğiniz an gelebilirim dedi. Şimdi hocayı Trabzonspor'da heyecanlandıran şey neydi de bir anda bu kararı verdi?
1: Bir kere ne olursa olsun her ne kadar Schalke'de köklü ve önemli bir kulüp olsa da ilk kez bu kadar yüksek bütçeli bir takımda çalışacak. Yani ne olursa olsun Salah'ın da teknik direktörü olacak.
0: Olacak. İlk bakın, zaten bunlar... bir araya geldiği isim Salah'tı. Aslında evet. O fotoğraf da var bizde görebilirsek bir araya geldiklerini kulüp başkan yardımcısı Salah ve Thomas Reis aynı masada samimi bir sohbet gerçekleştirirken bir fotoğraf.
1: Bu fotoğraf, evet, aynen.
0: Bu fotoğraf
1: şimdi
0: var.
1: Şöyle düşünün. Biz futbolu bazen çok duygu ve tutku üzerinden anlattığımız için anlayamıyoruz. Bir iş yerine gidiyorsunuz. Gittiğiniz iş yerindeki önemli bir çalışan sizin atıyorum büyük büyük hedeflere açılmanızı sağlayacak networklere sahip. Bu dediğim yanlış anlaşılmasın. Herkes kendi kariyerini düşünüyor. Thomas Reis de bakıyordur ya ben bu takımda bir şeyler başarırsam, burada iyi bir şeyler yaparsam Salah sayesinde ben de daha görünür olurum. Kim bilir belki Premier Lig'den bir teklif alırım. Direkt almam, buradan bir basamak attırım sonra o. Yani o yüzden bu tarz durumlarda hoca da doğal olarak Ludogorets'i bırakıp gelmesi, Ludogorets Bulgaristan Ligi futbolda çok geri gitti. Yani o 20 yıl öncesinde bile daha iyi oyuncular üreten, daha burada takımları Avrupa'da boy gösterebilen bir noktadayken şu anda Bulgar futbolu nasıl diyeyim Avrupa'nın en geri planda kalan futbol ülkelerinden bir tanesi oldu. O yüzden Thomas Reis'in Trabzonspor'dan teklif gelince böyle bir karşılık vermesi çok normal. Bence ortada bir maddi durum da var.
0: Ludogorets... Evet, ben de onu söyleyecektim. Şimdi Samsunspor'dan ayrılırken hocanın şöyle bir cümlesi var. Mevcut bütçeyle sürekli üst sıraları hedeflemek gerçekçi değildi diyor. Aslında birazcık olumsuz tarafları da, net bir şekilde basına bile hani anlatabilen bir hoca. Yorumunu izlemiyor hiçbir şekilde.
1: O da tabii şimdi ilk kez ama böyle büyük bir camiada çalışacak. O yüzden yani Schalke camiası da böyle bir camia sayılabilir de yine Trabzonspor camiası daha farklı.
0: Evet, belki hani gelmesindeki sebeplerden biri de bütçenin.
1: Ve Selen sana şunu söyleyeceğim. O da bu açıklamalarını biraz daha ona göre değiştirir.
0: Burada zaten böyle bir şey söylemez.
1: Tabii. Yani öyle düşünüyoruz en azından. Hayır, belli de olmaz.
0: Hani daha böyle bütçesi kısıtlı bir takımda bu cümleyi kurabiliyor. Ama burada da bütçesi daha geniş olacağı için belki ilerleyen zamanlarda önümüzdeki sene istediği transferleri de yaptıracak ki Ertuğrul Doğan da bunları yapabilecek bir kulüp başkanı.
1: Ya zaten bu sezonla hazırlanan takım yani evet yani kağıt üzerinde iyi bir takım. Bu takım üzerinde bir kimya kurmaya çalışacak. Taleplerini iletir. Ben tekrar söylüyorum kağıt üzerinde bence iyi bir seçim yapıldı ama kağıt üzerinde olmasıyla yetmiyor bu işler. Sonuçları görmek gerekiyor. Ben Thomas Reis'in de Türkiye'de ne olursa olsun adı da geçti büyük takımlarla. O büyük takımları onu çok heyecanlandırıyordur. Thomas Reis'in de bu görev için çok heyecanlı düşünüyorum kişisel kariyeri anlamında. Dediğim gibi siz Salah'ın takımını bir yere taşır bir noktaya getirirseniz Salah'ın takımını çalışan

0: Yani teknik direktör olarak daha büyük kesimlerde de ilgi görürsünüz. Yani sadece kariyer hedefi olarak da Thomas Reis doğru bir yere geldi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kul. Yine gündemi beraber değerlendirmek üzere diyelim. Evet, TRT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul spor bülteninde Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'i değerlendirdi. Biz noktalıyoruz bizim ardımızdan HT360'da. Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
4: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin için

0: Siz rahat ediyor. Hemen en paralı olun. Çocuğunuz için anında bir en kart genç oluşturun.
1: En para, en para. Bankanın güzeli.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. Payteer'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde huzurlu, mutlu, içi çok rahat. Adeta uçuyor değil, uçuyor. Payteer fiziki posta tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor.
7: Taksit yapıyorum. Yine bekleriz.
6: Evet evet, tüm kartlara taksit de yapıyor. Üstelik aylık sabit ek ücret ödemiyor.
7: Daha ne olsun?
6: İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Payteer. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık
8: Payteer. Bunların durumu hiç iyi değil. Hastaneye bile sattılar.
9: Bence sen kaç kurtar kendini.
10: Bu şirket bana babamdan miras. Siz diyorsunuz ki babanın mirasını parça parça sat.
11: Rüzgar bizden yana esiyor.
10: Herkes önce kendi kızını zapturaptı alacak Salkım Hanım.
12: Aylardır kardeşini kakalayacak birini bulamadım.
11: Bu iş en kısa sürede bitecek.
13: Fatih'le mutlu değil misin?
8: Ama Fatih'in ailesini düşününce...
14: Abim de senin gibiydi.
10: Yani yüzünü gördüğüm yok şu adam.
15: Bu sene sizin aşk seneniz. Geçmişte yaşadığınız her şeyi unutturacak size.
16: Geçmişimi bir adamın bana unutturması için... ...o adamın bayağı bir donanımlı olması lazım.
15: Bir anda çıkacak karşınıza.
10: Kıvılcım Hanım'da değil mi?
16: Evet.
10: Tanışmak bugüne kısmetmiş. Lider Alper ben. Ben komşunuzum.
17: Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla Cuma Show TV'de.
18: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
19: Bir de böyle Otobit'te.
20: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
21: Sağlam bank gücülük.
22: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
23: Kazancım net, sigortam net.
24: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim merhabalar, Habertürk'ten HT360'dan ben Dilek Gür. Bir saat boyunca memleketin gündemine, dünyanın gündemine birlikte bakacağız. Bültenimizi, HT360'ı editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık. Bir ilk üçe bakalım neyi öne çekmişiz. Sonra detayları aktaracağız. Bakan Şimşek, Mehmet Şimşek, memur ve emekliye yılbaşı zammının en az enflasyon oranında olacağını söyledi. Bunu nerede söyledi? Habertürk, Bloomberg, HT ortak yayınında. Daha fazlası var elbette. Orada verdiği, burada vermiş olduğu mesajların, onları da aktaracağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında senaristleri ifade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı. İddialar neler? Süreç nasıl ilerliyor? Gözaltılar, tutuklamalar var biliyorsunuz. Daha fazlası için gideceğiz, öğreneceğiz, ayrıntılarına bakacağız. Ve HT360'ın dünya dediğimiz diliminde önemli bir başlık konuşacağız. Rusya suikast planlıyor. Şöyle arkamda da bu başlığı görüyorsunuz. İddialar var. Amerika Birleşik Devletleri'nden müttefiklerine geldi bu uyarı. Suikast uyarısı hatta. FBI Rusya, ABD ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerini hedef almayı planlıyor çıkışında bulundu. Ne demek bu? Yeni bir dünya savaşının fitili buradan mı verilir? Rusya da Ukrayna bu savaştan çıkabilmenin yolunu nasıl görüyor? Konuklarım olacak. Şöyle etraflıca bir konuşacağız. Hadi başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını söyledi Habertürk ve Bloomberg ortak yayınında. Ekledi, enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir.
1: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
2: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
1: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109'du. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
1: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
2: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
1: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
2: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
1: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
2: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken yeni bir inceleme başlattı. Başka bir aşamaya geçildi. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen, tartışılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
3: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
4: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
5: Abi her cephede adamım var.
2: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
6: Yat yazım!
2: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
7: Ama ihaneti affetmem.
2: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
8: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme dair açıklamalarına bakacağız. Özellikle İmralı'da villa tartışmaları var biliyorsunuz. Buna dair şöyle bir ifade kullandı. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Aynı zamanda seçimler de soruldu Bahçeli'ye. 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini ifade etti. Ve bunun erken seçim anlamına gelmediğini söyledi. Tabii gündemin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
9: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
9: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
0: Ve CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Bakalım.
2: CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, bir önceki duruşmada Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanlara ait tutanağın dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada diğer sanık avukatlarına da söz verildi. Avukatlar tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Hakim tüm talepleri kabul ederek ara kararını açıkladı. Duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik operasyon düzenlendi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım Şirketi'nin sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltında.
2: Kişisel veri ihlalleri tespit edildi. Siber casusluk yapan 5 şüpheli gözaltında.

0: altına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düğmeye basıldı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Airo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Ankara'da 6 adrese düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Sistem kayıtlarında NVI ibaresi dikkat çekti. Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında NVI ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor.
1: Elazığ'da evlerinde öldürülen öykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü? Detaylara bakalım.
0: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Öykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Öykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? Jasad, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delil şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Tamam, bekle. Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Jasad'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı.
1: Şimdi İran Savaşı'nın hiç şüphesiz ekonomik ve enerji maliyetlerini konuşuyoruz. Tüm dünyaya yansımalarını konuşuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu savaşın maliyeti de inanılmaz tartışılıyor. Şöyle, İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi bu savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. Tabii ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın açıklamaları var. Savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya geleceğini söyledi.
0: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için Kongre'den 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon'sa mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
2: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
0: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
1: Tabii ST-360'da başka bir savaşa dikkat çekeceğiz. Bugün Rusya geçen pazar Ukrayna'nın Polonya sınırındaki bir istasyonda bekleyen bir treni İHA ile vurdu efendim. Bu kaçma görüntüleri de o patlamanın hemen sonrasına ait. Ve saldırıdan kısa süre önce aynı güzergahtan geçen trende eski İngiltere Başbakanı, eski İsveç Başbakanı, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Almanya Şansölyesi Mersin Güvenlik Danışmanı bulunuyordu. Bakın isimler oldukça önemli. Ve eski CIA direktörü bu istasyonda yine başka bir trendeydi. Dolayısıyla aslında bir diplomatik tren diyebiliriz. Bu diplomatik trenin istasyondan planlanandan daha erken ayrıldığı belirtiliyor ve Ukraynalı yetkililer de çıktılar, şunu söylediler: asıl hedef bu tren olabilir. Rusya'nın bu İHA saldırısının arkasında bu diplomatik tren olabilir dedi Ukrayna. Çok önemli bir açıklama. Şimdi Avrupa siyasi suikastları aslında yabancı değil. Yani böyle yeni bir şey anlatmayacağız size. 20. yüzyılın başlarından günümüze çok sayıda Avrupalı lider suikastlerin hedefi oldu. Kim diyor, şöyle bir toparlamak istedik. Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te özellikle Saraybosna'da öldürülmesi çok önemli bir tarihi kırılma yaşattı dünyaya. Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen olay oldu. Ve sonraki yıllarda Avrupa'nın yine birçok lideri de suikast girişimlerinin hedefindeydi. Hemen gelelim ikinci isme. Kendisi Arnavutluk Kralı efendim, birinci Zog ve 55'ten fazla suikast girişiminde bulunuldu. Hitler'e şöyle bir bakıyoruz, 42 suikast girişiminin hedefi oldu Hitler. Tabii Stalin'in de yine suikast girişimlerinin hedefi olduğunu belirtelim. O da 4 kez saldırıya uğradı. Ve De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı, özellikle Cezayir'in bağımsızlığı sürecinde hedef haline geldi. Ve kendisine yönelik tam 31 girişim kayıtlara geçmiş oldu. Günümüze, bu listenin günümüze uzanan son halkası da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Putin'e yönelik 3 girişimden, bilindik en azından açıklanan 3 suikast girişiminden bahsediliyor. Şimdi bu diplomatik trenin hedef alınmasını konuşacağız. Çünkü özellikle ABD'li federal yetkililerde Rus istihbarat servislerine ilişkin çarpıcı bir iddia bulundu. Rusya'nın ABD ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastler düzenlemeyi planladığını duyurdu. Önce bu haberin detaylarına bakalım, sonra etraflıca konuklarımla konuşacağız.
0: Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerine hedef almayı planlıyor. Uyarı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan geldi. Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıklanan iddianamede bir istihbarat ağının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde kişileri gözetlemek ve öldürmek üzere para ödediği ya da ödemeye çalıştığı belirtildi. İddianamede ağ tarafından işe alınan kişilerin Avrupa ülkelerindeki sivil ve askeri altyapıya yönelik terör eylemi gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ise Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen bir Rus muhalife yönelik suikast planının FBI tarafından engellendiğini açıkladı.

0: Buna göre Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı belirtildi. Suçlanan kişiler arasında Rus istihbarat servislerinde görev yapmış eski albay Yuri Karamev, Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlisi olan oğlu Kirill Karamev ve Rusya'da yaşayan Küba vatandaşı Oemis Romagoza Druti bulunuyor.
1: Şimdi Avrupa'yı topyekün bir savaşa yine bir suikast mi sürükleyecek? Kremlin'den NATO'ya yönelik tehdit içerikli mesajlar suikastleri mi yoksa olası bir nükleer yanıtı mı işaret ediyor? Biraz buna bakacağız. İstanbul stüdyomuzda Ali Tekin var. Profesör Doktor hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar.
1: Ankara stüdyomuzda da Bülent Atasever bize destek verecek. Merhabalar Bülent Bey, selamlar.
3: İyi yayınlar Dilek Hanım. Selamlar.
1: Teşekkürler. İzniniz olursa İstanbul stüdyodan başlayacağım. Hızlı size döneceğim elbette. Önce şu FBI'nin iddiasıyla başlayalım. Rus istihbarat servislerine ilişkin bir iddia bu. Diyor ki Rusya'nın ABD ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupalı müttefiklere, daha doğrusu Avrupa ülkelerine hedefli suikastleri söz konusu. Bu tarz planlar var. Ciddiye alınmalı mı bu uyarılar, bu iddialar?
2: Evet, ciddiye alınmalı. Muhtemelen savaşın yönünü değiştirecek suikastlar değil bunlar ama Rusya'nın genel olarak izlediği politikaların bir devamı gibi gözüküyor. Bir Ukrayna savaşı olmadan önce de biliyoruz ki Rus devleti muhalif isimleri özellikle yurt dışında çeşitli suikastlarla etkisiz hale getiriyordu. Bunun başlıca örneklerini de İngiltere'de gördük. Özellikle Rus gizli servis için daha önce çalışmış olan, sonra bir şekilde Rusya'ya hasım hale gelen Rus vatandaşlarını yurt dışında takip edip onları etkisiz hale getirme politikası var Rusların.
1: Peki bu mesela bu saldırıyla benzer bir özellik mi? Daha önceki hedeflerinden bahsediyorum. Diplomatik bir trenden bahsediyoruz mesela. Olabilir dedi Ukrayna, hedef burası. O birebir yapmış olduğu suikastlerle bu benzerlik taşıyabilir mi bu saatten sonra?
2: Şimdi tabii bu tren saldırısı biraz farklı bir saldırı gibi gözüküyor. Benim söylediğim hani bireysel suikastlar yapılması durumunda genellikle muhalif isimler birer birer ortadan kaldırılıyor. Ama tabii ki bu trenin bombalanması belli ki burada bilinçli bir şey ve Avrupa'ya verilen bir gözdağı. Yani tabii bu konuda %100 net olmak pek mümkün değil ama anlaşılan o ki bu tren özellikle hedef alınarak bahsi geçen devlet insanları Avrupa'dan bulunan orada onlara bir gözdağı verilmiş oluyor. Bu vesileyle de sık sık Ukrayna'yı ziyaret eden batılı devlet adamları, liderler de bir şekilde tehdit altına alınmış oluyor bu hareketle.
1: Bu tehdidi hissetsinler istiyorlar aslında. Evet. Peki şunu merak ediyorum Ali Hocam. Bu tehdidi hissetsinler mi istiyorlar yoksa gerçekten bir saldırı planının bir parçası haline mi getirilmek istendi bu liderler? Çünkü işte daha öncesinde ayrıldığına dair bilgi geçildi. Haberleri varmış ki yoksa normal alınan güvenlik önlemlerine dair bir prosedür mü olabilir? Yani kasıtlı bir şekilde vurmamak seçenekler arasında mı?
2: Tabii bunu olabilir ama bunu söyleyebilmek pek mümkün değil. Belki de hakikaten eğer denk getirselerdi vuracaklardı. Onu da bilemiyoruz. Ama özellikle de imtina etmiş olmaları da olası tabii
1: olası.
2: Ki.
1: Peki bu saldırı biçimine ve hedeflenen isimlere bakarak siz neler söylersiniz Bülent Bey? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın İşte daha önceki bireysel hedeflerinden, muhalif hedeflerden bahsetti Ali Bey. Bu saldırı biraz böyle işleri kızıştıran, daha da kötü bir aşamaya götüren bir saldırı olabilir miydi?
3: Yani Dilek Hanım, evet aslında tehlikeli bir virajdan döndüğünü söylemek lazım. Özellikle biz Rusya'nın bu tarz karşılıklı olarak açıklamaları da unutmamak lazım. Hatırlayacaksınız, Ukrayna Rusya'nın üzerindeki hava sahasındaki hedeflerin artık bundan sonra kendileri için makbul olduğunu açıkladı. Ve bu trenin çok uzun zamandır da aslında çalışmakta olduğunu biliyoruz biz. Çok sayıda arasında bizim Dışişleri Bakanımız da bulunmak üzere diplomatik isimleri Ukrayna'nın içine taşıyabilen çok az sayıdaki ulaşım araçlarından bir tanesi bu tren. Ve bu tren hattında özellikle lokomotif

0: Hedefin vurulmuş olması bence direkt verilmiş olan bir mesaj. Yani özellikle bu trene çok sayıda sefer yapıldığını da biliyoruz. Biz hemen her gün bu arada bu tren çalışıyor. Bununla ilgili olarak da yalnızca lokomotifin vurulmuş olması. Yani aslında bu istihbarat Rusların almış olduğunu bize gösteriyor. Ve lokomotifin vurulmuş olması da bir mesaj olarak algılanabilir. Çünkü FBI'nin de siz şimdi haberlerinizde söylediniz. Biraz da bu suikast işi Dilek Hanım Rusların tırnak içinde söyleyeceğim atasporudur. Yani Sovyetler Birliği'nin başından bu yana muhalif isimler, bu isimlere destek olan Boris Johnson gibi özellikle. Yani bu isimlere yapılan çok sayıda suikasti zaten kıymetli hocam da belirtti. Yani bu çerçevede ben lokomotifin vurulmuş olmasını önemli olarak görüyorum. Çünkü bu trende bulunduklarını istihbaratını aldılarsa büyük ihtimalle hangi vagonlarda bulunduğunu istihbaratını da almış olmaları gerekir. Ve burada hala aktif görevde olan bir iki tane ismin de olduğunu biliyoruz. Güvenlik danışmanlarının bulunduğunu biliyoruz. Belki özellikle lokomotifin vurulmasından kaçınıldı ve trenin dediğim gibi bir mesaj olarak kullanılması ön plana alındı diye ben düşünüyorum. Diğer örneklere de baktığımız zaman Avrupa'nın içinde de çok sayıda aslında muhaliflere destek olan, yani Ukrayna'da olsun, Ukrayna'ya destek olan, muhaliflere destek olan, askeri anlamda yatırımlar yapan veyahut da siyasi anlamda destekleyen isimlere de önümüzdeki dönemde FBI'nin açıklamasına bakarak bazı suikast girişimlerinin olabileceğini, ki hali hazırda da Dilek Hanım neredeyse her yıl zaten gerçekleşiyor, başta muhalifler olmak üzere bu tarz eylemleri Rusya'nın yapmakta olduğunu biliyoruz.
1: Ali Hocam şunu sormak istiyorum. Bu tarz saldırılarla Putin neyi hedefliyor? Bu siyasi suikastlerle ya da böyle büyük bir saldırıyla? Bu savaşın gidişatını değiştirmek demek mi? Yoksa sadece bir mesajdan ibaret mi?
2: Evet, şimdi büyük oranda Amerika'nın verdiği desteği Trump'la işbirliği içinde nötralize etmiş bir görüntü var sahada. Burada tabii Amerika'nın eksik bıraktığı yardımları artan ölçüde Avrupa ülkeleri veriyor Ukrayna'ya. Gerek silah olarak, finansman olarak, istihbarat olarak bu yardımları yapıyor. Şimdi Putin hedefinde Avrupalı liderleri bundan caydırmak, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yardım yapmasını engelleme politikası ön planda. Bunun için de Avrupa'yı bu şekilde tehdit ediyor. Bir diğer tehdit de biraz önce siz bahsettiniz, nükleer silaha başvurma tehdidi. Ama bu tehdidi zaman zaman gündeme getiriyor ama bunun kolayca yapılabilme olasılığı olmadığı için mikro bazda da bu tür sabotajlar, suikastlar, siber saldırılar, bir takım korkutma faaliyetleri, bir takım dronların çeşitli yerlerde boy göstermesi vesaire, bütün bunlar Avrupalıları caydırmak ve Rusya'nın bu işi ciddiye aldığını göstererek korkutma hedefi var. Ama bu savaşın yönünü pek de değiştirebilecek gibi gözükmüyor. Bir de tabii Putin son dönemde özellikle sıkışmış durumda. Yakın zamanda biliyoruz ki Ukrayna'nın bir karşı saldırıya geçtiği ve bazı bölgeleri, yaklaşık 160 kilometre karelik bir alanı ele geçirdiği söylendi ve bu kanıtlandı. Genel kabul gördü. Ve Rusya'nın içerilerine de çok önemli saldırılar yapıp özellikle enerji tesislerini ve sanayi tesislerini, askeri sanayi tesislerini vurabilir duruma gelmiş gözüküyor Ukrayna. Özellikle Avrupa'nın verdiği bir takım silahlarla ve dronlarla ve istihbaratla. Şimdi tabii Rusya dolayısıyla Putin ülke içinde hikayesiz hale gelmiş durumda. Yani hedeflerini gerçekleştiremeyeceği biraz ortaya çıkmaya başlamış gözüküyor. Putin en azından kendisini böyle görüyor. Dolayısıyla burada oyunu değiştirecek bir takım manevraları ortaya koymak istiyor ama bunda da zorlandığını görüyoruz.
1: Şimdi Bülent Bey, Putin'in de sözleri var. Belki onu rica etsem, yansıtabilirsek, ortaya hazırladık sanırım. Diyor ki Avrupa'ya saldırmamızın hiçbir anlamı yok. Böyle bir isteğimiz yok ve en önemlisi bunun için hiçbir nedenimiz de yok. Ama savaşa hazırlanan, her gün kendi halkını kışkırtan ve Rusya Federasyonu'na karşı savaşa yönelik tatbikatlar düzenleyenler bize saldırırsa o savaş tamamen farklı ve çok kısa sürecektir. Yani bir anlamda bu saldırıyı kabul etmiyor diyebilir miyiz? Dolayısıyla belki biraz farklı gelebilir bu soru ama bir sahte bayrak komplosu da söz konusu olabilir mi? Bunu da sormuş olalım. Siz lokomotiften bahsettiniz tabii, elbette yani, ama.
0: Evet. Yani.

0: Şunu söylemek lazım. Gerçekten çok uzun zamandır biz haberlerde dikkat ediyorsanız hep şunu konuşuyoruz. Menşei belirsiz dronlar. Karadeniz'deki gemilere saldırı oluyor. Ne Rusya ne Ukrayna üstüne almıyor.
1: Hiç kimse.
0: Benzer biçimde yine Ukrayna'nın içinde de bildiğiniz gibi tam anlamıyla bir Ukrayna ordusunun üzerinde hakim midir? İçindeki bir İngiliz etkisi, diğer batılı istihbarat etkileri nelerdir? Bütün bunların gündeme gelmesi gerekiyor. Yani bu çerçevede Rusya mı Ukrayna mı bunun müsebbibi gerçekten bir soru işareti. Sahte bayrak bu tür savaşlarda genellikle kullanılır. Ukrayna'nın büyük ihtimalle en istediği iş Batı'nın topyekün bir Rusya ile savaşa girmesi. Rusya'da da bir şekilde bir gözdağı verilmesi meselesi var. Yani bugün daha biliyorsunuz sabahleyin gerçekleşen olaylar var. Estonya ve Litvanya civarında yine kimliği belirsiz tırnak içinde bir takım dronların sınıra geldiği. Polonya'da bu tarz yine drone saldırıları görüldüğü, Romanya'da benzer biçimde sınırdan geçen dronlar. Yani burada mesele gitgide karışıklaşıyor. Ve arkadaki bir takım etkileri de unutmamak lazım. Karşılıklı olarak iki ülke hatırlayacaksınız. Bir anlaşma kapsamında bunlar önümüzdeki günlerde gerçekleşecek büyük ihtimalle. Birbirlerinin enerji hatlarına saldırmama yönünde bir karar alma aşamasına gelmek üzereler. Çünkü her iki taraf için de bu gerçekten son derece önemli. Rusya bildiğiniz gibi az önce kıymetli hocam da belirtti. Ukrayna'nın içeri Batı'nın etkisiyle yapmakta olduğu çok önemli operasyonlar. İşte dağıtım merkezlerinin vurulması, doğalgaz, petrol depolarının, iletişim hatlarının vuruluyor olması Rusya'yı gerçekten zor duruma sokuyor. Tabii biz tarih boyunca da şöyle baktığımız zaman özellikle Rusya tarafında bir işleri sertleştirme metodu ki evet Putin bir yandan biz Avrupa ile savaş istemiyor diyoruz ama bir yandan Dışişleri Bakanı'nın da açıklamasına bakın çok kısa bir savaş gerçekleşir.
1: Evet yani öyle söylüyor. Nükleerden bahsetmek
0: bazı açıklamalarda,
1: değil mi? Aynı zamanda.
0: Evet, evet. Yani bu anlamda konuştukları iş nükleer silah. Yani biz de çok rahatlıkla konuşuyoruz. Gerçekten rahatsız edici. Taktik nükleer silah bile olsa Dilek Hanım gerçekten başka bir Pandora'nın kutusunu açacak bir mesele bu. Bu anlamda karşılıklı tehditler vesaire bir savaş çatışma içinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama son dönemde ufak ufak çok sayıda böyle olay gerçekleşiyor. Ve az önce aslında rejideki arkadaşlara da teşekkür ederim. Franz Ferdinand'ı en başa koymuşlar. Onun vurulmasıyla beraber bir olayla bir suikastla beraber dünya savaşının patlak verdiğini unutmamak lazım. Burada da küçük küçük çok sayıda maalesef olay hiç durmadan gerçekleşiyor. Yine Letonya üzerinde bir bildiğiniz gibi Rus İHA'sı olduğu iddia öne sürülen bir SİHA'nın engellendiği NATO tarafından meselesi var. Burada Türk Hava Kuvvetleri'nin de NATO kapsamında görev yaptığını unutmamak lazım. Ay. Yani buradaki denklemlerin çok ince birbirine bağlı ve başka sonuçlara yol açabilecek bazı sonuçların olduğunu görülmesi lazım Dilek Hanım.
1: Aslında bu nükleer meselesine çok da girmek istemiyordum ama siz de madem açtınız o soruyu da sormak gerekiyor. Şimdi bu tarz tehditler biz işte sıraladık yani kimlere ne suikast yapılmış ve Birinci Dünya Savaşı'nın nasıl tetiklendiğine dair olaylar nasıl gerçekleşmiş. Böyle kısaca anlatmaya çalıştık ama zaman zaman yapılan bir şey Rusya tarafından dediniz. Muhalif liderler hedef alındı. Şimdi böyle bir saldırı lokomotiflerden bahsetti. Kasıtlı ve planlı olduğuna dair bilgi geçiyor Bülent Bey. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Bir nükleer uyarı mı söz konusu yoksa bu savaşta başka türlü bitmeyecek mi deniliyor? Avrupa'nın hazırlıklarını da düşünerek katalım Ali Hocam.
2: Siz çok haklısınız. Yani bu Dışişleri Bakanı, Rus Dışişleri Bakanı'nın söylediği çok kısa bir savaş olur sözü. Nükleer kullanmaktan bahsediyor, ona referans veriyor. Şimdi bir kere Avrupa bize saldırırsa diyor, şimdi NATO'nun bir başka ülkeye saldırma gibi bir politikası yok. Bu bir savunma örgütü. Dolayısıyla biz Polonya'nın ya da Estonya'nın ya da Letonya'nın bir gün Rusya'ya saldıracağını düşünemeyiz. Böyle bir şey olası değil. Sadece Rusya eğer bu ülkelere saldırırsa, doğal olarak NATO'da 5. madde çerçevesinde buna karşılık vermek durumunda kalır. İşler o zaman tabii ki tırmanır ve tehlikeli bir noktaya gelir. Ama Avrupa'nın Rusya'ya saldırması gibi bir senaryo yok. Yani şu an savaş Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Ukrayna'nın Rusya'yı kendi sınırları dışına atmaya çalışması mücadelesi olan bu. Yani dolayısıyla ben olayın nükleer meseleye kadar gideceğini bu şekilde düşünmüyorum. Ama şu olabilir. Önemli bir Avrupa ülkesinin liderine yine işte bu Sırbistan'da bahsettiğimiz gibi bir suikast olursa ve bunun arkasında buna benzer bir saldırı olursa, bunun arkasında Rusya'nın olduğu ortaya konursa, o zaman tabii ki bu bir savaş sebebidir. Bu çok önemli bir
1: konudur. Kimle kim arasında bir savaştan bahsedeceğiz o zaman? NATO mu ya da mevcut? Orada nasıl bir...

0: denklem ortaya girer?
1: Şimdi normalde tabii ki NATO'dur. Yani bir ülkenin diyelim ki önemli bir siyasi liderine suikast yapılmışsa o ülke aslında saldırıya uğruyordur. Bu da NATO'nun 5. maddesini işletmeyi gerektirir. Ama biliyoruz ki NATO'nun 5. maddesini daha önce bir kere işletti NATO. O da 11 Eylül olaylarından sonra, saldırılarından sonra Afganistan'a Amerika'nın liderliğinde yapılan operasyon, savaş. Onun dışında bir 5. maddeye referansla bir savaş yapılmadı. Dolayısıyla burada 5. maddenin nasıl operasyonel hale getirileceği ile ilgili bazı belirsiz noktalar var. Yani burada hemen herkes savaşa mı girer, yoksa herkes genel kabul gören doktrine göre her ülke kendi yetenekleri çerçevesinde yapabileceği katkıları bildirir ve saldırıya uğrayan ülkenin savunmasını ve belki de karşı saldırı yapmasını destekler. Ama burada otomatik olarak herkesin eli silaha gider, uçaklar kalkar, savaş başlar bütün NATO ülkeleriyle NATO'ya saldıran bir ülke arasında demek pek mümkün değil. Yani bunun hemen böyle çok hızlı bir şekilde olmama ihtimali de var. Biraz bir süreç, bir prosedür işleyebilir. Ama tabii ki çok acil bir şeyse, örneğin bir nükleer saldırı varsa, o durumda durumun aciliyeti nedeniyle bu mekanizma çok hızlı bir şekilde ona reaksiyon vermek zorundadır. Belki de bu tür durumlarda nasıl reaksiyon verileceğini zaten NATO ülkeleri önceden belirlemiş bile olabilir. Yani bu konuyu tam net olarak bilmiyoruz ama belirlemiş de olabilir. Çünkü çoğu zaman böylesi çok önemli bir saldırıya uğradığı zaman bir NATO ülkesi NATO liderlerini bir araya getirmek, bir konsensüs oluşturmak vesaire zaman alacağı için bir takım yetkileri de NATO askeri komutanlığına devretmiş olma ihtimali de var tabii ki.
0: Gidişat neye göre şekilleniyor sizce? Şu an baktığınızda Rusya, Ukrayna ve Batı denkleminde. Tabii NATO'yu da katarak içine soruyorum. Ne aşamadayız? Bunlara ne kadar yakın, ne kadar uzağız?
1: Ben bir nükleer savaş meselesinin hala uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çok olası görmüyorum. Bu savaş belli ki bir süre daha böyle devam ediyor gözükecek, edecek. Aslında fiilen sahada çok bir şey yakın zamana kadar olmuyordu. İşte son günlerde Ukrayna'nın karşı saldırısı oldu. Şu var, Rusya'nın bir seferberlik ilan ederek Rus ordusu 800 bin yeni asker talep ediyor. Rusya'nın bir seferberlik ilan ederek bir son saldırı niyetinde bir saldırıyla Ukrayna ordusunu çökertmek istediği yönünde bir takım söylemler var. Ama bu kolay değil. Bir kere Rusya'da seferberlik ilan edilmesini Putin istemiyor. Çünkü bu büyük toplumsal reaksiyonlara yol açabilir. Bunun dışında Rusya'nın yapabileceği çok bir şey gözükmüyor doğrusu. Evet, çok sayıda drone yapabilir hale geldi. Sayılar gerçekten muazzam. Ama baktığımız zaman Ukrayna'da savaşta oldukça çabuk adapte olabiliyor gelişmelere. Ve şu an için drone savaşlarında Rusya'nın bir varlık gösteremediğini görüyoruz. Yani bu Ukraynalılar her şeyi başarıyor anlamında değil ama Rusya ilerleyemiyor. Yeni toprak kazanamıyor. Özellikle de bu Donetsk bölgesini ele geçirmek istiyor Rusya. Yani Rusya'nın şu an masada olan en önemli hedefi Donetsk bölgesini de bize Ukrayna devrederse, şu an Ukrayna'nın işgal ettiği bölge diyelim, oradan çıkıp orayı da bize devrederse bir anlaşmanın yolu açılabilir diye Rusya'dan gelen sinyaller var. Ama Ukrayna bunu kabul edebilecek durumda değil. Çünkü bunu kabul ettiği zaman Ukrayna'nın geri kalan kısmını savunabilme yeteneği neredeyse ortadan kalkıyor. Ukrayna da bunu bildiği için bir sonraki aşamada Rusya'nın tamamen Ukrayna'yı yutacağını düşünüyor ve buna kesinlikle yanaşmıyor. Bir de tabii ki sonuçta Ukrayna'daki siyasi liderlik savaş kaybederek kaybedilmeyen bir toprağı Rusya'ya bırakamıyor. Yani kamuoyu buna izin verir gibi gözükmüyor. Dolayısıyla biraz donmuş bir şekle bürünüyor
0: çok uzunca bir
1: savaş.
0: Sürecek, değil mi?
1: Bir süre daha devam edecek.
0: Siz ne dersiniz? Bu donmuş savaşın en azından kısa vadede bize söyleyeceklerini, anlatacaklarına dair. Bülent Bey.
2: Dilek Hanım, ya birkaç noktayı da unutmamak lazım. Buyurun. Biz sizlerle hatırlayacaksınız. Daha önce de onun programını yapmıştık. Avrupa'nın silahlanması meselesi. Evet. Askeri Keynesyen biçimde ilerleyen bir Avrupa'yı unutmamak lazım. Polonya önümüzdeki yıl ordusunu 1 milyon 200 bin kişiye çıkartmaya çabalıyor. Kimin için yaptığı ortadadır. Almanya benzer biçimde harcamalarını, Fransa benzer biçimde harcamalarını nasıl değiştirdi, ne kadar geliştirdi? Bunların sizlerle o programda konuşmuştuk. Tekrar bir üstüne geçmekte fayda var. Yani bu noktada aslında bir hem ekonomik anlamda, enerji anlamında da Babül Mendeb yüzünden de giderek krize yuvarlanan bir Avrupa gerçekliği var ve bu ortamda yine 1930'ların askeri Keynesyencilik teorisinin tekrar Almanya başta olmak üzere işlemeye başladığı bir dönem. Ve aslında hep konuştuğumuz, biliyorsunuz, bir örnek de var. Bir silah varsa o filmin bir yerinde mutlaka patlayacaktır. Yani bunun da unutulmaması lazım. Bu noktada Ukrayna ne kadar dayanabilecek? Kıymetli hocam, evet, Rusya'nın bir takım açmazları olduğundan bahsetti ama şimdi Ukrayna'ya da çok sık gidip geliyoruz, biliyorsunuz. Bu çerçevede insan kaynağı anlamında ne kadar Avrupa'ya kalkan olmaya devam edecek Ukrayna? Yine benzer biçimde hocam bahsetmiş olduğu bu Kırım, Donbas, buralardan Ukrayna vazgeçebilir mi? Ben işin doğrusu bunu verecek bir Zelenski rejiminin, Zelenski'yi abartarak söylemiyorum Dilek Hanım, Kiev'in ortasında ipe çekerler. Evet. Yani orayı verecek olan Ukrayna başkanını ipe çekerler, net biçimde söyleyeyim. Şunu da unutmamak lazım, yeni olan bir durum değil. Hem Kırım hem Donbas için ta Holodomor'dan, yani Ukrayna'da yapılan o kıtlıktan bu yana, Stalin yapmış olduğu bir takım demografik değişimlerden bu yana zaten problemli bölgeler ve hep böyle savaşın 2021 sonunda 2022'de başlandığı konuşuluyor. 2014-15 gibi hatırlayın, orada paramiliter gruplar zaten çatışmaya başlamıştı. Yani arkada başka faktörlerin de olduğunu unutulmaması lazım Ukrayna meselesinde. Çok basitçe masaya oturulacak, çok basitçe anlaşma yapılacak yerler değil. Yine bahsedilen bölgelerin hem tarım hem nadir toprak elementleri hem de çok önemli demir çelik meselesinin de içerdiğini unutmamak gerekiyor. Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan bölgeler olduğunu unutmamak lazım. Yine Kırım'ın Rusya için özellikle oradaki Azak filosu anlamında ne kadar önemli olduğunun unutulmaması gerekiyor. Yani burada o kadar fazla açmaz var ki maalesef. Çok kolaylıkla tarafların masaya oturup da anlaşabilecekleri, Dilek Hanım, bir durum mevzu bahis değil. İşte burada tamamen benim gözümde bir boks maçı canlanıyor. Artık böyle 12. round olmuş. Ayakta kim kalacak? Çünkü bir taraf arkasında, evet, Avrupa desteğiyle dövüşmeye devam ediyor. Avrupa'da AfD'nin gelişinin gözden kaçırılmaması lazım. Rusya'ya daha yakın duran bir Alman yönetimi göreceğiz. Yani bu anlamda aslında hocamın da belirttiği gibi kilitlenmiş bir savaş önümüzde. Ve maalesef de bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı desteklerin unutulmaması lazım. Yine belli bir askeri alma meselesi var Rusya'da. Büyük bir kara harekatına girişeceği, Rusça'da Rasputitsa denilen yağmur mevsiminin bitişiyle beraber tekrar bir operasyon başlayacağı konuşuluyor. Ve şunu da tekrar edeceğim. Az önce de söyledim. Başka ülkelerin de krize karışması olası, Dilek Hanım. Ondan sonra başka senaryolar konuşuyor oluruz.
0: Çünkü başka hiç ülkelerden kastınız Polonya vesaire gibi ülkeler mi?
1: Belarus.
0: Yani Belarus, Polonya.
2: Tabii tabii, tabii Dilek Hanım, olabilir. Yani bu kadar eğer bir büyük problem görmüyor olsalar, bu kadar çabuk ordu toplamaya, bu kadar çabuk silahlanmaya acaba para ayırırlar mı? Bu kadar, evet, teknoloji almaya,
0: yani bu
2: para
0: sadece ABD'nin, yani Trump'ın yapmış olduğu tehditlerle de alakalı değil diyorsunuz, öyle değil mi? Kendi başınızın çaresine bakın tehdidiyle alakalı da değil bu hazırlıklar.
2: Yani Dilek Hanım, şimdi bir parçalanmış da bir Atlantik bloğu görüyoruz artık. Bir geçtiğimiz yüzyıldaki Avrupa ile Amerika ilişkisi yok. Burada kendi yolunu çizmeye çalışan İngiltere, Almanya, Fransa, yani o artık bir Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıştığını gördük. Trump rejiminin en azından sonuna kadar. Ha sonra, evet, Biden gibi bir başka başkan daha gelir, durum değişir, bunu bilemiyorum. Ama Trump yine benzer biçimde yönetimi devam ettirirse, bir şekilde, peki, gücünü devam ettirecek olursa, arkadaki asıl meselenin onun için Çin olduğunu unutulmaması lazım. İkinci planda Avrupa ve Rusya meselesi var.
0: Çok çok teşekkür ederim Bülent Atasever ve Profesör Doktor Ali Tekin, değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bu dilimin süresi buydu. Devam edeceğiz gündeme bakmaya. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a bir ziyarette bulundu. Bakalım detaylarına. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vahsık'la görüştü efendim. Ve MİT Başkanı, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Baradar, Savunma Bakanı Mücahit ve İçişleri Bakanı'yla da bir araya geldi. Görüşmelerde Güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. ABD, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin de yine görüşüldüğü bu görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda birliğin

0: konuşması yaptı. Ve konuşmasında Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olması için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. İsrail'den yapay zekaya kadar da pek çok konuyla ilgili değerlendirmeleri vardı.
1: Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olabileceğini söyledi. İsrail'e karşı ortak tutum alınamamasına, gerekli çoğunluğun sağlanamamasına gerekçe gösterdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda birliğin durumu konuşması yaptı. Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki bağların güçlü olduğunu belirten von der Leyen, ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini söyledi.
2: Kanada ile olan ilişkimizi mümkün olan en üst düzeye taşımak istiyoruz. Ve sevgili Mark, ortaklıklarımızı acilen yeniden ele almamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu doğrultuda Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasına kapı aralamak için sizinle birlikte çalışmak isterim.
1: Bu sözlerin ardından von der Leyen ve Kanada Başbakanı Carney ayakta alkışlandı. Von der Leyen konuşmasında Avrupa Birliği'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine de değindi. Avrupa halkının Gazze'deki derin acı ve Batı Şeria'da dizginlenmeyen yerleşimci şiddetinden derinden etkilendiğini vurguladı. İsrail hükümetinin yasa dışı E1 yerleşim projesini ilerletme kararı kabul edilemez dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, birliğin İsrail'e karşı etkili adımlar atamaması eleştirilerine ise üye ülkeler arasında gerekli çoğunluğun sağlanamadığı yanıtını verdi. 13 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı kısıtlaması getireceklerini söyleyen von der Leyen'in gündeminde yapay zeka da vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, önde gelen yapay zeka laboratuvarlarını Brüksel'de masaya oturmaya çağıracağını açıkladı.
0: Bu yapay zeka tartışmaları önemli, bir süredir devam ediyor. Çok iddialı açıklamalar söz konusu. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman da bu tartışmalara dair bir değerlendirmede bulundu ve dedi ki insanlar yapay zekadan korkuyor ve haklılar.
1: Yapay zeka geliştiren şirketlerin geliştirmeyi yavaşlatalım uyarısı bir kez daha karşılık buldu. OpenAI şirketinin üst yöneticisi insanların riskler konusunda endişelenmekte haklı olduğunu savundu. OpenAI CEO'su Sam Altman, San Francisco'daki bir konferansta konuştu. İnsanların yapay zeka şirketlerinin ekonomi üzerindeki etkisinin artmasından endişe ettiğini belirtti. ChatGPT'yi yaratan şirketin üst yöneticisi insanların korkmakta haklı olduğunu söyledi.
3: Yapay zeka geliştiren kimi firmaların aşırı güç kazanarak ekonomi üzerinde haksız bir nüfuz kurabileceğine ve insanlara belirli bir dünya görüşünü dayatabileceğine dair gerçek bir korku da gözlemliyorsunuz. Bence dünya bundan endişe duymakta haklı.
1: Altman, yapay zekaları denetlemek için daha titiz bir denetleme modeline ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.
4: CEO of Anthropic right here. Dario, hello Dario, how are you?
1: Aynı konferansta konuşan Anthropic şirketinin CEO'su Dario Amodei ile yapay zeka geliştirme hızını yavaşlatma önerisini yineledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yapay zekayı denetlemek için yeni yasalar çıkarılmasına karşı çıktı.
5: Piyasanın takdir edeceği bir şeyi piyasaya sürdüğünüzden emin olana kadar süreci zamana yayarsınız. Piyasa güçleri zaten mevcut. Yeni yasalara ihtiyacımız yok.
1: Yapay zeka hakkındaki tartışmalar Anthropic CEO'sunun geçtiğimiz gün yaptığı çağrının ardından alevlenmişti. Dario Amodei'nin yaptığı yapay zeka geliştirmesini yavaşlatalım çağrısına Sam Altman ve Elon Musk da destek vermişti.
0: Ve motorine bu geceden itibaren 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaşacak. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Motorine önceki gece yapılan 6,5 liralık zammın ardından bu gecede 4,62 liralık zam bekleniyor. Ve böylece halen 95 lira 60 kuruş olan motorin fiyatı 100 liranın üzerine çıkacak efendim. Formula 1'de 2027 sezonunun yarış takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
6: Formula 1'de 2027

0: Kilitli takvimi resmen duyuruldu. 24 yarıştan oluşacak sezonda Türkiye Grand Prix'si de yer alıyor. Takvimin 17. ayağında yer alan Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye böylece 2021 sezonunun ardından yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. 6 yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si Tosfet İstanbul Park pistinde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları gerçekleştirilecek. Ana yarış heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak. Açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği aktarıldı.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra manşet programıyla Züfkar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.
1: Husiler Mekke'yi mi hedef aldı? Yeni ateş hattında ne olacak? Babül Mendeb kapanırsa benzin ve dizel fiyatları ne olur? Rusya'nın saldırıları NATO sınırına yaklaşıyor. Almanya Rusya ile savaşa mı hazırlanıyor? Atina'da gündem neden Türkiye ile savaş? Gerilim artacak mı? Sena Alkan soruyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyenler Profesör Doktor Turgay Yerlikaya ve Doktor Hazar Vural, siyaset bilimci Doktor Sezin Öne ile gazeteciler Nevzat Çiçek ve Alişer Delek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil.

0: olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Konu cinayetse ve eğer ceset bulunamadıysa bu ifadeyi sık sık duyacaksınız, duyuyorsunuz. Ceset yoksa cinayet de yoktur. Çok tartışılır. Türkiye faili meçhul cinayetlerle hesaplaşıyor bir anda. Ama artık bu yaklaşım yüksek yargı kararıyla geçerli değil. Halen cesedi bulunamayan meçhul dosyalar var ve Adalet Bakanlığı benzer pek çok dosyayı da raftan indirdi. Gülistan Doku da bunlardan bir tanesi. Biz de bugün cesedin bulunamadığı bir dosyayı konuşacağız. Mahkeme ceset yok deyip cinayet dosyasında iddianameyi savcılığa iade etti. Yargıta ise ceset elde olmayabilir ama elde yeterli delilim varsa yargılama yapılabilir dedi. Bu önemli, bunun detaylarına bakacağız. Gündemin diğer başlıkları: Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri ifade vermişti. Bugün o dizide terör örgütü FETÖ bağlantısı var mı diye tüm bölümleri incelemeye alındı ve incelenecek. Bu da önemli. Ve sosyal medyada kara paranın izini gösteren şatafatlı düğün. Bu da bir diğer konumuz. Kara Haydar ve eşi Çağla Öz'ün suç gelirini gizleme hikayesine de bakacağız. Düğünden sonra balayına gitme hazırlığı yapan çiftin cezaevinde olduğunu hatırlatalım. Ama bir şey daha hatırlatalım. 11 yıl önce başlayan kara para ve suç öyküsüyle bu çifti mercek altına alacağız. Manşet başlıyor. Evet, önce terörsüz Türkiye sürecinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Çok tartışıldı. İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'a villa yapılıyor tartışmalarına, iddialarına cevap verdi. Bir villa değil, 250 metrekarelik bir konut yapıldı diyor Sayın Bahçeli. Açıklamanın ayrıntıları önemli. Terörsüz Türkiye sürecinin detaylarına dair bilgiler de içeriyor. Hemen bakalım. Diyor ki Sayın Bahçeli, villa diye bir şey yok.

250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesinin cezaevinin sınırları içindedir diyor. Adanın dışında değildir diyor. Daha doğrusu cezaevinin dışında değildir diyor. Dört tarafı suyla çevrili bir ada. Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde, yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü tamamen feshetmesinin önemine dikkat çekiyor. PKK belasından Türkiye'nin kurtarılmasına vesile olacağına dair bir ifade görüyoruz. Abdullah Öcalan'la ilgili kimden? Sayın Devlet Bahçeli'den. Devam ediyoruz. Diyor ki 2025'teki açıklamasıyla Abdullah Öcalan'ın Şubat 2026'daki açıklamaları, yani örgütün feshedilmesine, silahsızlandırılmasına dönük açıklamaları birbirinden farklı değil. Bir fark yok arada diyor. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli ve önemli diyor. Abdullah Öcalan'ın bu süreci yönetmesinin, bu anlamda yönetmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı. Eğer PKK'yı silahsızlandırılacaksa Abdullah Öcalan, bu imkanlar kendisine sağlanmalı diyor. Tabii açıklamanın ayrıntılarından ileride gazetecilerle görüşme ihtimali olduğunu da anlıyoruz. Nerede? Yeni yapıldığı belirtilen 250 metrekarelik konutun içinde. Tabii başka çerçeveler de var ama en önemli kısmı Milli Güvenlik Kurulu kararıyla PKK'nın silah bıraktığının tescil edilmesi. O süreçle birlikte anladığımız kadarıyla konutuna geçecek, cezaevi içindeki konuta geçirilecek ve orada başka bir durumda bu sürecin ilerlemesine sağlayacak, devlet kontrolünde bu iş yürüyecek gibi görünüyor. Devam edelim. Bir de seçim mesajı var tabii de Sayın Devlet Bahçeli'nin, o da önemli. Hemen seçim açıklamasına da dikkat çekelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketi Güneysu'da bir açıklaması oldu. Yaklaşan seçimler ifadesi. O da çok konuşuldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bununla ilgili açıklama yaptı. Erken seçim anlamına gelmez ifadesini bir başka yönüyle Sayın Devlet Bahçeli de şöyle aktarıyor. Diyor ki seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım diyor. Yani seçim tarihi ilerleyen, seçime yaklaşırken, tam da bu tarihe yaklaşırken yeni bir tarih belirlenebilir anlamında, ki daha önce de bunu seçim süreçlerinde görmüştük. Sayın Bahçeli ona dikkat çekiyor ve bunun bir erken seçim ihtimali anlamına gelmediğini de söylüyor. Evet, devam edin. Evet, bir görüntümüz var. Sıcak bir görüntü. Dün iki kişinin ölümüyle sonuçlanan Fatih'te döviz bürosunda para bozdurma tartışması ile başlıyor. Sonra silahlar çekiliyor. Kurşunların isabet ettiği iki kişi hayatını kaybetti. Görüntülere bakacağız. Şüpheliler saldırıdan hemen sonra kaçıyorlar. Kaçtıkları anda da hemen yan tarafta muhtemel çatı kısmından kaçıyorlar ve görüyorsunuz bir, iki ve üçüncü kişi saldırıya karışan. Bu da dördüncü kişi atlıyor. Evet. Bu sanırım beşinci kişi değil mi arkadaşlar? Bir grup halinde gidiliyor. Ve içeride iki kişinin hayatını kaybettiği saldırı gerçekleşiyor tartışmadan sonra. Bu da saldırıdan hemen sonra yapılan kaçış anına dair görüntüler. Çatıdan atlanırken kameraların kaydettiği görüntüler. Devam edeceğiz.

0: siyaset yoksa cinayet yok. Hiç insan mantığı bunu kabul eder mi?
1: Evet. Ceset yoksa cinayet yoktur. Neden bu başlıkta konuşacağız? Hikayeyi anlatalım. Yer Elazığ, Palu. Yıl 2023, 3 yıl önce. Mustafa Yılmaz gönlünü Nurten isimli bir genç kıza kaptırdı. Ailesinden istedi ama kızı vermediler. Bundan sonra hikaye tam bu noktada karışıyor. Damat adayı Mustafa Yılmaz kuzenini de yanına alıyor, kızı kaçırıyor. Düğün yapıyorlar ama kızın ailesinden hemen sonra tehditler, düğünden sonra tehditler gelmeye başlıyor. Evlendikten tam 16 gün sonra, 16. gün kızı kaçıran Mustafa Yılmaz, yani damat Mustafa Yılmaz ve kuzeni Onur Yılmaz ortadan kayboluyor. Halen

0: Bunlardan hiçbir iz yok. Jandarma tabi bu olay üzerine tehdit eden 12 kişiyi teknik takibe, fiziki takibe alıyor. Dosyayı savcıya gönderiyor. Birazdan Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ayrıntılarıyla anlatacak. Savcı iddianamesini teknik dinlemede ve fiziki takipte elde ettiği delillerle mahkemeye gönderiyor. Mahkemede çok işleri yargı boyutunda karıştıran bir karar veriyor. Tam da onu konuşacağız ama önce konuklarımızı anons etmek istiyorum. Ceza hukuku profesörü Mehmet Emin Alşahin. Hocam hoş geldiniz. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Veysi İpek, Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek. Bu olayın detaylarını ben kısa özet yaptım. Ayrıntılarını Veysi'yi göreceğiz. Ayrıntılarını Veysi'den dinleyeceğiz. Sonra hukukçularımızdan ve emekli emniyet müdürümüzden değerlendirme alacağız. Ceset yoksa cinayet yoktur dedi mahkeme. Elde bir delil yok muydu da böyle bir şey, böyle bir karar verdi Veysi? Ayrıntılarını senden alalım, sonra devam edeceğiz birlikte.
1: Aslında 2023 yılında sizin de söylediğiniz gibi Mustafa Yılmaz'a Nurten Yılmaz kaçtığını ifade edelim. Aslında annesine evlenmek istediklerini söylüyor ama annesi kesinlikle baban kabul etmez diyor. Kovancılardan Palo'ya geliyor. Evleniyorlar. 16 gün sonra da Mustafa Yılmaz kuzeni, yani teyzesinin oğlu Onur'un beyanlarıyla ona inanarak Kovancılara gidiyorlar. Kovancılarda da Onur Yılmaz amcasına teslim ediyor ki çünkü Onur Yılmaz amcası tarafından sürekli tehdit ediliyor. Senin getirdiğin kuzenin burada kızımı kaçırdığı ifadesiyle bu noktada daha sonra da teslim ettikten sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkıyor. İfadeler çok önemli. Özellikle kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmaları, HTS kayıtları, bazı verileri çakıştığını da belirtelim. Diğer taraftan da polis PTS kayıtlarında da araçla götürüldükleri de aslında ortaya çıkıyor. Ama suçlamaları kabul etmiyor. Özellikle baba şimdi Murat Yılmaz suçlamaları kabul etmiyor. Kızı ifade veriyor.
0: Bu noktada Veysi...
1: Kızı babam ve kardeşlerim öldürdü diyor.
0: Evet, burada bir araya gireceğim şundan dolayı. Dosyada birlikte hukukçularımızın ve emekli emniyet müdürümüzün değerlendirmesiyle devam edelim. Bir sonraki delil aşamasında sen yine devam edeceksin. Hocam şimdi mahkemenin verdiği karar, jandarmanın eldeki delilleri, Veysi'nin anlattığı işte telefon konuşmaları, fiziki takip kayıtları, mahkeme bunları yeterli görmüyor. Neye göre görmüyor, nasıl görmeli? Buyurun.
2: Şimdi kasten öldürme suçunda öncelikle bir insanın kasten öldürülmesi gerekir. Bu nedenle en önemli delil kasten öldürme suçundan dolayı dava açılabilmesi ya da mahkumiyet kararı verilebilmesi için cesedin bulunmasıdır. Ancak Yargıtay'ın kararlarına baktığımızda ceset olmasa bile kişinin öldüğüne yönelik deliller mevcutsa, örneğin olay yerinde DNA izi, kan lekesi veya HTS kayıtları, daraltılmış baz bilgileri birlikte değerlendirildiğinde kişinin öldüğü konusunda herhangi bir tereddüt kalmamışsa, yani kesin olarak öldüğü anlaşılıyorsa, burada artık bir cinayet soruşturması ve akabinde de nedensellik bağlantısı kurulması suretiyle bir mahkumiyet kararı verilebilir. Nitekim Yargıtay'ın benzer olaylarına baktığımızda bir annenin yeni doğan...
0: Çok özür dilerim hocam. Veysi dedi ki HTS kaydı var, işte dinleme kaydı var. Buna rağmen böyle bir karar verilmiş olması.
2: Şimdi tabii ki örneğin bu ve benzeri olaylarda eşi olur, iş arkadaşı olur, yakını olur. HTS kaydı veya baz istasyonlarının sinyal bilgilerinin aynı yerde vermiş olması tek başına yeterli olmayacaktır. Doğaldır ki bu kişilerin bir araya gelmeleri mümkündür. Ve yine beklenen hususlardan birisi aynı yerde sinyal vermiş olmasına rağmen belki öldürüldüğü iddia edilen kişi yurt dışına da kaçmış olabilir. Yani cinayet olarak değerlendirilen olaylarda kimi zaman mağdur konumundaki kişilerin belki de firar etmesiyle de karşılaşma ihtimalimiz olabilir. Bu nedenle mutlaka kişinin öldüğüne yönelik bir takım somut delillerin ortaya çıkması lazım. Mesela bu konuyla alakalı olarak hatırlarsanız Cemal Kaşıkçı olayı. Konsolosluğa girdiğine ilişkin görüntüler vardı ancak çıktığına ilişkin hiçbir görüntü yok. Sonrasında ilgili makamlardan izin alındı, konsoloslukta gerekli incelemeler yapıldı ve orada asit dökülerek veya farklı yöntemlerle bu cesedin ortadan kaldırıldığı tespit edildi.
0: Arkadaşlar Veysi'yi görelim.

0: Veysi bize tanıkları, daha doğrusu delilleri, ETS kayıtlarını biraz daha detaylandırsın. Önemli çünkü. Sonra Aydar Özdemir'e soracağız. Veysi, eldeki delillerin bir özetini yapabilir miyiz? Hocamın şerhleri var. Olası şerhleri. Devam edelim lütfen.
1: Evet. Evet, şöyle ki zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da vurgu yapıyor. Zaten Palu Cumhuriyet Başsavcılığındaki Faruk Sergen Savcı'nın özellikle bir yıl boyunca çalıştığı nokta da bu. Palo'dan aslında tehdit edilen kayınpederinin köyünde baz vermesi, HTS kayıtlarının vermesi hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendiriliyor. Yani 16 gün sonra ki Yargıtay içtihatında da bu vurgu yapılıyor. Banka kayıtları, yurt dışına kaçma ihtimalleri bunlar tamamen aslında iddianamede de vurgulandığı gibi Yargıtay da bu vurguyu yapıyor. Bunlar hayatın olağan akışına aykırı diyor. Tek bir aslında Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında yer alan bir ifade var. Ceset bulunmadığı için ve nüfus kayıtlarında hala sağ görüldüğü ifade ediliyor. Ancak Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladığında da ki en az Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma kararlarından biri de bu. Bir bank hareketli bir kayıt, bir telefon görüşmesi, yeni evli bir insanın ortadan kaybolması, annesi, babası ve bir başkasıyla görüşmemesi ki en son teyzesi oğlu kuzeyinle beraber Kovancılar'a gidiyor ki aradaki mesafede bunu gösteriyor. Teyzesi oğlu telefonu yok ediyor Onur dediğimiz Onur Yılmaz. Daha sonra da yurt dışına kaçtıkları belirleniyor kuzenleriyle birlikte. Buna da vurgu yaptığını ifade edelim. Yalnızca HTS kayıtları ve baz verileri değil, diğer taraftan da PTS görüntüleri de alınıyor. Arabanın içerisinde Mustafa Yılmaz, kuzeni Onur Yılmaz ve yine Şurzan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu kişilerin götürdüğü tespiti var. Çok önemli bir tespit bu. Evet. Baz verileri ve ETS kayıtları da örtüştüğü ortaya çıkıyor. En sonunda daraltılmış baz verileri de bu teyit edildiği ortaya çıktı. Evet.
0: Çıkıyor. Peki burada da bir virgül koyalım. Veysi ile devam edeceğiz. Hocam siz şerhleri söylediniz. Ben de bir küçük bir katkıyla devam ettireyim. Diyor ki ilk derece mahkemesi, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi. Yeterli araştırma yok. Veysi anlattı aslında. Bakınca yeterli gibi görünüyor bize ama hukuken değerlendirme başkadır. Yeterli araştırmanın bulunmadığı, yine öldüğü bildirilen kişiyle en son temas kurmanın cezai sorumluluk anlamında nasıl değerlendirileceğine ilişkin usule aykırılık var diyor. Aslında yeterli görmemiş mahkeme.
2: Evet.
0: Ama ciddi delillerden de bahsediyoruz. Maddi ve teknik delillerden bahsediyoruz.
2: Şimdi burada önemli olan bir defa maktulün yaşam belirtilerinin kesilmiş olmasıdır. Yani kişinin öldüğüne yönelik bir tespit yapıldıktan sonra artık bu ölüm olayıyla öldürdüğü iddia edilen kişiler arasındaki ilişkinin kurulması önem arz ediyor. Ceset yoksa cinayet yoktur iddiası veya sözü sadece bizim ülkemiz açısından değil. Bir örnek vereyim. Almanya'da yakın bir tarihte Saarbrücken'de 2025 yılında bir iş insanı kayboluyor. Ve savcılık yapmış olduğu soruşturmada bu kişinin kaybolmasının sorumlusu olarak iş ortağını buluyor. Ama ceset ortada yok. Yaptığı HTS araştırmaları, banka kayıtları, diğer daraltılmış bütün delilleri, dijital materyalleri birlikte değerlendirdiğinde burada cinayet şüphelisi olarak o kişi hakkında dava açılıyor ve hapis cezasına mahkum ediyor. Evet. Yani baktığımızda benzer sonuçlara Avrupa ülkelerinde de rastlıyoruz. Sadece Almanya'da da değil, İngiltere'de, Amerika'da da benzer olaylar var. Bu nedenle ceset olmasa da bir mahkumiyet kararı çıkması diğer delillerle ilişkilendirildiğinde muhtemeldir.
0: Evet, hukuki çerçeveyi oturttuk ama biraz tersten gittik belki ama bir polis gözüyle, polis müdürü gözüyle, asayişte cinayet vakalarında çalışmış bir polis müdürü gözüyle. Elde edilen deliller Veysi saydı, hocam değerlendirdi. Yeterli mi değil mi sizin gözünüzde?
3: Şimdi sondan başa doğru gidelim gene. Evet. Bakın biz savcı adına görev yapıyoruz. Savcı şüpheden yola çıkıyor. Şüpheyi delillendirmesi gerekiyor ve biraz önce saymış olduğunuz delilleri yeterli görerek dava açıyor. Bu da kabul ediliyor. Ama mahkeme heyeti buna bakmıyor. Mahkeme heyeti dört başı mamur ister soruşturmasını. Yani ortada ceset de olsun ister, maddi olarak değerlendirir. Manevi olarak değerlendirir ve hukuki bir karar verir. Şimdi bu vermiş olduğu kararın içerisinde de nerede, ne zaman, ne şekilde olduğu, hangi sebeple ve sahikle, hangi aletle ve ne şekilde yapıldığıyla ilgili olarak da araştırmaya girer. Şimdi mahkemenin bu hadisede şöyle bir sıkışmışlığı var ister istemez. Hocamın yanında

0: Şimdi söylüyoruz ama bazı şeyleri de affına sığınarak söylüyoruz. Şüpheden sanık yararlanan ilkesi evrensel bir ilke. Bu ilkeyle bunun bir endişesi var ama öbür tarafta da siz başarılı bir şekilde cesetten kurtuldunuz, tekrar topluma geri dönüyorsunuz. Bu da bir tedirginlik yaratıyor. Evet. Onun için mahkeme heyetinin bir kanaat getirmesi gerekiyor. Yani bu araştırmayla ilgili olarak bir kanaat getirmesi gerekiyor. Bu araştırma dört dörtlük yapılmış, önüme koyulan deliller yeterli. Ceset olmasa da ben burada cinayet olduğu kanaatine eriştim demesi gerekiyor. Şimdi burada HTS kayıtları, daraltılmış baz kayıtları bazen size tam neticeyi vermez. Şimdi mesela birisi öldürüldüyse nasıl öldürülmüştür? Darbe edilerek öldürülmüş olabilir. Bir silah kullanılarak öldürülmüş olabilir. Vesaire olabilir. Şimdi darbe edilerek öldürüldüyse bu şüphelilerin üzerinde mesela siz işte elinde kolunda bir sıyrık vesaire falan filan var mı kısmına baktınız mı? Örnek veriyorum, bunu arar. Veya bu kişiler herhangi bir şekilde birilerinden bir silah temin ettiklerine dair bir delil elde ettiniz mi? Gibi aslında tam da suçta kullanılacak olan delilleri de bir şekilde toplayıp toplamadığınıza bakar. Erzincan'da ben bir örnek yaşamıştım mesela. Karı koca arasındaki bir konu, evden kendisinin kaçtığını söylüyor kadın. Sürekli şiddet uyguladığından dolayı yaşlı başlı bir eşi var. Aralarında bayağı ciddi bir yaş farkı var. 30 yaşında ve kendisine şiddet uyguladığını söylüyor. Evden ayrıldığını söylüyor. Bir daha eve geri döndüğü zaman da bıçaklanmış olarak bulduğundan bahsediyordu. İşte o bıçak delili mesela, biz orada cesedi bulmuştuk ama hani karı koca arasındaki konunun ispatına baktığınız zaman suç aletini bulmanız gerekiyor. Bir Erzincan'daki bir alışveriş merkezinden bıçak alırken tam da o yarayla uyumlu, namlu uzunluklarında ve eninde olan bir bıçağı alırken güvenlik kamerası görüntülerini aldık. Öyle ve o güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şüpheli ilan etmiş.
1: Şimdi o zaman yani, bu dosyada şuna bir bakalım, yani eldeki diğer somut delilleri, teknik ve fiziki takipte elde edilmiş delilleri biraz daha somutlaştırarak bakalım. Şimdi savcı iddianamesini hazırlıyor, jandarma suç delillerini ortaya koyuyor. İşte şüphelilerden aldığı ifadeler bir, işte telefon görüşmelerinde ne var? Diyor ki bu tehditle ilgili bağlam oturmuş bir şekilde. Diyor ki gereğini yapacağım, cesedi bulamayacak. Bir hafta bir yerde tutalım. Konuşmalar böyle telefon takibinde. Arabada bir torba kireç var. Kireç neden önemli? Kireç şunun için önemli. Kireçle bir yere gömüp işte aramada, olası bir aramada, köpekli aramada koku vermeyecek şekilde kireçle teması kesmek için. Arabada bir torba kireç var. Köpek kireç dökülünce koku almıyormuş gibi konuşmalar tespit edilmiş. Şimdi bunlar aslında ciddi ifadeler ve başka bir şeyle de izah edememişler belli ki ifadelerinde, savcı ifadelerini aldığında. İşte HTS kayıtları ve daraltılmış bas kayıtları Veysi de söyledi. Bu noktada tekrar bir değerlendirme yaparsak, şimdi Yargıtay da bir şey söylemiş. Diyor ki insan öldürme suçlarında ceset en önemli delil olmakla birlikte istisna da olsa, bazı durumlarda ceset bulunamamış olsa bile diğer yan delillerle, bunlardan bahsediyoruz bu somut olayda, kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa bir kanaat olarak, ceset bulunamasa da dava açılmasının ve mahkumiyet kararı verilmesinin önünde bir engel yoktur diyor. Bu daha, yani gazeteci olarak benim okuduklarımdan, delillerden daha yatkın bir görüş olarak ortaya çıkıyor. Gülistan 9 cinayeti de mesela bu şekilde yürüyor eldeki diğer delillerle. Bunlar da yeterli görünüyor hocam, bilmiyorum.
2: Yani dediğim gibi burada en önemli husus kişinin öldüğüne yönelik kesin bir kanaate ulaşılmasıdır. Yani ceset olmasa bile eğer kişinin yaşam belirtisi kesilmişse, artık yaşadığına ilişkin hiçbir ipucu, delil yoksa, bu kişinin öldüğü anlaşılıyorsa, o aşamadan itibaren artık öldürüldü mü noktasına yoğunlaşmak lazım. İşte burada da ceset yoksa, yani kişi ölmüşse, acaba öldürüldü mü noktasında HTS kaydı, telefon görüşmeleri, tanık beyanları, dijital deliller, yani delil zinciri bir bütün olarak değerlendirildiğinde bunun gerçekten bir cinayet olup olmadığını tespit edilmesi lazım. Ceset elde edildiğinde bize ne gibi avantajlar sağlar? Ceset üzerinde bir otopsi işlemi yapıldıktan sonra bu acaba zehirlenerek mi

0: öldürüldü. Ölüm nedeni nedir? Acaba doğal bir ölüm müdür? Bunların tespit noktasında ceset ortaya çıktığında bize bir takım yararlar sağlar. Ama ceset olmadığında ve öldüğü tespit edildiğinde kişinin öldürüldüğü anlaşılıyorsa diğer delillerle elbette burada bir mahkumiyet kararı çıkması mümkündür. Bunu engelleyen herhangi bir durum yok. Dediğim gibi geçmiş tarihte de Yargıtay'ın benzer konularda verdiği kararlarda mevcuttur. Evet, ama dikkat edilmesi gereken şey dediğim gibi kişinin kesin öldüğünün tespitidir. Çünkü öldürüldüğü iddiasıyla bir mahkumiyet kararı çıkıp da sonrasında diyelim ki bir müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilip sonradan öldürüldüğü belirtilen kişi çıkıp ben buradayım dediğinde bu sefer adaleti olan güven de elbette sarsılacaktır. Evet.
1: Yani bu olayda somut deliller fazlasıyla bu iki kişinin ortada olmadığını gösteriyor. Evet. İşte Veys'in anlattıkları, bir de şöyle bir şey var sanki, mahkemenin savcının iddianamesini iade ederken genelde sanki bizde sistemimizde böyle bir sıkıntı var. Yeterince açıklama, durumu izah eden ifadeler kullanmaması. Yani nüfus kaydında hala sağ görünüyor, bu olayda bir gerekçe olamaz gibi düşünüyorum ben. Yani ama çok bunlar detaylandırılamıyor. Buyurun Aydar.
2: Şu gerekçe olabilir. Bakın şimdi ortada bir kayıp vakası var. İlk önce bir kayboluyor. Kaybolmayla ilgili olarak bir müracaat yapılıyor. Evet. Şimdi bu kaybolmuş olan kişiyle ilgili siz neler yapıyorsunuz? Kredi kartını kullanıyor mu? Ona bakıyorsunuz.
1: Evet.
2: İşte birçok projeli çalışmalarımız var. Şimdi E-Devlet üzerinden bakabildiğiniz sizin. Herhangi bir hastaneye gitmiş mi, ilaç almış mı vesaire yapmış mı tarzında yapacaklarınız her bir çalışmayla ilgili olarak dosyayı destekleyecek şekilde tutanaklarla içine koymanız gerekiyor. Evet. Çünkü devletin dili yazı dilidir. Yani ben bunlara baktım, bunlar yok, ben bu adamın öldüğüne kanaat getirdim demeniz yetmiyor. İşte mahkeme heyeti aslında genelde soruşturmacı birimlere geri dosyayı yollarken bunun için yolluyor. Diyor ki bak siz burada yeterli araştırmayı yapmamışsınız, bunun altını doldurmamışsınız. Bu insanın gerçekten öldüğüne kanaat getirebilecek birçok evrak tanzim edebilecekken siz bunları tanzim etmemişsiniz şeklinde geri gönderiyor.
1: Evet, ama Yargıtay da tam tersini söylüyor ilgili mahkemenin kararıyla.
2: Yargıtay kararlarında da bu var, bu söylediklerim evet. Var.
1: Zaten çok Yargıtay 2012'deki başka bir olaya da atıfta bulunmuş. Çok tekniğine girmeden şimdi Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veys İpek bu dosyanın peşinden gitti. Onun özel haberini konuşuyoruz. Veys'i de hemen arka planda bizi bekliyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Bir ailenin ne söylediğine bir bakmamız lazım. Onlar ne diyorlar diye. Veys'i gitti bir röportaj yaptı. Hemen ailenin ifadesiyle anlatalım.
3: 2023 Ocak ayı. Kız kaçırma dolayısıyla oğlum kaçırıldı, öldürdü. Halen de ceset bulunamadı.
1: Kimi kaçırdı?
3: Yani kız tarafı kaçırdılar. Bizi sürekli tehdit ediyorlardı yani. Palo'dan Konya'ya götürüldü. Kırsal kesime. Azmettirici amcası zaten Onur'un o kuzenin 20 yıla yakın bir şey vardı, cezası vardı. İşte amcası demiş sen bu işi bu şekilde hallet, ben seni yurt dışına falan kaçırtacağım. Hakikaten de dediğini yaptı yani. İki defa iddianame hazırlandı, ağır cezaya gönderildi. Ağır ceza o zaman cad hızıyla o iddianameyi iade edildi. Ceset yoksa cinayet yok şeklinde. Bu hiç insan mantığı bunu kabul eder mi yani? Ya cinayet vardır ama. Evet. Yani tespitlidir.
4: Cumhuriyet Başsavcımız ve diğer savcımız onun yararını bozmayla Yargıtay'a gönderdi.
1: Bunu bir durduralım arkadaşlar. Şimdi ailesinin, babasının söylediği şeyler bunlar. Somut adres de gösteriyor, isim de söylüyor. Nereye götürüldüğünü de anlatıyor. Bunun üzerine Haydar Özdemir, buyurun.
2: Şimdi tehdit diyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Defalarca tehdit edildik. Defalarca tehditle ilgili olarak hangi müracaatlar var? Nereler alındı? Kim tehdit etti? Birisinin aracılığıyla tehdit edildiyse o kişilerin ifadesi alındı mı? Yani bu hukuk sistemi bunu arar. Sadece sizin bir cümlelik söylemenizle algılamaz. Yani ben soruşturmacı birimin başında olsam sadece teknik takip veya oradan elde ettiğim bilgilerle tamam siz doğru söylüyorsunuz diyerek haklılık benim kanaat getirmem önemli değil. Hukuk sisteminin kanaat getirmesi önemli olan. Onun için de işte o tehditleri sizin belgelendirmeniz lazım. Mesela ilk bu vatandaşı dinlediğimizde bizim ilk yapacağımız şey şu. Kaç defa tehdit edildiniz? Kimler tarafından tehdit edildiniz? Hangi yollarla tehdit edildiniz? Şimdi, bunları bu alt alta yazacaksınız.
1: Ama Yargıtay kararında bunlar var. Yani iade kararının yanlış olduğunu Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu iddianameyi iade etmesinin yanlış olduğuna dair önemli tespitler var. Diyor ki maktulle şüpheliler arasındaki ilişkiyi iddianame çok iyi bir şekilde, yeterli seviyede delille açıklamış diyor. Soruşturma aşamasında toplanan deliller, kovuşturma aşamasında toplanacak delillerle birlikte değerlendirilmek suretiyle bir karar verilebilir
2: o
1: diyor.
2: O zaman Yargıtay demek ki bu incelemeleri yeterli görmüş.
1: Evet. Buradaki, tamam. Buradaki şey bu.
2: Tamam, zaten söylemeye çalıştığımız şey bu. Hani ceset yoksa, cinayet yoktur'un karşılığındaki araya sıkışmışlık dediğimiz hadise bu. Ama Yargıtay zaten bu olayda, örnek olayda demiş ki, buradaki demiş deliller yeterli. Evet. Senin aslında bunları şüpheli yapıp gerekli cezayı vermen gerekiyordu demiş.
1: Evet, bir Veysel...
2: Veya tam tersi şekliyle de Yargıtay iade edebiliyor. Evet. Diyor ki buradaki deliller yeterli değil, belgeler eksik toplanmış. Sen bunları ya topla getir ya da diyor bu cezayı kaldır.
1: Evet, hukuki nitelendirmeyi siz sonra mahkeme aşamasında da yapabilirsiniz diyor. Veysi'den savcının argümanları etrafında savcı iddianamesinde bir değişiklik yapmayacak değil mi Veysi? Yargılamada o iddianame çerçevesinde yapılacak. Söz sende, son cümlelerini de alalım senden.
5: Son cümleleri şöyle isterseniz özetleyelim. Özellikle Yargıtay kararında vurgulanan ifadeler var. Şüphelilerin bazılarının ifadelerinde kazma kürek alındığını, babanın tehditlerini duyduklarını, bu noktada kaçırdığını, hızlıca arabayı getirdiğini yöndeki beyanlar var. Yine yer keşif yapıldığı, ormanlık alanda keşif yapıldığı bir şüphelinin tutuklu şüphelilerden biriyle birlikte.
1: Evet.
5: Diğer taraftan da aslında hem JASAT'ın hem savcının eczane, yurt dışı giriş çıkışları, sınır kapıları, gümrük kapıları, kurum ve kuruluşlara müracaat, banka işlemleri, eczaneler, hastanelerde yazışmaların yapıldığını, 3 yıl gönül ilişkisi yaşadığı bir kişi 16 gün önce evlendikten sonra ortadan kaybolmasını da hayatın olağan akışına aykırı gördüğü vurgusunu Yargıtay 5 sayfalık içtihatında da buna vurgu yaptığını ifade edelim. Ancak kanun yararına bozma talebini de yerinde bulduğunu bir kez daha vurgulayalım.
1: Evet. Duruşma 5 Kasım'da görülecek ve İSİP bu özel haberi için birçok pencere açan, son günlerdeki soruşturmalar ekseninde de birçok pencere açan bu haberi için Veysi'ye ayrıca teşekkür edelim. Son bir değerlendirmeyle hocam kapatalım.
0: Şimdi bu olay bölümü teknik olarak şu şekilde gelişmiş, en azından onu söyleyelim. Savcı soruşturmayı yürüttükten sonra bunun bir cinayet olduğuna yönelik iddianame düzenliyor. Görevli mahkemeye iddianameyi sunuyor. Görevli mahkeme diyor ki ceset yok, bu nedenle cinayet de yok diyerek iddianameyi iade ediyor. Bu iade kararına yapılan itirazlar üzerine dosya Yargıtay'a gidiyor. Yani aslında henüz işin esası incelenmiyor. Daha işin başında yeterli şüphe üzerine iddianame düzenlenmişken mahkeme bunu yeterli görmüyor.
1: Görmüyor.
0: Ama evet. Yargıtay diyor ki hayır. Burada savcı gerekli incelemeleri yapmıştır. Ceset olmasa bile bir cinayet dolayısıyla yargılama yapılabilir diye noktayı koyuyor. Bu nedenle de yargılama yeniden başlayacak.
1: Evet, savcı diyor yeterli delilleri ortaya koymuş, sen bununla başlayabilirsin. Sonra evet, hukuki çerçeveni kendin başka deliller bularak ya da başka tespitler yaparak çizebilirsin, yolunu çizebilirsin diyor mahkemeye. Bu yönüyle de önemliydi. Gülistan Doku da hala cesedin bulunamamış olması da bu konuyu tartışmamızın sebeplerinden birisi. Orada çok fazla emarenin ötesinde ciddi deliller, tespitler, çelişkiler, tutuklu sanıkların aleyhine, şüphelilerin aleyhine düzeltiyorum. Çok ciddi şüpheler ve tespitler var. Onu da söylemiş olalım. Veysi'ye tekrar teşekkürler. Konuklarımızla devam ediyoruz.

0: Evet, Kurtlar Vadisi Pusu. Bir Kurtlar Vadisi var. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi var. Zaman içinde değişti. Savcılık tarafından bu Pusu olarak adlandırılan dizi incelemeye alındı. Savcılar dizide FETÖ izi arıyor. Kurgu dizide öldürülen Kazım Kaşifoğlu'nun ölümüyle gerçekte cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen MİT Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasında çok ciddi benzerlikler var. Tesadüf olamayacak kadar ciddi benzerlikler var. Önceden nasıl biliyordunuz? Savcılık bunu soracak, soruyor. Senaristleri çağırdı. Acaba kurgu dizinin içine sonradan olacaklar belirli sembollerle yerleştirildi mi? Konu FETÖ olunca da doğal olarak savcıların aklına bu geliyor. Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde de bu ölümün şüpheli olduğu çok tartışılmıştı, çok konuşuldu. Bugün de konuşuyoruz. Alihan Tok, Habertürk muhabiri. Şimdi bu dizideki mesajlarla bir kısa özetle seninle başlayalım. Sonra devam edeceğiz. Bir de FG plakalı 16 Temmuz darbe girişimini çağrıştıran, 2-3 yıl öncesinden çağrıştıran bir ifade var. 15 Temmuz. Onunla ilgili de bir önemli bir ayrıntı var. Ona da bakacağız. Alihan, başlayalım seninle.
1: Evet, şimdi burada zaten dizinin özellikle soruşturmaya konu olmasının sebebi de Kozinoğlu karakterinin bir benzeri, sanki onu temsil eden bir karakter, evet, oluşturulması, Kaşifoğlu diye. Ve bunu da, ki savcılık bunu da belirtmiş, orada işte vatan haini olarak gösteriliyor. Dizide de aynı şekilde soruşturma ne söylüyorsa dizide de aynı şekilde suçlanıyor. Ve 139. bölümde hayatını kaybediyor. Ama daha öncesi 136. bölümde de tehdit ediliyor. Yani 10 Kasım 2011'de tehdit ediliyor. Senin Azrail'in ben olacağım deniyor. Evet. 2 gün sonra da hayatını kaybediyor. Evet. Dizinin o karakter.
0: Dizinin ana karakteri, Kaşif Kozinoğlu'nu temsil eden karakteri bir de alıp birine, evet, hediye ediyor. Tırnak içinde, hani mafya diliyle söyleyelim, hani öldürülmesi için.
1: Yani bir şekilde dizi şöyle görünüyor aslında. Sanki soruşturma, Ergenekon soruşturması, Oda TV davası, yani orada FETÖ'nün organize ettiği bütün soruşturmaların bir şekilde kamuoyunu oluşturuyor dizi. İşte örtülü bir şekilde mesaj veriyor. İşte ki çok izlenen bir dizi. Yani evet. Kurtlar Vadisi izlendiği zaman yani Türkiye'de hayat dururmuş. Dolayısıyla bir propaganda aracı olarak...
0: Alihan'ın yaşı biraz genç ben, olduğu
1: evet,
0: için
1: biraz
0: durulmuş diye ifade
1: çok daha ediyor. Sonlarını hatırlıyorum ama... Bu şekilde kamuoyunu yönlendiren bir dizi. Türkiye'deki, evet, olayları dizi üzerinden okuyan bir kitle bile vardı. Dolayısıyla burada bu dizinin bu mesajları, işte Fethullahçı terör örgütünün mesajlarını bu dizi üzerinden verdiği şüpheleri var. Yani Kozinoğlu'nun Kaşifoğlu karakterine çok benzemesi. Hatta ismini bile aynı yapmışlar. Yani
0: neredeyse burada, aynı.
1: Neredeyse aynı. Ya burada şunu da iyi okumak lazım. Fethullahçı terör örgütü sembolizmi seven bir örgüt.
0: Evet. Yani
1: sembolizm takıntısı var.
0: Şubat Tek Türkiye dizilerine yani, baktığınızda da onlar,
1: evet,
0: var.
1: Evet. O dizilerde de.
0: Onlar da FETÖ'nün kanalında yayınlanan dizilerde, onu da hatırlatalım.
1: Şimdi 5 Ekim 2015 bir reklam yayınlıyor. İşte yeni bir çocuk doğuyor büyük bir alarm seslerinden sonra. Ya üzerine 9 ay 10 gün ekliyorsunuz bir insanın doğum tarihini. 15 Temmuz 2016 çıkıyor. Yani bu tarihleri, bu oynamaları iyi yapabilen bir örgüt ve seven, evet, de bir örgüt. Yani bunu terörist elebaşı zaten Fethullah Gülen de işte haki renk giyiyordu. Kapadokya sakinlerine sesleniyoruz.
0: Evet, 15 Temmuz diyorlardı. Darbe girişiminden önce,
1: evet,
0: o
1: yani
0: haki
1: orada
0: renk
1: da
0: giydi.
1: Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki örgütlenmelerine de işte Kapadokya diye isim vermişler. Yani bu sembolleri seviyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu dizilerdeki semboller de böyle çok FETÖ'vari olduğu için zaten burada savcılık düğmeye bastı.
0: Evet, burada bir yine virgülü koyalım hocam. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. İlk defa bir kurgu dizinin içinde önceden verilmiş mesajlar, acaba bunlar ne kadar gerçek diye araştırılıyor. Bir soruşturma tekniği açısından ceza hukukunda burada ne tür bir tablo çıkabilir karşımıza? Savcının işini zorlaştıran, kolaylaştıracak, delil niteliğinde sayılabilecek olan şeyler ki bunları tesadüfle de açıklanamıyor. Buyurun.
2: Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun ceza infaz kurumunda öldürüldüğü sonucuna ulaşılırsa ölüm öncesinde bu tür senaryoların diziye yansımış olması bu cinayetin planlı, yani tasarlayarak gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bunun da ceza hukukundaki sonucu şudur. Normal bir öldürmenin cezası müebbet hapisken tasarlayarak

0: Savcının işini zorlaştıran, kolaylaştıracak, delil niteliğinde sayılabilecek olan şeyler ki bunları tesadüfle de açıklanamıyor.
1: Buyurun. Evet, Kaşif Koyunoğlu'nun ceza infaz kurumunda öldürüldüğü sonucuna ulaşılırsa, ölüm öncesinde bu tür senaryoların diziye yansımış olması bu cinayetin planlı yani tasarlayarak gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bunun da ceza hukukundaki sonucu şudur. Normal bir öldürmenin cezası müebbet hapisken tasarlayarak...
0: Savcının işini zorlaştıran, kolaylaştıracak, delil niteliğinde sayılabilecek olan şeyler ki bunları tesadüfle de açıklanamıyor. Buyurun.
1: Evet, Kaşif Koyunoğlu'nun ceza infaz kurumunda öldürüldüğü sonucuna ulaşılırsa ölüm öncesinde bu tür senaryoların diziye yansımış olması bu cinayetin planlı yani tasarlayarak gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bunun da ceza hukukundaki sonucu şudur. Normal bir öldürmenin cezası müebbet hapisken tasarlayarak...
0: Algısı hep var, konuşuluyor. Evet. Yani Simpsonlar epizodu üzerinden hep konuşulan şeydir.
1: Tabii bizdeki, belli bir merkezden yönetildiği söyleniyor. 11'de yayınlandı. Sonrasında dijital mecralar ön plana çıkınca hatırlarsanız yine FETÖ'nün çok fazla kullandığı Fuat Avni karakteri vardı. Evet. Örneğin operasyonlar yapılmadan önce ne oluyordu? Fuat Avni de bir gün önce gece işte şuraya operasyon yapılacak, şu alınacak gibi haberler çıkıyordu. Ertesi gün gerçek oluyordu. Şimdi burada da dizi senaryosunda bakıyoruz bir cinayet olacak.
0: Soruşturma makamları içinde 15 Temmuz öncesi ve sonrasında da biliyoruz.
1: Evet.
0: FETÖ unsurları, yani ben, savcıları, ya FETÖ, polisleri
1: FETÖ'nün var. FETÖ'nün mevcut baktığımızda yapılanmasına ve faaliyet şekline uygun bir davranışa benziyor. Elbette soruşturma makamı, Cumhuriyet Savcılığı bu konuda tanık dinleyecek, delilleri toplayacak ve nihai sonuca ulaşacaktır. Evet.
0: Şimdi biz belirli bölümleri konuşuyoruz ama normalde gerçekten kurguya, kurgudan gerçeğe diye ifade kullandı hocam. Haydar Özdemir'e sormak istiyorum. Şimdi bu dizi ilk çıktığında tam da gerçek olaylardan esinlenip Susurluk kazası gibi, mafya ilişkileri, siyaset ilişkileri gibi vakalardan beslenen bir diziydi. Osman Sınav'dan sonra öyle anlıyoruz kabaca. Dizi başka bir raya giriyor, öyle söyleyelim. Başka Osman bir yola gidiyor. Sınav o da niye... FETÖ dönemine denk geliyor. Buyurun.
2: Osman Sınav niye bıraktı? İşte bir röportajında bende gizli kalacak vesaire falan filan tarzında şeyler söylüyor. Bir de gerçeklerle beraber yüzleşeceksiniz. Bakın şimdi dizide teslim ediliyor. Değil mi? Yani evet. Kaşif Koyunoğlu teslim ediliyor. O karakteri canlandıran şekilde. Gerçek hayata baktığınız zaman o da TV'deki bir klasörden.
0: Evet.
2: Afganistan'daki bir...
0: Görevden dönüyor.
2: Görevden oradan kargo uçağıyla getirip tutukluyorsunuz ve cezaevine giriyorsunuz. Daha sonrasında da bakıyorsunuz iki gün önce yayınlanmış olan dizide ki ölüm şekliyle benzeri bir şekilde ölüm olayı gerçekleşiyor. Yani siz bunu artık ne diye düşünebilirsiniz polisiye açıdan baktığınız zaman? O da TV'de bulduğunuz delili kim koydu?
0: Evet.
2: Oradan yola çıkacaksınız. Evet. Çünkü o delili oraya yerleştiren kimse, bu işi kim kurguladıysa, bunu oralara yansıtan da, bu cinayetse eğer, cinayetin faili de aynı kişiler. Bu kişiler üzerinde çalışacaksınız. FETÖ terör örgütü bağlantısına baktığınız zaman FETÖ aynı zamanda bir istihbarat örgütü. İstihbarat örgütü de bu tip operasyonları çok rahat yapar.
0: Evet, o da TV'de şimdi, çalışan, o dönem çalışan.
2: Hep atlanılan kısmı FETÖ'nün FETÖ terör örgütü olarak anılması. Ama FETÖ çok geniş çaplı bir istihbarat örgütü. Bunu böyle değerlendirirseniz ondan dolayı mücadelesi de çok zor olan bir örgüt.
0: Evet.
2: Sizin bunların hepsine birebir çalışmanız lazım. Yani delillendirme ile ilgili yapılabilir mi? Yapılabilir. İşte o zamanki o dijital verileri tekrar gündeme getireceksiniz. İçeriklerine bakacaksınız. Nasıl yerleştirilmiş, kim tarafından yerleştirilmiş, aynı dönem içerisinde bu senaristlerle irtibat var mı, yapımcıyla irtibat var mı veya rol alan oyuncularla irtibat var mı? Senaristleri bazen oyuncular da etkileyebiliyor. Böyle bir şeyler yazalım falan filan tarzında. Oradan aldığı bir mesaj var mı? Onlara bakmak lazım, onları bir değerlendirmek lazım ki tam anlayabilelim konuyu.
0: Evet. Şimdi hocam Oda TV kumpas davası işte FETÖ'nün organize ettiği, Kaşif Koyunoğlu'nda dahil ettiği bir dava. 7 saniyede oluşturulmuş, trojanla bilgisayarlara gönderilmiş, mail yoluyla gönderilmiş, bulaştırılmış bir evrak. Bunu Kaşif Koyunoğlu'nun gizli belgeleri verdiği iddiasıyla soruşturmaya dahil ediliyor. Yani normalde hiç umursamayacak.

0: Diyeceğiniz bazı ifadeler var o belgenin içinde de. Teferruatına girmeyelim ama Haydar Özdemir de söyledi. Doğal kumpası, yani Oda TV davasını inşa eden o dönemin savcısı ya da ilgili başka mahrem imam varsa dosyadaki tespit edilmiş doğal sanık durumuna gelebilir mi bu dosyada? Siz nasıl değerlendirirsiniz ceza hukuku profesörü
1: olarak? Şimdi bir defa bu yine Kurtlar Vadisi senaristlerinden başlayacak olursak konuya. Elbette bu bir cinayetse senaristler gidip de Ceza İnfaz Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nu öldüren kişiler elbette değildir. İyi. Ancak kanunda şöyle bir düzenleme var. Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek suça yardımdır. Şimdi bakıyoruz dizide Kaşif Kozinoğlu'nun Ceza İnfaz Kurumu'nda nasıl öldürüleceğine veya öldürüldüğüne ilişkin bir takım bilgiler var. Şimdi eğer burada dizi senaryosundaki bu sahneler Ceza İnfaz Kurumu'ndaki görevlere veya bu cinayeti işlediği tespit edilecek kişilere bir mesaj veriyorsa, onlara yol gösteriyorsa elbette burada bu kişilerin de yardım eden olarak bu cinayetten dolayı sorumlu tutulmaları mümkündür. Benzer şekilde Oda TV davalarında da gördüğümüz üzere
0: eğer... Söylediğiniz çok önemli. Şundan dolayı bazı örgütler kendi televizyon kanalları, radyoları ya da önceden kurye ile gönderilmiş notlarla, bunu biliyoruz yani PKK'da da bu böyle, FETÖ'de de bu böyle, belirli semboller üzerinden mesajlaşıyorlar. Aslında bu dizide, bu dizinin kendi FETÖ kadroları tırnak içinde bunu biliyorsa bu dizideki mesajdan esinlenerek de bir yöntem üretmiş olabilir diyorsunuz. Bu önemli.
1: Yani eğer böyle bir yöntem üretmişse, dediğim gibi doğrudan kendisi işlemese bile bu suçu, suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösterdiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 15 yıldan 20 yıla kadar varan hapis cezasıyla karşılaşması elbette mümkün olacaktır.
0: Yani cinayete
1: yardımdan suçu. Dolayı. Evet,
2: yani, hocamızın deneyimiyle bağlantılı olarak şöyle bir şey de var. Aslında o dönem FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmaya dahil olmuş dizi ve projelerde oynayan oyuncuların da bu Kurtlar Vadisi pusuya transfer olduğunu görüyoruz hocam. Yani evet, o dönem
0: dizinin FETÖ kontrolüne geçtiği dönemden
2: yani
0: bahsediyoruz.
2: Evet, oyuncuların, şimdi isimlerini vermeyelim ama oyuncuların transferi de var yani. Pusu dizisinde oynamış.
0: Onların daha bazıları önceden de FETÖ'den soruşturma geçirmiş, hüküm giymiş olanlar da var, yurt dışına kaçmış olanlar var. Bu da önemli Alihan'ın söylediği. Alihan'ın söyleyeceği bir şey daha var. Bu araba detayını da verelim Alihan.
2: Evet, araba detayını da vereceğiz. Şunu da söyleyelim yani, sadece bu diziyle alakalı önceden kurgudan gerçeğe değil. Yani mesela işte 27 Mart 2008'de 31. bölümde diyor ki ya İstanbul'u yakın diyor İskender Büyük karakteri. İki gün sonra 29 Mart'ta 2008'de bir gazeteye Molotov kokteyli atıyorlar. Mesela böyle olayları da aslında 2008'den beri daha önceden haber verdiği birçok farklı nokta var. Yani evet, sadece bu Kozinoğlu meselesi değil, ciddi anlamda olay gerçekleşmeden önce dizide önce mesaj veriliyor, olay oluyor. Birkaç gün sonra gerçekten haberlerde görüyoruz.
0: Tam da
2: görüyoruz,
0: hocamızın dediği yere geliyor. Yani mesaj oradan veriliyor. Diğer tırnak içinde terörist unsurlar da buradan yola çıkıp ona göre saldırı ya da eylem üretiyor.
1: Tabii. Evet.
0: Peki şu araba detayı da önemli. Onu da verelim Alihan. Hemen yanına doğru gidebilirsin.
2: Yani burada arka şimdi planda 79. bölüm 2010 yılında yayınlandı bu bölüm. 34FG7061. Biz Fethullahçı terör örgütünün zaten bu sembolizmi ne kadar sevdiğini biliyorduk. Şimdi tersten okuduğumuzda 16 Temmuz.
0: Evet. Öne çekilmiş bir 15 işte, Temmuz darbe girişimi. İşte, evet.
2: Ama şöyle de bir şey var. Burada şimdi 2010 yılında yayınlanmış, 16 Temmuz yazılıyor. Biliyoruz ki bir binbaşı bu darbe girişimini önceden ihbar etmişti ve 15 Temmuz'da çekilmişti. Normalde baktığımız zaman evet, 16 Temmuz darbe girişimi aslında onların ilk uygulayacağı tarih. Evet. Şimdi burada bu
0: plakayı, bu plakalı araca ne olduğunu Alihan evet, merak etti.
2: Biz bir sorgulattık.
0: Yani ne
2: yaptı? Bu aracın sahibi kim? Çünkü dediler ki bu plakalar tesadüf. Ya da bu plakalar bizim seçimimiz değil. Bunu prodüksiyon ekibi ayarlar, tasarımcılar ayarlar, sanat yönetmenleri. Bizlik değil. Baktığımız zaman şimdi burada bir kaza kaydı var. Hı hı. Bu plakanın.
0: Ya bu araç o günden bugüne ne geçirmiş aslında
2: evet,
0: görüyoruz.
2: Hepsini aslında burada resmi olarak evet, çıkarabiliyoruz plakayı girdiğimizde. Şimdi 2009 yılından itibaren 2015'e kadar bu araç kime ait bilinmiyor. Bir kiralama şirketi mi, bir şahsı mı ama

0: 11 yıl boyunca kazası yok.
1: Evet, 2015'ten yani bugüne kadar neredeyse.
0: Yani darbe girişiminden sonra bu Fethullahçı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlardan sonra bu araç belli ki yatmış. Yatmamışsa dahi ya da el değiştirmiş ya da hiç kaza geçirmemiş. Evet. Ama şöyle bir baktığımız zaman yani tarihler birbirine çok yakın. Eğer kullanıcısı aynıysa kaza yapan biri. Yani 11 yıl boyunca hiçbir şekilde kazaya karışmamış
1: sonra
0: araç.
1: Sonra en son Eylül ayının birinde en bir son çarpışması var. Çarpması
0: bu
1: var.
0: Ayın başında bir kazası var. Yani 11 yıl boyunca bu araçtan bir haber yok. Kozinoğlu duruşması, soruşturması tekrar ne zaman açıldı? 26 Ağustos'ta yani Eylül başında da resmi olarak bu operasyonu hepimiz duyduk.
1: Evet.
0: 1 Eylül 2026 bulunduğumuz bu ayın başında bir kaza daha yapmış bu araç. Tutarı henüz belli değil. Belki de büyük bir araç, belki de perte çıkarma işlemi.
1: Evet.
0: Bunu bilmiyoruz çünkü sahibi bilinmiyor. Ama evet. Burada dikkat çeken detay...
1: 10-11 araç, yıl boyunca hiçbir şey olmamış
0: 11 yıl
1: ama...
0: boyunca hiçbir kaydı yok. 11 evet. yıl yatmış.
1: Peki alalım Ali Hanım. Hocam önemli bir tespit yaptı. Mesaj başka yerden de işte yayın kanalı aracılığıyla verilmiş olabilir. İşte Ali Han da dedi sembolleri kullanmayı seven bir...
2: Bir dolarlar çıkıyordu hatırlayın. Evet, o dönem evet. FETÖ üyelerinin üzerinden semboller seviliyor. FETÖ terör örgütü tarafından istihbarat örgütü olduğu için bunlar... Rastlantı mıdır, değil midir? Ama araştırılmaya muhtaç olan konular mutlaka araştırılması lazım. Burada bir şüpheden yola çıkıyorsunuz zaten. Şimdi 16.07 yani baktığınız zaman FG niye bunlar kullanılmış? Veya işte bir mezar taşında Erdoğan ismi yazıyor. Neden yazıyor? Yani bunlar araştırmayacağız mı? Yani bakmayacağız mı biz bunlara? Zaten hep böyle yola çıktık. Biz 17-25'ten sonraki süreçte İstanbul Emniyetine tayin olduk. Daha sonra 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra işte çeşitli süreçler yaşadık. Yapmış olduğumuz süreçlerde aslında bu ve benzeri gelmiş olan ihbarları değerlendirerek yol kat ettik.
1: Evet. Hocam sadece cezaevindeki şüpheli bölümler değil oraya hiç giremedik ama işte mezarlık sahnesi bu sembol içeren harf gruplarının, rakam gruplarının kullanılması aslında... Bir yandan kurgu, bir yandan gerçek işe geçtiği bir soruşturma. Savcılık açısından siz bir çerçeve çizdiniz. Bundan sonra ne görebiliriz, olasılık ne olabilir bu soruşturmanın gidişatı için?
3: Tabii şimdi bilgi amaçlı olarak senaristler yani bilgi alınması amacıyla çağrıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheli konumuna gelebilirler. Bunun dışında soruşturma genişleyip bu senaryoda örneğin Erdoğan, işte mezar görüntüsü vesaire dolayısıyla belki orada FETÖ'nün kendi mensuplarına yönelik bir propagandası da olabilir. Bilemiyoruz. Yani orada bakın biz bu şekilde mücadele edeceğiz, böyle bir sonuca ulaşacağız. Mesajı da vermiş olabilirler. Evet. O yüzden bunların hepsi araştırılmak suretiyle muhtemel ki FETÖ ile bağlantılı bir terör soruşturmasına dönecek gibi gözüküyor. Yani hem cinayet hem de FETÖ ile bağlantılı bir cinayet soruşturması olacak gibi gözüküyor. Biraz önce söylediğiniz Oda TV davasındaki ilgililer de bu dosyayla ilişkilendirilerek onların da aynı şekilde dosyaya dahil edilmesi muhtemel.
1: Evet, onlar tabii suçtan zarar gören evet. kişiler de olacaklar.
3: Tabii ki.
1: Çünkü 7 saniyede oluşturulmuş bir Word dokümanı, biraz önce söyledim. Bir de Oda TV'de o dönem çalışan gazetecilerden birinin evine bu olaydan kısa süre önce de İşte hırsız giriyor, yine ofise de girdiğine dair ifadeler var. O açıdan öncesinde yaşananlar, dizide olanlar ve arkasından MİT Asya Baş Müşaviri, 34 yıl devlet görevi yapmış bir ismin şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Senaristler tesadüf diyor ama savcılık nasıl değerlendirecek hep birlikte göreceğiz. Ali Han Tok. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Aydar Özdemir, Mehmet Emin Alşahin katkıları için teşekkür edelim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Husiler Mekke'yi mi hedef aldı? Yeni ateş hattında ne olacak? Babül Mendeb kapanırsa benzin ve dizel fiyatları ne olur? Rusya'nın saldırıları NATO sınırına yaklaşıyor. Almanya Rusya ile savaşa mı hazırlanıyor? Atina'da gündem neden Türkiye ile savaş? Gerilim artacak mı? Sena Alkan soruyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyenler Profesör Doktor Turgay Yerlikaya ve Doktor Hazar Vural, siyaset bilimci Doktor Sezin Öne ile gazeteciler Nevzat Çiçek ve Halişer Delek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: çeken yeni bir inceleme başlattı. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı diyor. Bahçeli seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini de söyledi. Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır diyor. Bakacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı et satışlarına yeni bir düzenleme getirdi. Artık kasaplarda hazır kıyma dönemi bitti. Kıyma müşterinin gözü önünde ve sipariş üzerine çekilecek. E bunlar öne çıkanlardı. Elbette daha fazlası var. Akşam haberleri başlasın. Efendim, kamu personeli seçme sınavında 392 aday yeniden sınava girecek. Sıcak bir gelişme. ÖSYM Şanlıurfa'da yapılan sınavlarda kural ihlali yapıldığını belirledi. ÖSYM 6 Eylül'de yapılan sınavın Şanlıurfa'daki oturumuna ilişkin incelemesini tamamladı. Sınav sabahı trafik kazası sebebiyle ulaşımın aksadığı, bu nedenle Osman Bey kampüsündeki sınav binalarına giriş süresinin 30 dakika uzatıldığı kaydedildi. Sınavın ardından tutanaklar ve kamera kayıtları da incelendi. Kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde toplam 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamaları yapıldığı tespit edildi. Adalet ve fırsat eşitliğinin de korunması amacıyla bu 392 adaya eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. 392 aday yeniden KPSS sınavına girecek diyerek devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak diyor. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını da söylüyor bakan. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine de geçilebilir dedi. Habertürk ve Bloomberg ortak yayınında bugün.
1: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
2: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
1: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109'du. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
1: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
2: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
1: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
2: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
1: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
2: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
0: Ben manşetlerde de aktarmıştık. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenirliği için bazı et ve

Efendim herkese merhabalar, iyi akşamlar. 16 Eylül günlerden çarşamba, saatlerimiz 18'e geliyor. Ben Semiha Şahin, hem memlekette hem de dünyada ne oldu bitti bakacağız. Önce bir öne çıkanları ekranlarınıza getirelim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat

0: süt ürünlerinde yeni standartlar getirdi. Artık tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullanılamayacak. Sucuk ve pastırmada tütsüleme yasaklandı. Sütteki şeker oranı da sınırlandı. Hepsine bakalım şimdi, gelsin ekranlara.
1: İçme sütüne şeker sınırı getirildi. Sucukta ve pastırmada tütsüleme yasaklandı.
2: Isın işlem, tütsüleme sucuğun kendi o doğal tadını değiştiriyor. O lezzeti bulamıyor insanlar.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanması için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et ürünleri ve içme sütleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre kıyma ve hazırlanmış et karışımları önceden çekilip tezgahta bekletilemeyecek. Sadece tüketici talep ettiğinde anında hazırlanacak.
3: Artık burgerın da bir kuralı var. Köfte standartlarına uygun üretilmek zorunda. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde ise tütsüleme dönemi sona eriyor. Bu ürünlere fıstık, peynir gibi çeşniler de giremeyecek. Amaç o bildiğimiz geleneksel tadı bozmadan muhafaza etmek.
2: O ısı işlemi kaldırılması yani halk için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
4: O katkı maddeleri olmadığı sürece bizi memnun eder tabii.
1: Dönerde de önemli değişiklikler var. Artık dönerin üzerinde yaprak, kıyma ya da yaprak kıyma olduğu açıkça yazacak. Çiğ döner en fazla 12 saat satışta kalabilecek. Düzenlemeler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı.
3: Bundan böyle süt almak istediğimizde içerisindeki şeker oranını görebileceğiz. Şeker oranı etikette açıkça yer alacak. Üstelik o şekere de bir sınır getirildi. İlave şeker %5'i, toplam şekerse %9,5'u geçemeyecek.
5: Onun da olması iyi olmuş. Bunu okuyarak bilinçli biçimde tüketimini sağlarsak insani anlamda da bizlere faydası olacağını düşünüyorum.
1: Ayrıca içme sütlerinde sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Doğal ifadesi ise sadece hiçbir katkı ve aroma içermeyen sütlerde yer alabilecek. Yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
0: Efendim, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi dikkat çeken yeni bir inceleme başlattı. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen ve çokça tartışılan Kurtlar Vadisi Pusu dizisi. Bunlar nasıl tesadüf diye soru işaretleri var akılda. Şimdi bu dizi için bir FETÖ incelemesi başlatıldı.
6: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
7: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada Başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
8: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
9: Abi her cephede adamım var.
1: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
6: Yat yazım!
1: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
10: Ama ihaneti affetmem.
1: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz, dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
11: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Efendim, şimdi Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakalım. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bu tartışmaya, bu açıklamaya getirdi. Seçimlerin de 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini söylüyor. Bunun da aslında erken seçim anlamına gelmediğini anlattı. Gündeminde bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı. Neler söyledi? Kendisinden dinleyelim.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
1: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 Hilal'in 3. Hilal'i kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
1: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
2: Efendim CHP sözcüsü Müslüm Sarıda Partisi'nin MK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mutlak mutlan kararına yönelik temiz başvurusunun geri çekilmesiyle kongreler ve büyük kurultayın önünde hukuki bir engel kalmamıştır dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını, yani bu kongrelerin sonucundaki kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki İhtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz. Burada bizden başka davacılar da vardı. Bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletli bir biçimde ve hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Yargıtay denetimin olacağı biçimdeki değerlendirmeler doğru değildir. Hukuki tartışmalarda beyhudedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra. Bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la devam edelim. Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a gitti. Buralara ziyarette bulundu. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdülhak Vasık'la görüştü. MİT Başkanı, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Baradar, Savunma Bakanı Mücahit ve İçişleri Bakanı Hakkani ile de bir araya geldi. Görüşmelerde güvenlik, istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar konuşuldu. ABD-İsrail-İran savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığı bu görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Borsa İstanbul Eski Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında da soruşturma başlatıldı. Bakalım ayrıntılara. Soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama var. İbrahim Mustafa Turhan'ın yaptığı paylaşımlarla ilgili resmen soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Turhan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası

0: araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım sebebiyle tutuklanan Nasuh Mahruki ile ilk kez hakim karşısına çıktı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla savunma yaptı. 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme Nasuh Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuklu olan Mahruki'nin tahliyesine de karar verildi. Hem hakim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Liyakat göstergeleri puanlamaya yansıtılacak ve doğu-batı ayrımı da kalkacak.
1: Doğu-batı ayrımı kalkacak. Hizmet puanı ve puan sıralaması ölçüt alınacak. Hakim ve savcı atamalarında sistem değişiyor.
2: Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sisteminde değişiklik kararı alındı. Detayları Bakan Gürlek paylaştı.
2: 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Efendim, Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Fiyatlar Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.9 oranında arttı. Reel olaraksa %6.5 oranında bir azalma var. İstanbul'da kira fiyatları da Türkiye ortalamasının %62.3 üzerine çıktı. Şimdi bu rakamlar bize ne anlatıyor? Konuşacağız, soracağız. Habertürk.com ekonomi editörü Ahmet Hamdi Girgin yanımda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Önce bir rakamlara bakalım mı? Konut fiyat istatistikleri bize ne anlatıyor acaba? Hem yıllık değişim hem de aylık değişim olarak. Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir özelinde. Buyurun.
3: Merkez Bankası bugün açıkladığı verileri. Yarın da satış verileri açıklanacak. Onları da bekliyoruz. Şimdi Türkiye genelinde konut fiyatlarının %23 arttığını görüyoruz bir yılda. Ve bu enflasyon altında kaldığı için ve yaklaşık bu 30 ayın 29'unda böyle oldu. Hani 30 aydır da diyebiliriz buna. 2,5 senedir enflasyonun altında artıyor konutlar. Bunun da sebebi biliyorsunuz işte faizlerin yüksek olması nedeniyle talep tabii ki azalıyor. Ve dolayısıyla ev fiyatları da eskisi kadar artamıyor. Burada en çok artış Doğu bölgesinde oluyor. Bingöl, Elazığ, Malatya gibi bölge ayırıyor bunu Merkez Bankası. En yüksek orada artış var. Ardından İstanbul takip ediyor. İstanbul'da artış %26,3 yine enflasyonun altında aslında.
0: Ama en yüksek şehir ortalamasında değil mi?
3: Evet, 3 büyük şehire baktığımızda en yüksek artışın orada olduğunu görüyoruz. Ve aylıkta da %1,9 arttığını görüyoruz. Aylığa bakarsak 3 büyük şehire İzmir'in daha yüksek arttığını da görüyoruz. Bunlar tabii ki dönem dönem değişebiliyor. Ama şu an İstanbul'un tekrar böyle bir hafif artış trendine girdiğini söyleyebiliriz.
0: Peki konut fiyatları nominal olarak artarken 9 aylık bu reel düşüş acaba ne demek? Yani bu eğilim ne kadar sürer?
3: Yani işte dediğim gibi enflasyon altında artıyor demek bu. Reel olarak düşüş bunu ifade ediyor. Yani enflasyondan bu artışı çıkardığımızda enflasyon altında bir fiyat artışı anlamına geliyor. Reel olarak da
0: böyle devam
3: düşüş
0: eder mi peki?
3: Yani şu anki durum öyle görünüyor. Bunun artması için faizlerin düşmesi lazım. Talebin artması gerekiyor. Talep arttığında bu fiyatlar artacaktır. Tabii ki gönlümüzden geçen artmasın. İnsanlar daha kolay ulaşabilsin konutlara. Şu anda böyle bir durum var. Bunu söyleyebiliriz.
0: Tabii faizler gerilemeden hani piyasada gerçek bir canlanma beklenir mi?

0: bu durumda? Yani
1: beklenmesi şu an zor görünüyor. Temmuz ayında en son satışlar açıklanmıştı. Dediğim gibi yarın Ağustos açıklanacak. Bir düşüş vardı. Geçen yılın zaten toplam aylara baktığımızda, Ocak Temmuz'a baktığımızda %5,5 gibi bir gerileme var zaten geçen yıla göre. Ve şu anda da onun devam edeceği görünüyor açıkçası. Çünkü hani henüz öyle bir faizlerin inme durumu söz konusu olmadığı için. Yani
0: ama zaten öyle bir durum olduğunda da şöyle bir tezatlık olmuyor mu? Faiz düşüşe geçtiğinde bu kez konut fiyatlarında artış oluyor. Vatandaş yine mağdur.
1: Yani tabii ki hani ödediğiniz taksitler biraz daha ödenebilir hale geliyor şu anda çok yüksek olduğu için. Ulaşmak daha zor tabii ki. Zaten satışların çoğunda peşin olduğunu görüyoruz biz. Uzun zamandır faizlerin yüksek olduğu dönemde. Şu anda böyle bir durumla karşı karşıyayız.
0: Daha mı karlı ve mantıklı oluyor kes?
1: Yani elinizde tabii ki peşin para varsa.
0: Varsa.
1: Yani biliyorsunuz evlerinde fiyatları çok yüksek duruma gelmiş durumda. Özellikle hani pahalı olan bölgelere baktığınızda vatandaşlar bunu tercih edebiliyor yatırım olarak. Hani ileride faiz düşer ve evlerin fiyatları artar diye. Ama şu anda onu da çok görmüyoruz. Yılın böyle başlarında altın fiyatları hatırlıyorsunuz çok artmıştı. O dönemde altın bozdurup o karıyla konuta yönelen insanlar olduğunu görüyorduk. Ancak bu dönemde o da biraz kırıldı ve ondan da satışların biraz gerilediğini görüyoruz. Yarın dediğim gibi tekrar göreceğiz, bakacağız ama hani öyle bir artış pek beklenmiyor.
0: Peki şimdi hani reel düşüş var diyoruz ama bu kiracılara yansıyor mu?
1: Kiracılara yansımıyor. Yani reel düşüş var diyoruz bu arada da yine de %26 artmış yani. Hani örnek veriyorum 10 milyonluk bir ev bu mantıkla baktığımızda 12,5 milyon olmuş. 12,6 milyon olmuş. Yani yükseliş var tabii ki zaten. Yani yok değil. Sadece enflasyonun altında yükseliş var. Kiraların da yükseldiğini görüyoruz. Bir grafiğimiz daha var istiyorsanız.
0: Peki o grafiğe geçmeden şunu da sormak istiyorum. Bugün Türkiye şartlarında kiracı mı olmak daha zor yoksa bir eve sahip olmak mı daha maliyetli?
1: Yani ikisi de zor maalesef. Ama tabii ki eve sahip olmak daha zor. Zaten ev alabilecek vatandaşlar bir şekilde hani canını dişini canına katıp hani bir şey almaya çalışıyorlar. O yüzden de hani biraz ev satışları aslında çok kötü durumda değil. Almaya çalışıyor insanlar ulaşabildiği finansmanlarla. Ama çok zor tabii ki biliyorsunuz hani taksitleri ödemek.
0: Yani hani
1: kolay
0: ömür
1: değil.
0: Boyu kira ödemek mi yoksa gerçekten bu yüksek maliyetli eve sahip olmak mı? Hangisi daha maliyetli? Herhalde başa baş artık.
1: İşte ulaşabiliyorsanız şimdi hani 100 bin lira size şey çıkıyorsa taksit çıkıyorsa aylık ödeme. Bunu herkes ödeyemiyor tabii ki. Ödeyemiyorsanız mecburen kirada kalıyorsunuz.
0: 100 bin lira bugün Türkiye bu sosyal konut, büyük para.
1: Sosyal konutlar yapılmaya başlandı. Bu olumlu bir adım tabii ki.
0: Ama ona da geleceğim ayrıca. Onların nasıl bir faydası olur diye. Şimdi İstanbul'da kira Türkiye ortalamasının, Ahmet Bey sizdeyiz. %62.3.
1: Üzerinde. Aslında bu rakam tabii ki büyük bir rakam. Hani korkunç gözüküyor da bunun daha yüksek olduğunu da gördük biz. Bu Endeksa'nın verileri. Ben gelmeden önce Merkez Bankası verilerine de baktım. 2022'nin ikinci çeyreği, üçüncü çeyreğinde bu %84'e kadar ulaşmış. O dönem çünkü çok artıyordu kiralar İstanbul'da. Diğer iller ona yetişemiyordu. Sonra bu 2024'ün ikinci çeyreğinde %53'e kadar geriliyor. Çünkü diğer şehirlerde de kiralar İstanbul'u görüp artmaya başlıyor
0: bu
1: diyebiliriz.
0: Bu mu sebep gerçekten?
1: Ya evet tabii ki sonuçta bunlar birbirini takip ediyor. İstanbul her zaman önce oluyor.
0: Ama buradan, İstanbul'da arttı diye diğer şehirlerin de bunu örnek alması mı?
1: Göç oluyor mesela ya da maliyetler artıyor, inşaat maliyeti artıyor. Burada diyor.
0: İstanbul'u en çok tetikleyen ne?
1: İstanbul nüfusu zaten her zaman kalabalık. İstanbul hep hani en çok artan yerlerden biri. Her zaman daha yüksek. Hani diğer şehirlere baktığımızda ben daha yüksek farklar olduğunu hatırlıyorum yani oran olarak baktığımızda. Şu anda tekrar o yükseliş trendine geçmiş durumda. Çünkü diğer şehirler de çok arttı o dediğim gibi önceki dönemlerde. %50'lere kadar düşmüş 2024'ün ikinci çeyreğinde. Bu iki yıldır şimdi İstanbul tekrar daha fazla artıyor ve diğer şehirlerdeki artış bu sefer azalıyor. Oranda da bu sefer fark açılıyor. Çünkü diğer şehirlerde hani insanlar göç edip daha ucuza yaşayayım diye mesela gidiyorlar başka civar şehirlere ya da başka diğer şehirlere. Ama orada da kiralar arttıkça artık fazlalaşmaya başlayınca bir yerde dengeye oturmuş oluyor.
0: Bir de şöyle bir şey var İstanbul'da. Yeni kiracı ile eski kiracı arasında korkunç bir makas var.
1: Onu da bugün haberini yaptık.
0: Yani atıyorum aynen sizin 40 bin liraya 45 bin liraya boşalttığınız evi, yani ben boşaltıyorum o evi, siz gelip neredeyse iki katına 80-85 bin liraya kadar çıkıyor.
1: %26,4 şu an yeni kiracı kira endeksi. Bu ne demek? Herhangi bir konutun, boş bir konutun yıllık fiyat artışı %26. Yani geçen sene boş olan.

0: bir evin o fiyat artışı %26,4.
1: Peki şu fark ediyor mu artık eski ev yeni ev?
0: İşte yeni evler çok daha pahalı zaten. Hı-hı. Oralara da ulaşmak zorlaşıyor. O 26,4 yeni kiracı endeksi, ama siz eski kiracıysanız bugün resmi rakam %31,79. Yani daha eski kiracı olduğunuzda daha fazla fiyat artmış oluyor aslında. Hani eski olmanın bir avantajı olmuyor. Normalde eski kiracı olmanın daha yavaş yavaş artar ve 3-4 sene sonra dersiniz ki hani yanımdaki 50 veriyor, hani ben en azından 30 veriyorum, 40 veriyorum. Hani evet, eski olmanın evet, her zaman avantajı vardır normalde. Evet. Şu an onun bozulduğunu görüyoruz. Yeni evler o kadar artmıyor kiraları, hani boştaki evlerin. Ama siz oturduğunuz eve şu anda 12 aylık enflasyon ortalaması da kira zammı yapıldığı, hı hı, için %31,79 şu anda mesela. O oranda bir zam yapmış oluyorsunuz.
1: Yani zor İstanbul'da gerçekten. Evet. Türkiye genelinde aylık kira 28 bin 40 civar, yani evet, 28 bin lirayken 28 bin lira. İstanbul'da 45.510 TL. Evet. Yani yüksek bir meblağ. Peki yüksek. Bu yeni TOKİ'nin kiralık konut projesinin, hı-hı, acaba bir düşüşe sebep olur mu diyeceğim ama
0: kısa sürede o kadar pek değil, mümkün değil. Şu an biliyorsunuz 1071 tane daire kiralık olarak verilecek. Bu İstanbul için tabii ki çok büyük bir rakam değil ve 15 bine tamamlanacak o kısa, hı-hı, zaman içerisinde önümüzdeki aylarda. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söyledi, sosyal konutlara ağırlık vereceğiz, bütçeyi %150 arttırdık ve önümüzdeki yıllarda 750 bine kadar sosyal konut yapılacak dedi birkaç yıl içerisinde. Bunun artması halinde tabii ki fark olacaktır. Şöyle söyleyeyim, 1.8 milyon civarı İstanbul'da kiracı olduğu tahmin ediyor hane olarak. Şimdi tabii ki onu 10 bin 20 bin daireyle düzeltemiyorsunuz tabii şeyi, piyasayı, ama bu işte 100 bine 200 bine 300 bine çıkar. O zaman oradaki olur, fiyatların düşük olması muhakkak ki piyasayı etkiler. Ama böyle bir girişim olduğu görünüyor. Hı hı. Umarım hani önümüzdeki yıllarda bu fiyatları kıracak bir hamle haline gelecektir.
1: Peki şunu da sorayım. Elinde parası olan, belki bizi izleyenler, hı hı, arasında hani ev almaya niyeti var. Yeni bir proje mi yoksa ikinci el konut için mi daha doğru bir zaman?
0: Ya tabii ki bütçeye göre herkes için. Ama sıfır konutlara ulaşmak gerçekten çok zor. Fiyatlar çok fark ediyor. Hele bu deprem korkusu vesaire, evet, dolayısıyla normal olarak insanlar mantıklı olarak yeni evlere yöneliyor. Ancak şu anda böyle bir yeni konut arzı da çok yüksek değil. Yine sonuçta müteahhitler de kredi vesaire kullanıp bu konutları yapıyor. Orada da bir yükseklik olmadığını görüyoruz. O yüzden yüksek sıfır konutlara ulaşmak. İşte insanlar şey tercih ediyor, bu kentsel dönüşüme girer, ben burayı yenilerim.
1: Evet, biraz da öyle
0: yatırım
1: bir
0: yapmış
1: var,
0: olurum düşüncesi, hı-hı, var. Buna çok yönelen oluyor. Tabii ki ulaşabiliyorsa vatandaşlar sıfır konut ulaşmak daha mantıklı yani. Ama fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki halimiz bu. Var mı eklemek evet, istediğiniz?
0: Teşekkür
1: çok
0: ediyorum,
1: teşekkür ediyorum. Habertürk.com ekonomi editörü Ahmet Hamdi Girgin. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretinin ardından bölgedeki gelişmeleri de değerlendirdi. Suriye'de en büyük istikrarsızlık tehdidinin tabii ki İsrail olduğunu söyledi. Yunanistan'ı da silahsız statüdeki adalar konusunda uyarıyor. Mekke ittifakının da genişletileceğini söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Fidan, iki günlük Suriye ziyaretinin ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaklaşık iki saat görüştüğünü belirten Fidan, Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidin İsrail olduğunu söyledi.
3: İsrail, komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.
2: Fidan, kendini fesheden terör örgütü SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu sürecine değindi. Önceliğin SDG'nin tehdit ve düşman unsuru olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, uygulamanın yakından takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suriye, Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İttifakı genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan, Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaların silahlandırmasını ise Türkiye için tehdit olarak nitelendirdi.
4: Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınırlı.

0: kısıtlama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
1: Firan, S-400'lere ilişkin teknik müzakerelerin de ilgili ülkeler arasında sürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Firan, sürecin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.
2: Peki, Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının tasfiyesi Ankara'nın da yakın takibinde. Şimdi bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşıyla önemli bir görüşme yaptı. PKK'nın İran'daki yapılanması PJAN tasfiyesi vardı gündemde.
3: Hoş geldiniz.
4: Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliği. Tüm bu konular İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin ikili görüşmesinde ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimlerle bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz. Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye süreci çok önemli bir eşik. PKK'nın İran'daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olması çok önemli. Sürece karşı çıkan örgüt üyeleri İran'a geçerek etkin olabilir.
4: Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Sınırdaki tedbirlerin koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçıları ile mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor dedi.
6: Tekrar bir şey. Mücadeleden...
4: İran İçişleri Bakanı Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerle terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli. Silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir ifadelerini kullandı.
7: Allah'a emanet olun. Hadi. Sağ olun.
2: Hem Suudi Arabistan, Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler de bu iddiaları reddetti.
1: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Babil Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. Amerikan temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya'da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
2: Mekke'ye kadar uzanan bir İHA tehdidi aslında bölgedeki gerilimin de ne kadar endişe verici olduğunu gösteriyor. İsrail ordusu da Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz'a tehditlerini sürdürdü. Kapsamlı saldırılar an meselesi dedi. Filistinlileri sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını da öne sürdü.
4: Önce vurdu, ardından yardıma gidenleri hedef aldı. İsrail ordusu

0: tuttu, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik şiddetli saldırılarına bir yenisini ekledi. İsrail ordusunun Şehrivan mahallesine düzenlediği ilk hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. 12 yaşındaki Muhammed Ezzetani ise yaralı sağlık çalışanına yardıma koştu. Ancak İsrail ordusu yaralıyı ve ona yardım eden çocuğu hedef alarak ikinci bir saldırı düzenledi. Saldırıda hem Filistinli çocuk hem de sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Buna rağmen bir kez daha Filistinlileri tehdit eden İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden kapsamlı saldırı başlatmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hamas'ın kendiliğinden silah bırakmasının gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz ifadelerini kullanan Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye kapsamlı saldırı talimatı verilir verilmez Filistinlileri sürgün planını uygulamaya hazır olduğunu belirtti. İsrailli bakan, Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar sebebiyle Gazze'nin nüfusunun %70 azaldığını iddia etti. Katz, daha önce de sürgün planının iptal edilmediğini, şimdilik dondurulduğunu söylemişti.
1: Hem de İsrail bütün bunları dünyanın gözünün içine baka baka yapmaya devam ediyor. Şimdi İstanbul'daki trafiğe bakalım. Yoğunluk ne durumda? Saatlerimiz 6.30'u gösteriyor. Biraz geçmiş. Şu dakika itibariyle %78'e ulaşmış durumda. İstanbul'da trafikte olanlara Allah sabır versin diyorum şu sıra. D100 Karayolu Yeni Bosna mevkiinden canlı görüntüler bunlar. Ekranın sol tarafında. Sağ taraftaysa genel yoğunluk haritasını görüyorsunuz. Kırmızı olan taraflar zaten son derece yoğun. Trafik neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Haftanın 3. iş günündeyiz. Bugün çarşamba, yağmur var. Ve yağmurun da etkisiyle mesai bitiminde trafik yoğunluğu işte bu şekilde üst seviyeye ulaşmış durumda. Pazartesi günü okullar da açıldı. Hem okulların açılmasıyla beraber hem mesai bitimi zaten şu sıralarda 6'dan sonra trafik her zaman böyle okullarda başladıktan sonra. Bir de hava yağmurlu tabii, sabah da böyleydi. Şu anda da bu durum kaçınılmaz. İstanbul'da trafik %78, D100 Karayolu Yeni Bosna mevkiinden canlı görüntüleri izliyorsunuz. Durma noktasında araçlar işte adım adım ilerlemeye çalışıyor. Haftanın 3. iş günündeyiz. Bundan sonrası için de bütün İstanbullulara ne diyelim? Kolay gelsin. Çekeceğimiz var. Efendim şimdi İran-ABD savaşı devam ediyor. Trump bu ara yaklaşan seçimleri gösteriyor. İşte ya öncesinde ya sonrasında bitecek bu savaş diyor. Ama tabii bunun bir de bir maliyeti var Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şu ana kadar ABD'ye olan maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi savaşın sürmesi halinde bu faturanın da her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi. Ne demek istiyor? Bir bakalım.
2: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için kongreden 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon ise mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
3: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizi

0: krizine yol açacaktır.
1: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
2: Evet, tablo biraz da aslında ne umdu ne buldu noktasına gelmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri açısından. Askeri olduğu kadar da ciddi bir ekonomik faturası yaptırımı da var. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Azerbaycan'da yapılan Türk Dünyası Analitik Merkezleri 2. Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Orta koridorun önemini vurguladı bir kere daha. Türk devletlerinin ortak kalkınma bankası kurması gerektiğini söylüyor.
3: Orta koridor yalnızca bir demir yolu hattı değildir. Yalnızca bir lojistik güzergahı da değildir. Orta koridor doğru politikalarla bir ekonomik kalkınma kuşağına dönüşebilir bizim için. Yatırım fonu çok önemli ama bizim bana kalırsa dünyada finansal anlamda bu sektörde söz sahibi olabilmemizi sağlayacak nihai bir başka proje, ortak bir kalkınma bankası oluşturabilmektir. Ve biz bu konuda Türkiye olarak, onu söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizle birlikte bir çalışmada hazırladık.
2: Gülistan doku soruşturmasına bakalım. Dün aktarmıştık, 36 kişi tutuklandı bugüne kadar diye. Buna 2 kişi daha eklendi ve soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Peki bu 6. dalga operasyonda tutuklanan 6 kişiye acaba hangi suçlamalar yöneltildi? İzleyelim.
4: Gülistan doku soruşturmasında 6. dalga operasyon polislere uzandı. Delilleri yok etme suçlamasıyla gözaltına alınan polislerden 6'sı tutuklandı. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan doku ile ilgili cinayet soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda aralarında 2 başkomiserin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Şüphelilere suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. 6 polis sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürüp babasından ve çevresinden aldığı yardımla cesedi yok ettiği iddia ediliyor. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş verdiği ifadede cinayete şahit olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmada başta vali ve oğlu olmak üzere toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
2: Yani bu nasıl bir çevre, bu nasıl yardım alma, bu nasıl organize bir kötülük? Bakın 38 insan tutuklandı bugüne kadar. 38 tutuklu var ama 20 yaşındaki bu gencecik kızın cenazesi hala ortada yok. Nerede olduğu da bilinmiyor. Son olarak bakan söyledi, Adalet Bakanı. Belki dedi kimyasallarla yok edildi. Bunu da araştırıyoruz dedi. Soruşturma da devam ediyor. Bakalım daha nerelere, kimlere uzanacak. İstanbul Fatih'te ise döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Dün aktarmıştık. 10 şüphelinin gözaltına alındığı bu olayda saldırganların kaçtığı anlar ortaya çıktı.
1: Geçmişten gelen husumet tansiyonu yükseltti. Döviz bürosu savaş alanına döndü. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. Döviz bürosundaki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. İstanbul Fatih'te iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuan'daki bir döviz bürosuna girdi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

0: adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta bulunan sahte 1 milyon 900 bin dolar incelemeye alınırken olayla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor. İş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E.'nin ölen kardeşlerin babalarıyla daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Efendim, İzmir'de bir taksi şoförü rahatsızlanan yolcusu için nasıl seferber oldu bakacağız. Trafik polislerinin eşliğinde yolcusunu da hastaneye yetiştirdi. O anlarda taksi için kamera kayıttaydı.
2: Araba değil mi? Tamam ablam, panik yapma.
0: Yolcusu aniden fenalaştı. Dakikalar ilerledikçe panik daha da arttı. Taksi şoförü direksiyonu hastaneye kırdı.
3: Can size emanet. Ve belki saniyeler oynuyor orada.
0: Mehmet Emin Yalçın, İzmir'de taksi şoförü. Aracını aldığı bir kadın yolcu fenalaştı. Önce araçtan inip su verdi ama işe yaramadı.
3: Başından aşağı suyu döktüm. Elim gitti abi dedi. Eli parmakları birbirine kilitlenmiş gibiydi. Eline biraz masaj yaptım.
0: Yalçın tekrar direksiyonun başına geçti. Hastaneye doğru ilerledi. Yoldaki trafik polislerinden de yardım istedi.
4: Bayağı kriz geçiriyor. Bana yol açın.
3: Polis ekipleri vardı. Yanaştım onlara. Bana dedim yol açın. Sağ olsunlar, hemen onlar da sirenleri çaldılar. Hastaneye gelinceye kadar bana eşlik ettiler.
0: Kadın hızla hastaneye yetiştirildi. Neyse ki durumu iyi.
3: Eşini söyledi. Serum bağlı abi, şu anda durumu iyi. Hayati tehlikesi yok dediler.
1: Evet, tabii için yani yüreği olan iyi insan ne yapar? Yardım etmek ister. Bunu hayatın her alanında zaten görüyoruz. Taksiciler arkadaşımız da yolcusunu yetiştirmeye çalışmış. Şimdi buna bir tezat başka bir haber var. Ambulansa yol ver, hayata can ver. Bu cümleyi ne yazık ki bazı sürücüler unutuyor. Siren çalan ambulansa ısrarla yol vermiyor. Tıpkı İstanbul Büyükçekmece'de bir sürücünün yaptığı gibi. Şimdi o görüntüyü getireceğiz. Yani burada saniyeli

0: İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans sirenleri açık halde sol şeritte ilerliyordu. Ya bir hastaya gidiyordu ya da hasta taşıyordu. Ambulans şoförü önündeki kamyonete çekilmesi için uyarıda bulundu. Ancak sürücü hiç oralı olmadı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis harekete geçti. Sürücü İÇ gözaltına alındı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine bir süreyle el konuldu. Aracı trafikten men edildi. İÇ hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.
1: O sirenin arkasında yaşam mücadelesi veren bir insan var. Belki de ölümle burun buruna, bunu bilmiyoruz ama önemli gören sürücünün trafikte, aslında bunu görmeyen sürücünün de trafikte yer almaması lazım. Çok ağır cezaları olması lazım. Şimdi grip mevsiminin kapıyı çalmaya hazırlandığı bu günlerde de grip aşıları eczanelere geldi. Fiyatı 800 liraya yaklaştı. Aşı risk grubunda olan kronik hastalar içinse yine ücretsiz olacak.
2: Grip aşısı oldunuz mu hiç?
3: Oldum.
2: Kaç defa?
3: 2-3 kere oldum.
2: Kaç yaşındasınız?
3: 68.
4: Beklenen grip aşıları geldi. 2026-2027 kış sezonu için hazırlanan yeni aşılar eczanelere ulaşmaya başladı.
5: 3 farklı isimde grip aşılarımız gelecek. Bir tanesi geçen haftadan itibaren eczanelere gelmeye başladı.
4: Mevsim geçişiyle birlikte soğuk algınlığına bağlı şikayetler artınca eczacılara bir süredir grip aşıları soruluyordu. Aşılar geçtiğimiz hafta itibariyle raflara ulaşmış durumda. Grip aşılarının bu yılki fiyatı 764 lira. Ücretsiz uygulama kronik hastalar için yine aynı şekilde bu yılda geçerli olacak.
5: Talep var tabii, hastalarımız Eylül'e girmeden Ağustos ayından sonlarına doğru aramaya başlıyorlar aşılarımız geldi mi diye. Çünkü geçen sene de bir sıkıntı olmadı. Çok rahat grip aşılarına ulaşabilecekler.
4: Aşının koruyuculuğu için erken yaptırmakta fayda var.
5: Eylül aylarında yaptırırlarsa özellikle kronik hastalıklar için çok daha yararlı olur. Okullar da açıldı. Pazartesi'den itibaren grip semptomlarında veya nezle semptomlarında bir artış olduğunu görüyoruz.
4: Peki grip aşısı reçetesiz alınabilecek mi?
6: Sağlık sorunu olmayanlar grip aşılarını bu yılda ücretini ödeyerek alabilecek. Ancak böyle de olsa yine önce aile hekimine gidilip grip aşısını reçete ettirmek gerekiyor. Sonrasında bu reçeteyle eczaneye geldiğinizde 764 lira ödeyerek grip aşısını temin edebileceksiniz.
4: 65 yaş üstü olup e-nabız sisteminde kronik hastalığı tanımlı olanlarsa grip aşılarını bu kış mevsiminde de ücretsiz temin edebilecek.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlara gidelim.

Efendim akşam haberlerini tamamlıyoruz. Sonuna geldik. Birazdan karşınızda Faruk Aksoy olacak. Ana haber bülteni için hazır sizi bekliyor. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde görüşmek üzere. Habertürk'te kalın. İyi akşamlar.

0: Husiler Mekke'yi mi hedef aldı? Yeni ateş hattında ne olacak? Babül Mendeb kapanırsa benzin ve dizel fiyatları ne olur? Rusya'nın saldırıları NATO sınırına yaklaşıyor. Almanya Rusya ile savaşa mı hazırlanıyor? Atina'da gündem neden Türkiye ile savaş? Gerilim artacak mı? Sena Alkan soruyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, akademisyenler Profesör Doktor Turgay Yerlikaya ve Doktor Hazar Vural, siyaset bilimci Doktor Sezin Öne ile gazeteciler Nevzat Çiçek ve Halişer Delek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 16 Eylül çarşamba günündeyiz. Ve her akşam olduğu gibi ana haberde Habertürk'te, Türkiye'de haberin adresinde birlikteyiz. Sayın seyirciler, ekonomiyle başlayacağız. Önemli gelişmeler var. Bugün gündüz saatlerinde sabah saat 11'de Habertürk Bloomberg ortak yayınında Açıl Sezen, Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni, Hazine ve Maliye Bakanı'nı ağırladı. Konuştular. Memur ve emekli ne kadar zam alacak sorusu gündeme geldi. Yetkili ağızlardan birinden de yanıt var. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en önemli isim. Hazinenin, Türkiye'nin kasasının şu andaki şefi. Habertürk'te, bizim kanalda, Bloomberg'te ortak yayında konuştu. Ve son derece dikkat çeken mesajlar verdi. Açıl Sezen sordu, her açıdan sordu. Ne oluyor dedi. Türkiye nereye gidiyor? Ekonomide rakamlar ne durumda? Yani enflasyon konusunda vatandaşa ne söyleyeceksiniz? Herkes sizin iki dudağınıza bakıyor dedi. En az enflasyon kadar artacak dedi. Özellikle maaşlarla ilgili, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada bakan. Peki başka neler vardı bu önemli yayında? Detayları bir görelim ve ana habere başlayalım.
1: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
2: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
1: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
1: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Biz

0: seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
1: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
0: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
1: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
0: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
1: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
2: Yani enflasyonda tek haneleri görürsek serbest kur sistemine geçebiliriz diyor. Bu arada motorin konusunda çok ciddi sıkıntı var. Yani motorini durdurabilene aşk olsun. Motorine bu geceden itibaren 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor sayın seyirciler. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaşacak. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Motorine önceki gece yapılan 6,5 liralık zammın ardından bu gecede 4,62 liralık zam bekleniyor. Böylece halen 95 lira 60 kuruş olan motorun fiyatı 100 liranın üzerine çıkacak. Şimdi bu konuya dair bir iki notum var. Onları mutlaka sizinle paylaşmam lazım. Elbette ülkeler, devletler çeşitli paktlara üyedir, müttefiktirler. Onlarla birlikte hareket ederler. Birbirlerini bağlayıcı kararlar alabilirler. Bunlar normaldir. Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Türkiye de oraya üye. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Batı müktesebatını fikren ve uygulamada en azından bir kısmını kabul eden bir devletiz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Fakat Batı'nın yaptığı her yanlışı kabul etmek zorunda değiliz. Kendi çıkarları için yaptıkları şeyleri biz de harfiyen uygulamak zorunda değiliz. Mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye doğru bir tutum takındı. Doğru bir tavır. Ne Rusya'dan yana ne de Amerika'dan yana. Ne Ukrayna'dan yana ne Rusya'dan yana. Benim çıkarlarım var. Ben bu bölgede 90 milyon nüfusuyla 1200 yıllık tarihiyle büyük bir devletim de kendi işim neyi gerektiriyorsa onu yaparım dedi ve doğru yaptı. Şimdi öyle bir noktadayız ki akaryakıt fiyatları aldı başını gitti. İsrail İran'a saldırıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyor. İşin kısmen ceremesini, maliyetini biz ödüyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeden petrol almasa da kendi kendine idare ediyor. Şimdi Türkiye ve İran, düşünebiliyor musunuz? Petrol zengini bir ülke İran ve burada Türkiye. Mesela bizim aramızda karadan bir akaryakıt bağlantısı yok. Bir boru hattı yok. İran'la Türkiye arasında akaryakıt boru hattı yok. İsrail İran'a düşman diye, Amerika Birleşik Devletleri İran'a düşman diye bizim düşman olmamız gerekmiyor. Zaten düşman da değiliz. Ama bugüne kadar öyle bir planlama yapılmış ki bütün Cumhuriyet tarihinde, hele hele 1980'lerden sonra İran'daki rejim değişikliğinden sonra dünyanın bir yerinde baş gösteren kıtlık, sıkıntı aslında bizim yanı başımızda var ama sırf bu ilişkiler dolayısıyla biz ondan istifade edemiyoruz. E tabii bunun da bir bedeli var. Şimdi mazot 100 lira. Elbette vatandaşın itirazı var. İtirazı var ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fikren ve devlet olarak ait olduğu o yapılar, o kurumlar, o ilişkiler, o müttefiklik ilişkileri bazen böyle sonuçlar da doğuruyor. Onun için dış ilişkiler içeriği ne kadar

0: etkiliyor. Bu hadiseyle görülebilir. Şimdi dönelim. İstatistik Kurumu'nun bazı verileri var. Onları paylaşalım ve ana habere devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %1,7 artarak 16.393.563 oldu.
1: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %1,7 arttı. 16.393.563 kişiye yükseldi. TÜİK, Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1,5 azalırken, inşaat sektöründe %3,5 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,1 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzdesel olarak değişim göstermedi. Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azalırken, ticaret hizmet sektöründe %0,1 arttı. İnşaat sektöründe yüzeysel olarak değişim olmadı.
0: Habertürk'te ana haberde dönelim içeriye. İçerideki siyasi başlıklara ne oluyor ne bitiyor? Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti, isim benzerlikleri ve başka başlıklar. Ama mutlak mutlam meselesi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, mutlak mutlam davasında temyizden feragat etme kararına ilişkin konuştu. Bir kez daha kurultayın bir an önce yapılması için geri çektiklerini söyledi. Bizim amacımız bu. Kurultayda sıkıntı yaşanmasın. Onun için mutlak mutlam meselesinden feragat ediyoruz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu da ifade etti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde, açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz.
1: Mutlak mutlan davasında temyizden feragat etme kararının gerekçesini anlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu söyledi.
2: Yetkisiz olduğunu kabul ederek onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra. Bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'li belediye başkanlarının performansının ölçüleceğini paylaştı.
2: 2027 yılına dönük olarak da bir yerel yönetimler reformu ve bir yerel yönetimler programı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin performansını ölçen bir performans takip sistemi oluşturmak bizim önceliklerimizin arasında yer alıyor.
1: Sarı, yeni partinin isim tartışması konusuna da değindi. Yenilik Partisi ile CHP'nin görüştüğüne ilişkin iddiaları da yalanladı. Bu iddiaları hayretle takip ediyoruz dedi.
0: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasına ilişkin davada ara karar açıklandı sayın seyirciler. Davanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi. Duruşmada avukatlar tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Hakim tüm talepleri kabul ederek ara kararını açıkladı. Duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi. Devam edelim. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Bu konu gerçekten gündeme bomba gibi düştü. İşte Abdullah Öcalan'a villa yapıldı, evinin önünde bir bahçesi var, çok lüks şartlarda yaşam sürecek denildi ve hadise MHP Genel Başkanı'nın artık bir ikinci açıklama yapmasına kadar gitti. Villa diye bir şey yok.

0: Yok dedi Bahçeli. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini de söyledi. Bunun erken seçim anlamına gelmediğini ifade etti. Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı. Kısaca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair kısa kısa pasajlar verdi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
2: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 Hilal'in 3. Hilal'i kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
2: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
0: MHP Genel Başkanı gündeme dair kısa kısa bunları söyledi. Arkadaşlarımız bunları özetledi. Bu arada terörsüz Türkiye meselesi. Terörsüz Türkiye ile ilgili şu anda hangi noktada, kim ne yapıyor, neler oluyor, devlet ne yapıyor, Türkiye süreci nasıl takip ediyor, ona bakacağız. Ama önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan. Celal Adan diyor ki terörsüz Türkiye süreci milletimizin ayağındaki prangaları parçalayan hamledir. Milletin ayağındaki prangaları terörsüz Türkiye süreciyle parçalıyoruz, dağıtıyoruz. Yani milletin ayağındaki prangalar parçalandıktan sonra millet yoluna rahat bir şekilde ve hızlı bir şekilde devam edecek diyor Celal Adan. Ve sonra ekliyor, terörsüz Türkiye namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü bir Türkiye'dir. Bacalar tütecek, terörle uğraşmayacak, doğuda, güneydoğuda yatırımlar artacak diyor. Terörsüz Türkiye ölüm saçan silahların değil, üretim yapan makinelerin sesi demektir. Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı durumu böyle özetliyor. Sayın seyirciler, bu arada terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının tasfiyesi Ankara'nın çok yakın takibinde. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşıyla son derece kritik bir görüşme yaptı. Gündemde PKK'nın İran'daki yapılanması, PEJAK'ın tasfiyesi vardı. İçişleri Bakanı İran'a her yerde tasfiye ediliyor, kendi kendini tasfiye etti. Ortada PKK, YPG diye bir yapılanma kalmadı, İran'da da PEJAK kalmasın dedi.
3: Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliği. Tüm bu konular İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin ikili görüşmesinde ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmeler de bulundu.
4: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda.

0: zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimlerle bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz. Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye süreci çok önemli bir eşik. PKK'nın İran'daki PEJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olması çok önemli. Sürece karşı çıkan örgüt üyeleri İran'a geçerek etkin olabilir.
1: Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Sınırdaki tedbirlerin koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçıları ile mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor dedi. İran İçişleri Bakanı Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerle terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. PKK, PEJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli. Silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir ifadelerini kullandı.
2: Bakın bu İran'ın dönem dönem çok yanlış politikaları oldu. Suriye başta olmak üzere, Orta Doğu'da. Hani şu Şii Hilali vesaire. Yani geri çekemeyeceği kadar adımını geniş attı. Sonra da ayaklarını kestiler. İran bizim komşumuz. Fikrine, zikrine, rejimine, hiçbir şeyine katılmayız. Biz demokratik, layık, hukuk devletiyiz. İran'da 1978-79 sürecinde bir devrim yapıldı. İmam Hümeyni bir devrim yaptı. Ve İran o gün bugündür öyle yaşıyor. İran İslam Cumhuriyeti. O İran'ın sorunu. Kendi bunu reddeder, değiştirir, değiştirmez dışarıdan kimsenin de müdahale etmesine gerek yok. Fakat her şey aslında komşuluk ilişkileri içinde devam etmeli. Eğer Türkiye terörden zarar görüyorsa İran'ın da bu konuda gerçekten samimiyetle adım atması gerekir. Şimdi PEJAK konusu aramızdaki dostluğun, komşuluğun en önemli göstergesi olacak. Bakalım İran bu konuda neler yapacak. Ta haber bülteninin başında bugün İran'la Türkiye arasında karadan bir boru hattı olsaydı Türkiye belki de uzun yıllar bunu açıktan da dünyaya deklare ederek ciddi anlamda petrol ihtiyacını İran'dan karşılayabilirdi. E tabii çeşitli anlaşmalar, çeşitli meseleler komşuluk ilişkilerinin önüne geçiyor. Bu da dünyanın bir gerçeği. Şimdi dönelim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dikkat çeken açıklamalarına, incelemelerine. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Son derece kritik bir adım. Bir dönemin fenomen dizisi. Türkiye'de reyting rekorları kıran dizi o dönem için FETÖ tarafından kurgulanıp senaryolaştırıldı mı yoksa bu diziye bir müdahale yapıldı mı yapılmadı mı aslında bu inceleniyor.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
4: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
5: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada Başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
6: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
7: Abi her cephede adamım var.
4: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
8: Yatacağım!
4: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
9: Ama ihaneti affetmem.
4: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
10: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Şimdi bu incelemeler yapılacak, bu araştırmalar yapılacak, bunlar yapılsın. Fakat

0: Dönem ve tarih de son derece önemli. Mesela Türkiye'de 2010-11'li yıllar, bu yıllardaki genel durum elbette devletin dışındaki yapılanmalarla bir toplumsal dizayn çalışması yapıldıysa bunlar mutlaka ve muhakkak araştırılmalı, incelenmeli. Doğru. Fakat aynı dönemlerde yani 2010-11-12 Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, dışarıdan gelen tehditler, içerideki yapılanmalar, o dönemin ruhu da tam olarak galiba bu inceleme ve araştırmanın içine konulacak. Ama şu görülüyor, hiç kimse artık bundan şüphe etmiyor. Bu dizi, yani hukuki yollar nereye giderse gider, nasıl karar verirse verir, savcılar, hakimler ne der bilinmez. Ama ortada o kadar acayip benzerlikler, o kadar tesadüflerle açıklanmayacak işler var ki, isimlerden tutun, olaylardan tutun, ölümlerden tutun, suikastlerden tutun. Yani sanki Türkiye'de bir hafta iki hafta sonra ne olacaksa o bir hafta iki hafta önceden Kurtlar Vadisi'nde ülkeye izlettirildi. Böyle bir görüntü var ve herkesin fikri de kim ne derse desin bu yönde. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretini bitirdi. Bölgedeki gelişmeleri oturdu bir değerlendirdi. Suriye'de en büyük istikrarsızlık tehdidinin İsrail olduğunu söyledi. Yunanistan'ı silahsız statüdeki adalar konusunda uyardı. Mekke ittifakının ise genişletileceğini söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, iki günlük Suriye ziyaretinin ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaklaşık iki saat görüştüğünü belirten Fidan, Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidin İsrail olduğunu söyledi.
2: İsrail, komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.
1: Fidan, kendini fesheden terör örgütü SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu sürecine değindi. Önceliğin SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, uygulamanın yakından takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suriye, Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İttifakı genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan, Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaların silahlandırmasını ise Türkiye için tehdit olarak nitelendirdi.
3: Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
1: Fidan, S-400'lere ilişkin teknik müzakerelerin de ilgili ülkeler arasında sürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Fidan, sürecin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.
0: Gazze'ye bakalım, Filistin'e bakalım, İsrail'in yapıp ettiklerine bakalım, bölgede yaşananlara bakalım. Sayın seyirciler, İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli bir çocuğu hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz'a tehditlerini sürdürdü. Kapsamlı saldırı an meselesi dedi bakan. Filistinleri sürgün planını hayata geçirmeye hazır, Filistinlilerle ilgili sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını söyledi. Yani İsrailli bakan Katz şunu söyledi. Gazze'de Filistinli kalmayacak. Bir sürgün planımız var. Hepsini oradan çıkaracağız ve sürgüne göndereceğiz. La havle ve la kuvvete
4: illa billah. Önce vurdu, ardından yardıma gidenlere hedef aldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik şiddetli saldırılarına bir yenisini ekledi. La havle ve la kuvvete illa billah. İsrail ordusunun Şehrivan mahallesine düzenlediği ilk hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. 12 yaşındaki Muhammed Ezzetani ise yaralı sağlık çalışanına yardıma koştu. Ancak İsrail ordusu yaralıyı ve ona yardım eden çocuğu hedef alarak ikinci bir saldırı düzenledi. Saldırıda hem Filistinli çocuk hem de sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

0: olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Buna rağmen bir kez daha Filistinlileri tehdit eden İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden kapsamlı saldırı başlatmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hamas'ın kendiliğinden silah bırakmasının gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz ifadelerini kullanan Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye kapsamlı saldırı talimatı verilir verilmez Filistinlileri sürgün planını uygulamaya hazır olduğunu belirtti. İsrailli bakan, Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar sebebiyle Gazze'nin nüfusunun %70 azaldığını iddia etti. Katz, daha önce de sürgün planının iptal edilmediğini, şimdilik dondurulduğunu söylemişti.
1: Amerikalılar oturdular, hesap kitap yapıyorlar. Bu İran'a saldırdık İsrail'inle birlikte ama bu işin maliyeti nedir? Ne kadara mal oldu? Biz ne kadar harcadık, ne oldu, ne bitti diye sabahtan akşama kadar Pentagon başta olmak üzere hesap yapıyorlar. İran savaşının ABD'ye maliyeti 38 milyar dolara ulaştı sayın seyirciler. Kongre Bütçe Ofisi savaşın sürmesi halinde faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi. Her ay 3 milyar dolar. Mazot birçok ülkede inanılmaz seviyelerde ve birkaç ay içinde savaş çok farklı bir aşamaya geçecek açıklaması. E peki ne olacak?
2: Altı aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için Kongre'den 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon ise mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
3: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
2: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
1: Sayın seyirciler, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 3 eski komutanı savaş suçlarından hapis cezalarına çarptırıldı. Taci ve Yakup Krasniçi'ye 25'er yıl hapis cezası verildi. Karar Kosova'da protesto edildi. Başbakan Albin Kurti cezaları kabul edilemez olarak nitelendirdi. Yani Kosova'da herkes diken üstünde.
0: Eski Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı Haşim Taci, savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, Taci'yi cinayet, işkence, yasa dışı gözaltı ve kötü muameleden suçlu buldu. Mahkeme, Taci'nin Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 1998-99 savaşı sırasında işlediği suçlara aktif olarak katıldığına ve teşvik ettiğine hükmetti. Taci'nin komutasındaki UÇK, 96 kişiyi öldürmekten, 385 kişiyi yasa dışı alıkoymaktan ve 303 kişiye işkence yapmaktan suçlu bulundu. Taci ise tüm suçlamaları reddetti. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanlarından Yakup Krasniçi de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadri Veseli'ye 18, Recep Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Karar Kosova'da büyük

0: büyük tepkiye yol açtı. Priştine ve diğer kentlerde binlerce kişi duruşmayı meydanlarda kurulan dev ekranlardan izledi. Avrupa Birliği'nin Kosova'daki hukukun üstünlüğü misyonu binası önünde düzenlenen protestolarda gerginlik yaşandı. Lahey'deki mahkeme önünde de tansiyon yüksekti. Kosova Başbakanı Kurti cezalara tepki gösterdi. Kararı kabul edilemez olarak nitelendiren Kurti, temiz aşamasında değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Arnavutluk Başbakanı Rama ise tepkisini sosyal medyadan utanç yazarak gösterdi. Kosova Savaşı'nda 10 binden fazla kişi ölmüş, 1 milyondan fazla kişi evini terk etmişti. Yugoslav güçlerine karşı kurulan UÇK, savaşın ardından feshedildi. Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan ederken Sırbistan Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.
1: Sırbistan sadece Kosova'yı değil, birçok yeri kendi toprağı olarak görüyor. Bugün Bosna Hersek'te Boşnakların yaşadığı toprakları da kendi toprağı olarak görüyor. Sadece Arnavutların değil. Yani ilginç, Sırpların bu doymazlığı ilginç. Sayın seyirciler, Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık hakları BDDK kararıyla TMSF'ye devredildi. Banka ortaklarının toplam %99,98 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan karara göre bankanın Emir Kaya'ya ait %53,98, Salih Berberoğlu'na ait %32 ve Recep Kaba'ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı. Memleketten haberler, memleketten başlıklar. Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü? Detaylara bakalım.
2: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Üykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Üykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? JASAT, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delil şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Tamam, Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. JASAT'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı sayın seyirciler. Kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.
3: Merhuma dünyalık haklarınızı helal ediniz.
4: Onun nereye gideceğini bilmediğimiz bir bekleyişin içindeydik. Üzüntümüzle sevincimiz bir arada, çok şükür ki yerine koyabildik kendisini.
0: Üzüntülüler çünkü babalarını kaybettiler. Sevinçliler çünkü cenazesini bulabildiler. 68 yaşındaki kaptan Hatay'da toprağa verildi.
5: Çok şükür diyoruz çünkü bir mezar yeri var. Dua edebileceğimiz, işte orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz.
0: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu

0: Gemisinde 10 mürettebat vardı. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatından sadece birinci kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. 68 yaşındaki denizci memleketi Ata İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
1: İnşallah onlar da bir an önce, öyle de böyle de artık günler geçti, bir şekilde bulunur. Onlar da bir yerleri olur. Onlar da, çünkü bekleyişin ne kadar kötü olduğunu biz 13 gün yaşadık. Esirlerinizin makbul
2: eylesin. Sayın seyirciler, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliği için bazı et ve süt ürünlerinde yeni standartlar getirdi. Artık tüketiciyi yanıltıcı ifadeler kullanılamayacak. Sucuk ve pastırmada tütsüleme işi yasaklandı. Tütsü mütsü yok artık. Sütteki şeker oranı da sınırlandı. Detaylar var, o detaylara bakalım.
3: İçme sütüne şeker sınırı getirildi. Sucukta ve pastırmada tütsüleme yasaklandı.
4: Isır işlem, tütsüleme sucuğun kendi o doğal tadını değiştiriyor. O lezzeti bulamıyor insanlar.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanması için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et ürünleri ve içme sütleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre kıyma ve hazırlanmış et karışımları önceden çekilip tezgahta bekletilemeyecek. Sadece tüketici talep ettiğinde anında hazırlanacak.
5: Artık burgerın da bir kuralı var. Köfte standartlarına uygun üretilmek zorunda. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde ise tütsüleme dönemi sona eriyor. Bu ürünlere fıstık, peynir gibi çeşniler de giremeyecek. Amaç o bildiğimiz geleneksel tadı bozmadan muhafaza etmek.
4: O ısır işlemi kaldırması yani halk için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
6: O katkı maddeleri olmadığı sürece bizi memnun eder tabii.
3: Dönerde de önemli değişiklikler var. Artık dönerin üzerinde yaprak, kıyma ya da yaprak kıyma olduğu açıkça yazacak. Çiğ döner en fazla 12 saat satışta kalabilecek. Düzenlemeler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı.
5: Bundan böyle süt almak istediğimizde içerisindeki şeker oranını görebileceğiz. Şeker oranı etikette açıkça yer alacak. Üstelik o şekere de bir sınır getirildi. İlave şeker %5'i, toplam şekerse %9,5'u geçemeyecek.
7: Onun da olması iyi olmuş. Bunu okuyarak bilinçli biçimde tüketimini sağlarsak insani anlamda da bizlere faydası olacağını düşünüyorum.
3: Ayrıca içme sütlerinde sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Doğal ifadesi ise sadece hiçbir katkı ve aroma içermeyen sütlerde yer alabilecek. Yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
2: Sayın seyirciler, Vecihi Hürkuş'un 95 yıl önce ürettiği uçağın replikası yapıldı. Hürkuş'un pilotuysa Vecihi Hürkuş'un torunu oldu. Torun dedesinin uçağıyla antrenman uçuşu yaptı.
0: Tarihi uçağın birebir aynısı yapıldı. Ama bu kez kokpitte dede değil, torunu vardı. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş'un 1931'de tasarlayıp imal ettiği Vecihi 14 adlı uçak, Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı olarak havacılık tarihine geçmişti. O uçağın replikası akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretildi. Vecihi 14'ün kokpitinde ise dedesinin izinden giden torunu vardı. 65 yaşındaki Lee Vecihi Max'ın o uçakla antrenman uçuşu yaptı.
8: Uçağı İsmet Bey'in yapmış olması ve 95 yıl sonra bu uçağı uçurabilmek gerçekten inanılmaz bir duygu. Uçak çok güzel uçuyor.
0: Lee Vecihi Max'ın dedesinin uçağıyla Eskişehir Sivrihisar'da düzenlenecek hava gösterilerine katılacak. Yanında ise Ali İsmet Öztürk'ün kullanacağı Nuri Demirağ'ın tasarladığı uçağın replikası olacak.
8: Burada olmak gerçekten çok özel hissettiriyor. Hazırlıklar güzel geçti, gösteri beni çok heyecanlandırıyor.
9: Türkiye'mizin, Türk milletimizin havacılık dalında çok şey borçlu olduğu bir insan dedesi ve aynı ismi taşıyor. Ben az önce onun kolunda uçuyordum 2 numara olarak. Müthiş bir histi.

Çok havalı iş. Dedenin yaptığı uçakla uçuyorsun. Gerçekten çok havalı. Şimdi buraya geldiğimize göre arkada görüntüler dönmeye başlayacak. Sevgili İlkay, ana haberin editörü İlkay'ın köşesi Anadolu'dan özel manzaralar başlıyor. Mevsim dönüyor. Yavaş yavaş sonbahar geliyor. Ne yavaş yavaşı, geldi bile. Doğa ana bunun sinyalini vermeye başladı. Trabzon yaylalarına çıkaracağız sizleri bu akşam. Çaykara ilçesindeki Sultan Murat, Eğrisu ve Hanırmak yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı. Yaz aylarında yeşilin farklı tonlarının hakim olduğu yaylalarda havaların serinlemesiyle bitki örtüsünde renk değişimleri başladı. Dağların ve vadilerin arasına uzanan yaylalarda oluşan manzaralar doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı. Sultan Murat, Eğrisu ve Hanırmak yaylaları doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere de alternatif sunuyor. Karadeniz'den ayrılmıyoruz. Yine Karadeniz'deyiz. Giresun'a geçiyoruz bu kez. Çepni türkülerinden bahsedeceğiz sayın seyirciler. Çepni türkülerinin asırlık otçu göçü geleneği modern doğa yürüyüşü rotalarına dönüştürüldü. Atalarının dik yokuşlarda ve taş döşeme patikalarda bıraktığı izleri takip eden 80 doğasever 12 kilometrelik tarihi yolda kemençe ve horon eşliğinde adım attı. Katılımcılar hem geçmişin zorlu yaşam mücadelesini yeniden yaşadı, hem de Karadeniz'in kültürel mirasını dijital hafızaya kazıdı. Otçu göçü, çepni Türklerinin yayla yolculuğu ve şenliği. Yaz başında kışlık hayvan yemi için dağlarda ot bitmek amacıyla yapılıyor. Horon ve yöresel kıyafetlerle toplu bir yürüyüşe dönüştürülüyor. Bu kez rotamızı Van'a çeviriyoruz. Memleketin doğusuna. Geçmişi Urartular dönemine uzanan ve 2020 yılında coğrafi işaretlerle tescillenen Erciş üzümünde bağ bozumu başladı sayın seyirciler. Erciş üzümü bölgedeki üreticilerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Üreticiler kilosunu 70 liradan sattıklarını belirtiyorlar. Köylüler Erciş üzümünden nefis pekmezler de yapıyor. İşte o muazzam tarlalardaki, bağlardaki Erciş üzümü. Anadolu'ya noktayı koyduk. Güzel Anadolu gerçekten her akşam bir yerleri hatırlatıyor sevgili İlkay bize. Güzel görüntüler sunuyor. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan. Vefatının 10. yılı. Bugün anmalar vardı. Sinema tarihine damga vurmuş önemli bir isim Tarık Akan. Tarık Akan muhalif bir isimdi, sol görüşlü biriydi. Türkiye siyasetinde özellikle sol kanadı temsil eden sanatçılar arasında yer alıyordu. Memleketin insanıydı. İyisiyle kötüsüyle, haklısıyla haksızıyla Türkiye'nin adamıydı. Tarık Akan kimdi bakalım. Beyaz perdeden kalplere, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan. 1970 Ses Dergisi'nin yarışmasında Tarık Akan birinci oluyor. Birçok sanatçının, aktörün, aktristin yolu bu Ses Dergisi'nden geçiyor. Sonra Tarık Akan 1971 Solan Bir Yaprak gibi filmiyle sinemaya ilk adımını atıyor. 1972 Suçlu filmiyle Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülünü alıyor. 1972, biz daha dünyada yokuz. Tarık Akan Altın Portakal ödülünü alıyor. Ve 1977 Sürü filminin ardından mesajı olan politik filmlerde rol almaya başladı. İşte az önce vurguladığım şey, özellikle bu yıldan sonra Tarık Akan politik bir çizgide, sinemanın politik tarafında, daha sol tarafında, daha devrimci tarafında yer aldı. O filmlerde özellikle başrol oynadı ya da diğer rollerde. 1981 80 darbesinin hemen ardından, 12 Eylül darbesinin ardından 1981 başlarında yaptığı konuşma yüzünden tutuklandı. 2,5 ay hücre hapsi cezası aldı. 2,5 ay hücrede kaldı Tarık Akan. 1980 darbesi, neler oldu neler. Ve 2016 akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Kariyeri boyunca 111 sinema filmiyle 4 televizyon dizisinde rol aldı. Yakın zamanda Kadir İnanır'ı da kaybetmiştik. Kadir İnanır da çizgi olarak, politik çizgi olarak çok farklı bir noktada değildi. Bu arada

rol aldığı önemli filmler Maden, Canım Kardeşim, Hababam Sınıfı, Sürü Yol, özellikle Sürü Yol, bunlar politik filmler, Pehlivan, Derman, Ah Nerede Tatlı Dilim vesaire. Tarık Akan'ı da böylece anmış olduk.

sanatçının, aktörün, aktristin yolu bu Ses dergisinden geçiyor. Sonra Tarık Akan 1971 Solan Bir Yaprak gibi filmiyle sinemaya ilk adımını atıyor. 1972 Suçlu filmiyle Altın Portakal'da en iyi erkek oyuncu ödülünü alıyor. 1972 biz daha dünyada yokuz. Tarık Akan Altın Portakal ödülünü alıyor. Ve 1977 Sürü filminin ardından mesajı olan politik filmlerde rol almaya başladı. İşte az önce vurguladığım şey, özellikle bu yıldan sonra Tarık Akan politik bir çizgide sinemanın politik tarafında, daha sol tarafında, daha devrimci tarafında yer aldı. O filmlerde özellikle başrol oynadı ya da diğer rollerde. 1981, 80 darbesinin hemen ardından, 12 Eylül darbesinin ardından 1981 başlarında yaptığı konuşma yüzünden tutuklandı. 2,5 ay hücre hapsi cezası aldı. 2,5 ay hücrede kaldı Tarık Akan. 1980 darbesi, neler oldu neler. Ve 2016 akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Kariyeri boyunca 111 sinema filmiyle 4 televizyon dizisinde rol aldı. Yakın zamanda Kadir İnanır'ı da kaybetmişti. Kadir İnanır da çizgi olarak, politik çizgi olarak çok farklı bir noktada değildi. Bu arada rol aldığı önemli filmler Maden, Canım Kardeşim, Hababam Sınıfı, Sürü Yol, özellikle Sürü Yol, bunlar politik filmler, Pehlivan, Derman, Ah Nerede Tatlı Dilim vesaire. Tarık Akan'ı da böylece anmış olduk. Ne yapıyoruz? Reklam araya mı gidiyoruz? Peki, ana haberde kısa bir ara.

Ana haberin sonundayız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Sena Alkan Açık ve Net'le karşınızda olacak. Konukları var, önemli başlıklar var, onları konuşacak. Biz de yarın akşam tam 19'da Türkiye'nin haber kanalı Habertürk'te ana haberde birlikte olacağız. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgür.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
4: yapıyorsun?
5: Amca çok...
6: Sakin olun.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe. Pirantez.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. 16 Eylül Çarşamba bugün günlerden ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. Pek çok önemli gündem maddesi var dünyada. Yaşıyoruz, etkilerini hepimiz görüyoruz. Özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savaşı'nın yansımaları, bunun ekonomiye, petrole etkisi, Husilerle Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve Mekke'yi hedef aldığı iddiaları Husilerin. Ortalık karışmış halde tekrar. Kimler bizimle beraber? Biraz böyle dış politikaya, bölgeye bakacağız, dünyaya bakacağız. Bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Hazar Vural, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ve Alişer Dilek, gazeteci. Hoş geldin Alişer.
1: Merhaba,
0: çok teşekkürler. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Birkaç aylık aranın ardından yeni yayın döneminde yine bizimle. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, uzaktan bağlantıyla bizimle. Hoş geldiniz hocam.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkürler. Bizden de selamlar. Hızlıca başlayacağız. Vakit kaybetmeyeceğiz ama önce küçük bir ara vereceğiz. Sonra buradayız.
4: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Ve kısa bir aranın ardından hızlıca başlayalım. Şimdi az önce başlarken söylemiştim, ekranlara da son dakika bilgisi geldi. Mekke'de İHA düşürüldü. Bu Husilerin bir İHA saldırısının neticesi olduğu değerlendirmesi vardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Önemli de bir açıklama. Hızlıca bir onu aktarayım. Şöyle söylüyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı vurguluyoruz diyor. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması çağrımızı yineliyoruz açıklamasını dakikalar önce yaptı Dışişleri Bakanlığı. Nevzat, hadi seninle başlayalım. Hatta seni şöyle bir alayım. Bazı görüntüler de var ama bunlar eski tarihli görüntüler. Bir İHA saldırısı olduğu ve Mekke'ye doğru bu İHA'nın geldiği ve düşürüldüğü ifade ediliyor Suudi Arabistan tarafından. Husiler de diyor ki bu çok mide bulandırıcı bir iddia ve bu gerçek değil. Bir yalan, bayat bir yalan. Böyle bir saldırı var mı Suudi Arabistan'da Mekke'ye ya da Riyad'a doğru? Ne biliyoruz?
2: Şimdi şöyle, esasında daha önce Husiler bu bölgeye bir Medine taraflarına bir saldırı yapmışlardı. Şimdi Husilerin iddiası şu: biz Suudi Arabistan'ın petrol ve askeri yerlerini hedef alıyoruz. Dolayısıyla da bu aldığımız yerler güzergahında bu kısımlar var. Ve Suudi Arabistan esasında bunu kullanıyor diye bir suçlama var. Hı hı. Suudi Arabistan'da hayır, zaten daha önce de siz yapmıştınız. Dolayısıyla da biz bunu engelledik ve bu noktada da gerekli ülkeleri uyardık ve çok güçlü bir kınama geldi. Yani hem Körfez'den, Pakistan'dan, Türkiye'den, Malezya'ya kadar da çok güçlü bir kınama geldi. Orada da Suud'un bu ülkeleri ikna ettiği görülüyor. Dolayısıyla da esasında bir fil almadık diyor Husiler. Yani biz kutsal yerleri bir fil hedef almıyoruz. Fakat Suudi Arabistan'daki petrol şirketlerini, havaalanlarını, askeri yerleri hedef alıyoruz diyorlar. Ve o güzergah içerisinde, örneğin Taif'e herhangi bir şey yolladığınızda güzergah içerisinde olduğu için buralarında, tırnak içinde söylüyorum, hedef alınıyor gibi gözüküyor. Ama şöyle bir nokta var. Diyelim ki orada bir düşse veya işte herhangi bir şey olsa o güzergahta olduğu için bu oluyor. Bu şeye çok benziyor. İran'ın attığı füzelerinin güzergahları meselesinde bazı ülkelerin o füzeleri durdurması meselesine çok benziyor. Dolayısıyla da bunun üzerinden Suudi Arabistan çok net biçimde diyor ki evet bu oldu. Bunu söylemesinin sebebi de şimdi geçmişte Medine'de zaten bu görüntüler 2017 görüntüleri, bir de 2021 görüntüleri var. Bunlarda zaten olduğunu çok net görebiliyoruz. Kaldı ki şimdi bu insansız hava aracı meselesi çok tehlikeli bir nokta. Sebebi şu, biz bunu hep buralarda konuştuk. Yani provokasyon.

0: Pozisyona açık olma noktasında çok farklı karşımıza çıkıyor. Bunu nereden biliyoruz? Mesela İran Savaşı'nda biliyoruz. İran Savaşı'nda İran'ın biz vurmadık dediği birçok şeyin aslında İran tarafından İran dedi ki biz buraları vurmadık. Sonra bir baktık ki Irak'ın işlerinde bir İsrail üssü çıktı. Dolayısıyla da provokasyona da açık bir hale gelebilir. Bazı bölge uzmanları şunu söylüyorlar. Böyle bir çatışma, yani Husilerin Suudi Arabistan'la olan çatışması, biraz sonra geniş geniş konuşuruz ama sadece bir Suudi Arabistan-Husi çatışması olmaz. Yani eğer bu biraz daha yayılırsa, o hep korkulan İran üzerinden İsrail'in belki gerçekleştirmeye çalıştığı bir işte Sünni-Şii savaşı, Arap-Fars savaşı ve bölgesel yayılma meselesini de gündeme getirebileceği için bu kadar bir hassas durum söz konusu. Ama şu an son tablo içerisinde Husiler biz burayı direkt hedef almadık diyorlar. Suudi Arabistan biz Mekke semalarında bir insan savaş aracı düşürdük diyor. Ve anlaşılan o ki ülkeler de bu konuda Suudi Arabistan'ın yanında çok net saf tutuyorlar. Türkiye başta olmak üzere Malezya, Pakistan, Katar, diğer körfez ülkeleri bu konuda Husileri suçlayan açıklamalar yayınladılar.
1: Şimdi bu bir ilk değil ama çok sık bir yaşanan bir olay da değil neticede, öyle değil mi? 2017'de biz bunun bir benzerini gördük, bir görüntüsü var şimdi birazdan gelecek. Dolayısıyla ya güzergah üzerindeydi ve öyle oldu.
0: Husilerin savunması
1: bu ama çok akla yatkın olmuyor bir yanıyla. Çünkü sen zaten bir çeşitli kereler çeşitli vesilelerle bu İHA saldırılarını yaptım. Bugün neden Mekke üzerinden böyle bir güzergah belirlendi sorusu
0: şöyle olur. Yani şimdi sonuç itibariyle o güzergahtan geldiğinde orada düşürdüğünüzde oran üzerine düşmüş olur. O güzergahtan geçmemesi lazım. Yani Mekke ve Medine üzerinde hiçbir şekilde hiçbir hava aracının, hiçbir silahlı hava aracının geçmemesi lazım. Çünkü burası yani Müslüman toplumlar açısından, İslam dünyası açısından, bölge açısından, hepimiz açısından çok farklı bir yerde. Dolayısıyla da şimdi eğer siz gerçekten böyle bir saldırı bile yapıyorsanız burada tırnak içinde söylüyorum birileri provokasyon yapmak istese bile imkanı vermemeniz lazım. O yüzden Mekke ve Medine'yi güzergah dışı tutmanız gerekiyor.
1: Bir harita varsa onu da bir açalım. Yani nerede tam olarak görülmüş o İHA, onu da görmüş oluruz. Doğu Batı petrol hattına genelde bu İHA saldırıları yapılıyordu. Yakın mı birbirine, güzergah üzerinde mi Mekke?
0: Ya ama sadece petrol Doğu Batı petrol hattını söylemiyorlar. Diyorlar ki biz Yanbu'yu, Doğu Batı petrol hattını, askeri tesisleri ve havaalanlarını hedef alıyoruz diyorlar. Dolayısıyla da orada çok farklı şey geliyor. Karşımıza çok farklı bir tablo çıkıyor.
1: O görüntüleri de bir açar mısınız değerli arkadaşlar? Bir de oradan görelim. Bu 2017 görüntüleri bize ne söylüyor? O dönemde yine Husiler ve Suudi Arabistan arasında gerginliği çok çok konuştuğumuz bir dönem.
0: Uçak bu değil değerli arkadaşlar. Evet, düşürülen uçak bu.
1: Az önce getirdiğiniz görüntüleri tekrar getirirseniz Kadir, onun üzerinden bir görelim, bir bakalım. Mekke'de mi Medine'de mi bu görüntüler geldi, görüntüler?
0: Ya ben, Mehmet hocam da bilir bu coğrafya. Benim hafızam beni yanıltmıyorsa burası sanki Medine değil mi hocam ya? Ben Medine diye...
1: Medine mi burası hocam?
0: Sanki şey...
2: Biraz... Ben tam ekran bende küçük...
0: Biraz Medine Mekke gibi galiba. Çünkü evet yani şöyle burası sanki o işte eski görüntü. Medine olması gerekiyor bunun.
1: Burada da bu yine bir Husilerin İHA'sı.
0: Evet.
1: Düşürüldü mü bu?
0: Suud o zaman düşürüldüğünü ifade etmişti. O zaman düşürüldü ama burası şeye çok yakın. Evet, burası Medine şeye çok yakın. Yani Mescid-i Nebevi'ye çok çok yakın bir yer. Çok yakın bir yer.
1: Bu son saldırının görüntüsü yok ama bunlar eski görüntüler. Ama bunlar bugün çok fazla dolaşan görüntülerdi. 2017 yılından olan görüntüler ekranlarınıza geliyor Husilerin İHA saldırısında.
0: Sen orada 3 tane hassas şey var. Birincisi bu Doğu Batı petrol hattı. İkincisi bu Yanbu. Üçüncü mesele de Mekke ve Medine. Şimdi bu 3 hat üzerinden sürekli olarak biliyorsun ilk vurulduğunda da Aramco tesisleri vurulduğunda da İran biz yapmadık dedi, böyle bir şeyde kaldı, havada kaldı. Sonra bir türlü çözülmedi o iş. Yani İran dedi ki ilkinde ben vurmadım dedi. Husiler zaten o dönem savaşın içinde değillerdi. Nereden geldi bu sorusu? İşte Irak'taki direniş grupları vesaire falan dendi. Böyle bir muğlak kaldı. Ama o muğlaklıktan sonra biz Irak'ta dediğim gibi İsrail üssünü gördük. Bunu niye söylüyorum? Mesela Kıbrıs'ta da aynı mesele oldu. Kıbrıs'ta da bir saldırı olduğunda nereden geldiğiyle ilgili bir türlü netleşmemişti. Dolayısıyla da şimdi bu tür yerlerde bu üç yer, bir önce bahsettiğim Doğu Batı hattı, Yanbu ve gerçekten Mekke Medine üzerinde tırnak içinde kullanayım bunu, provokasyon olma ihtimallerini çok göz ardı etmemek lazım.
1: Bir İsrail provokasyonu
0: olabilir. Ben İsrail için söylemiyorum yani sonuç itibariyle güzergah

0: olabilir. Orada düşürürsünüz de İsrail de işin içine girebilir. Başka güçler de işin içine girebilir. Yani burası provokasyona açık. Dolayısıyla sizin bu zemini oluşturmamanız lazım. Onu kastediyorum. Yani bir saldırı bile yapıyorsanız bu güzergah dışında bu zemini oluşturmamanız lazım. Çünkü bu zemin çok hassas bir şey. Yani siz petrol sahalarına saldırıyorsunuz. Doğu batı hattına saldırıyorsunuz. Hani bu tamam, bunu bir şekilde anlıyorsunuz ama şimdi iş Mekke Medine kısmına geldiğinde ve işin içerisinde yani üzülerek ifade edeyim. Böyle birileri bu işi Sünni Şii savaşına, mezhep savaşına doğru evirmeye çalıştığında bu hassasiyeti sergilemezseniz bu bambaşka bir tablo çıkarıyor.
1: Hasan Hocam, böyle bir provokasyon mu var? Bir Sünni Şii savaşına doğru çekilmeye çalışılan bir bölge mi görüyorsunuz? Bu Mekke'ye dönük İHA saldırısı ya da işte Mekke üzerinden geçen İHA'larla beraber.
2: Şimdi özellikle son dönemde ya da 2026'da hatırlayalım, hatta şöyle bir konuda konuşulmuştu. Kudüs'te Mescid-i Aksa üzerinde de yani bir saldırı olabilir. İsrail böyle bir şey yapmaya kalkabilir. Her zaman bu sahte bayraklara karşı dikkatli olmak gerekiyor demişti İran'ın meclis başkanı. Olmaz mı? Olabilir. Biz geçtiğimiz aylarda da işte Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik İran'dan gelen saldırılarda da aynı şeyi konuşmuştuk. Şimdi Husilerin son dönemde bölgede güç kazanmaya başladığını ve aslında direniş ekseni dediği İran'ın o zincir içerisinde kalan en son ve güçlü halka olarak hala var olduklarını biliyoruz. Şimdi Hürmüz'ün geldiği noktada Babül Mendeb'in de böyle bir yere evrilme olasılığı, ki hatırlayalım Gazze Soykırım Savaşı sonrasında orada olan olaylarda nasıl bir anda bütün dünya hemen gelip bir araya 14-15 ülke refah muhafızları operasyonu yapmıştı Husilere. Şimdi bu enerji piyasalarında, bu fiyatlarda, bu enflasyonda bu göze alınabilecek bir hamle değil. Oradaki jeopolitik değişiklikler de bu noktada hemen bir takım böyle gelişmelerin arkasından gelmesi tabii kafalarda soru işareti uyandırıyor. Bir taraftan da tabii Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmaları noktası vardı şu soykırım savaşına kadar. Şimdi yeniden tasarlama arzusu bitmedi ki İsrail'in Batı Asya'nın tamamını. Ve şimdi Mekke İttifakı gibi elimizde yepyeni ama çok uzun yıllardır arzu ettiğimiz ve somuta dönüşmekte olan, daha önünde yolu olan bir gerçeklik de var. O yüzden şu anda sanki biraz satranç hamleleri gibi böyle hem gri hem de biraz toz duman içerisinde bir takım hamleler oluyormuş gibi geliyor. Ama mezhep noktası kaşınmaya maalesef hep çok elverişli bir nokta. Şimdi o noktada Husilerin doğruyu söyleyip söylemediğini zaman muhakkak gösterecektir. Bu devirde saklanabilecek bir şey değil. Ama unutulmaması gereken de şu ki kutsal topraklar bütün İslam dünyası açısından kutsal topraklar. Orada öyle bir ihtimal çok rasyonel gelmiyor.
1: Husilere saldırma ihtimali.
2: Evet, bunu şu anda kabul etmiyorlar. Çünkü sonuçları açısından bakalım, bu kimin işine yarar noktasından bakalım. Yani Mekke ve Medine'nin hedef alınması gibi bir gerçeklik çok akla yatkın gelmiyor. Ama kutsal toprakların, hele hele Körfez'in geldiği şu ekonomi politikte, Körfez'in de geleceği çalındı İran savaşı sürecinde. Yani sadece kaybeden İran olmadı o noktada. Dolayısıyla eğer şimdi Mekke Medine'de de böyle güvenliksiz bir ortam olursa bunun sonuçları göze alınabilir mi? Tabii ki alınamaz. Dolayısıyla bir an önce bu yanan ateşin hiç başlamadan sönümlenmesi beklenir. Böyle de olacağını düşünüyorum.
1: Turgay Hocam, siz kimin yaptığını düşünüyorsunuz bu saldırı? Bir provokasyon mu? Husilerin bir saldırısı mı sizce?
3: Şimdi tabii benzer ihtimaller olabilir hocanın ifade ettiği gibi. Özellikle Mescid-i Aksa üzerinden de tartışılmıştı. Ama hani Husilerin biraz motivasyonlarına baktığımızda doğrudan bir mezhep savaşı ortaya çıkartma ya da bu kutsal toprakları hedef alma gibi bir motivasyonların olmadığı çok açık bir biçimde görülüyor. Yani yakın tarih itibariyle biraz biz 7 Ekim sonrasında Husileri çok daha fazla tartıştık bu jeopolitik gerilimler üzerinden ama başta Yemen'de hükümete karşı çıkma motivasyonları, bir dini ve sosyal örgüt olarak ortaya çıkmaları, hemen akabinde silahlı bir örgüte evrilmeleri, işte 2014'te başkentteki bu işgal girişimleri, bugüne kadar biraz daha kontrollü bir gerilimle hareket etmesi ama 7 Ekim sonrasında İran Savaşı'nda da biraz daha ön plana çıkması, bunların hepsi aslında Husileri biraz daha gündemimize soktu ama hem onların kendi motivasyonlarına, Yemen'deki motivasyonlarına hem de bölgedeki gerilimlere karşı reaksiyonlarına baktığımız, özellikle İsrail'e karşı, burada bir mezhep savaşı ya da doğrudan kutsal toprakları hedef alma gibi bir motivasyonların olmadığı çok açık bir biçimde görülüyor. Doğrudan aslında...
1: Ne peki motivasyon?

0: Motivasyonları. Yani şu haritayı mesela son bir hafta içerisinde yaşananları düşünüyorum. İşte Doğu Batı boru hattına saldırı, bunu gördük. Irak'ta özellikle Şii destekli, İran destekli Şii milislerin yaptığı söylendi. Üzerine bu İHA'ları gördük. Suudi Arabistan'ın Amerika'dan destek istediği ama o desteği alamadığını gördük. Babülmendeb'i Husilerin Suudi Arabistan'a kapattığını gördük. Ne peki orada motivasyon?
1: Umman'da görüşmeleri
0: gördük. Umman'da görüşmelerin ya çöktüğünü gördük. Şöyle kronolojik sıraladım yani. Hepsi Suudi Arabistan etrafında ve Suudi Arabistan'ı sıkıştıran hamleler bunlar.
2: Şöyle bir ihtimal tartışılıyor. Yani bölge ülkelerinin, yani bölge uzmanlarının daha çok meseleye bakış açılarına baktığımızda bu mevcut gerilimden yararlanarak Husilerin uluslararası bir aktör haline gelme çabaları üzerinde duruluyor. Ki Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerine baktığımızda ciddi anlamda bu uluslararasılaşma ve uluslararası arenada bir aktör olarak kabul edilme meselesinde mesafe kat ettikleri görülüyor. Bu neden peki bugüne kadar benzer bir etki göstermedi, bugün daha fazla dikkate alınıyor? O da İran'ın özellikle Suriye ve Lübnan'daki ağırlığının azalmasıyla birlikte Husilere yönelik desteğinin artması. Dolayısıyla İran'ın Hürmüz'de de facto bir üstünlük elde etmesiyle benzer paralel bir biçimde Babülmendeb'de de bu senaryonun tekrarlanabilme ihtimali. An itibariyle baktığımızda Husiler lehine ciddi bir kazanım var. Çünkü kitlemiş durumdalar ve Amerika Birleşik Devletleri de müdahale etmediği takdirde Suudları biraz onlarla baş başa bırakıyorlar. Evet, son dönemde şöyle bir tartışma da var. Siz de yakından takip ediyorsunuz. İbrahim Anlaşmaları'nın yeniden gündeme gelmesi ve Suud-İsrail yakınlaşması. Bu da Amerikalılar Axios'a sızdırdıkları haberlerde İran savaşı sonrasında bölgede nasıl bir güvenlik mimarisi planlıyorlar. Orada çok ayrıntılı bir biçimde yer alıyor. Yani Suudlarla bir biçimde İsrail'i yakınlaştıracak bir projeksiyon ve tehdidin ne olduğuna dair daha açık, daha rafine bir güvenlik mimarisi inşası var. Yani bu tartışmaya baktığımızda sanki Suudları başka bir denkleme ya da Suudların kendi otonomisini inşa etmeye dönük birçok girişime yönelik bir mukavemet var. Bu mukavemet de ağır bir mukavemet. Hem bir yandan buradaki rafinerilere doğrudan saldırı, hem de Babülmendeb'i kilitlemesi Husileri çok daha fazla ön plana çıkartıyor. Nihayetinde bir devlet dışı aktörden bahsediyoruz ama yarattığı etki itibariyle Suudları, yani en fazla etkilenen olarak Suudları ciddi anlamda köşeye sıkıştırmış durumdalar.
0: Öyle görünüyor. Evet. Burhanettin Duran'dan, iletişim başkanından bir açıklama gelmiş. Yeni mi bu açıklama arkadaşlar? Kardeş, Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor. Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Harameyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar diyor. Ve Mekke-i Mükerreme'nin huzuru ve güvenliğinin korunması tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklı selime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Şimdi bu yeni değil, bu saldırının haberi, ama kınamalar yeni. Demek ki o zaman teyit edilen bir durum mu gelişti acaba?
3: Sana şöyle yapayım mı? Ben gerçekten programa gelmeden Yemen'de ıslah hareketi liderleri, Husiler, İran'daki yetkililer, Bayey, böyle bir geniş anlamaya çalıştım ki hocalarım yani iki şey açtılar, çok önemli. Birincisi Bayey ve Suudi Arabistan ittifakı meselesi burada niye çöktü? İkincisi Yemen'de bir haftada ne oldu da Husiler bu kadar hızlı ilerliyor? Üçüncüsü Yemen'in kendi içinde konuşulan senaryolar neler? Dördüncüsü Yemen Husilerle Amerika Birleşik Devletleri arasında var olduğu ifade edilen anlaşma ne? Beşincisi İsrail bu bölgede şu an itibariyle kazandı mı, kaybetti mi, niye müdahale etmiyor sorusu. Altıncısı İran'ın pazarlık unsuru olarak Babülmendeb'i kullanması. İstersen
0: ben bir döneyim, sen soracak mısın?
3: Hayır, ben istersen turu bitir, ben öyle sonra da
0: tamam, hepsine
3: şey
0: değerlendirme evet, olacak. Tamam, şey bir hızlıca devam edelim, sonra Ali Şer'i de alıp buradan senin haritaya devam edeceğim. Ama bir teyit edilen, yani Suudi Arabistan tarafından bir cümleyle söyle. Sadece bu İHA saldırısı Mekke'ye hedef aldı, teyit
3: sadece
0: ettik
3: Suudi
0: gibi
3: Arabistan,
0: bir durum vardı mı bu açıklamalar?
3: Sadece Suudi Arabistan, oradaki Arap koalisyonunun iddiası da o. Onların da iddiası o. Yani sadece Suudi Arabistan'ın değil, oradaki Arap koalisyonunun da böyle bir saldırı olduğunu ifade ediyor. Ve dolayısıyla da Suudi Arabistan'la ülkeler dayanışma içerisinde bu mesajları
0: peki
3: yayınlıyorlar.
0: Görüntü o çünkü. Şey, evet, buyurun lütfen.
4: Ya, dışişlerinin açıklaması da çok net ve açık.
0: Evet.
4: O da ya dışişleri açıklamasının başında da kutsal topraklar

0: Mekke'ye yapılan saldırı. Yani dolayısıyla devlet makamlarından Türkiye'de çok net biçimde işte Burhanettin Duran'ın da Mekke'yi mükerreme diye vurgusu bu yüzden. Ya artık o konuyla ilgili Türkiye'de bir şüphe yok belli ki. Bir Mekke vurulmaya çalıştı mı çalışmadı mı konusunda Pakistan'da da aynı şekilde Pakistan'dan yapılan açıklamalar da Mekke'yi mükerreme diye aynı şekilde dikkat ediliyordu. Hedef orasıydı. Diye.
1: Sahte bayrak mı değil mi noktası aslında özne. Burada.
0: Ama şimdi özne. Burada Husilerin.
1: Ama Husiler denmiyor yani.
0: Hayır dışişlerinin açıklamasında var.
2: Dışişlerin açıklaması
0: var.
2: Biraz.
0: Pakistan'ın açıklamasında var. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının başlığı bu zaten. Hı-hı. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı, kutsal topraklar Mekke'ye saldırı deniyor. İlk cümle bu.
2: Tam da o yüzden sordum. Çünkü saldırı geçtiğimiz saat içerisinde gelmiş değil. Saldırı bir süredir konuştuğumuz bir durum. Ama saldırı Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı diye verilince Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı diyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında.
0: Yani Husilerin Mekke'ye hedef alması. Türkiye'nin resmi görüşü bu saldırının Husiler tarafından Mekke'ye özellikle yapıldı.
3: Şimdi Katar'ın açıklamasını okuyayım. Mesela bu da resmi açıklama. Katar Devleti Husi grubunun Mekke'yi mükerremeye insan savaş araçlarıyla hedef alması en şekilde kınıyor, lanet diyor. Yani Malezya, Pakistan, Doha, Türkiye birçok ülke bunu çok net Mekke olarak ifade ediyor.
2: Evet. Mehmet Hocam bu direkt Mekke'ye dönük bir saldırı artık diyor musun sen açıklamalar hem işaretler yoksa Husiler bu bayat bir yalan midemiz bulanıyor bu iddialardan diyorlar.
4: Şimdi Husileri değerlendirirken şu şekilde değerlendirmek lazım. Özellikle İran, Amerika, İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte Husiler de biliyorsunuz İran'a destek verdiler. Bu bizi yanıltmasın. Bu şu şekilde bizi yanıltmasın. 2006 yılında 35 günlük savaşta biliyorsunuz ilk önce Lübnan içinde güçlü olan Hizbullah İsrail'e karşı üstünlük sağlayınca bölgesel etki ortaya koymuştu. Ve İsrail'e karşı bunlar savaştığı için ve ciddi performans ortaya koyduklarından dolayı bir anlamda Hizbullah bölgeselleşmişti. Ve aynı zamanda Sünniler içinde dahi etkili olmaya başlamıştı. Niye bunu anlattım? Şimdi son dönemde özellikle Husilerin İsrail'e yönelik atmış olduğu bazı işte füzeler falan bunlara bakarak Husileri yanlış değerlendiriyoruz gibi geliyor bana. Onun için ilk savaş başladığında Husilerin İsrail'e yapmış olduğu füze saldırıları veya açıklamalar neyse buna baktığımız zaman resmin çok küçük bir tarafını görürüz. Çünkü burada Husilerin İsrail'e karşı tavrı İran'dan dolayıdır. Yani bu resmi küçültmemiz gerekiyor. Sonra ne oldu biz 2006 yılında o savaştan sonra Hizbullah'ın Suriye'deki katliamın Esad rejimiyle birlikte olup katliamın bir parçası olması, güçlü bir parçası olmasıyla birlikte ne oluyor dedik bunlar. Bak farklı bir resim ortaya çıktı. 2006'daki etki azaldı. Şimdi ilk savaşın başındaki Husilerin İsrail'e saldırısı artık bundan sonra daha az konuşulacak. Ve İslam dünyasındaki girişimleri akla gelecektir. Kastettiğim şey o. Çünkü burada biz yanılıyoruz gibi geliyor bana. Başka bir konu var. Burada üç girişim çatışıyor. Bir tanesi İran'ın direniş ekseni. İkincisi İsrail'in İbrahim anlaşmaları çerçevesinde Orta Doğu'da kendini merkeze koyarak oluşturmak istediği girişim. Üçüncüsü de en son ortaya çıkan Mekke anlaşmasıyla yeniden bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin özellikle işte Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın girişimleriyle ortaya çıkan ve bölgedeki diğer devletlere de açık olan girişim. Şimdi bunun üçünün karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Onun için burada işte İsrail'e karşı tavır koyuyor. Tamam İsrail provokasyon yapar mı? Yapar. Ama şunu unutmayalım. Son süreçte özellikle Arap coğrafyasının kuzeyinde kastettiğim Suriye, İran'da da çok Lübnan'da da çok etkisi azaldı belli bir süre biliyorsunuz. Hizbullah'ın zayıflamasıyla birlikte. Hakeza Irak'ta da baktığınız zaman Haçlı Şabi'nin önceki yıllara göre gücünün azaldığını ve İran'daki Şii bile olsa artık bizim ülke

0: ülkemize fazla karışmayın tarzı yaklaşımının ortaya çıkması, burada İran'ın o direniş ekseni diye tanımlandığımız bölgede Arap coğrafyasının kuzeyinde zayıfladığını görüyoruz. Şimdi Yemen'deki durumu kaybetmek istemiyorum. Husiler dediğimiz zaman biliyorsunuz bunları Zeydilerden biraz ayırmak lazım. Zeydilerin içinden çıktılar ama ayırmak lazım. Nevzuhur bir yapı. Ki bunlar özellikle tabii ki 2014'te birlikte belli bölgeleri özellikle başkent İstanbul olmak üzere ele geçirdiler. Fakat benim gördüğüm ve yakinen takip ettiğim kadarıyla bu üç biraz önce saydığım proje karşı karşıya gelirken bölgede etkisi olan ve etkisini devam ettirmek isteyen bazı güçlerin, bunlar belli kastettiğimin kimlerin, hangi ülkeler olduğu, şöyle bir yaklaşımlar olur. Orta Doğu çalışanlar bunu çok iyi bilir. Genelde uzayanı budarlar, kuruyanı sularlar. Arap Halk Hareketleri, Arap Baharı, söyleyeceğim. Arap Halk Hareketleri diye tanımlanan, Arap Baharı diye adlandırılan Arap Halk Hareketleri, benim görüşüme göre, bunu çok yazdım, çizdim, Sünni kabarmaydı. İsterseniz bakın, Sünni kabarma. Buna karşı ne yaptılar? Buna karşı İran'ın önünü açtılar. Sen aslansın, kaplansın, şusun. Bak işte Şii jeopolitiği tekrar ortaya çıkıyor. Vali Nasır'ı okuyanlar bunu çok iyi bilir benim ne demek istediğimi. Bunu her tarafta yaydılar ve önünü açtılar. Yani zaman zaman birlikte de çalıştıklarını görüyoruz. Hani Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle İran'ın hem Irak'ın işgalinde hem de Afganistan'a müdahalede birlikte çalıştığını artık Sahar Sultan bile biliyor. Şimdi Arap coğrafyasındaki o Arap halk hareketlerinin o hızlı bir şekilde yayılmasını bu defa İran'ın önünü açarak ne yaptılar? Güçlendirdiler. Yani uzayanı bölgeden başka bir güçle budadılar. Şimdi İran'ın zayıflama süreci yaşanıyor. Özellikle daha işte bu Suriye'deki gelişmeler, 8 Aralık devrimi, işte bunun hem Lübnan'a yansıması, hem Irak'a, hem bölgeye yansıması. Şimdi Mekke İttifakı'nın ortaya çıkması, bunun bölgede, İran'da ve dünyada etkileri olur. Ki yazılıp çiziliyor. Bizden daha çok yazılıp çizildiğini görüyoruz bunu. Şimdi farkındaysanız hem bir taraftan İran ve Husiler güya hem İsrail karşıtılar hem de Amerika'ya karşıtılar.
1: Bir şey soracağım size bu noktada.
0: Ama kimse bir şey yapmıyor.
1: Bu akşam aksiyosa düşen haber.
0: Ama kimse bir şey yapmıyor.
1: Amerikan yetkililer Husilerle görüştü ve yani bu aksiyosun iddiası ve Husiler Amerika'ya İsrail ve Amerikan gemilerini hedef almayacaklarını, hedeflerinin sadece Suudi gemileri olduğunu söyledi, haberi düştü.
0: Bu, düşünün, siz hani bölgede bütün gayretiniz, çabanız İsrail'eydi. Bunu hem Husilere söylüyorum, hem de İran ve yanındaki olanlara söylüyorum. O rejimin bir anlamda Orta Doğu'daki kullandığı en güçlü araçtı. Çünkü rejimler de bölgede sorunlu olan İran'daki rejim bu söylemi kullanarak Orta Doğu'daki halklar veya bazı gruplar üzerinden etki doğurmaya çalışıyor idi. Şimdi bakıyorsunuz biz Amerika ile anlaştık. Ticaret gemileri ve Amerika'nın işte şeylerine, varlıklarına bölgede saldırı olmayacak. Kim olacak peki saldırı? O zaman soruyu ben soruyorum. Şu buyurun, soruyu soruyorum.
1: Sorun onunla devam edelim buradan.
0: Siz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlıklarına, ticaret gemilerine ve İsrail'e yönelik bir şey yapmayacaksınız. Ama Suudi Arabistan'a, bölgedeki bir ülkeye veya Katar'a, bir körfez ülkesine sen Amerika'ya üst veriyorsun diye saldıracaksınız. Bu soruları soralım.
1: Vallahi soralım.
0: Demek istediğim anlaşıldı.
1: Çok net anlaşıldı.
0: Çok basit bir soru.
1: Hocam çok basit bir soru, çok da garip bir durum. Yani Husiler diyor ki Amerikanlara, bu iddia doğruysa bu haber de, Reuters'ın haberi de bu arada. Reuters'a geçmiş aynı haberi. Alişer.
2: Ama Reuters'a aksiyosa dayandırıyor diye biliyorum.
1: Evet ama Reuters sonra kendi kaynaklarından da aynı haberi teyit eder. Başka haberler de yaptı.
3: Yani yaklaşık 2-2,5 gündür konuşuluyor bu.
4: 3 görüşme var. 3 görüşmeden bahsediliyor. Birinci görüşme Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'yle Husiler arasında olduğu ifade edilen görüşme. İkinci görüşme

0: Maskat'ta yani şeyde Umman'da Amerika Birleşik Devletleri ile Husiler arasında olduğu iddia edilen görüşme.
1: Evet.
0: Üçüncü görüşme Almanya'da Amerika, İsrail ve Arap ülkelerinin Genelkurmay Başkanlarının askeri yetkililerinin katıldığı ifade edilen görüşme. Mehmet Hoca'nın sorusuna ben de şu soruyla bir cevap şey yapmak lazım, katkı sunmak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri normalde İran, İsrail ve Amerika ile çatıştığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alıyor değil mi? Değil mi? İsrail'den daha fazla neredeyse füzeyi oraya
1: Oraya
0: attı.
1: attı İran, evet.
0: Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Husilere alan açtığı bir durumu konuşuyoruz. Bu tam da biraz önce Turgay Hoca'nın ifade ettiği bence açılması gereken kısım. Suudi Arabistan nereye itilmek isteniyor sorusunun aslında bence jeopolitik cevabı. Çünkü oradaki temel mesele Suudi Arabistan üzerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada hani biz sonuç soruyoruz ya ne oldu da bir hafta içinde Husiler çok ilerledi. Ya Husilere açılan alanın büyük bir kısmı Güney Geçiş Konseyi'nin yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği o gücün
1: Açtığı alan. Yani
0: alanı.
1: geminin iç
0: İki,
1: dengelerinden de
0: evet.
1: Birleşik Arap Emirlikleri desteği alarak buraya geldi ve Babel Mendebi kapattı Suudi
0: İki,
1: Arabistan için.
0: o boğazdaki biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri gücünü ve üslerini biliyoruz. Üçüncü mesele şimdi tam da Mekke anlaşması varken, tam da Mekke anlaşması gelmişken siz bu saldırıyı organize ettiğinizde acaba şunu mu söylüyorsunuz Suudi Arabistan'a? Senin yerin orası değil, senin yerin aslında bizim İsrail'le birlikte oluşturduğumuz
1: İbrahim'le
0: İbrahim anlaşmalarla birlikte senin safın
1: Ya
0: burası. Eğer
1: da
0: buraya gelmezsen sadece askeri olarak yalnız kalmazsın. Aynı zamanda 3 tehlikeyle de karşılaşırsın. Bir, petrolü ihraç edemezsin. İki, tarihsel olarak Yemen'in Suudi Arabistan üzerinde iddia ettiği toprak meselesi tekrar gündeme gelir. Üçüncüsü de mezhepsel fay hattı üzerinden sen bu bölgeyi kontrol edemez ve uluslararası anlamda sadece seni değil o paktın içerisinde şöyle bir şekillenmeye seni iteriz. Bir, Etiyopya. İki, İsrail. Üç, Hindistan. Dört, Somaliland'ın oluşturduğu bir pakt. O yüzden gerçekten bu saldırı öyle zamanlaması itibariyle, sonuçları itibariyle hani çok basit bir saldırı değil. Şu an İran'da siz böyle mi yapıyorsunuz, ben de böyle yapıyorum diyor ama oradaki soru şu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin buradaki tavrı. Hatta daha fazla konuşmak lazım. Belki Rusya'nın tavrına da biraz
1: Tamam,
0: bakmak lazım.
1: o ölçeyi orada açarız ama Mekke ittifak. Buyurun, buyurun
2: Burada
1: hocam.
2: bir ek yapayım izninizle.
1: Buyurun yapın.
2: Böyle düşündüğümüzde Suudi Arabistan'a senin yerin İbrahim anlaşmalarının yanı diye bir eğer yol gösteriliyor ise bunu gösterenler farkındaysanız İbrahim anlaşmasının yolunu açarken Şii ekseni sopasını kullanarak bunu yapıyorlar. Direniş ekseninin sopasını kullanarak bunu yapıyorlar.
0: Bu da başka bir soru
1: Yani
0: işareti.
1: Alişere soracağım soruyu siz yanıtlamış oldunuz, öyle oldu. Ama ben yine de sana soru soracağım. Mekke ittifakını da sınıyor. İbrahim'e anlaşmalara gelirsen bunları yaşamazsın ama Mekke ittifakının içinde kaldığın sürece bak bunlarla karşı karşıya kalırsın mı deniyor Suudi Arabistan'a.
3: Doğrudan Suudi Arabistan'a mı söyleniyor ondan çok emin değilim ama şunu görebiliyorum. Yani bir yaklaşık 1-1,5 aydır birdenbire bir gündemimize giren bir Husiler meselesi oldu. Hani hep vardı ama böyle daha bir kendini gösteren ve bölgedeki hani bu İran etkisinin azaldığı diye benim anlatmaya çalıştığım Hizbullah'ın, Hamas'ın, işte Irak'ta Haçlı Şabi'nin etkisinin azaltıldığı bu dönemden geçiyor ya, teröristler Türkiye'de konuştuğum zaman aslında PKK'yı da belki biraz bunun içine katarak konuşmak lazım. Burada geriye kalan bir güç ortada kalmıştı, Husiler. Yani ve bu saldırıyı ben de onun için böyle çok böyle boşta tesadüfen yapılmış bir şey değil de hani çok abartılı, çok ileri olacak özellikle böyle hani bu işin uzmanları varken ama bir yandan böyle Hamas'ın 7 Ekim saldırıları gibi Husilerin kendilerini ifşa ettiği ve bize artık bitirilecekse, bize gelinecekse gelin. Yani bu oraların bir başlangıcı gibi görüyorum. Yani anlatmaya çalıştığım o İran'sızlaşan bölgede, İran'ın etkisinin azaltılmaya çalışıldığı ve azaltıldığı, yok olduğu bölgede Husiler artık bir sorun olarak önümüze çok durmaya başlamıştı. Çok ilginçtir. Yani gelirken ben de tesadüfen hiç
1: Ama sanki
3: bakmamıştım.
1: Husiler Hamas'tan, Hizbullah'tan bir parça da daha farklı mı?
0: Direniş gruplarından da farklı.
1: Evet, yani daha farklı bir mentaliteleri de var ya. Bir de mesela Amerika ile oturup biz sizi ve İsrail'i vurmayız ama Suudları vurabileceğiz anlaşmasını yapabiliyor. Yani Hamas'ta
3: Ben
1: Hizbullah'ta çok
3: bu
1: görmedim.
3: Ortak kümeyi alırken
0: Bir daha
3: biraz hani
0: yapmıştım.
3: kullanışlı bir aparat ve hani kullanıldıkları ölçüde

0: var olan devlet dışı unsurlar gibi görerek, silahlı yapılar olarak görerek bu artık ve onlarla bir bölgede yola devam edilmeyeceğini bir işaret fişeğini daha önceden aldığımızı görerek Husileri de bu şeyin içine koyuyorum, torbanın içerisine koyuyorum. Gariptir mesela Chatham House'un, İngiltere Merkezi Düşünce Kuruluşu'nun bir şeyi var, raporu var, 27 Temmuz'da yayınlamışlar ve Husiler ve bölgede inşa etmeye çalıştıkları yapı ve petrol yollarının kontrolü diye bir şey var, raporu var. Orada da artık Husilerin bölgede daha büyük bir sorun olduğunu söyleyip bugün karşı karşıya kaldığımız Babül Mendeb sorunu da işaret ediyor mesela. Bana göre bugün yaşadığımız aslında İran'a müdahalenin, İran'a Amerikan ve İsrail Savaşı'nın Hürmüz'de kilitlenmesi ve İran'ın da belki de biraz Husilerle buradan da üzerinden Hürmüz Boğazı'nın ikinci bölümüne geçiyorum devamını. Biz size bir de Babül Mendeb'te de yaşatacağım. Oralarda da bir Husiler var tartışmasını yaşadığımız bugünlerde. Şu an bu Husiler ne yapmaya çalışıyor, niye yapmaya çalışıyor ve Husilerin yok olması artık belki de etkisinin azaltılması gerekirken taraflarında kendini göstermesi. Orada şeye katılırım. Suudlara da sen de artık buradasın. Biz de yanındayız. Birleşik Arap Emirlikleri düne kadar sen ne diyordun şimdi neredesin gibi bir böyle tarafların Husiler üzerinden bir araya gelmesi. Ha, işin sonu İbrahim anlaşmalarının yanında olur mu? İçine girer mi girmez mi noktasında emin değilim. Ama az önce onun için sormuştum. Axios haberine Babül Mendeb meselesini de merkeze koyarak şüpheli yaklaşıyorum. Yani ben yaklaşık son 6 aydır neredeyse Axios'un petrol fiyatlarını Trump üzerinden oynatmaya çalışan bir ajans niteliği aldığı için savaş bitti, bitiyor, anlaştı, anlaşılmıyor gibi hani böyle bir şey var. Yine öyle bir haber olabilir diye onun için sordum. Reuters'ta çünkü Axios'a dayandırıyorsa orada sorun vardır diye. Meselenin dönüp
1: Reuters'ta ayrıca da bir haber daha var, atarım sana.
0: İki cümleyle bitireyim. Meselenin dönüp dolaşıp bence gene bu Husiler üzerinden Babül Mendeb'e geleceğini ve İran'ın savaşta kendisine yeni bir cephe hazırlığı gibi yorumlanabilecek şekilde tekrar bölgedeki Arap ülkeleri diyebiliriz belki de. Onların ABD-İsrail-İran savaşında yeniden pozisyonlanması, konumlanmasına gideceğini düşünüyorum.
2: Belki ufak bir ekleme
1: buyurun,
2: yapmak
1: ekleyin.
2: İsterim.
1: Sonra birkaç son dakika var onu veririm konuyla ilgili.
2: Şimdi savaşın kalıcı olarak bitmesi arzusu var Tahran'ın. Çünkü hatırlayalım, savaş İran'da yaşandı. Şimdi biz Amerika'daki petrol fiyatları, seçimlerin yaklaşması, İsrail'in ayrı seçimleri, bütün bu kalemleri konuşuyoruz. Çünkü bunlar haber anlamında önemi var. Amerika'da dengeleri değiştirecek etkisi var.
0: Seçime
2: dolayısıyla da
0: özellikle.
2: Evet ve yani günler kalmış durumda ve bunun da dünyaya etkisi olduğu için bunu konuşuyoruz. Ama şimdi İran ne kaybetti? Direniş eksenini falan bir tarafa bırakalım. Bu zaten 2,5 senelik bir kayıp aslına bakarsanız. 1,5 sene Suriye. Ondan sonrası öncesi Hizbullah'ı da koyduğunuz zaman direniş eksenindeki o çözülme zayıflamalar çok eskidi artık. Ama şimdi Tahran'ın zihin dünyasında içerideki siyasi yapıların fokurdanması, iç çekişmeleri, dini lider ya da diğer komutanların kaybından sonraki sorunları bir tarafa bırakalım. Bunlar da çok önemli konular. Ama İran ekonomik olarak her gün ölüyor. Evet. Diyeceksiniz ki 47 yıldır ekonomik ambargo yaptırımlar varken nasıl bir söz bu? Ama hayır, şu anda halk Almanya'nın savaş zamanı hali gibi öyle bir şey yaşıyor ki her gün bir şoka uyanıyorlar. Şimdi 90 milyonluk bir nüfus. Bu savaşın bitmesi gerekiyor. O yüzden İran hep saldırmazlık garantisi noktasından Amerika'ya gidiyordu. Şimdi biz Körfez'e de bir bakalım. Körfez'in de eski Körfez olmadığına bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'ni çok uzun zaman İsrail'le birlikte andık. Çünkü kardeş gibi davrandılar. Ama artık Körfez'de de o eskisi gibi işte Suudi Arabistan'ın öncülüğünde bir bütün dünya yok ki. Onların da bu seneki kayıplarından sonra orada da oynamış dengeler var. Yeniden oluşturulmaya çalışılan satrançtan bahsetmiştik. Ama şunu gördüler. Satın aldıkları silahlar onları korumadı. Ve Amerikan üsleri bombalandıktan sonra o üslerden Amerika çekildi. Şimdi silahlar korumuyor, üsler boş. İran'la İsrail-Amerikan savaşının ortasında yeniden yoğrulan bir körfez var. Nereye gidecekler, nasıl var olacaklar? Dolayısıyla şu anda Yemen yine bir oyun sahasına dönüşmüş durumda ve bu hiç yeni değil. İç savaştan bugüne alın, 15 sene, 20 sene alın. Dünyanın en düşük insani endekslerinde yaşıyorlar zaten. Biz bunu hiç konuşmuyoruz ama bu da bir gerçeklik. Şimdi baktığınızda
1: 10 dakikada bir çocuk ölüyordu orada
2: dünyanın
1: açlıktan.
2: En düşük insani endeksleri, bebek ölümü, yetersiz gıda, su, güven birçok noktada. Ve şimdi bakalım İranlılar, Yemenliler, bundan birkaç sene öncesinde Suriyeliler, Lübnanlılar ne kadar normalleştirdik Lübnan'ı?

0: Lübnan'da olanları ve unuttuk. Ama Lübnan'da hala 1 milyon kişi evinden ayrı yaşıyor. Filistin, bir de Filistin var.
1: Teşekkür ediyorum. Sizin hanımla devam edeceğim ama önce birkaç bilgi aktaracağım. Belki siz değerlendirmek istersiniz. Husilerin sözcüsünden gelen bir açıklama var. Yerel saatle 18.40'da Suudi Arabistan'a ait 2 F-15 savaş uçağını ülke hava sahasından çıkardık. Operasyon yerli üretim karadan havaya füzeler kullanarak gerçekleşti. Bu görüntüler onun görüntüleri mi arkadaşlar?
2: Soldaki o.
1: Peki. Evet, F-15'in görüntüleri geliyor solda ekranlarınıza. Yine CENTCOM sözcüsünden gelen bir açıklama var. Babülmendep'teki durumu yakından izliyoruz. Suudi ortaklarımızla bilgi alışverişinde bulunan saha danışmanlarımız var diyor. Yine çok sıcak bir bilgi. Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeyindeki Sa'da'ya İHA'larla saldırdı bilgisi de şimdi dakikalar önce geçti. Yani şu anda şu dakika itibarıyla da Suudi Arabistan Yemen hattında peşi sıra sıcak bilgileri alıyoruz. Buyurun bir değerlendirelim. Burada ne oluyor?
3: Burada çok ciddi bir aslında ikinci cephe açılmış oluyor. Yani evet. Bir tarafta İran cephesi tabii ki. Ama öte tarafta hiç beklenmedik. O Yemen cephesi alevleniyor. Şimdi asıl mesele işte kim alevlendiriyor? Çünkü bir tedarik zinciri var. Her ne kadar Husiler işte yerli yapım dese de bir savunma sanayileri olduğundan çok bahsedemeyeceğiz. Dolayısıyla orası bir tedarik zinciri olmadan ayakta kalıp da böyle bir savaşı sürdürebilecek durumda değil. Genel kanaat İran'a yapılan bu askeri müdahalelerden sonra bütün o tedarik zincirlerinin kırıldığı yönündeydik. Halbuki böyle bir şey şimdi aslında olmadığı, bir şekilde onların sürdüğü ve bu savaşma kapasitesinin Husilerin aslında olduğuyla ilgili bir karşımızda durum çıkıyor. Bir yandan da işte bu Almanya'da gerçekleşen İsrail Genelkurmayı'nın da katıldığı o uluslararası bir cephe açılması bilfiil

0: bu ateşi durdurmak isteyecektir. Kendi iç politikasını önceleyecektir. Tartışmaları artık bana geçerli gelmiyordu zaten. Ama öyle olmayacağı yolunda işaretleri de daha görüyoruz. Hmm. Şimdi bir de konu Yemen'de böyle bir ateş olunca, alevlenince ister istemez bu önümüzdeki aylara, belki yıllara yayılacak bir duruma işaret ediyor. Bu o yüzden hakikaten bir mesele. Tabii bu arada İran'ın da ne olursa olsun Mekke anlaşmasının sınırlarını test etmek gibi bir arzusu olacaktır. Ya bakın, Mekke bile vuruluyor ve orayı da savunamıyorlar algısı. Bu aynı zamanda bir algı savaşı çünkü. Aynı zamanda belki az kalıyor.
1: Mekke önemli saldırısında bunun olduğunu düşünüyorsunuz? Yani o İHA saldırısında Mekke'ye dönük olduğu ifade edilen.
0: Ya Mekke anlaşmasından sonra böyle bir şeyin oluyor olmasının ve Yemen'in alevlenmesi, Husilerin karşımıza çıkmasının önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlaşmanın sınırları var.
1: İşte
0: bu
1: anlaşmanın adı Mekke. Evet. Sembolik yer Mekke. Mekke evet. Ya 2017'den beri olmamış, şimdi oldu deniyor. Tabii bunların hepsi böyle yan yana koyunca soru işareti
0: her
1: yaratıyor.
0: Ne kadar diplomasiyi önceleseler de Türkiye'de dışişlerinin tavrı da hep bu yönde olmuş olsa da, çünkü unutmayalım yani İran'a askeri müdahaleler yapılırken Türkiye'nin de sınırları içinden gelen füzeler oldu. Onları da tartıştık. Ama burada çok net bir tavrı var dışişlerinin. Ve orada işte kutsal topraklar nitelemesi, aynı zamanda iletişim başkanlığından böyle bir şey gelmesi bize bir şey gösteriyor. Burada ya bu tartışmanın Türkiye içinde olmaması isteniyor. Çünkü bölgede artık saflar bu yönde netleşiyor ister istemez ve önümüzdeki dönemde de olacak. Tabii Türkiye'yi ticari açıdan ilgilendiriyor, ekonomik açıdan ilgilendiriyor. Bir de tabii ki bir anlaşma yapıldığı zaman siz bir şeyin içine giriyorsunuz. Ya Suudi Arabistan'la ve Pakistan'la artık bizim böyle bir angajmanımız var. Dolayısıyla Suudi Arabistan bir şey derken Türkiye'nin farklı demesi bu konuda, ya Mekke'de olmayabilir veya Mekke'yi geçirmeyelim bu açıklamamızın içinde denebilecek bir durum değil. Bu artık bir taahhüttür. O taahhütte göre siz davranmak durumundasınızdır ister istemez. Çünkü baktığımızda Çin'in açıklamasında, Çin tarafından gelen açıklamalarda, Dışişleri Bakanı Wang Yi olsun, diğer geçen haberlerde vesaire, hep sivil hedefler ve altyapı deniyor orada. Rusya daha da mesafeli. Rusya tamamen Babil Mendeb ve işte bu Hürmüz'den, bu ticaret yollarından, petrol akışından, enerji akışından bahsederek onunla ilgili sorunlar yaşanmasına dikkat çekiyor. O tamamen kendini uzakta tutuyor bu konulardan. Ama Türkiye'nin artık dediğim gibi bir tabii angajmanı var. Dolayısıyla da buna göre de, bunu onore ederek de davranmak durumunda ister istemez.
1: Şimdi Ömer Çelik'ten, AK Parti sözcüsünden de bir açıklama gelmiş bir yandan da, ona bakıyorum. O da diyor ki Mekke'ye hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık tüm Müslümanlara saygısızlık anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmetten başka bir anlam taşımaz gibi. Yine burada çok sert tondan bir açıklama var. Lanetliyoruz, Mekke'ye hedef alıyor diyor bu saldırı için. Mekke'ye saygısızlık Müslümanlara saygısızlık anlamına gelir demiş o da açıklamasında.
2: Sena, şöyle ben bir oraya ek yapayım. Şimdi birincisi şu an sahada ne olabilir sorusu çok soruluyor.
1: Ne oluyor şu an sahada?
2: Şimdi
1: bir F-15 düşmüş, onu biliyoruz.
2: Bu Moka, Zübap, Meyun Adası, bu stratejik yerleri zaten aldılar. Burada artık bir şekilde
3: Husiler
2: Yemen'in işlerinden gönderdikleri böyle füzeleri vesaire artık yakın yerlerde gönderebiliyor.
0: Orada montajı yapılıyor aslında. Parçalar
2: evet, aynen. Burada o şekilde şu ifade ediliyor. Yani Yemen'de görüştüğümüz kaynaklar şunu söylüyorlar. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme, Suudi Arabistan dışındaki gemi meselesi iki açıdan önemli. Birincisi, bu boğaz Husilerin kontrolüne girdiğinde, Husilerin kontrolüne girdikten sonra uluslararası ticarete açık olacak mı, olmayacak mı? Birinci temel soru. Uluslararası ticarete açık olacaksa bu Hürmüz'deki gibi İran'ın mayınlamasıyla belli bir güzergah üzerinden mi olacak, yoksa komple açık mı olacak? Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü teyit edilmemiş bilgi olduğunda ifade edeyim ama kaynakların söylediğinin altını da çizeyim. Hendekler kazdıkları ve deniz geçiş güzergahına mayın döşedikleriyle ilgili bir iddia var.
3: Babil Mendeb'te değil mi bu söyledikleri?
2: Evet. Bu aslında anlaşılabilir arkadaşlar. Ama ben erken olduğunu varsayıyorum.

0: sayıyorum.
1: Ya bu arada çok üzülüyorum. Burada gidenler bunlar Husiler değil mi?
0: Evet, Husiler. Hatta şöyle, sosyal medyada Batı basınında bende de bir görüntü var. Gerçekten gördüğünüzde şey diyorsunuz. Yani o Afganistan'da bir ara Sovyetlere karşı savaşan mücahitlerin görüntüleri vardı ya. Hani bunlar mı yenecekler tarzı bir şey vardı. Husilerin zaten şeyi bu. Bunu niye bu önemli aslında? Biraz sonra belki konuşuruz. Niye Suud destekli ordu orada geri çekilmek durumunda kaldı ve bırakmak zorunda kaldı? Ben yayına geldiğimde İnsanver'in bir raporu çıktı Yemen'le ilgili. Çok uzun süredir çalışıyorlardı. Sağ olsunlar, raporu yayınladılar. Şimdi orada bu saldırılar niye oldu sorusuna 5 maddeyle cevap vermişler. Birincisi, yani Husiler niye saldırdı sorusuna. Birincisi diyorlar ki İsrail'in İran'a kendi seçimlerinden dolayı yeni bir saldırı ihtimali ve bu saldırı ihtimali öncesinde böyle bir harekat tartışılabilir. İki, Suudi Arabistan destekli Yemen ordusunun yeniden yapılanması. Ordunun gerçekten insansız hava araçlarıyla birlikte o aşiret güçleri, birazdan açarız onu, bir yapılanma içerisine girdikleri biliniyordu. Bunu engellemeye yönelik. Üçüncüsü, Husi karşıtı güçler arasındaki, yani Husi karşıtı güçler arasında siyasi ve askeri parçalanma. Birazdan bunu konuşuruz. En büyük nedenlerden bir tanesi bu zaten. Bu aşiretler yapısı. Yani şunu da görmek gerekiyor. Biz Husiler, evet, İran destekli ama Husiler bir Haçlı Şabi değil. Husiler bir Hizbullah değil. Husiler her ne kadar İran destekli olsalar bile kendilerine has bir tabanları olduğunu unutmamak lazım. Yemen'i konuşurken de ben üzülüyorum. Hani Türkiye'de şey konuşuluyor, böyle çok ezber konuşuluyor. Ya Yemen nüfusu dediğiniz nüfus, Körfez'in yabancıları çıkardığınızda, kendi nüfusunu topladığınızda ondan fazla bir nüfusa sahip bir yer.
1: Çok önemli.
0: Ve tarihsel süreç içerisinde Suudi Arabistan'la rekabeti olan bir yer. Ve 1932'den itibaren Suudi Arabistan'la toprak sorunu olan bir yer. Yani biz çatışma meselesini yeni konuşuyoruz ama sonuç itibariyle belki burada Husilerin askeri güç haline gelme meselesi İran tarafından yakın tarihimizde monta edildiği için belki o kısmı çok farklı. Onu da bir ifade etmek lazım. Bir diğer mesele, tabii bu Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri rekabetinin bölgede oluşturduğu sonuç. Bir diğer mesele, Mekke İtfaiye'nin caydırıcı etkisinin erken olarak etkisizleştirilmesi veya test edilmesi meselesi konuşuluyor. Bu raporu isteyenler okuyabilir. Çok geniş bir rapor Yemen konusunda. Şimdi birinci kısmı bu. İki, şimdi herkesin merak ettiği temel soru. Bir hafta içerisinde 2500 kilometreden fazla bir alan nasıl bunların eline geçti diye. Onun tek bir cevabı var. O da çok açık. Bu sorular dışında en büyük cevaplardan bir tanesi Husilerle karşıda savaşan güçler arasındaki farklılık. Şimdi Husiler bir amaç doğrultusunda eskişe yapıyorlar. Yani bir ideolojik şeyleri var. Fakat karşıdaki aşiretler daha fazla kendi bölgelerinde etkin olayım ve bir alan açılsın derdindeler. Yani ben şunu da çok açık söyleyeyim. Yarın o aşiretlerle Husilerin anlaşması falan bana da çok şey gelmez. Hani aman niye oldu falan gelmez. Çok da uygun bir zemin. Bunu eğer test etmek istiyorsak, öğrenmek istiyorsak SDG içindeki Arap aşiretlerine baktığımızda aslında aynı olduğu görebiliriz. Yani SDG içinde Arap aşiretler niye SDG'ye sırtını döndü sorusunun cevabı Amerika'nın politikasının değişmesiydi. Yani kimse kusura bakmasın ama parayı onlar verdiği için ve sonuçta politikayı da biraz daha içerideki kısmı onlar etkiledi. Burada da bu Arap aşiretlerin en büyük, yani buradaki aşiretlerin en büyük sorunlarından bir tanesi, bir amaç doğrultusunda bir komuta içerisinde hareket edemiyorlar. Bir parçalanmış yapı var.
1: Peki.
0: Ve bu parçalanmış yapı içerisinde Güney Keciş Konseyi dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nin oluşturduğu yapı da ayrı bir parçalanmışlık getiriyor. Ve bunun üzerinden bir şey geliyor. Fakat esas soru, biraz önce Mehmet Hocam'ın da söyledi, hepimizin de cevabını aradığı temel soru şu. Nasıl oluyor da, mesela şimdi İsrail'in son dakika açıklamaları var. Müdahale etmeyeceğiz. Niye müdahale etmeyeceğiz sorusunun cevabı, şimdi tehdit değil miydi?
1: Hani niye müdahale etmeyeceğiz?
0: Güzel. Evet. Ve Amerika niye anlaşma zemini oluşturuyor? Tehdit değil miydi bunlar? 7 Ekim saldırıları itibariyle de sürekli olarak bomba yağdırılan yerler değil miydi? Şimdi şunu farkındalar. Ben Yemen'deki kaynaklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki hala Husiler boğazı kapatma iradesini göstermiyorlar. Yani boğazı kapatıyoruz demiyorlar. Biz boğazı kontrol altına alacağız diyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi boğazı kontrol altına alma demek esasında pazarlık gücünü oluşturma demek. Şimdi İran burada, evet hocam çok doğru söyledi, ekonomik olarak gerçekten çok zorlanıyor. Yani Alişer de İran'da yaşadı. Belki biz bu şeyi çok görmüyoruz ama gerçekten bu ambargo, yani Amerika'nın uyguladığı ambargo İran'ı etkiliyor. Bunu çok net ifade etmek lazım. Dolayısıyla da bunun karşılığında burada İran'ın elindeki en büyük güç, sürekli olarak ifade ettiğimiz kartlardan bir tanesi çıktı. Fakat bu kartlar çıktığında kimse kusura bakmasın, söylediğimde yanlış anlamasın. Karşı karşıya olan taraflar burada işbirliğini yapabiliyorlar. Bunu da görmek gerekiyor.
1: Tamam,
0: biraz önce bahsettiğim Bayi mesela. Bunu çok net görmek gerekiyor. Bu niye bu anlamda önemli? Şimdi İran'ın oluşturduğu bu yapı üzerinden bölgenin şekillenmesi noktasında İsrail amacından vazgeçmiş değil. Birleşik Arap Emirlikleri amacından vazgeçmiş değil. Ben iddialı bir şey söyleyeyim. Bu sürecin sonunda Somaliland'ın bağımsızlığı meselesi çok alevlenirse ben hiç şaşırmam. Zaten en temel projelerden bir tanesi oydu. Hı hı. İki, şimdi İsrail'in işine gelen kısımlardan bir tanesi de şu. Biraz önce kim söyledi bilmiyorum. Alişer söyledi herhalde. Hamas'ın 7 Ekim sonrası kendi teşhiri gibi. Şimdi Husiler üzerinde sürekli olarak neyi vurguluyordum? Bunların bertaraf edilmesi lazım. Bunların düşmesi lazım vesaire. Şimdi benim sorduğum soru Husilerin kaynaklarına da, Suud kaynaklarına da ne olabilir sorusu. Şimdi Yemen konusunda Birleşik Arap Emirlikleri çok net. Bölünmüş bir Yemen istiyor. Yani ve kuzey ve güneyde bölünmüş bir Yemen istiyor. Suudi Arabistan kendi sınır güveniyle birlikte İran'ın etkisini azaltıldığı bir Yemen istiyor. Husiler şu an biz ayrı bir devlet oluşumuna gitmek istemiyoruz. Biz devleti yeniden kurmak
1: bu istiyoruz. Yemen ölçeğinde.
0: Bu Yemen ölçeğinde.
1: Şimdi ben biraz bu ölçeği bir parça genişletelim. Bu haritaya gelelim. Alişer sen de gelebilir misin? Hürmüz Boğazı'nda yaşananları gördük. Günde 4 tanker çıkıyor çıkmıyor konuşuyoruz. Babül Mendeb'de sen dedi ki Husiler kontrol ediyor ama Suudi tırları buradan en azından Hürmüz'e bir alternatif yaratmış iken şimdi orada da ayrı bir sıkıntı yaşıyor. Yani gelinen noktada şöyle şu karanın iki yanından da bir kilitlenme haline yavaş yavaş başladığını mı
2: kapanırsa
1: görüyorum?
2: Yani şimdi şurada bir ada hangi adaydı onu hatırlayamadım.
1: Perim Adası'nı
2: hemen girişte şurada, orası da şimdi Husilerin kontrolü değil mi? Yani burası evet. Babül Mendeb kapanırsa ben genel bir gidişatta Avrupa'nın başta bir pompa fiyatında ne adası?
0: Neyim?
2: Evet o ada oranın da kontrolü. Yani bu Babül Mendeb'in onun için Hürmüz'ün İran cephesinde, İran savaşında ikinci perdesi olarak görüyorum. Yani burası da kapanırsa Avrupa üzerindeki baskı artacak.
0: Ya ben hepinizi görmüşken iki haftadır bir sorunun cevabını bulamıyorum. Mehmet Hocam orada
2: tatildeydin ya ondan.
0: Hayır şunun için hani bize burada şu söylenmemiş miydi ya? Avrupa'nın Asya'nın 28 günlük gazı kaldı. Tüp kuyrukları oldu. O oldu bu oldu değil mi? Biz günlerce bunu tartıştık. Bize. 28 gün geçti. Hani boğaz da kapalıydı.
1: Ya başka yerlerden aldılar.
0: Hani tankerler de gitmiyordu. Nereden aldılar mesela?
1: Hayır Amerika biz gönderdik.
3: Venezuela'dan
1: Amerika'dan al. Sen bunu söyletmeye çalışıyorsun.
0: Hayır,
1: Amerika dedi.
0: Çalışmıyorum. Benim aradığım şey şu. Tam da.
1: Şu petrol ilgili olandaydı.
0: Esas tam da o. Şimdi madem o arkada bir anlaşma varsa, oradan gaz alınıyorsa, alındığı iddia ediliyorsa bana göre bir yerden alınıyor. Peki biz Hürmüz'de neyi görüyoruz? Yani biz şu an Hürmüz'de neyi görüyoruz? Yani hangi ablukayı ve gaz meselesi, petrol meselesini görüyoruz? Bunu şunun için söylüyorum. Biraz önce Alişer söyledi. Şimdi ilk burada Füceyre Limanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı'nı İran çok sert vurdu. Niye vurdu? Dedi ki ben Hürmüz'ü
2: kontrol edeceğim.
0: Evet, bypass ettirmem dedi. Sonra bu Doğu Batı petrol hattını çok öncesiydi. Bu %70'ini falan Suud'un götürdü. Şimdi bunu da bypass ediyorlar. Peki tırnak içine söylüyorum bunu. Buranın enerjisinden mahrum kalacak olanlar Avrupa. Gerçekten enerjiden mahrum kalacaklar mı? Yoksa bir yerlerden bunu almaya mı çalışıyorlar, alacaklar mı? Bunu şunun için söylüyorum.
1: Daha yüksek fiyata hep bir yerden bir alternatif bulacaklar.
2: Ama Avrupa'nın bak şimdi sıkıştığı noktada şimdi buradan sıkışacak olan Avrupa olacak.
1: Bir dördüncü ledi açar mısınız?
2: Avrupa Rusya'dan da şu an herhangi bir şey alamadığı için Ukrayna Savaşı yüzünden biraz daha sıkışma ihtimali yüksek. Yani bu mesele Avrupa'yı da sıkıştıracak.
0: Güzel. O zaman Avrupa-Rusya meselesine birazdan bunu unutmamak için söylüyorum.
1: Birazdan oraya geçeceğiz. Aramızda
0: yani
1: bir de
0: Avrupa-Rusya meselesinde bir parantez olarak orada kalsın.
1: Bu arada çok özür dilerim. Bütün bunlarla da ilgili Fed'in kararını bekliyorduk. Böyle %90'ların üzerine çıkan bir oranla 25 bas puanlık bir artış bekleniyordu. Ve hakikaten öyle de oldu. 2023'ten bu yana ilk kez Fed faiz artırımına gitti. Çünkü orada da petrol fiyatlarının muazzam bir yansımasını görüyoruz. Dizelde 6 dolarların üzerine çıktı. Benzinde yine yer yer değişmekle beraber.
2: Bu Kasım seçiminden önceki son Fed kararı.
1: Evet. Çok siyasi, çok tartışılır.
2: Seçim yatırımı, seçim ekonomisi.
0: Bunun bize yansıması ne olur? Var mı bir uzmanımız?
1: Var tabii ki.
0: Şimdi, yani mesela
2: borsa, özellikle borsayı.
0: Yarın borsa ne olur mesela?
1: Tamam. Evet, konuğumuz var. Doçent
3: Doktor Yüksel Okşak, hoş geldiniz hocam. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi.
4: Merhabalar, hoş bulduk size, sevgili konuklara.
3: Hayırlı çok akşamlar. Teşekkür ederiz. Biz piyasayı da açtık, bir altını görelim diye nasıl etkilenecek? Çünkü FED faiz arttırır, altın geriler dendi. Biz bir yandan yeni bir petrol krizini mi yaşıyoruz diye sorduk. Bu FED faiz artışı da biraz tabii ki petroldeki 100 dolara, 108 dolara dayanan durumla da alakalı. Ne diyorsunuz? Bizi nasıl etkileyecek dedi Nevzat Çiçek. Yanıtınız ne olur Nevzat'a?
4: Yani hakikaten böyle havuzun dibinde nefes tutma yarışı gibi bir şey bu. Yani bir taraftan petrol şoku süreci etkiliyor. Fiyatları yukarı yönlü çekiyor. Bir taraftan da bunun yarattığı, meydana getirdiği riskler nedeniyle de merkez bankaları faiz artırım sürecini tekrar gündemine aldı. Yani bugün %95'ti Fed'in faiz artırmasını piyasalardaki beklentisi. O şekilde de gerçekleşti ama bir taraftan da risklerden fiyatlanan da bir altın var. Yani günün sonunda bu faiz artışı ve konuşmanın tabii notlarını da merak ediyoruz. Yani kararın raporunu da aslında almamız gerekiyor. Ondan sonra daha net cümleler söylemek mümkün olur ama piyasalara etkisi özellikle altın tarafında negatif olacaktır. Şu anda göstergeler yukarı olsa da yarın itibariyle piyasalarda bunun etkisini göreceğiz. Çünkü altın biliyorsunuz faiz getiren bir enstrüman değil. Dolayısıyla faiz artışları özellikle lokomotif merkez bankası olan Fed gibi merkez bankalarından gelen faiz artışları altını ister istemez negatif yönlü etkiliyor. Yarın da böyle bir durum oluşacaktır. Gece saatleri itibariyle belki açık piyasalarda başlar ama yarın itibariyle daha da etkisini görürüz diye düşünüyoruz. Tabii burada bir
0: dolar
4: başka
0: etkisi ne olur hocam?
4: Dolar tarafı daha tartışmalı. Yani bu faiz meselesi ile ilişkisini çok boyutlu ele almak lazım. Yani doların hikayesi biraz farklı. Orta ve uzun vadede zaman zaman ekranlarda tartıştığımız bir konu bu. Yani senyoraj hakkı, dolar dünyanın egemen parası olmaya devam edecek mi, etmeyecek mi meselesinden de etkilenen ama faiz kararlarından da ister istemez etkilenen bir yapısı var. Fed'den gelen bu karar bir miktar şeyi de tahvil tarafında, Amerikan tahvillerini dolayısıyla doları da etkileyecek. Bunun da etkisini ilerleyen günlerde daha net göreceğiz ama yarını beklemek ve kararın ara notlarını açıkçası, yani burada Kevin Warsh'un açıklamaları ve vereceği mesaj bizim için daha önemli. Çünkü şöyle düşünün, piyasa zaten %95 0.25'lik yani 25 bas puanlık bir faiz artışı zaten fiyatlamıştı. Peki merak edilen de bundan sonra ne olacak? Yani buradaki tutum çok önemli. Biz böyle bir karar aldıktan sonra daha güvercin bir açıklama görürsek piyasaları daha canlı görürüz yarın itibariyle. Daha olumlu yansır ama açıklama daha sert gelirse, önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da artıracağız, hatta tekrar bir faiz artırımı gündeme gelir şeklinde, yani aba altından soba gösteren tabiri caizse bir açıklama görürsek Fed tarafından Kevin Warsh'tan, o zaman perspektif biraz daha sert olur. Ama neresinden bakarsanız bakın, yaz aylarının başı itibariyle dünyada aslında hepimiz bir faiz indirim döngüsü olacağını, dolayısıyla piyasalara, bankalardan paraların akacağını, daha ekonominin reel olarak aktif olduğu, daha oh dediğimiz, nefes aldığımız hem masanın bu tarafı yani üreticilerin hem de masanın diğer tarafı tüketicilerin daha rahat konfor alanını genişlediği bir yaz ayları bekliyorduk ama savaş maalesef buna engel oldu. Özellikle petrol fiyatının yine 100 doların üzerinde seyretmesi, bizi izleyenler belki takip edenler bilecektir. Enflasyon raporunda mesela bizim Merkez Bankamız dahi bundan önceki enflasyon raporunda ortalama 65 dolarlık bir petrol fiyatı bekliyordu.
3: Evet.
4: Ama petrol fiyatının geldiği nokta çok çok ortada. Dolayısıyla bunun etkileri de var ama merkez bankalarının faiz kararını şu boyutla da bence artık tartışmalı hem dünya hem Türkiye. Bu havuzun dibindeki nefes tutma nereye kadar? Şimdi petrol fiyatları yükseliyor. Bu tüm dünyada aslında fiyat mekanizması üzerinde bir şok yaratıyor. Ama kitabi mekanizmadan da bir kitabi mekanizmayı da artık tartışmaya açmamız lazım. Yani biz faiz artışlarını talebi kontrol etmek için yapıyoruz. Yani ortodoks öğreti bize bunu söylüyor. Diyor ki talebi durdurun, enflasyon ancak böyle düşer diyor. Peki soru şu. Enflasyonun kaynağı talep değilse, yani bugünkü gibi Bugün enflasyon kaynağı talep değil. Petrol şoku, yani petrol fiyatları kaynaklı bir artış var. Peki o zaman biz bu faiz artırımlarını sürdürerek ne

0: nereye varacağız? Yani hem ABD tarafı için geçerli bu, hem dünyanın geri
1: Dünyanın geri
0: kalanı
1: kalanı
0: için.
1: için.
0: Çok
1: Bir
0: yüklü
1: şey
0: bir
1: ben
0: borç
1: sorabilir miyim?
0: stoğu var
1: Söyle söyle.
0: dünyada. Bunun yarattığı bir sıkıntı var. Doların gücünün tartışıldığı bir dünya var. Yani aslında yumurta kabuklarının yavaş yavaş çatladığı, dünyanın kendine yeni bir ekonomi politik aradığı bir süreçten
1: Dönemdeyiz.
0: geçiyoruz. Çok zor bir dönem. Dediğim gibi burada piyasalara etkisi %95 konsensüste zaten bu artış beklendiği için şok etkisi aramayın, beklemeyin, bir şok etkisi olmayacak ama negatif etkilenecek başta altın olmak üzere çeşitli enstrümanlar olacak ama dediğim gibi satır araları bizim için çok daha kıymetli,
1: Peki.
0: önemli, onu takip ediyor, okuyor
1: Alişer'in
0: olacağız.
1: size bir sorusu var hocam. Sonra ben şu petrol boyutunu
2: Hocam biraz
1: merak ediyorum.
2: basit, çünkü ben hiç anlamam, yani cebimdeki para sadece bitince paranın kıymetini anlayan bir insanım. Onun için şunu net anlamaya çalışıyorum. Şimdi yaklaşan Amerikan seçimleri ve beklediklerinden uzun süren İran Savaşı. Bu kararda etkili mi sizce? Ya bu kararın, bu faiz kararında bunun etkili mi? Uzayan İran Savaşı ve Amerikan ekonomisi seçime giderken bize ne diyor, bir anlatabilir misiniz? Buraya da bir hani şey yapabilir, malzeme verebilir.
0: Daha net ve anlaşılır söyleyeyim. Şimdi biz aslında ara seçime giden bir Trump için, en azından ben ve beni gibi düşünen iktisatçılar şu değerlendirmeyi yapıyordu. Tamam, Kevin Warsh aslında Trump'ın getirdiği bir Merkez Bankası Başkanı ama sonuç itibariyle birlikte hareket edecekler ve Kasım seçimine daha rahat bir Amerika'nın girebilmesi için en azından Kasım seçime kadar biz bir faiz artırımı beklemiyorduk açıkçası. Ama Trump için de evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir İran savaşı oldu. Yani o işleri biraz daha erken toparlayacağını, dolayısıyla Merkez Bankası'na burada bir alan kalacağını, faiz indirimleriyle beraber Amerika halkının da rahat ettiği ve dolayısıyla daha rahat bir seçim geçirecek bir atmosfer planlıyordu. Ama bu pek gerçekleşmedi. Şimdi sadece süreç Türkiye'yi zora sokmuyor bakın. Bu uzayan savaş Amerika halkı için de çok ciddi problemler teşkil ediyor. En başta ne? En çok dert yandıkları akaryakıt fiyatları. Orada da akaryakıt fiyatlarının astronomik son 10 yılda 20 yılda görülmemiş rakamlara geldiğini görüyoruz ve bu manada da en çok eleştiriyi orada iktidar bu taraftan alıyor. Dolayısıyla oradaki sıkıntı aslında, evet, sizin tam olarak işaret ettiğiniz gibi uzayan savaş evdeki hesabın çarşıya uymasının önünde ciddi bir engel teşkil etti ve bence aslında kavgayla alınmış bir faiz artırım kararı bu. Yani ben çok Trump'la böyle Kevin Warsh'un müzakereyle aldığı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Trump, hatırlarsanız, her konuşmasında Fed'in faiz indirmesi gerektiğini işaret eden beyanatlarda bulunuyordu. Faiz indirmek demek piyasaya para gelmesi demek. Yani daha doğrusu seçim ekonomisi diye tabir ettiğimiz aslında bir ekonomik anlayışın hayata geçmesi demek. Şimdi bu olmadı. Olmadığı zaman sonuçlarını takip ediyor, göreceğiz. Yani o kısım benim çok uzmanlık alanım değil ama gidişat anlamında baktığımızda Trump'ın işinin bir tık daha zor olduğu bir Kasım ara seçimi görüyor ve izliyor olacağız. Elbette ki faiz bir devletin, bir iktidarın elindeki tek ekonomik silah değil ama önemli bir silah. İlerleyen zamanlarda daha aktif makroekonomik genişleme adımları atmazsa Kasım'daki ara seçimde sıkıntı biraz fazla olabilir Trump için.
1: Şimdi siz bahsettiniz, burada biz Amerika'da dizel fiyatını açtık, 6 doları aştı. Bu 11 Eylül itibariyle 6 doların üstüne çıktı ama 6,3 dolar seviyesine, 6 dolar 3 sent seviyelerine yaklaşmış gibi hatırlıyorum ben. Bir bakarız tekrar ona. Hakikaten böyle çok ciddi bir yükseliş var. Türkiye'de de çok farklı değil. Motorun 100 liraya yaklaştı. Akaryakıtlarda bizim sistemimiz izin vermediği için oraya bir dijit daha eklenmeye başladığı ifade ediliyor. O noktalara geldik. Trump da diyor ki yok, bu dizel fiyat artışının nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya-Ukrayna savaşı. Belki bir parça haklı, çünkü Ukrayna çok ağır şekilde Rusya petrol rafinerilerini vuruyor. O da dizeli etkiliyor. İran'la askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları hızla çakılacak ki bu çok uzun sürmeyecek. Bize hiçbir şekilde yardımcı olmayan dünya ülkeleri bu aldatmaca niteliğindeki çatışma ortamı sona erdiğinde Amerika'nın masraflarını karşılamalı ve karşılayacak. Arkadaşlar, bir piyasa ekranını açalım. Hocam, petrol çakılır mı hızlıca? Yani biz böyle 65 dolarları konuştuğumuz, 70 dolarları konuştuğumuz yerde Brent petrolde 108 dolarlarla zirveyi gördü. 107 idi, şimdi 105'e düşmüş. Bir parça bu düşüşün nedeni nedir? Onu da merak ettim.

0: Bana anlatırsanız sevinirim. Fiziki de bir de böyle değil. Bu vadeli fiziki de 140 dolarlara dayanıyor.
1: Şimdi bir kere şu ayrımı net konuşmak lazım. Yani bu Brent petrol fiyatıyla bizim hep karıştırılır bu. Bizi izleyenleri burada yanıltmayalım. Akaryakıt fiyatı ikisi çok yani
0: Evet.
1: elma ile ananas kadar birbirinden farklı şeyler. Yani bir tanesinin işte İtalya'da borsası var. İşte akaryakıt borsası ve orada sizin de ifade ettiğiniz gibi vadeli kontratlar üzerinden yürüyen bir fiyatlama mekanizması var. Dolayısıyla bazen Brent'in düştüğü durumlarda akaryakıt fiyatlarının, pompa fiyatlarının yani arttığı zamanları da görüyoruz. Bunun aslında sebebi bu. İkincisi Brent petrolün düşüşünü işte bu gelen faiz kararıyla bir miktar açıklamak mümkün. Şu son bir saatlik dilimde yaşanan düşüşten bahsediyorum ama genel itibariyle özellikle bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkeler için hakikaten kontrol dışı bir değişken bu. Yani sizin elinizde olmayan nedenlerle yükselen veya sizin kontrolünüzde olmayan bir yapıya sahip. Yani bizim cari açımızın neredeyse yarısı enerji ithalatından oluşuyor. Dolayısıyla petrol fiyatı bizim için çok kıymetli. Sizin ifade ettiğiniz 60 dolarlar, 65 dolarlar bizim için gerçekten en evla seviyeler aslında. Ama gelinen nokta itibariyle çarpı 2'ye gelmiş durumda bizim için. Maliyet bazlı söylüyorum. Dolayısıyla bu iş özellikle 120 dolarların hani tartışılacağı yeni bir gündem hani üçhanede çok daha başka yerlere götürür dünya. Yeni bir savaş ortamına dahi sürükleyebilir. Çünkü sadece aracınıza koyduğunuz bir yakıt değil bu. Yani ulaştırmadan tutun lojistiğe her alanda kullanılan ve enflasyoniste ciddi baskı yaratan bir fiyatlama mekanizması var. Bugün gelinen nokta itibariyle aslında dünyada çözülemeyen enflasyonun ana kaynağı son süreçte özellikle Ukrayna Rusya ile başlayan yapının bugünlere sarktığı yani petrol ve enerji fiyatlarının dünyada yüksek kaldığı dönemin kimseye bir faydası yok. Petrol üreten ülkelere de yok. Onları da farklıca riskler taşıdığını görüyoruz. OPEC'in neredeyse dağıldığını artık hiçbir söz hakkı kalmadığını görüyoruz. Yani ortak lisanı tamamen kaybettiler. Tamamen abandone oldular öyle söyleyeyim. Gelinen nokta itibariyle kazananın olmadığı bir süreç. İlerleyen zamanlarda dua edelim ki sizin de az önce konuşmasından satır aralarını okudunuz. Trump'ın söylediği şeyler olsun. Bu anlamda yani petrol fiyatları anlamında aksi durumda dünyada gerçekten daha büyük sıkıntıların olduğu dönemleri göreceğiz. Moskova etrafında örneğin bugün edindiğim bir kaynaktan okuduğum bilgiydi bu. Artık dizel özellikle temin edilmekte çok ciddi güçlükler çekildiğini, iki şehir arasındaki mesafelerin artık seyahat anlamında soru işareti taşıdığını bulunamadığı bir süreci yaşıyoruz. Bunların toparlanmaması durumunda dünya ekonomisinin uzunca bir süre daha benzer bir yerde kalacağını söyleyebiliriz. Bir son olarak şunu ekleyeyim bakın. Petrol fiyatları 107-105 dolarlardan çok kısa bir süre içerisinde 80 dolarlara düşer mi? 60 dolarlara düşer. Barış atmosferi olsa düşer ama şunu unutmamak lazım. Ortalamada fiyatların oraya gelmesi için en az 1-1,5 yılların geçmesi gerekiyor. Yani maliyetlerin bir anda düşmesi, fiyatın düşmesi maliyetlerin bir anda düştüğü anlamına gelmiyor. Vadeli kontratlar var, uzun süreli alımlar var. Dolayısıyla bunların tekrar piyasa koşullarında reel dediğimiz fiyata geri gelmesi için uzunca bir süre geçmesi gerekiyor. Bunun yarattığı tahribat ya da enflasyona geçişkenliği öyle kolay hani fiyatın düştüğü gibi bir günde iki günde olmuyor. Dolayısıyla bu süreç ne kadar çabuk biterse enflasyon toparlanma da o yüzden daha çabuk olur. Dünya neden şunu tartışıyor mesela? Gelişmiş ABD gibi ülkelerde %2 enflasyon hedefi vardı mesela. Bu hedef tamamen kalktı ortadan. Hayal oldu yani. Hani bugünkü koşullar için bunu söylüyoruz. Yani her ne kadar hala o hedef tabela hedefi olarak duruyor olsa da kabul edilebilir gerçekçi bir hedef olmaktan çok çok uzak. Alternatif enerji kaynaklarının bile yetişemediği zor bir süreç.
2: Sana hoca gitmeden şu altın tablosunu verelim. Hoca konuşunca habire düşüyor. Biraz daha hocayı tutalım.
0: Peki. Bak. Tamam hadi bir altına. Siz altını
2: evet.
0: Bir
2: şöyle 0.96 idi. Yok şey değil 0.96 idi hoca konuşurken. Düşecek dedi. Yani şu an 0.51'e düştü.
0: O altının onsu 4.312 dolar seviyelerinde hocam. Burada da beklentiniz nedir? Bir onu da söyleyin. Yani yarın için çok erken belki şu anda değerlendirmek için ama yarın öbür gün yani şöyle bir sinyal gelirse Fed'den ya bu faiz artışları gerektiği sürece gerektiği kadar devam eder. Bir
3: geldi
0: seferlik
3: zaten.
0: Olmayabilir dedi mi?
3: Geldi zaten evet yani bu
0: kararın
3: açıklaması
0: görmedim.
3: Evet var. sene sonuna 4-4

0: 25 Aralık'ı bekleniyor.
1: Yani faiz artışına FED
0: önce
1: devam edecek.
0: Önce enflasyon dediler. Önce enflasyonla mücadele ediyorlar.
1: Yani dolayısıyla, bu şu anlama geliyor. Faiz artışına FED önümüzdeki aylarda devam edebileceğini sinyal ediyor.
0: Önümüzdeki aylar, yıl sonuna kadar evet. Bir 25 bas puan daha, yani şu an işte 3.75-4 olan Aralık sene sonunda 4.25.
1: Peki bu onunla değerlendirirseniz altını, FED faiz artışına devam ederse altın ne olur?
2: Kevin Walsh'un bunu söylediğine emin miyiz? Bir faiz artışını
0: evet,
2: daha düşünüyoruz.
0: Zaten faiz kararının açıklamasında bu var. Eğer
2: vallahi bu varsa daha radikal düşüşler görebiliriz yarın itibariyle. Yani
3: ne demek hocam? Düşüş diyor
2: Şöyle bir faiz artırımı daha gelecek demektir bu yıl bitmeden. Eğer böyle bir açıklama yaptıysa, ben şu an metni okuyamıyorum yayında olduğumuz için. Hı-hı. Eğer böyle bir açıklama geldiyse altında daha radikal düşüşleri görebiliriz yani yarın itibariyle. Ama
0: dediğim gibi bu kararı alan komitesi var malum, biliyorsunuz.
2: Evet,
0: o komitenin
2: evet.
0: açıklaması. Yani 12'ye evet. 0 bu kararı alıyorlar. Bütün komite üyeleri net bu konuda ve onların açıklaması
2: evet, 0.25'te
0: var.
2: 0.25'te hemfikiriz zaten. O zaten %95
0: Hayır.
2: bekleniyordu.
0: Hayır.
3: Bundan sonrası için.
0: 4.25 sene sonuna kadar bir artış daha yapılacağı ile ilgili. Ve enflasyon
2: evet, zaman...
0: beklentilerini de güncelliyorlar.
3: Hocam,
0: onun açıklamasını yayınladılar
3: diliyorum.
0: Zaten.
3: Tamam, bunu yapar yapmaz da yarın iç piyasa, bizim piyasaya etkisi ne olur? Yani altını konuştuk da. Mesela bizim borsaya etkisi ne olur? Ne bileyim, ihracatımıza etkisi ne olur bu kararın? Yani ülke ekonomisine şey ne olur? Vatandaşın anlayacağı dilde.
2: Vatandaşın anlayacağı dilde çok kısa izah edeyim. Her faiz artışı demek elektrikli süpürgeyle piyasadan paranın çekilip bankalara gitmesi demek.
3: Hayda.
2: Dolayısıyla piyasalarda mekanizmanın yavaşlaması demek. Dolayısıyla faiz getirisi olmayan tüm enstrümanların başta emtia olmak üzere altın gibi bundan negatif etkilenmesi demek. Borsa İstanbul'un negatif etkilenmesi demek.
3: Yandık.
2: Dolayısıyla faiz artışı en istemediğimiz senaryo aslında. Yani reel ekonomiyi destekleyen, sermaye yanlısı olmayan herkes faiz artışının negatif bir atmosfer yaratacağını elbette ki görür ve bilir. Biz de vatandaşımızın anlayacağı dilde bunu bu şekilde izah edelim. Yani biz Fed'in, şimdi Fed bizim elimizde olan bir mekanizma değil ama bizi etkiliyor. Dolayısıyla evet. mesela bizim Merkez Bankamız bu ay bekle gör yaptı. Biliyorsunuz önümüzdeki ayda bir faiz kararımız var. Şimdi elimizin faiz indirimi noktasında güçlü olması için Fed'den bugün faiz artışının gelmemesi gerekiyordu. Bunun gelmesi bizim de bir miktar elimizi zayıflatacak. Yani bizim Merkez Bankası'nın da önümüzdeki ay bir faiz indirimine gitmesinin önü neredeyse kapandı diyebilirim. Belki sabit bırakır bu ay bıraktığı gibi. Hatta bizde de koşullar, yani enflasyon baskısı, aylık rakamı gördükten sonra daha net söyleyebiliriz. Aylık enflasyonumuz kötü gelirse Fed'in bu kararından sonra arttırma ihtimali doğabilir. Ama indirme tamamen kapanmış oldu bence, yani Fed'in
1: hocam,
2: Fed'den
1: şimdi
2: gelen
1: Bloomberg KT'den bakıyorum ben de, değerli arkadaşlar hızlı hızlı onlar da not alıyorlar. Şöyle bir artışa daha işaret edilmiş. Sezin Hanım'ın söylediği gibi, yani bu yıl en az bir ilave artış görmesiyle birlikte yılın ilerleyen dönemlerinde ek bir faiz artışına daha işaret ettiler diye Bloomberg KT'den aktarıyorum size.
2: Evet, yani orada aslında izledikleri yol şu, aylık iki dataya bakıyorlar. Yani hı-hı. çekirdek ve manşet enflasyona ve tarım dışı istihdam verisine. Hı-hı. Bu biraz kötü gelmişti. Onun da etkisiyle evet. bu 0.25 kararı %60 ihtimallerden %95 ihtimallere geldi. Sezin Hanım sağ olsun söyledi. Şimdi bu ayki tarım dışı istihdam ve Amerika'daki faiz bu söylemi yumuşatabilir. Yani olumlu gelirse veriler, faiz artış noktası bir miktar daha piyasa gevşeyebilir. Ama negatif gelirse, çünkü yılı biz bir faiz artışıyla kapatacağız noktasında tüm dünyada Fed için bir konsensus sağlanmıştı. Bu tamamen bozulmuş oldu bu söylemle. Dolayısıyla piyasaların etkisi, ABD borsalarında da yarın göreceksiniz, negatif olacaktır etkisi. Bizim tarafta da ister istemez yani hem borsa tarafında hem emtia tarafında etkisinin negatif olacağı bir süreç olacaktır diye
1: yani
2: düşünüyoruz.
1: Yani bir artış daha yapabiliriz, sözlü bir yönlendirme mi yoksa hakikaten böyle bir plan mı, onu önümüzdeki günler gösterecek.
3: Bir açıklama var Alişer.
4: Evet,
1: Alişer lütfen.
4: Sanırım bu karardan birkaç dakika önceydi, FED kararından önce alınmış bir şey ama belki bunun beklentisiyledir. Mehmet Şimşek başkanlığında yarın Finansal İstikrar Komitesi'nin yarın sabah 8'de
3: Erken bir
2: saatte. O birkaç saat oldu açıklanalı basına. Yani,
4: herhalde bunun belki ön şeyde bugün borsada
2: borsa düşüşle alakalı
4: bir şey resmi açıklama olarak gelmiş.
2: Para piyasası fonlarında yaşanan sıkıntıdan ötürü daha önce alınmış bir karar. Yani FED faiz kararından önce.
1: Borsayım diyorsunuz hocam. Orada da
2: evet borsadaki sıkıntılardan.
1: Borsada da ne oluyor bilemedik, bir anlatın onu da. Orada da devre kesiciler devreye girdi.
3: Yani %8'e kadar çıktı. %5.54'te kayıpla kapattı borsa.
1: Yani neyse, çok yakından takip edeceğim.
2: Takip edelim. Ya o para piyasası fonlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Bu düzenlemenin etkileri aslında, yani çok hikaye biraz uzun da ben... İzleyenler kolay anlasın diye şöyle özeti rafine bir beyanda bulunayım. Şimdi bu düzenlemeye ilişkin açıklamalar böyle çok net, işte küçük yatırımcının anlayacağı dilde pek yapılmadı. Ve çok hızlı bir şekilde geldi. Orada düzenlemeler ister istemez biraz bu fonları yöneten şirketlerden satış da getirdi. Bazı hisseleri. Bu biraz sürü psikolojisi de yarattı. Yani çok hızlı bir şekilde hisse satışlarına küçük yatırımcı da dahil olmaya başladı. Korku ve tedirginlikle, panikle. Dolayısıyla bu bugün hakikaten görülmemiş bir tabloyu da beraberinde getirdi. Yani çok radikal düşüşler gördük. Başlangıç noktası para piyasası fonlarındaki düzenlenme, yeterince bilgilendirme ya da doyurucu bilgilerin gelmemesi sebebiyle küçük yatırımcının da bu sürece dahil olmasıyla beraber süreç biraz daha böyle hızlı bir şekilde etkilendi buradan. Biz böylesi dönemlerde hep aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki bakın, küçük yatırımcı için sakin olunması gereken bir dönem. Siz aldığınız hissenin manipülatif olmadığını düşünüyorsanız, yani hakikaten o değerde olduğunu düşünüyorsanız, bunu bugün panikle satmanızın hiçbir anlamı yok ki. Şimdi isim telaffuz etmeyelim, birçok hisse senedi var Türkiye'de. Tabiri caizse kapı gibi. Yani Türkiye'nin önemli değerleri bu firmalar. Hı hı. Şimdi bu hisse senedini aldıysanız bugün panikle satmanızın size bir faydası yok ki. Yarın bu para piyasası fonlarındaki düzenlemeler piyasalar tarafından kabul edilecek. 10 gün 15 gün içerisinde. Ve dolayısıyla sizin hisse senediniz tekrar eski değerine geri gelecek. Ama bu panik satışlar maalesef ki olması gerekenden çok daha fazla büyütüyor satış süreci. Ve küçük yatırımcının hakikaten zarar görmesini sağlıyor. Para piyasası fonlarını yöneten kurumlar kendilerine gelen talebi zaman zaman aynı gün içerisinde karşılayamayabiliyorlar. Çünkü çok sert hissemi satıyorum, bana paramı ver dediğinde aynı gün veremeyebiliyor. Bu yasal olarak da mümkün. Ama bu öyle bir dedikoduya sebep oluyor ki piyasalarda. Birdenbire ödememizi alamaz. Böyle bankacılık hücumu gibi. Hani bankaya gidersiniz de bankacı hücumu iktisatta öyle tanımlanır. Siz bankaya başvurursunuz ama milyonlarca insan aynı anda gitse mevduatındaki parayı çekmeye. Bankada o kadar para var mı fiziken? Yok. Şimdi bu benzer bir durum olduğunda bu şirketler de, bu fonları yöneten şirketler de kamuoyu aydınlatma platformuna açıklamada bulunuyor. Diyor ki bugün bana gelen talebin yüzde şu kadarını karşılayabildim. Şu kadarını da T artı bir gün içerisinde, iki gün içerisinde, üç gün içerisinde karşılayacağım. Ya da 15 gün içerisinde karşılayacağım. Bu arada benzer durumla geçmiş yıllarda da oldu. Bugüne has bir şey değil bu. Dolayısıyla piyasada böyle bir karamsar tablonun dedikoduyla oluşturulması hakikaten üzücü. Küçük yatırımcıdan burada beklenti olabildiğince sakin olmaları. Manipülatif süreçler varsa devletimiz zaten işin başında. Görevinin başında. Belki şunun altını çizebiliriz. Yani SPK burada belki bir miktar daha sosyal medyayla ya da duyurularla bu süreci bir miktar daha açabilirdi. Hatta hala açabilir. Yani bu konuda bir beyanat ya da kamuoyu duyurusuyla küçük yatırımcının ne şekilde rol alacağını ya da bu sürecin ne şekilde evrileceğini açıklayabilir. Bu en azından biraz rahatlatır piyasayı. Evet. Ama küçük yatırımcının çok daha sakin olması lazım böyle dönemlerde. Manipülatif hisselerde bir takım problemler varsa zaten hukuk bunu giderecektir. Ama gerçekten olması gereken değerinin altına gelmiş olan hissesini satmasının bugün itibariyle ne kendisine ne de yatırımına bir faydası yok diye özetlemiş olayım.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Katıldığınız için değerli hocam. Hakikaten böyle merak ettiğimiz pek çok ekonomik gelişmenin peşi sıra geldiği bir gündü. Sizin de katkınız önemli. Doçent Doktor Yüksel Okşak. Çok sağolunuz katıldığınız için. Şimdi Nevzat ve Alişir'e teşekkür edeceğim. Sizin hanımı alacağım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizin bir Bu anketler acaba ne söylüyor Amerika'da yaklaşan seçime dair? Bir ona bakmak isterim sizinle, eğer isterseniz, arzu ederseniz. Çünkü hem

0: O zaman yanına destek Hazar Hanım'ı da isteyeyim.
1: Efendim?
0: Hazar Hocamızı da isterseniz gelirim hocam.
1: Tamam i̇kili, hadi buyurun Hazar Hocam, siz de gelin o zaman. Çünkü Amerikan seçmen gelir neticede pompada işte dizelin fiyatına, benzinin fiyatına bakar, ona göre sandığa gider derken hakikaten Donald Trump belki de hiç sıkışmada kadar sıkıştı mı?
0: Öyle gözüküyor. Yani bu işte Reuters Ipsos'un anketi, hı hı, en düşük olduğu anket. Geçen hafta daha düşüktü. Şimdi bir %35'e toparladı. Ama yani gerçekten de bu çok kötü. Gençlerde görev onayı daha da düşük. %18. Genç seçmeni tamamen kaybetmiş durumda ki daha önceki seçimlerde tabii genç erkekler, hı hı, özellikle kendisine kazandıranlardandı.
1: Bu Trump'ın onayı. Trump'ı onaylayan %35 sadece.
0: Evet. Trump'ın onayı ama şeydeki görev onayı gençler arasında %18 civarı.
1: Çok daha düşük.
0: Dolayısıyla yani tabii ki bu genel oy oranına, hı-hı, yansıması açısından tabii şimdi başkanlık seçimleri değil, ara seçimler, hı-hı, cumhuriyetçilerin oy oranları vesaire, onlar önemli ki o da düşük ama. Ama ne olursa olsun Trump'ın da o sihri özellikle genç tabanda, hı-hı, reaktif tabanda, negatif birçok şeyden yakınan ve reaksiyoner biçimde bir çıkış kapısı arayan tabanda artık Trump sihri yok her şeyden önce.
1: O MAGA tabanı, o evet, bir başlattığı
0: podcastçilerin
1: rüzgar,
0: sürüklediği o medya rüzgarının tabii ki, hı-hı, bambaşka bir etkisi vardı geçtiğimiz seçimlerde.
1: Bunda mesela bu dizelin 6 dolar üzerine çıkması galon başına, benzinin herkese 4,5 doların üzerine çıkması, mesela yer yer 5 doları aşmasının etkisi var mı?
0: Şimdi bu dizel hikayesi tabii nedir? Bütün ulaşım, bütün nakliye zinciri dizele bağlı olduğu için, dizel kullanarak döndüğü için orada bir yükseliş ister istemez bütün her şeyin pahalanması demek. Eşittir enflasyon. Ondan dolayı yiyip içtiğimiz, kullandığımız her şey, seyahat tabii ki her türlü, yani nakliyatla ilgili, yer değiştirmeyle ilgili her şey diyebiliriz. Hı hı. Onun pahalanması demek. Zaten Fed'in bu kararı da işte o Trump'ı adeta hiçe sayarak, çünkü Trump birkaç gün önce açıklama yapmıştı.
1: Pek ve hoşlanmaz başkan diye de bir açıklama gelmişti.
0: Tabii ya, Trump hatta Amerika dünyadaki en düşük faizlere sahip olmalı diye bir kere daha bu vurgusunu, hı-hı, yaptı. Buna rağmen bu kararın alınmış olması o enflasyon baskısının sonra dönüp de aslında enflasyon baskısının Amerikalıları daha çok vuracak. Ya tamam, şu an işte benzinle ilgili, işte dizelle ilgili tartışmalar var. Bunlar işte oy verme davranışını bakalım ne kadar etkileyecek, etkilemeyecek. Ama enflasyonist bir baskı asıl ondan sonraki dönemde Amerika'yı çok daha etkiliyor olabilir. Yaşam maliyetleri, bütün bu pahalılık konusunun Biden'ın altını nasıl oyduğunu ve demokratları nasıl düşürdüğünü bir önceki seçimlerde unutmayalım. Gördük, evet. Yumurta fiyatları mesela o zamanlar konuşuluyordu çok, hı-hı, tabii ki. Şimdi de dizel fiyatları aslında gelecekteki yumurta fiyatı tartışmasının yerine geçecek şeyin işareti.
1: Şey olacak gibi. Kongrede bugün seçim olsa demokratlar %44, cumhuriyetçiler %37, aradaki fark 7 puan. Şu konuşuluyor, yani kongrenin iki kanadını da kaybedebilir Amerikan başkanı. Bu iş oraya da gidebilir gibi bir değerlendirme de çok görüyorum.
0: Tabii orada şimdi de otomatikman böyle bir şey olacak veya ne olacak bilemiyoruz ama demokratların kendileriyle de ilgili birçok sıkıntı var ister istemez. Tamam. Demokratlarda şimdi senin farklı farklı adayların ortaya çıkıyor olması, işte Ebu Sayed gibi mesela farklı, hı-hı, figürler. Şimdi bunlar gerçekten taşıyıcısı mı Demokrat Parti'nin? Demokrat Parti'nin kimliği nedir? Bana kalırsa önümüzdeki dönemde Amerika'nın içine yönelik olarak bu kutuplaştırma siyasetini çok daha fazla göreceğiz. Yani Amerika işte bir sosyalizme teslim oluyor vesaire gibi. Bir de Trump bana kalırsa Asya Pasifik'te bir zafer arayabilir. Kuzey Kore ile bir anlaşma mesela. Çin'le şimdi...
2: İran olmadı, oradan verelim gibi mi?
0: Evet, yani Çin'le bir şeyler kotarma. Malum zaten Xi'nin de ziyareti var. Xi Jinping'in Çin Devlet Başkanı'nın 24 Eylül'de.
1: 24
0: Eylül. Dolayısıyla oralardan bir Asya Pasifik zaferi. Ben aslında burada işleri ilerletiyorum gibi bir dünyada öyle bir çıkış. İçeride de sosyalizm geliyor, işte komünizm geliyor gibi. Daha çok radikal adaylar, işte antisemitik adaylar vesaire gibi, bunların üstünden gidecektir diye düşünüyorum.
1: Bir video var, açalım. Şimdi kim sorumlu bundan? Amerikan Başkanı diyor ki Rusya-Ukrayna savaşı var. Rafineriler vuruldu ve onun neticesinde bu fiyatlar dizelde buralara geldi.

0: artık Amerika'da...
1: Oraya, Ukrayna'sı. <Aynen. gülüyor>
0: Eski kongre üyesinin videosunu izleyeceksiniz şimdi, ama sadece bu video değil, bunun gibi çok video çekiliyor. Gidiyorlar bu şeylerin önünde, ekranların önünde Trump'a sesleniyorlar. Bir izleyelim onu, sonra sizden değerlendirme almak istiyorum Hazar Hocam. Açalım mı arkadaş?
2: 849 for diesel in California. Let me tell you something. It's 659 in Georgia. I don't care if it's Georgia or California. It's way too high. This is ridiculous. Let me look. Everything you buy, your food, your supplies, all of your goods gets delivered by diesel. The war in Iran has got to stop. This is Trump's fault. This should not be this high. It needs to end.
0: Hem benzin hem dizel hep Kaliforniya'da daha pahalı. 8,5 dolara dayanmış burada galon başına. Hakikaten çok yüksek Amerika için. İran'ın, İran Savaşı'nın suçu mu Rusya Ukrayna Savaşı'nın suçu?
3: Trump'ın savaşı diye de bir manşet vardı. Şimdi şunu hatırlayalım. Bir devlet başkanı ne için seçiliyor? Ne yapmayı vaat ederek ve kendinden önceki devlet başkanının politikalarını nasıl eleştirerek yönetime geliyor ve varım diyor ve seçildikten sonra da sonuç ne oluyor? Şimdi tamam, İran Savaşı hukuksuzdu, dayatıldı. Durduk yere Venezuela'nın çılgınlığı içerisinde orada da yok ikna edildi, yok öyle oldu böyle, ama hayır, Amerikan hegemonyası için orada bir kapı açmaya çalıştılar. Ama yanlış hesap Bağdat'tan değil, bu sefer evet. Hürmüz'den döndü. Bu da tarihe böyle geçti, tarihe minapla geçti, bunu her seferinde söyleyeceğiz. Ama gerçeklik şu, geleceğine ve yapacağını söylediği şeylerin birçoğuyla ilgilenmedi. Amerikan toplumunun içerisinde uç söylemleriyle, ötekileştirmeleriyle ve gerçek sorunları biraz da görmezden gelişiyle, konuyu saptırmasıyla neredeyse 2 yıl bitmek üzere, yani başkanlığının yarısı bitmek üzere ve sonuçta Trump'ın karnesi ortada. 28 Şubat'ta İran'a savaşı başlatmadan önce de Trump iyiye gitmiyordu. Şöyle bir hesap mı yapıldı? Hocam daha iyi bilecektir tabii ki. Hani... Bir zafer çıkarırsam, 47 yıllık sorunu çözmüş olursam belki adımı gerçekten bu sefer, hani 7 tane savaş bitirdim söylemi doğru değil ama belki bir şey yaparım diye mi denedi bunu? Hani ona da Amerikan hegemonyasına daha iyi bir noktaya getirir diye belki ittiler Amerikan müesses nizamı, ama kendi zihninde bu mu vardı? Ama yanlış, yani koskoca başat aktörün böylesine hatalı bir savaşa girmesi, yani İran'ı 3 günde, 5 günde, 10 günde bitireceğim zihniyeti. Ya tarih size her zaman doğruyu söyler. Amerikalı bir generalin geçen hafta bir söylemi vardı. Şunu söylüyordu, diyordu ki İsrail ve Amerika'nın görmek istediği bir Batı Asya olmayacak. İran, Türkiye gibi aktörler diyordu. Neden böyle söylüyoruz? Ne kendimizi övmek için, ne İran'ı aklamak için. Gerçek şu, medeniyetler, toplumlar ve organik yapılar... İran İslam Cumhuriyeti değil konu burada. Konu bütün gerçek aktörler. Burada binlerce yıldır yaşamayı bilen ve gerçek olanlar, suni sonradan gelip dayatılanlar değil kaderi çizecek olanlar. Irak'a bu giydirilmek istendi, olmadı. Şu an Lübnan'ı tasarlamaya, Suriye'yi tasarlamaya çalışıyorlar, olmuyor. Yanlış hesap bir şekilde dönüyor. Dolayısıyla Amerika bir oyun oynadı ve o oyunu kaybetti aslında. Şimdi bir hesap kesilecek. Ve Trump şu anda diyor ki seçimlerden sonra bu iş tamam diyor. İran'la da tamam olacak. Hep 3 güne 5 güne diyordu. Şimdi bakın Şubat'ta Ekim'e geldik. Yani
0: geçen bir analistin bir yazısını gördüm. Diyor ki acaba Amerika'da, o tırnak içinde söylemiş, rejim İran'daki rejimden önce değişebilir mi? Gibi bir değerlendirme yapmış. Yani Sena Trump gidebilir mi? Yani o da bir tırnak içinde öyle bir değerlendirme ele
3: bakın
0: anlatmış.
3: Sadece yani. Konu orada cumhuriyetçilerin kaybı değil. Aslında Amerikan toplumuna biz eğilmek gerekir. Hep bunu işaret ediyorum. Amerikalılar şu anda geleceklerini görme noktasında bir sorgulama içerisindeler. Tamam, sokakta evsiz yaşayanlar, sağlık sistemi, işte kira, yumurta, benzin fiyatları, bunların hepsini bir tarafa koyun. Amerika nereye gidiyor sorusunu da soruyorlar. Ama biz bu soruya hiç eğilmiyoruz. Çünkü savaşları Batı Asya'da çıkarttıkları için ve bizim komşumuz olduğu için şu konuştuğumuz ve doğrudan etkilendiğimiz için bu savaşlar ya da kuzey komşularımızda olduğu için hep buraya bakıyoruz. Ama ABD bu şekilde sadece hegemonya mücadelesini mi kaybedecek yoksa kendi geleceğini mi kaybedecek?
0: Buyurun bir iki cümle alayım reklama gitmeden.
1: Ya şimdi burada Trump giderek bu seçimlerde... kendisini ön plana çıkarmaya başlıyor. Bugün işte North Carolina, malum Kuzey Carolina'da bir çıkartma yapıyordu. Oradaki adayı desteklemek için.

0: Watley olması lazım. Hı hı. O zaman eskiden North Carolina'yı, Kuzey Carolina'yı çok rahat kazanabiliyordu Trump. Şimdi ise %54 onun görevin ona yapışını onaylamıyor. Carolina'da ve orada da işte ülke ortalamasından bile şu anki ülke ortalamasından düşük bir görev onayı var. Buna rağmen işte oraya çıkartma yaparak, başka yerlere giderek, bizzat sahaya inerek ve kutuplaşmayı da oradan bence körükleyecek. Bu seçimleri o şekilde kazanmayı hedefliyor. Ama yani o da bence kazanan bir strateji mi olur çok emin değilim. Yani adayların önüne geçip oradan bir...
1: Adaylara değil de aslında bana veriyorsunuz.
0: Şöyle ya, bu bir kendi MAGA tabanını toparlamak. Zaten aslında hala orada güçlü. Orası çözülmüş değil. Orayı bir toparlamak, bir de tabii kararsızları harekete geçirmek. Kararsızlarda da aslında kendilerini demokratlara yakın hissedenler %40 oranındaydı. En son bir araştırmaya göre, Market diye bir araştırma şirketinin araştırmasına göre ve onun dışında diğer %40 kararsızdı, kesinlikle kararsızdı. O kararsızların kararsızlarına oynayacak gibi gözüküyor.
1: Peki, teşekkürler. Hadi bir reklama gidelim, sonra devam.
2: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Şimdi kısa bir aranın ardından devam edelim Açık ve Net'e. Biraz konuştuk aslında Orta Doğu kısmını, Körfez kısmını, ama gelin görün ki hemen kuzeyimizde artık 5. yılına giren bir başka savaş da yaşanıyor. Bunun da genişleme, sıçrama ihtimali üzerinden uzun uzadıya konuşuluyor. Rusya'nın 2044'te bir simülasyon gibi nasıl bir saldırı yapacağını çalışmış İngiltere basını, ama bundan önce bir son açıklamaları açar mısınız arkadaşlar? 9 numaralı LED'le bir görelim. Putin diyor ki bizim Avrupa'ya saldırmamızın hiçbir anlamı yok. Böyle bir isteğimiz yok. Bunun için bir nedenimiz yok. Ama savaşa hazırlanan, her gün kendi halkını kışkırtan ve Rusya Federasyonu'na karşı savaşa yönelik tatbikatlar düzenleyenler bize saldırırsa o savaş tamamen farklı ve çok kısa olacak. Yine Dmitri Medvedev biraz daha sert söylemiyle öne çıkan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Rusya'nın, Kiev'i destekleyen Batı dünyayı kasıtlı olarak nükleer kıyametin eşiğine getirmeye çalışıyor. Bu zaman zaman yaptığı açıklama Medvedev'in, ama acaba hakikaten böyle mi? Bugün Lavrov da dedi yani Avrupa saldırmaya karar verirse yanıt çok kısa olacak diye. Turgay Hocam, kimi diyor ki ya zaten Rusya'yı Ukrayna'da boğdunuz ve bütün gücünü, eforunu orada sarf ediyor. Ama kimi de diyor ki hayır öyle değil, Rusya yeni bir cephe açabilir. Bu yeni cephe Avrupa'da herhangi bir yer olabileceği gibi taktik nükleeri daha doğrusu da içerebilir.
2: Bu tartışma yeni bir tartışma değil. Hatırlayacak olursak yani Avrupa Birliği içerisinde Rusya'ya karşı yaptırımların mahiyetine ilişkin bir tartışma yapıldığında Rusya'nın Avrupa içlerine kadar istihbarat başta olmak üzere hibrit savaşın birçok formunu uygulayabileceğine dair bir tartışma yapılmıştı. Hı hı. Hatta Avrupa içerisinde Rusya'ya yönelik yaptırımların mahiyeti bir kriz de yaratmıştı. Özellikle Avrupa'nın merkezi olması hasebiyle Brüksel bile şu tartışmayı yapmıştı. Eğer biz dondurulan Rus varlıkları ile ilgili bunların tasarrufu noktasında bazı müttefiklerin ifade ettiği, talep ettiği kararları alırsak Brüksel ciddi anlamda bir Rus tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Hani bu Avrupa Birliği'nin Rusya tehdidine karşı nasıl pozisyon aldığını, içeride birliğin ne kadar kırılgan olduğu, herkesin önceliklerinin ne kadar farklılaştığını göstermesi açısından bence önemli bir parametre. Özellikle Witkoff'la Kushner'in zaten bu temasları neden ortaya çıktı diye sorulduğunda olası bir NATO müttefikine yönelik saldırı tartışılıyordu. Burada da İngiltere uzunca bir süredir merkezdeydi. Hatta biraz daha geriye sardığımızda yani Boris Johnson'ın özellikle bu Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'deki bu Dolmabahçe mutabakatını kesintiye uğratan en önemli aktörlerden birisi olduğu ifade ediliyor. Biraz daha geriye gittiğimizde ciddi anlamda istihbarat savaşları da var Rusya ile İngiltere arasında. Hatta Rus muhaliflerin Londra'da suikastle öldürülmesi sonucunda iki ülke arasında ciddi gerginlikler de yaşanmıştı. Şimdi biz bu cepheye odaklanıyoruz ama benim daha çok çalışma alanlarımdan birisi olduğu için biliyorsunuz NATO'da Stratcom diye bir ünite, bir birim var. Ve genelde NATO müttefiklerinin bu Rusya ve Çin destekli ki bir hibrit savaş formu olan dezenformasyona karşı ciddi bir farkındalıkları var. Mesela çok yakın bir tarihte Rusya'nın özellikle NATO müttefiklerine karşı nasıl bir politika sergilediğini, özellikle istihbarat, yapay zekayı, otonom sistemleri nasıl kullandığını ayrıntısıyla çok anlamlı bir biçimde bir raporla ortaya koydu. Yani Telegram'dan tutun da yapay zekanın savaş sistemlere nasıl entegre edildiği meselesini detaylandırdı. Orada mesela muazzam örnekleri var. Yani Rusya-Ukrayna'da belki bu savaşla ilgili rapor yayınlayan enstitülerin ortaya koyduğu gibi yeni mevziler, yeni sahalar, yeni kazanımlar üretemiyor ama Avrupa içlerine kadar hem istihbarat anlamında hem de yapay zeka destekli bu hibrit savaşın bütün formlarını sergileme noktasında epeyce maharetli. Yani

Brüksel'den tutun Londra'ya kadar bunun tedirginliği has safhada yaşanıyor. Yakınlarda kadim yayınlarından Merkel'in anıları Türkçeleştirdi biliyorsunuz 2021 yılında yayınlanmıştı. Orada mesela bu Rusya ile ilişkiler noktasında biliyorsunuz Merkel'in biraz daha diplomasiyi öne çıkartan hatta ticari ilişkilerle belli enerji akışıyla Rusya'nın normalleştirilebileceğini düşünen bir Merkel, bir Almanya söz konusuydu.

0: Almanya düzeyinde o beklentinin işte 2014'te Kırım'ın ilhakı sonrasında 2022 Şubat'ında bu Ukrayna işgali meselesinde karşılanmadığı ifade ediliyor ve Avrupa tedirginliği çok üst düzeye çıkmış durumda. Ben şöyle aslında az önce biz yani Husileri, İran'ı vesaire konuşurken Mehmet Hoca çok yani yeni soruları da açmak suretiyle speküle etmiş oldu. İran'ın Arap Baharı'na karşı nasıl araçsallaştırıldığını ön plana çıkarak işte İbrahim Anlaşmaları'nda İran'ın bir tehdit olarak nasıl konumlandırıldığı meselesi. Şimdi Amerika'nın pozisyonuna bakıyorum, özellikle Trump'ın, yine Merkel'e atıf yapacağım. İlk 2016'da başkan seçildiğinde hem Der Spiegel'le çok müstakil bir sayı olarak Trump'a odaklanılmıştı. Hem de Merkel, Trump'ın çok böyle siyaset tarzıyla dünyayı yeni bir meydan okumanın beklediğini ifade etmişti. Yani onun bir hani siyasete bakış açı, bir emlakçı gözüyle siyasete bakma meselesinin dünyada yeni tartışmalara alevlendirileceğini ifade etmişti. 2016'dan Biden dönemini paranteze alırsak bugüne kadarki seyrine baktığımızda hakikaten yeni çatışma hatlarının ortaya çıktığını görebiliriz. Yani Merkel o anlamda haklı çıktı mı çıktı. Burada niye Husileri, İran'ı, Arap Baharı'nı Mehmet Hoca'ya atıf yaparak anlattım? Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya gerekçe göstererek Avrupa'yı bir ölçüde tedip de ediyor. Yani istediği hizaya sokuyor. Sadece ekonomi anlamında değil, NATO müttefikliği içerisinde siyaseten de önemli bir yere getiriyor. Mesela bugün Avrupa'da aşırı sağ meselesi tartışılıyor. Ama hem J.D. Vance hem Elon Musk siyasetteyken aşırı sağın çok normal bir fenomen olduğunu, bir sosyolojik ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. İngiltere'de Farage'a çok açık desteği var. İşte Almanya'da AfD'ye, Weidel'e çok açık destekleri var. Ve bu fenomen iktidara doğru yürüyor Almanya'da. Yani şimdi böyle bakıldığında Rusya'yı gerekçe göstererek hem birinci döneminden bugüne o NATO müttefiklerini askeri harcama noktasında önemli bir yere getirdi. Hem de bugün o görüşmeleri, o müzakereleri yöneten bir üçüncü taraf olarak da bütün taraflar üzerinde bir vesayet kurma arayışı içerisinde. Yani Amerika bütün sahalarda, içeride ne kadar az önceki Ipsos'un, Reuters'ın araştırmalarında Trump geriliyor gibi gözükse de dünya siyasetine etkisi açısından baktığımızda birçok meseleyi kendi kazanımları açısından yönetebiliyor diyebiliriz. Yani Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilecek bir güçte Trump. Hatta Ukrayna'ya yönelik yeni sevkiyatlar, yeni tedarikler söz konusu olduğunda işte dedi ki ben Putin'i karşıma almak istemiyorum. Özellikle Tomahawk'ların gönderilmesi noktasında. Avrupa'da da mesela benzer şeyler oluyor. Yani savaşın kaderini değiştirebilecek bir mühimmat, bir silah tedariği söz konusu olduğunda Almanya için de böyle. Hem Avrupalılar hem Amerikalılar bir adım geri çekiliyorlar. Bu muhtemelen yani hem Medvedev'in hem de Putin'in böyle çok üst düzeyde taktik nükleeri ortaya koymasıyla paralel bir şey yani. Bunun izahı burada. Çünkü oyun değiştirici bir şey bu. Bunu da sergilediğinde zaten dünya siyasetinde bambaşka şeyleri konuşuyor oluruz. Ama Rusya yani Ukrayna'nın buradaki lojistik hatları, ikmal hatlarını özellikle petrolü, akaryakıtı tehdit etmesine rağmen yine bu kadar güçlü ve karşısındaki aktör kompozisyonuna baktığımızda muazzam derecede yoğun, etkili.
1: Tabii hep bir Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna, ama bu bir Rusya-Avrupa savaşına evriliyor gibi de bir görüntü.
0: Ya özellikle Almanya'da Leipzig'teki hikayeden sonra biraz öyle, ama Avrupalıların Rusya ile karşı karşıya gelme cephe anlamında mümkün değil. Bir 10 yıla falan ihtiyaçları var yani Almanya'da
1: Hazır
0: mesela.
1: olabilme anlamında söylüyorsunuz bunu,
0: Tabii
1: değil mi?
0: tabii yani uzunca süredir hani bu militarizm meselesinde çok bambaşka bir düşünsel şeyleri olduğu için orada geri planda kaldılar. Ama bugün onu çok hızlı bir biçimde o mesafeyi kapatmaya çalışıyorlar. Ama bugün Rusya'yı karşılarına alması ne kadar mümkün? Bir de Amerika buna zaten hevesli değil.

0: CIA direktörü, eski CIA direktörü David Petraeus hepsinin olduğu bir trenin yakınlarına böyle bu şekilde isabet etti. Burası çokça aslında Türk yetkililerin de gidip geldiği yerler bu arada, yani öyle söyleyeyim. Mehmet Hocam, biz hep hava sahası kapalı, o yüzden trene çok Ukrayna tarafı yöneliyor. Ama şimdi Rusya burada bu saldırıyla da bir şey diyor. Ne diyor?
1: Zaten bu savaş başından itibaren, hatırlayalım, ilk başladığı anda itibaren hem o Putin'in biliyorsunuz bir söylemi vardı savaşa girerken, dünyaya bir seslenmişti. Oraya baktığımız zaman bu savaşın zaten Batı-Rusya savaşı olduğunu biliyoruz. Burada esas kritik soru şu, yani bu Batı-Rusya savaşı Ukrayna sınırlarının dışına taşacak mı, taşmayacak mı?
0: Sizce?
1: Yaklaşık 5 yıldır şu anda Ukrayna'da tutulabildi. Ama benim gördüğüm kadarıyla burada tutmaya çalışacaklar. Çünkü bu savaşın Ukrayna'nın dışına çıkması demek, biraz önce değerli dostlar da söylediler, Turgay Hocam dile getirdi. Bu doğrudan NATO-Rusya savaşı demek. Çünkü işte siz Almanya'dan bahsediyorsunuz, diğer ülkelerden bahsediyorsunuz. Bu doğrudan farklı bir faza geçmesi anlamına gelir. Ben bunun biraz zor olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar savaşı Ukrayna'da tutmaya çalışacaklar. Böyle bir gayret var gibi gözüküyor. Ama benim gördüğüm tabii başka bir şey daha var. Avrupa'da artık o refah devleti ve toplumsal barış her geçen gün zora giriyor. Ona iyi bakmak lazım. O artık kolay kolay yakın dönemde yakalanamayacak. Yani
2: hocam bir şey soracağım
1: şu.
2: Burada. Bu bahsettiğiniz gayret Avrupa'nın bir gayreti mi? Rusya'nın herhalde böyle bir gayreti ve çabası yok. Doğru mu anlıyorum?
1: Rusya bence şunu istiyor. Rusya da bunu istiyor. Savaşın bitmesini istiyor. Fakat çok ciddi bir maliyet ödedi. Rusya da çok ciddi maliyet ödedi.
0: Yok, savaşı taşırmamak adına, yani Ukrayna sınırları içerisinde kalsın mı istiyor Rusya? Ki sanki Almanya'daki havalimanındaki olay çok da öyle, bilmiyorum, öyle mi diyor acaba? Demiyorsun.
1: Ben öyle düşünüyorum. Bu tür savaşın Rusya Ukrayna dışına taşma girişimleri Avrupa üzerinde baskı oluşturacaktır.
2: Savaşın bitmesi
1: için. Kastettiğim mesele onu. Evet. Çünkü bazı Avrupalı ülkeler, işte biraz önce İngiltere örneğinde olduğu gibi, zaten bu savaş çıkış itibariyle baktığımız zaman biraz Anglo-Sakson Rusya savaşı gibiydi. Yani Avrupa'nın içinde de. Onlar üzerinde bir baskı oluşturma girişim olarak okuyorum. Yani bir anlamda Rusya, Putin, bakın bu savaş çok uzadı. Bunun maliyeti var. Yani sadece insan kaynağı bile bulmakta zorlandıklarını görüyoruz artık. Onun için savaşın yayılma ve tehlike yayılma ihtimalini, tehlike potansiyelini göstererek ben Avrupa'nın önemli ülkelerine de masaya getirme girişimi olarak okuyorum bunu. Yoksa Avrupa'nın tamamına yayma girişimi olarak okumuyorum. Tabii burada bir şey daha ortaya çıktı. Onu da söylemekte fayda var. O Avrupa'daki biraz önce dile getirdiğim o refah devleti dönemi gerçekten zora girdi. Bunu hem Avrupa'ya gittiğimiz zaman görebiliyoruz, hem Avrupa'dan gelenlerin tavrında bunu görebiliyoruz. Bu var. Artı son Almanya'daki seçimlere ve diğer Avrupa'daki seçimlere baktığımız zaman Avrupa dışı, yani kastettiğim şey şu, hatırlayalım, eskiden Avrupa Birliği'nin komşuluk politikaları vardı. Avrupa'daki refah devleti durumu ve Avrupa'daki sosyal barış, toplumsal barış ve değerleri komşuları etkilerdi. Şimdi bunun tersini yaşamaya başladı Avrupa. Ve bunun Avrupa siyasetine ve toplumuna etkisinin seçimlerde daha net gözüktüğünü görüyoruz. Bu aynı zamanda, yani biz Ortadoğu konuşuyoruz ama bir taraftan Avrupa'da da bir anlamda geriye gidiş, toplumsal refah, yani toplumsal barışla refahtan ciddi geriye gidiş var. Bu birdenbire geri çevrilecek bir durumda değil. Yani onu da belirtmekte fayda var.
0: Teşekkür ediyorum. Bir yandan da Avrupa'dan gelen açıklamaları şöyle bir 10. led'le açalım mı değerli arkadaşlar? Onu da sorayım burada konuklarıma. Sonra olası senaryolara bir geçelim, onları konuşalım. Bir açarsanız 10. led'i üzerinden konuşalım. Kaya Kallas, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı.

0: dış ilişkiler yüksek temsilcisi diye de hatırlıyorum. Bir bakalım ona. Putin tam anlamıyla bir zorba örneği diyor. Moskova'nın hibrit saldırıları bizi korkutmak, toplumlarımızı felç etmek ve harekete geçmekte tereddüt etmemizi sağlamak üzere tasarlandı. Merz, Alman şansölye, savaş kritik bir aşamaya girdi. Büyük olasılıkla kıtamızın özgürlüğünü ve barışını savunma konusunda en belirleyici anlar belki de haftalar ya da aylar bekliyor bizi artık diyor. Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski hakikaten çok da sert sözlerle Rusya'yı hedef alıyor son zamanlarda. Bize saldırırsa Rusya çok hızlı şekilde kazanırız. Putin 10 yıldır bizimle savaş yürütüyor. Bu gerçeği çok uzun süre kabul etmedik ancak artık ediyoruz. Polonya diyor ki bizimle Rusya savaşıyor. Putin bizimle 10 yıldır savaşıyor. Biz çok hızlı kazanırız.
1: Polonya'nın güvenliği...
2: Bir cümle söyleyeyim.
0: Lütfen. Buyurun hocam.
2: Özür diliyorum. Özür diliyorum.
0: Buyurun.
2: Yani çünkü uzun süredir Avrupa'daki gelen devlet adamlarının açıklamalarına baktığımda Merkel'den sonra acayip bir çöllük yaşanıyor liderlik konusunda. Avrupa'daki bütün ülkeleri söylüyorum, bütün ülkeleri, İngiltere dahil, hem Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere'yi de buna katabilirsiniz. Avrupa'nın nereye gittiğini okuyacak kapasiteye sahip değiller. Bunu açıkça söylememiz gerekir. Yani Avrupa'ya baktığın zaman hem dünyadaki hem Ukrayna savaşını hem de Avrupa'daki durumu okuyacak becerileri yok. Yani duruşları yok. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Şimdi geçen yüzyıldan kalma hatalar 3-5 günde düzeltilebilecek gibi değil. Eğer öyle olsaydı zaten Trump'ın çektiği rest bu kadar da işe yaramazdı. Şimdi Avrupa'nın güvenliğini NATO'ya bıraktığı bir geçen yüzyıldan geliyoruz bu noktaya ve hani Polonya noktasına baktığınızda şimdi Polonya'nın bu savaşı nasıl hissettiğiyle Avrupa'nın kalanının bu savaşı nasıl hissettiği. Evet, Almanya'yı da konuşuyoruz. Evet, İsveç'i konuştuk. Yine İskandinavya, Baltık tabii oralar da söylenmeli ama şimdi bir bütün olarak Avrupa aynı şekilde idrak etmiyor ve hissetmiyor yaşanılan bu savaşı. Güvenlik algılarında farklılıklar var, seviyede farklılıklar var. Bir de gitmek istedikleri yönde de farklılıklar var. Yani her biri kendi ölçüleri dahilinde bu savaş için ya kendi güvenlikleri için bir şey yapma arzusundalar. Ekonomik olarak, planlama olarak, üretim olarak. Çünkü sınırlı sayıda kaynağınız var. Bunu nasıl ve nereye ayıracağınız hissettiğiniz tehditle orantılı olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte 5 yıllık bu savaşta 10 yıl gibi bir söylem var. Tabii aslında belki de 2008'e Münih Güvenlik Konferansı'na geri döndürmek gerekiyor bu restleşmeyi. Ama nasıl başladığına ve nasıl devam ettiğine bakmalı. Siz işaret ettiniz Sena Hanım. Bu hiçbir zaman Ukrayna-Rusya savaşı olmadı. Öyle olsaydı belki 5 yıl zaten sürmeyecekti. Ama bu en başından beri yine küresel hegemonya mücadelesinin itmesiyle aslında NATO'nun kendine bir kimlik arayışı, Amerika'nın Rusya'yı hegemonya mücadelesinde aşağı çekmesi, Amerika-Çin rekabetinde geçilmesi ve aşılması gereken bir gerçeklik ve tabii ki yine Amerikan hegemonyasının iki kere, üç kere silah satarak Amerikan hazinesini doldurma arayışı da bunlar da tabii 5 yıllık gerçekler olarak önümüze çıktı. Kim kaybediyor? Biz yine aynı noktadan bakacağız tabii ki. Ukrayna toplumunu konuşmamız gerekiyor. Bir numarada Ukrayna'nın bütünlüğünü ve geleceğini konuşmamız gerekiyor. Çünkü bir oyun sahası haline dönüşüp geleceği ve bugünü çalınmış bir Ukrayna var. Bununla birlikte şimdi küresel, daha doğrusu ulusal hafızalarında yaratılmış aslında bir delik noktasına gidiyorlar. Şimdi Rusya'nın güvenlik çizgileri ve söylediği hassasiyetler hiç değişmedi. Kendi sınırına yakın bir noktada NATO varlığı istemediğini söylüyor. Ama şimdi olanlara bakın. Ya da az önce Ukrayna'nın batısından bahsettik. Polonya sınırına 1.9 kilometreden bahsediyoruz. Gittikçe birbirlerine yaklaşan bir gerçeklik söz konusu. Silahlanmanın arttığı, Avrupa'nın güvenlik algılarının değiştiği bir gerçeklik söz konusu. Peki bitmeyecek. Trump'ın yine hayal ettiği gibi de olmadı ama kısa ve orta vadede bizi nereye götürecek? Yani NATO'nun kimlik arayışı ve bulduğu nokta tamam. Zaten olması gerekiyordu. Avrupa'nın ders çıkarabildiği konu soru işareti. O kadar kolay değil güvenlik savunma politikalarını yeniden inşa etmek. Belki orta vadede bir şeyler yapacak Avrupa. Küresel hegemonya mücadelesi içerisinde sonuçları görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Türkiye açısından baktığınızda bizim etrafımızda devam eden savaşların etkisini doğrudan hissediyoruz. Ama sonunda savaş...

0: Başın çıkma sebepleri ve kazananları yan yana koyduğunuzda silah satıcıları kazanıyor bu noktada. Toplumlar kaybediyor bu noktada. Bir de her savaşı kendinizin yaşamasına gerek yok. Bazılarından ders çıkarmanız gerekiyor. Şimdi gidişata bakarsak Ukrayna geçmişte nerelerde hata yaptı? Avrupa Birliği geçmişte güvenliğinde nerelerde hata yaptı? Bugünden sonra mesela Yunanistan nerelerde hata yapıyor? Bu kadar kendi güvenliğini başka aktörlere yaslayan Yunanistan. Bir de bu noktaya da dikkat çekmek istedim.
1: Karla, teşekkür ediyorum. Şimdi bazı senaryolar konuşurken Nevzat, sen bir gelebilir misin benimle acaba? Bir Daily Mail'ın bir senaryosu. Sen de...
2: Alişer buyurun.
3: Bu kadar sen uzun tatilin bir yansıması olacak.
1: Ben de 2 ay tatil yaptım. 2 kere şurada gel yanıma dedim.
2: Ben tatil yapmadım. Mehmet Hocam çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki biz mecliste ara verdiğimiz zaman seçim bölgesine gidiyoruz. Bak şimdi geliyoruz.
4: Kahramanmaraş.
2: Kahramanmaraş.
1: Tamam, sen de o zaman 2 ay saha çalışması yaptın. Geldin bildiklerini anlatırsın. Gerçekten bize burada yani dedim.
2: Şimdi esas bence bugün 2 tane haber var. Çok dikkatli çekmedi ama. Onları ben okuyayım. Neden önemli? Şimdi birinci haber Libya'da petrol sahalarının vanaları kapatıldı. Çok Türkiye'de çok dikkat edilmedi o habere. Niye çok önemli? Libya Ulusal Petrol Kurumu açıklama yaptı. Hamada El Tahara üretim sahalarında petrol tesisleri muhafızlarından bir grubun Hamada Zavye petrol boru hattı vanasını zorla kapatırdığını ifade
1: etti. Nerede? Libya'da?
2: Libya'da.
1: Zaten bir petrol krizi...
2: Hayır, esas gidiyor? O ama Avrupa Birliği'nin ham petrol ihracat ithalatının %9'undan fazlası burası. Bu haber böyle Türkiye'de çok şey yapılmadan uluslararası basındaki yansımasına baktım. Bu haberin peşine ne geldi biliyor musun? Libya'da Tobruk Limanı'nda Rusya'nın kiraladığı Tobruk Limanı'na gönderdiği gemiler ve Rusya'nın Libya'daki askeri varlığını genişletme meselesi. Ve bunun üzerinden İtalya'ya komşum oluyor söylemleri. Bunları niye ifade ediyorum? Esasında biz burayı çok konuşuyoruz ama aşağı kısımda aslında bu hamlelerin hepsini görebiliyoruz. Yani mesela biraz önce Babil Mendap kısmını söylediğimde Yemen meselesine Rusya nerede sorusunu sordum. Onu bilinçli bir şekilde sordum. Çünkü kaynaklar, saha kaynakları Rusya'nın da burada lojistik destek verdiklerini ifade ediyorlar. Mesela gözlerden kaçmasın diye söylüyorum. Suudi Arabistan'a atılan bir füze ifşa edildi. Füze ne malı çıktı? Çin malı çıktı. Yani bunu ifşa ettiler. Şimdi bu açıdan esasında biz o tarafa bakıyoruz ama topyekün bir savaş tabii meselesi. Tabii. Yani ben şuna katılıyorum. Çinlilerin ifadesi, bir filozofun herhalde söylemi. Komple bir çöküşe doğru gidiyoruz söylemi. Ben ondan çok uzak değilim.
1: Bak fakat... mesela Ürdün'de hayatını kaybeden Amerikan askerleri onlara vuran o GPS bilgilerinin Çin'den gittiğini Amerikalılar tespit etmiş. Rusya'nın Hazar Denizi üzerinden İran'a desteği falan filan. Yani bir konsolidasyon var.
2: Var. İki taraf tam da bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şey açıklaması. Uzaya silah yerleştirdik.
1: Evet. Onu bir de o var.
2: Bırakayım. Şimdi buradaki temel mesele benim açımdan ilk günden itibaren söylediğim şey şu. Aynısını aslında biraz önce Hazar Hocam söyledi ama tekrar sormak lazım. Bu savaş niye çıktı? Yani bu savaş niye çıktı sorusunu gerçekten tekrardan bir sormak lazım. Yani bu savaşı çıkaran güç kimdir sorusunun cevabını bir vermek gerekiyor.
1: Yani o sorunun cevabı kime sorduğuna göre değişir.
2: Güzel. Tam da bu stüdyolarda ben bizim yayın gruplarının 2001-2005'e kadar... ABD başkanlarıyla Putin arasındaki görüşme zabıtlarını anlatmıştım. Birebir o zabıtları anlatmıştım ve orada çok açık net Putin Ukrayna meselesi üzerinden, Kırım meselesi üzerinden, NATO'nun genişlemesi meselesi üzerinden Alişer'le bunu yayında da konuşmuştuk. Çok açık diyordu ki bakın 2005 yani 20 yıl önce siz bu hamleleri yaparsanız biz buna seyirci kalmayız. Biz bunun karşılığında da adım atmak zorunda kalırız diyordu 2005'te. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde göz yumdu ve gerçekten Kırım'ın ilhakını gördük. Daha sonra da biz bu savaşı gördük. Şimdi Avrupa halkıyla Avrupa yönetimleri aynı düşünüyor mu sorusunun cevabını bu savaş için vermek lazım. Bence düşünmüyor. Niye bunu ifade ediyorum? Mesela son seçimlerde gelen partilerin şeyine baktığınızda biraz bu mesele üzerinden... ...daha farklı bir tablo çizeceklerini düşünüyorlar değil mi? Avrupalıların korkusu şu.
1: Almanya için özellikle söylüyorsun.
2: Evet, Almanya'da halkın korkusu şu. Uzun vade içerisinde özellikle onu da ayırmak gerekiyor. Yani burada örneğin Polonya'nın bakışıyla, İsveç'in bakışıyla, Almanya'nın bakışı, İtalya'nın bakışı aynı değil. Yani bu İngiltere'de biraz kendi içinde ayırmak gerekiyor. Çünkü Polonya'nın bakışı şu, Moldova'nın bakışı şu, ya herhangi bir şey olsa önce bize gelecek. Dolayısıyla da biz önce olacağız, biz karşılayacağız vesaire tarzı. Şimdi ama geldiğimiz nokta itibariyle bu savaş bir NATO savaşına dönüşür mü? Yoksa NATO üyeleri içerisinde belli ülkeler üzerinden baskıyı artırır mı? Mesela Polonya gibi. Bu baskıyı artırabilir mi? Bence buna doğru giden bir mekanizmayı görebiliyoruz. Yani biraz önce senin de o seyahat ettiğin, bildiğin o hat üzerinde esas o bombanın biraz patlaması bunu gösteriyor. Yani niye mesela Polonya, mesela Almanya'daki üst meselesi, drone meselesi vesaire. Hatırlarsan bundan önce de bu tip şeyler olduğunda acaba Ukrayna'nın kendisi mi bunu yapıyor? Avrupa'yı buna zorluyor mu? Tartışmaları vardı. Peki şimdi...
1: Sahte bayrak mı?
2: Evet, sahte bayrak meselesi çok tartışıldı. Peki şimdi böyle bir savaş, diyelim ki Allah korusun ama Avrupa Birliği ile bizi etkilediği için, yani çok ciddi etkiler bizi. Bunlar savaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu ne olur burada? Kestirebiliyor muyuz?
1: Allah, o da hangi Amerikan yönetimi
3: NATO olduğunda? Önden buyur der. Benim dışımdaki NATO.
2: Bunu kestiremiyoruz değil mi? Yani
1: ben niye, hariç NATO.
2: Niye kestiremiyoruz? Tam da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO ilişkisi burada bambaşka bir tabloya giriyor. O nedenle aslında burada...
1: Ama bu Trump yönetimi olup olmayacağına göre de değişir. Yani Trump yönetiminin mesela Biden dönemine baktığımızda bambaşka bir Amerika, Trump dönemine baktığımızda bambaşka bir Amerikan politikası
5: işte,
1: var.
5: Bu, ama sonuçta Avrupa'nın özellikle de bir savaşın Avrupa ekonomisine, Amerikan ekonomisine zarar verdiğini düşünen bir halk bırakacak Trump gerisinde. Bir sonra gelecek başkan da Avrupa'nın savaşı olarak görürse bunu, dediği gibi sizin hanımın, NATO buraya girmesin diye elinden geleni yapar. Bu beraberinde aslında 2-3 yıldır Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturma. Bugün bugünkü konuşmada da vardı Avrupa Parlamentosu'ndan Ursula von Leyden. Yani şeyi söylüyor, Avrupa'nın bir güvenlik endişesi var. Bütün bunların dışında belki hani, o, Nevzat'ı yormayayım, ayakta çok kalmasın ama.
1: Sen niye gelmiyorsun?
5: Şeye de, burada şuna da belki bakmak, yani Avrupa güvenlik açısından geleceğini arıyor. Trump zamanında bu daha da çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zaten başlamıştı. Hocamın söylediği çok doğru. Bu geleceği şekillendirebilecek bir lider de yok Avrupa'da.
2: Evet.
5: Yani ne Şiraklar kaldı, ne Merkeller kaldı. Hani hiç kimse kalmıştı. Yani Blair'i arıyorlar. Tony Blair'i bile arar hale gelmiş durumda yani Avrupa. Bütün burada Türkiye'ye de bir şey, rol düşme ihtimali de var. Türkiye'nin önemini artıran bir şey de karşı karşıya kalıyoruz yani. İngiltere'yi Brexit'te gitti. Türkiye'yi bir şekilde dışladın, ufak ufak ülkeleri aldın. Peki senin askerin ve güvenliğin nerede olacak? Bütün bunlar ışığında herhalde bu konuyu konuşmak gerekiyor.
2: Rusya'nın burada en çok sıkıştığı
6: cümleyle katkı, hani von der Leyen'in ismi geçtiği için 13-15 Eylül arasında bir anket var. Politico'daydı bugün. Türkiye'de böyle başka sosyal medya platformlarında yayınlandı. Almanların, burası çok ilginç, hani von der Leyen de Alman olduğu için neredeyse %45'i başarısız buluyor von der Leyen'i. Yani Avrupa genelinde de zaten inanılmaz, neredeyse tanımayanlar bile var. Hani bu komisyon, birlik, Avrupa tahayyülü, bunun içeride ne kadar çatırdadığını gösteren çok önemli bir anket bence.
1: Teşekkürler. Buyurun. Yani
2: bunları gerçekten biraz konuşmak lazım.
1: Çünkü bak şöyle, böyle bir durumlarda bir, yani Rusya tehdidinin yakınlaştığını düşünüyorsanız bir liderlik inşa edip bir yanıt verebiliyor olmanız lazım. Bunu da yapamıyorsanız
2: bir
1: o zaman...
2: Bir ülke olmanız lazım.
1: Evet. Yani bir lokomotif ülke olduğunuzun hakikaten kanıtlıyor olabilmeniz lazım. Bu sıkıntılar da sanki Avrupa'da baş gösterdi ki yani pek çok şeyde geri kalmaya başladıklarını
2: şimdi
1: görüyoruz.
2: Avrupa'nın dezavantajı ne, Rusya'nın dezavantajları ne ve avantajları ne sorusuna bakıldığında birinci şimdi dezavantaj Avrupa'da bence çok güçlü bir liderlik yok. Hepimizin ifade ettiği. Bence çok güçlü bir siyasi birlik de yok bu konuda. Yani mesela iş başa düştüğünde hani önden buyurun dediğinizde böyle gönüllü olarak, yani bakmayın siz şimdi İngiltere vesaire falan çok şey yapıyor ama yani sonuç itibariyle gidip savaşma meselesi kapılarına geldiğinde bambaşka bir tablo.
1: Tabii.
2: Üçüncü mesele, Avrupa'nın bir enerji meselesi var. Oradan çok iyi yakalanmış. Yani hem ABD bir şekilde onu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Rusya o baskıyı uygulamaya çalıştı. İşte İran, Hürmüz Boğazı, Babil Mendap ve falan, bütün bunların hepsi kendisine dezavantaj olarak geliyor. En önemli meselelerden bir tanesi, bence bunun sonrasını da hesaplayamıyorlar. Yani şimdi Avrupa'nın en büyük korkusu ne? Rusya'nın bazı Avrupa ülkelerini işgal etmesi değil mi? Yani Avrupa'ya gittiğinizde halka, sokakta en çok söylenen, halkın en çok söylediği, belki de sokakta en çok karşılaştığınız mekanizma. Peki gerçekten Rusya bu noktada güvenceyi verdiği andan itibaren Avrupa ve NATO ayrımı yaptığında burada Avrupa içerisinde bir sorgulamayı beraberinde getirebilir mi? Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi hatırlarsanız NATO meselesiyle ilgili Fransa'nın açıklamaları falan vardı. Sonra Trump'ın açıklamaları falan geldi. Ve orada da zoraki bir birliktelik varmış izlenimi doğuyor. Şimdi Almanlar çok açık biçimde buna karşı çıkıyor. Rusya meselesinde biliyorsun en büyük şey çatışma. Ya kardeşim sen bunlarla anlaşmaya çalışıyorsun Rusya'yla ama bizim güvenliğimizi bertaraf ediyorsun. Bizim güvenliğimizi öncelemiyorsun. O nedenle topladığımızda ben Rusya'nın içerideki ekonomik kriz en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Hı hı. Yani şu an orada iş yapan Türk firmaları da aynı şeyi söylüyor. Gidip gelen arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor. Gerçekten bir sıkıntı oluşuyor orada ve o sıkıntı gitgide farklı bir noktaya geliyor. İnsan gücü bakımından Avrupa'dan daha üstün duruyor. Çünkü farklı cumhuriyetler üzerinden o silahlı gücü tahakküm ettirebiliyor. Savaş koşullarında yeni güçleri getirebiliyor ve bazı ülkelerle partnerlik içerisine girebiliyor. Hı hı. Üçüncü meselesi, evet, her ne kadar petrol rafinerileri şu an ciddi oranda dışarıya de, yani vurulsa da, ama onu toparlayacak bir mekanizmayı görebiliyor. Fakat bu Avrupa'nın bağımlı halde kurtulmasından herhangi bir şey yok. Yani Avrupa Rusya'dan bağımlılığına kurtulsa ya Hürmüz'e bağımlı kalacak, ya Venezuela petrolüne bağımlı kalacak, ya bilmem Afrika'dan bir enerjiye bağımlı kalacak. Bu onu ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla uzun vade içerisinde Rusya'ya karşı siz Ukrayna'da şu ana kadar bütün şeyleri yaptınız ve ilerleyemiyorsunuz. Şimdi Rusya bugün ne diyor? Bugünkü açıklama. Eğer sen kara birliklerini getirirsen Avrupa, bu bizim için evet savaş nedenidir diyor. Peki şimdi gerçekten şu soruyu da sormak lazım. Polonya bu anlamda önemli ama Polonya dışında hangi Avrupa Birliği'nin kara gücünü buraya, hangi insan gücünü getireceksiniz? Yani ne kadar var ki getireceksiniz sorusunu sormak lazım değil mi? Polonya'yı orada bir tarafa bırakırsak. O nedenle ben Türkiye'nin ilk baştan itibaren söylediği bir şey vardı. Kardeşim siz dolaylı görüşemiyorsunuz. Perde arkasında görüşmeler yapamıyorsunuz. Gelin masaya oturun ve birbirinizi anlatın. Ne istiyorsunuz sorusu. Şimdi bu gerçekleşebilir mi? Bence bu gitgide zorlanıyor.
1: Çok zorlaşıyor.
2: Sıkıntı şu, gitgide zorlanıyor ve provokasyonlara açık hale geliyor. Ve evet, savaş gitgide yayılmaya başlıyor. Şimdi buradan dönüş olmazsa ne olur sorusunun cevabı, yani bütün konuştuğumuz uzmanlar aynı şeyi söylüyorlar. Yani 2027'de bu iş devam eder diyorlar. Umarım evet, etmez ama
1: bu kış mesela, bu kışı göreceğini düşünüyor herkes savaşın.
2: Hayır, çok yani açık 2027 söylüyor.
1: 2027'ye çatışmalar sarkabilir deniyor. Sarkabilir bu sadece deniyor. Bu arada Rusya için de değil, İran'la ilgili de aynı şeyi söylüyorlar yani.
2: Zaten bak İran'la ilgili aynı şeyi söylüyor. Şimdi 2011'de Arap Baharı başladı. İşte biz Suriye'yi gördük. Kaç yıl devam etti değil mi? Şimdi Ukrayna meselesi başladığında 3 ay, 6 ay, 9 ay vesaire falan derken yıllar geçti. İran mevzu 200'ü geçti herhalde değil mi? 200 günü geçti orası da. Şimdi o aynı şeye geldi. Şimdi
1: 28 Şubat'tan hesap et.
2: Ben dün bir yayında 200 gün dedim. Ben doğrudan 200 gün.
3: Peki. 200'ü geçti evet.
1: 200 geçti mi peki?
2: Şimdi bu aynı şekilde istikrarsızlaşma devam ettiğinde o zaman şöyle bir noktaya mı geliyoruz? Bir topyekun bir savaş. Yani o noktaya mı geleceğiz? Yani bir topyekun savaş
1: yani
2: noktasına
1: Çin'i,
2: mı geleceğiz?
1: Yani Çin'i, Kuzey Kore'yi, İran'ı, Rusya'yı kapsayan bir topyekun savaş.
2: Tamam. O zaman bizim şu
1: bu bizi dünya savaşını konuşturacak noktaya iter ama farkınız.
2: Şartlar zaten ama o zaman şu savı bizim tekrardan bir konuşmamız lazım. Buradaki temel sav neydi, Orta Doğu'daki temel sav? Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi dizayn ediyor. Çünkü Çin'e yoğunlaşmak istiyor. Dolayısıyla da burada güçlü devletleri oluşturmak istiyor. Ve buradan çekilmek istiyor. Temel sav bu değil mi? Genellikle
5: hatta ABD İran'la sıcak, Çin'le soğuk savaşta. Tam da bu hani
2: konuşulan mesele. Peki o zaman böyle bir Rusya'yı böyle bıraktığında böyle bir dizaynı yapma şansın var mı Orta Doğu'da? Hayır. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani böyle bir şeyin oluşma şansı var mı?
1: Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmeye dönük girişimlerinin hepsinin temelinde bu var. Ama bu buraya getiremiyor tarafları.
2: Niye çözmüyor? Niye çözemiyor? Peki şimdi o zaman soru şu. Amerika çözmek istiyordu. Avrupa mı karşı çıkıyor? Rusya mı karşı çıkıyor?
1: Amerika çözmek istiyor muydu gerçekten?
2: Güzel. Üçüncü soru da o. Eğer çözmek istiyorsa, çok özür hocam, bugüne kadar biraz önce bahsettiğim 2005'ten itibaren niye göz yumdu? Buyurun hocam.
1: Buyurun.
6: Ya bir müdahale, az önce mesela Rusya tehdidinin Amerika açısından ne kadar ciddi kazanımlara dönüştüğüne işaret ederken bir yandan yani Trump'ın birinci dönemi ve ikinci dönemindeki o grafiğe, eğriye bakın. Askeri harcamalar noktasında hakikaten Avrupalı müttefiklerini önemli bir yere getirdi. Bu hem NATO açısından hem Trump açısından

0: Önemli bir kazanım. Diğer taraftan çok ilginç şeyler oluyor. Avrupa'da da güçlü lider ya da güçlü devlet talebinde değil zaten Amerika Birleşik Devletleri. Onun için Avrupa'nın ana akım siyaseti açısından bir tehdit olarak görülen aşırı sağ, Trump yönetiminin elit kadrosunun çok ciddi bir teveccühü var. Mesela Eylül ayında ekonomistin çok kritik bir şey bence. Başlığı İslam in Europe. Bir öncesine gidelim. Geçtiğimiz ay Elon Musk'la ekonomist genel yayın yönetmeni bir röportaj yaptı. Yani fütüristik birçok iddia var. Paranın işlevinden tutun yapay zekaya kadar. Ama orada aşırı sağ meselesi de tartışmaya açıldı. Şiddetle aşırı sağ etiketine karşı çıktı. Bunun neden gerekli olduğu, neden Avrupa'da yoğun bir biçimde teveccüh gördüğünü ifade etti. Ve şunu söyledi. İngiltere'yi eğer çözülemezse dedi, çok yakın bir tarihte bir iç savaş bekleyebilir. Ekonomistin ona cevabı Eylül sayısında Avrupa'da İslam'ın bir tehdit olmadığı idi. Şimdi bu tehdit algısını niye aşırı sağ üzerinden yoğunlaştırıyor? Çok hani Avrupa'nın kendi içerisinde bir bütün olarak tırnak içerisinde Avrupa olma iddiasını istemediği için. Yani Amerika o açıdan bence oyunu küre sattığında her alanda belki Çin anlamında kazanımları çok sınırlı ama Çin'in çok daha hani orta uzun vadede bu süreçte galebe çalacağı görülüyor ama Avrupa'da ya da kürenin diğer taraflarında Amerika açısından çok başarılı bir strateji yürüyor.
1: Bunu
0: Yani oy
1: şunun için
0: oranlarına da bakın
1: söylemiştim.
0: mesela öyle.
1: Yani hocamın hatırlattığı şey Münih Güvenlik Konferansı'nda bundan bir öncekinde temel tartışma Avrupa kaldı mı? İnceledi. Yani ben orada baktığımda bütün tartışmalar oydu.
0: Orada Vance fırça attı.
1: Evet.
0: Elon Musk fırça attı yani
2: Evet
0: Avrupalılara
2: ya.
0: fırça attı.
1: Evet.
2: Ayağının
1: Çokça.
2: tozuyla göreve
1: Evet.
2: gelir gelmez bir de.
1: Evet. Şimdi Avrupa kaldı mı? Avrupa'nın güvenliği mimarisi nasıl şekillenecek vesaire bunlar tartışıldı. Fakat şimdi geldiğimiz noktada dönüp baktığımızda bazen bakmak gerekiyor. Şimdi Ukrayna'nın şu an oluşturduğu tablo içerisinde kazanımı nedir sorusunu gerçekten bir sormak gerekiyor. Tamam bu kadar vatanlarını savunuyorlar, insan kaybı bunu şu şey anlamında söylemiyorum. Yani Avrupa Birliği meselesi çözüldü mü Ukrayna açısından? NATO meselesi çözüldü mü? Peki ne oldu burada sorusu? Bir ileri karakol görevi gördü. Yani benim
2: Yani
1: korkum...
2: çok acı ama böyle tarif edildiği için söyleyeceğim. Yani bir uzmanları böyle anlattığı için bir savaş laboratuvarına dönüştü.
1: Evet.
2: Savunma işte ya da askeri teçhizat, füzeden tut drone'a kadar, yapay zekalı drone'a kadar pek çok anlamda
1: Burada
2: pek çok
1: denendi.
2: ülkenin denediği, geliştirdiği teknolojinin laboratuvarı olduğu maalesef böyle değerlendiriyor
1: Peki
2: bu işi
1: burada
2: uzmanlar.
1: Ukrayna'da başarı elde edememişken ikinci bir cepheyi Batı açabilir mi burada? Yani eğer zaten bir başarı elde edeceksen bunun üzerinden elde etmen gerekiyor değil mi?
2: Ya burada Batı'nın bir cephe açması değil de Rusya'nın bir sıkışmışlık içerisinde olup bir cephe açması
1: Şimdi
2: ihtimali
1: biraz önce kim
2: üzerinden
1: söyledi
2: konuştuk.
1: bilmiyorum da Batı'nın yani belli bir süre gerekiyor. Turgay Hocam mı söyledi? Avrupa açısından birkaç yıl daha gerekiyor.
3: Ben
1: Kendini
3: onu söyledim.
1: toparlayacak.
3: Güvenlik
4: O hatta
3: savunma
4: 10 yıl.
3: politikaları için çok uzun.
1: Peki
2: Altyapısı
1: tamam ben de tam
2: şeyin
1: tersinden soracaktım da orada bölmeyeyim diye. Şimdi Putin bunu görüyorsa
2: niye beklesin?
1: niye beklesin sorusu noktasında Avrupa ne yapabilir sorusunu bizim sormamız gerekmiyor
2: Peki
1: mu?
2: oradan konuşalım. Ne yapabilir?
1: Şununla da
2: Yani
1: bitireyim.
2: bir cümle olsun.
1: Peki bunu bildiği halde Avrupa bu noktadaysa, NATO bunu bildiği halde, Amerika Birleşik Devletleri bildiği halde niye bir yanaşma, bir anlaşma zeminini oturmuyorlar sorusuna tekrar bir sormak lazım.
2: Çok özür dilerim. Rusya ve Ukrayna için ABD neden oturtmuyor mu diyorsun?
1: Avrupa Birliği'nin zamana ihtiyacı varsa, NATO da bunu biliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri de bunu biliyorsa ve Putin'in bu hamlesini boşa çıkarma anlamında siz olsanız bir anlaşma zemini ya da bir yavaşlatma zeminine girmez misin?
2: NATO girmeye çalışıyor, giremiyor işte.
1: Güzel.
3: NATO ne olacak? NATO'nun kimlik bulduğu yerde Amerikan kasası iki kere sattığı silahlarla Ukrayna'ya da dolaylı yoldan döndüğü halde o zaman işlevsiz kalır.
1: O zaman biz NATO'nun geleceğini konuşuyoruz esasında.
0: Şöyle bir tartışma var katkı anlamında. Yani bu siyasete müdahale noktasında sadece Amerika siyasi yönetimi değil, tekno oligarklar dediğimiz büyük teknoloji şirketlerinin de Avrupa'da çok ciddi anlamda problemler çıkarttığı, Avrupalı devletlerin ve Avrupa Birliği'nin bu regülasyon çabalarına karşı ciddi mukavemet gösterdiği biliniyor. Hatta Elon Musk ciddi anlamda hedefte X'i çok yoğun bir biçimde işte Farage'a, AfD'ye açtığı, işte Milei başka bir kıtada olduğu için o

0: bunlarla birlikte değerlendirmiyor ama çok yoğun bir biçimde destek verdiği ifade ediliyor. Bunları Trump siyasetinden bağımsız olarak düşünmek de çok mümkün değil.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Son 20 dakika bir başlık daha var. Oraya yavaş yavaş bu konuda diyeceği olan yoksa değerli konuklarımdan geçelim. Hadi bize biraz yakınlaşalım.
2: Gerçekten yine yakınız daha aslında da baktığında yani. Teşekkürlerini iletiyorum.
3: Babil Mendeb vardı şimdi Suat'ı
2: yani zaten şöyle bizim Türkiye'deki seyirci de gerçekten şimdi şöyle haritaya bakıyor. Sabahleyin işe gidecek. Orada bir kriz, burada bir kriz. Aa, tamam diyor ya, benim sağlığım yerindeyse sorun yok.
0: Bir daha LED'e çıkmamak için yapıyor.
1: Ne
2: için? Net bitti hocam, net bitti.
1: Kaldırmayacağım zaten.
2: Yunanistan, Alişer yaşadı orada. O, Alişer
1: evet, Yunanistan'a geçeceğim şimdi. Ne oluyor diye Yunanistan'da soracağız. Çünkü bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün bir açıklaması vardı. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmak istemiyoruz dedi. Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Burada tabii kasıt İsrail'le son yapılan anlaşmalar. Yani İsrail'in Yunanistan üzerinden bir Türkiye'yi çevreleme politikası içerisinde olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa daha büyük bir...
2: Kalkacak mı burada mı?
1: Sen çağırdın iki kere gelmedi. Ben çağırmayacağım artık. Bugün yorgun herhalde, kalkmak istemiyor.
4: Orada anlatılacak bir şey değil. Ondan değil de...
1: yani öncekilerde de gelmedi
4: genel itibariyle yani Yunanistan'ın motivasyonunu belki biraz iki cümleyle anlatayım. Yunanistan'da Türkiye karşıtlığı her zaman iç siyasete kolayca malzeme yapılabilecek bir şey oluyor. Ben Yunanistan'da muhabirlik yaptığım dönemde böyle hiç üşenmemiştim. 4 ay boyunca büyük 3-4 tane gazetesinin her gün ön sayfasına bakmıştım. Ve her gün ön sayfasında Türkiye'ye karşı bir söylem vardı. Neden olduğunu da araştırdığım zaman bu. Yani Türkiye'ye karşıtı söylem, Türkiye siyaseti iç politikaya çok fazla malzeme ediliyor. Bu motivasyon hiçbir zaman eksilmedi. Hep de devam etti. İsrail'in bu motivasyonu bir yere evrittiği de çok net ortada. En son Güney Kıbrıs Rum yönetimi Atina ve İsrail'in yanlış hatırlamıyorsam Tel Aviv'deki görüşme bizim yetkililerin Şam'da olduğu güne denk getirildi. Ve hani Suriye'de aslında Türkiye'nin kazanımının olduğu gün onlar oradan böyle bir açıklamayla gelmişlerdi. İşte biz de artık İsrail Yunanistan'ın hava sistemini İsrail tarafından şey yapılacağı.
1: Mekke ittifakıyla da neredeyse eş zamanı gelmiş.
4: Böyle yani bir şeyler hep yapılmaya çalışılan yani. Bu. Buradaki ortak motivasyon Yunanistan açısından belki daha basit olan düşmanımın düşmanı dostumdur gibi basite indirgeyebileceğim ama maalesef öyle yürüyen bir şey. İsrail açısındansa Somaliland'dan tutun da buraya kadar Akdeniz'de o kadar Türkiye'nin genişleyebileceği sözünün olduğu tarihi ve günümüzdeki gücü itibariyle sözünün olduğu pek çok noktada ona karşı çıkılabilecek, onun gücünü zayıf gösterebilecek her hamleyi beraber yapalım diye. Yani ben hani kısa vadede şimdi savaştan savaşa koştuk. Yemen'den başlayıp öyle bölgeden oldu, ve oradan Avrupa'ya gittik ama
1: o kadar Türkiye, da zor Yunanistan... bir coğrafya yani şöyle bir aç bak yani büyüt biraz daha. İran ayrı, Rusya ayrı. Az aşağıya in, işte Afrika kıtası ayrı.
4: Maalesef bütün konuştuğumuz öyle. Ama bu akşamki savaş senaryolarında ben hani Türkiye ve Yunanistan'ın bir çatışmasının en uzak ihtimal olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama bu gerginlik hiçbir zaman nefes aldırmayacak. Hani turizminden ortak beraber hareket edilebilecek, geliştirilebilecek ticarete kadar maalesef onların önünü kapatıyor her zaman için. Neyse ki iki ülke yani orada da yaşamış hani ara sırada gitmiş birisi olarak şeyi söyleyebilirim. Devletler arası dışarıdan da sorun olsa da halklar arası bir sorun yok. Yunanistan ve Türkiye'nin en büyük avantajı bu. Gittiğiniz zaman, Türkiye'den geldiğiniz zaman komşu diye karşılanıyorsunuz. Ya, burada da aynı
1: burada
4: şekilde.
1: Hiç sorun yok ama benim merak ettiğim biraz da bu. O dönemden bu döneme değişen bazı şeyler de var ya, bunların başında İsrail etkisi geliyor. Hem Güney Kıbrıs için söylüyorum bunu, hem Yunanistan için söylüyorum ve savunma işbirlikleri anlamında da söylüyorum. Yani sanki hani tabii ki insandan insana hiçbir ilişki sorunumuz yok ama İsrail etkisiyle beraber dönüşen bir Yunanistan da var sanki.
4: Tabii yani o geldiği nokta o ama hani bu bir tekrar çatışmaya varacak değil. Benim söylediğim biraz söylediğinin karşısında duygusal ya da romantik kalıyor olabilir ama İsrail hava savunma sistemini İsrail'e vermesi, Yunanistan'ın o komple olduğu gibi bunu otursun. Bir de hani az önce konuştuğumuz Avrupa'da bir düşünsün bir zahmet yani. Ne, kime emanet ettiriyorsun, ne yapıyorsun, nereden, hangi etkiden koparmaya çalışarak bunu yapıyorsun. Ya da ne bileyim Avrupa'nın güvenliğinde de bir şekilde oradaki bir ülkenin hava savunma sistemi İsrail'in elinde. Yani bu yarın öbür gün kalkan bir uçağın düşürülmesini, tehdit edilmesini, bir hava sahasında oluşabilecek herhangi bir kazanın düğmesine nereden basılacağını, kontrolün nereden yapılacağı, mevzu bahiste İsrail ise provokasyonlara çok açık bir hale geldiğinin göstergesi. Buradan bu basit okumayla yaptığım şeyi Yunanistan'ın yapamaması, onların hani kendi krizlerinin bir sorunu ya da sonucu. Ama hani gene tekrarlayayım, bütün bu konuştuğumuz, savaştan savaşa koştuğumuz bu programda en uzak ihtimalin Türkiye ve Yunanistan arasında olduğunu görüyorum. Ama bu ihtimalin yıllardır var olması birlikte yapılabilecek pek çok şeyin de önüne geçiyor. İki, Yunanistan'ın son yıllardaki agresif kendi içerisindeki siyasi ve ekonomik krizlerden çıkmak için Türkiye'yi malzeme haline getirmesi de meseleyi buraya getirdi. Bütün gri alanlarda olduğu gibi İsrail de buraya girerek orada bir şey, kendine de bir alan oluşturdu. Ve tek motivasyonu Yunanistan'ın daha yükselmesi, büyümesi değil, Türkiye karşıtlığı.
1: Tabii.
2: Bir şey söyleyeyim. Ya. Burada, bence esas belki Yunanistan, Türkiye evet direkt bir çatışma ortamına girmez ama özellikle Kıbrıs'a çok dikkat etmek gerekiyor.
4: Yani Akdeniz'e bu, komple herhalde.
2: Hayır, İsrail meselesi üzerinden şimdi şöyle. Şimdi Yunanistan'la Türkiye'nin geleneksel hani şeyleri belliydi, kodları belliydi. Şimdi bu kodlara siz yeni bir ittifak koyuyorsunuz. Ve o ittifak Hindistan'dan başlıyor. O ittifak İsrail'i kapsıyor. O ittifak Güney Kıbrıs'ı kapsıyor, Yunanistan'ı kapsıyor.
1: Yani denkleme bir bilinmeyen daha ekliyorsun.
2: Şimdi o bilinmeyen denklem, mesela hatırlayın, bu denklem içerisinde Hindistan Başbakanı'nın şeye gitmesi. Evet. Kıbrıs'a gidip işte oradaki mesajı falan. Şimdi evet, bunlar sembolik
1: olarak. Somaliland.
2: Ya Somaliland tam biraz daha uzak olduğu için ben bu kısımdan şey yapıyorum. Şimdi kendiliğinden gelişen bu ittifaklar karşımıza bir set olarak çıkıyor. Ve bunun İsrail'le bizim hesaplaşma alanlarımızdan bir tanesi Suriye. Diğer hesaplaşma alanımız ne yazık ki bundan sonra Kıbrıs olacak. Ve burada özellikle Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la birlikte oluşturacağı birliktelik, baskı ve benzeri şeyleri bir yere not etmek gerekiyor. Bu böyle geliyor. İkinci mesele tabii Doğu Akdeniz. Yani bütün bu meseleyi konuştuğumuzda biz bir enerji meselesini konuşuyoruz. Ve bu enerji meselesi içerisinde de şimdi haritada gördüğünüzde yani Yunanistan, İsrail, hani bu hat Güney Kıbrıs, bu hat da şey bir hat değil. Yani bu hat da basit bir hat değil. Bu hattın ne olacağı, bundan sonra bu enerji meselesi. Çünkü bu niye önemli? Esasında biz şunu gördük. Yani en azından iddia olarak da ifade edilse, Netanyahu sunulan 7 Ekim öncesi raporda biz o gaz meselesinin ne şekilde Mısır üzerinden bir anlaşma zemine çekilmek istendiğini gördük. Şimdi bütün bu çatışma...
0: Daha öncesinde de İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsmet var. Ama Amerika rantable olmadığı için çekilmişti zaten. Alternatif denemeler devam ediyor.
2: Yani bu Alişer'in ifadesiyle senin de söylediğin, şimdi bir çatışma alanı, çatışma alanları gitgide büyüyor. Yani Dede Ağacı falan çok konuşmuyorum. Orada çok farklı bir noktaya doğru gelmiyorum ama bu çatışma alanları gitgide genişliyor ve bu çatışma alanları içerisinde Yunanistan ve İsrail'in mesela bir yerde örtüşüyorlar. O örtüştükleri yerde şu. Mesela Türkiye'nin F-35 almama meselesinde aynı politik argümanı, aynı politik gerekçelerle ABD'ye karşı sunabiliyorlar. Hem İsrail hem Yunanistan Türkiye'nin bir hava gücü olmasını kendileri bence açısından bir tehdit unsuru olarak görüyorlar ve bir F-35'in verilmemesi gerektiğini aynı anda söyleyebiliyorlar. Şimdi bu aynı zamanda ABD lobisinde de başka bir şey karşımıza getiriyor. Yani basit bir meseleden çok farklı stratejik, tırnak içinde bunu kullanayım ama yani bir düşmanlık üreten mekanizma karşımıza geliyor. Evet. Bu sadece bir Doğu Akdeniz meselesi değil, bir Güney Kıbrıs meselesi değil. Biraz önce bahsettiğim gibi yani Türkiye'ye karşı özellikle bu F-35 meselesi üzerinden çok net çıktı. Veya İsrail'in Yunanistan'a hava savunma sistemleri vermesi falan. Şimdi bütün bunlara baktığınızda ne ateşleyebilir bunu? Mesela en basit bir şey, Meis Adası değil mi? Şimdi anlaşma gereği nedir? Bu adaların silahsızlandırılması. Şimdi oradan başladınız. Güney Kıbrıs'ta başka bir şey çıkmaya başladı vesaire falan. Yani biz o provokasyon alanları bu ittifaklarla gitgide büyüyor. Ve ne yazık ki İsrail'in bu Türkiye'yi çerçeveleme planı içerisinde Yunanistan'da başat bir role doğru gidiyor. Bence uzun vade içerisinde biz parçalı da olsa yer yer siyasi anlamda hani iç siyaseti dizayn etme noktasında

0: gerginlikler çıkıyordu. Artık oradan çıkıyoruz. Yani o iş siyaseti dizayn noktasından çıkıyoruz. Uluslararası birlikteliklerle bir karşıtlık üzerinden yeni bir şey karşımıza çıkıyor.
1: İsrail'le mi diyorsun?
0: İsrail ve Yunanistan ikisi.
1: İsrail ve Yunanistan'la. Öyle mi Mehmet Hocam, katılıyor musunuz? Bu böyle bir karşı karşıya gelmeye, İsrail ve Yunanistan'la dönüşebilecek bir noktaya mı gidiyor?
2: Şimdi İsrail'in doğrudan değil de Türkiye'ye karşı, İsrail genelde vekalet kullanmayı seviyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şekilde ikna edip Basra Körfezi'ne kafasını soktu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve çekildi. Farkındaysanız savaş İran-Amerika savaşı şekline dönüştü. Bunu çok istiyordu. Bir şekilde ikna etti. Şimdi yapmak istediği İsrail, Siyonist İsrail, bunu belirtmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Özellikle bu kavramı kullanıyorum. Yunanistan'ı oltaya takıp Adalar Denizi'nde Türkiye'nin önüne atmak istiyor. Net gözüküyor bu. Çünkü eğer Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirirse, çok istediği hem Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den uzak tutma, hem Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma girişimini bir anlamda başarmış olacak. Bütün çabası bu. Başka bir şey daha var. Bence çok daha önemli. Özellikle savaşların çok yoğun olduğu veya ne zaman biteceğinin belli olmadığı dönemlerde kapasitenizi korumanız gerekiyor. Türkiye uzun süredir hem bölgede terörle mücadele eden hem de bölgedeki kargaşayı çok iyi okuyarak, bir anlamda biraz da meydan okuyarak belli alanlarda çok iyi kapasite inşa etti. İsrail, Türkiye'nin bu belli alanlarda inşa etmiş olduğu kapasiteyi eritmek istiyor. Burada da Yunanistan'ı vekalet unsuru olarak kullanmak istiyor. Burada Yunanlıların dikkatli olması gerektiğini, tabii ki bizim de aynı şekilde, ama Yunanistan'ın bu oyuna gelmemesi gerektiğini bence anlatmak gerekir. Nitekim yapılan anlaşmaya baktığımızda, kastettiğim Aşil Kalkanı biliyorsunuz konuşuluyor birkaç haftadır. Buraya baktığımızda Yunanistan'da muhalefetin veya bazı yazar çizerinin, gazetecisinin veya akademisyeninin İsrail tarafından Yunanistan'ın oyuna getirilmek istendiği ve Türkiye ile karşı karşıya bir açmaza sokmak istediği çabası anlatılmaya başlandı ve bu yüksek sesle devam ediyor. Şunu düşünmeyelim. Elbette ki yani bizim halklarımız, yani bir Türkler Yunanistan'a gidiyor, onlar buraya gidiyor. Hatta Türkiye yakın adalarının bütün geçim kaynağı Türkiye üzerinden devam ediyor. Osmanlı dönemine gittiğimizde unutmayalım, sadece devletlerin, ülkelerin komşu olması değil, bazen aynı ülke sınırları içinde komşular bile zamanla karşı karşıya getirildi bu topraklarda. Buna o çok iyi dikkat etmek lazım. Tekrarlamak istiyorum. Aynı ülkenin sınırları içindeki halklar, birbirlerine komşu olarak hareket edenler, sabah birinin evinde kahvaltı yapıp öğlen birinin evinde yemek yiyen halklar, belli unsurlar kullanılarak karşı karşıya getirildi. Onun için bu ülkelerde daha kolay yapılabilir. Burada İsrail'in çok çaba harcadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Benim aklıma şu geldi. Unutmayalım, 90'lı yıllarda dış politika konusunda çok yazan ve ömrünü de dış politikaya adamış bir büyükelçimiz vardı. Şükrü Elekdağ. 90'lı yıllarda 2,5 savaş stratejisi diye bir yazı yazmıştı ve o yıllarda çok tartışılmıştı bu. Kastedilen şu idi: bir taraftan Yunanistan, bir taraftan Suriye, buçukta PKK idi. Türkiye akıllı politika izleyerek bir anlamda Suriye'deki devrimin gerçekleşmesi 8 Aralık 2014'teki ve arkasından bu terörsüz Türkiye çerçevesinde Türkiye'nin yürütmüş olduğu projeye baktığınız zaman İsrail'in bundan da rahatsız olduğunu görüyoruz. 1,5 biraz devre dışı kaldı. Geriye kaldı 1. Şimdi bu biri Türkiye'ye karşı farkındaysanız kışkırtmaya yönelik bir politika takip ediyorlar. Burada bence Yunanistan'la da doğrudan görüşebilmeli, onlarla konuşabilmeli. Nitekim bizim tarafımızdan gelen, özellikle devleti yönetenler tarafından oyuna Yunanistan'ın oyuna gelmemesi konusunda uyarıların çok ciddiye alınması gerektiğini ve diplomasiyi biraz daha bizim artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece basın üzerinden yapılan açıklamalardan değil de hem Avrupa içindeki

0: Çok katılımlı diplomaside veya ikili ilişkileri bence biraz sıklaştırmakta fayda var. Yoksa İsrail bunu kaşıyacak gibi gözüküyor.
1: Peki. Buyurun. Bu böyle İsrail'in daha büyük bir planının bir parçası, bir ayağı mı? Nasıl güçlendirilebilir ki İsrail kaşımasın buradaki bu?
2: Kuşkusuz tabii. Şimdi burada bir Aşil kalkanı derken neyi kastediyoruz? Aşil malum o yenilmez savaşçı mitolojideki ve tek hedef olabileceği yer topuğu. Şimdi bu Aşil kalkanı aslında Yunanistan'ın kendi demir kubbesini yaratması. Ve o demir kubbesini yaratmasıyla beraber artık topuğu da vurulmaz hale geliyor. Yani tamamen hiç yenilmez bir savaşçı haline geliyormuş metaforu var. Yani bu David Sling, Davut Sapan'ı hep üstüne çok konuştuğumuz o balistik füzelerin vesaire malum İsrail'e yapılan İran saldırılarında hani onlar bu Davut'un sapanı durdurabilecek mi ne olacak vesaire. Ya biz o çok üstüne konuştuğumuz demir kubbe bir kısmı Davut sapanı bir kısmı o hava mimarisi, hava savunma mimarisinin bu sefer İsrail'den Yunanistan'a aktarılması bizim konuştuğumuz. Şimdi 31 Ağustos'ta imzalanan aralarındaki anlaşma bunun ilk adımı. 3,5 milyarlık, 3,5 milyar avroluk bir anlaşma. Ama Aşil Kalkanı 2036 tamamlanma zamanı olması lazım. O zamana kadar 28 milyar avroluk bir finansman gerektirecek. Tabii Yunanistan'ın tek başına olduğu bir şey olmayacak bu o zaman. Onun içine işte başka Avrupa ülkelerinin girmesi, işte Fransa'ydı, hatta Amerika da bir yandan bu işin içinde. Tabii yani Amerika da tamamen azade, uzaktan bakıyor değil. O da bu arka plandaki oyunculardan bir tanesi. Böyle olunca tabii ki şimdi Türkiye'nin içinde ya ben bir güvenlik bakış açısıyla baksam Ankara'dan hiç hoşuma gitmez. Yani burada bir genelkurmay, bir işte Dışişleri Bakanlığı buna tamam olsun demez. Çünkü ister istemez İsrail aramızda bir coğrafya var, bir ara var. O aranın kapanıp hemen İsrail'in bir anlamda bir satelit, bir uydu gibi Yunanistan'da var olması, bir şemsiye açması manasına geliyor. O yüzden tabii sıkıntılı. Hatta benim sevgili hocam Yannis Grigoriadis'in o Eliyam Hep'in de başında kendisi zaten Türkiye'de de yıllardır ders vermiş bir insan. Çok da barışçı bir insan. Ben de öyleyim bu arada. Yanlış anlamayın benim bu sözlerimden. Tehdit algısı olarak bu ele alınmamalı tamamen. Fakat sakin suların sonu mu diye bir analizi vardı. Bu işte anlaşmaya istinaden, İsrail-Yunanistan anlaşmasına istinaden. Bir yandan Türkiye ve Yunanistan diplomatik düzleminin asla tabii ki kaybedilmemesi lazım bu işin yorum kısmı. Fakat dediğim gibi ya savunma bakış açısından baktığınızda ya şimdi bizim bugüne kadar konuştuğumuz Yunanistan'la ilgili konular birdenbire çok afakileşiyor. Yani Yunanistan'a dair konuştuğumuz tehdit algıları. Birden çok daha ileri boyutta başka bir şeyle karşı karşıya
3: Bir sıçramayla
2: kalıyoruz.
3: Başka bir yere geliyor. Yani daha da büyüyor.
2: Tabii ki yani bu Yunanistan ve Türkiye'nin kendi arasında bana kalırsa halledebileceği bir şeydir. Bölgenin halledebileceği bir şeydir. Bir tehdit algısına tırmandırmadan. Ama öte yandan da şunu unutmayalım. Yunanistan'da da ilkbaharda seçimler var. 2027 seçim yılı. O yüzden her ne kadar baştaki demokrasiye bir yandan destek kaybediyor ama onunla çok da rakibi de yok. O yüzden biraz önümüzdeki dönemde alevli tartışmalar görürsek Yunanistan politikasında da çok şaşmamak lazım seçim dönemi olduğu dolayısıyla.
4: Bir şey sorabilir miyim? Zaman var mı?
1: Var. Bir iki dakikamız var mı?
4: Mesela bu İsrail-Yunanistan itibarı niye şimdi çok öne çıkmaya başladı? Mesela bir tarafta işte Suriye meselesinde istediği olmadı. Yani acaba şey mi? Hani Suriye üzerinden Türkiye bana komşu.
3: Ben de Yunanistan üzerinden ona
4: ben de komşum olayım. Yani başka bir strateji mi? Değişen ne oldu mesela tarihsel süreç içerisinde?
5: Aslında evet, çok pardon hocam.
6: Tabii yok.
5: Aslında
6: onlar da Suriye üzerinden komşu, Golan tepeleri düşünüldüğünde.
5: Tabii.
7: Aslında son birkaç senedir onlar ilişkilerini sağlamlaştırıp katman katman bir takım güvenlik savunma anlaşmaları içerisine giriyorlar. Yeni bir şey yok. Yunanistan açısından bağımlılıklar kademe kademe arttırılıyor. Ama sizin hanım şimdi biraz önce şey dediniz ya Ankara'dan baksam çok rahatsız olurdum diye. Hani bu güvenlik mimarisine. Çok ilginç bir şekilde tabii ki önemli konu bizim için ama Yunanistan onlara karşı olmayan bu yükselişimizi bu kadar kendisine tehdit algılarken, hukuksuzca Ege'deki dengeleri bozarken, güç dengesini başkalarına yaslanarak değiştirmeye çalıştığını ya da değiştirdiğini zannederken, ama aslında bunu başaramaz çünkü güvenlik başkasına yaslanarak yapabilecekleri bir nokta değil. Tam tersine önlerinde çok tarihi örnekler var. Ukrayna'ya bakın ya işte İran Savaşı'nın etkilerine bakın. Yani Türkiye gibi barışçıl bir komşudan bu tarihsel algılarla, değiştirmedikleri ders kitaplarındaki maalesef cümlelerle böyle suni bir şeyin içinde İsrail'in oyuncağı haline dönen bir Yunanistan var. Yunan halkı bunu istemiyor. Yunan halkının böyle bir arzusu yok. Yani komşuların birbirini sarışı ve karşılayışı anlamında söylemiyorum bunu. Ders kitaplarını değiştirmedikleri müddetçe ya da işte sosyal medyada gördüğümüz bir takım İstanbul hayalleri devam ettiği müddetçe burada sorun var. Yanlış yapan onlar, doğru. Ama Türkiye'den onlara bir tehdit yokken İsrail'in kaşımasıyla varmış gibi iç kamuoyunda, iç siyasete alet ediyorlar bunu. Ve bu gidişat aslında kendi güvenliklerinden çalıyor. Çünkü üretmemeyi tercih ediyorlar. Üretmezlerse de böyle bir coğrafyada gelecekte var olamayacaklarını göremeyecek kadar vatansever insanlardır.
2: Çok da, o aslında Yunanistan'da çok tartışıldı. Hatta hayıflanıldı yani. Yunanistan'da işte savunma bakanları vesaireler, bizim de aslında Türkiye gibi güçlü bir savunma sanayimiz var falan oluyor gibi bazı şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. Yunanistan'ın kendi içinde de öyle bir savunma sanayi geliştirilemeyeceği bir artık kabul edilmiş durumdu. O yüzden bu bir game changer gibi karşımıza çıkıyor. İsrail için tabii kendisine bir açılım. Şimdi İngiltere'den falan ambargo yerken, savunma konularında vesaire ilk defa böyle bir ciddi yaptırımlarla karşılaşıyorken şimdi kendine pazar buluyor. İsrail çünkü pazarı olan bir ülke bu anlamda değildi. Fakat şimdi bu değişiyor artık bir yani Batı pazarı bakımından.
1: Sürem de olmuş.
6: Neden şöyle bir iki cümle olacaktı ama çok kısa bitireyim. Tamam. Yani Türkiye'nin Kıbrıs'ta 1974'te çok daha bugünkü pozisyonuyla yani materyal güç kapasitesi açısından mukayese edilemeyecek bir dönemde bile neler yaptığı ortada. Benzer tehditler arttığında Türkiye'nin cevabı belli. Ama bugünkü politikalarda Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i bugünkü koşullara getiren bir ismi anarak ben de bitireyim. Bugün ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz Türk demokrasisinin şehitleri arasında sayılıyor. Demokrat Parti dönemindeki Dışişleri Bakanı Kıbrıs noktasında, Kıbrıs'ın uluslararası arenada Türkiye lehine bir politika izlenmesi noktasında önemli çabalar olmuştu. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ölüm yıldönümleri. Rahmetle, minnetle analım.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Doktor Sezin Öney, Doktor Hazar Vural, Nevzat Çiçek, Ali Şerdilek ve Profesör Doktor Mehmet Şahin. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hadi bir reklam sonra kapanış.
8: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.

0: Prantek'le devam ediyor. Prantek, benimle hep.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. En sıcak bilgileri aktaracak. Yarın sabah 10'da Para Gündem var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.

0: İyi geceler sevgili dostlar. Habertürk burası. Türkiye'den ve dünyadan en güncel hadiselerle yine bu gecede karşınızdayız. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararının damgasını vurduğu bir geceden geçiyoruz. Fed'den beklenen ama ezber bozan bir hamle geldi. Peki faiz artırma kararı Orta Doğu'daki savaşın giderek daha fazla şekillendirdiği bir ekonomide acaba keskin bir değişikliğe, bir politika değişikliğine mi acaba işaret ediyor? Soracağız, tartışacağız, konuklarımız olacak. Orta Doğu'da malum ciddi bir gerginlik var. Nereye evrilir? Şu an itibariyle bilemiyoruz ama acaba kırmızı çizgilerin aşıldığı bir döneme doğru mu ilerliyoruz? Sorular çok ama yanıtlar her zaman olduğu gibi gece raporunda. Önce özetlerimiz. Efendim Husilerin Mekke İHA saldırısı düzenlediği iddiası vardı. Hemen ardından Suudi Arabistan'a destek mesajları üst üste geldi. Husilere ise tepkiler var, ciddi tepkiler var. Türkiye'den de sert uyarılar yapıldı. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması çok önemli. O açıklamanın detaylarında neler var birazdan detaylandıracağız. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması da son günlerin en dikkat çeken gelişmelerine sahne oluyor. Kurtlar Vadisi pusu dizisine dair incelemeler devam ederken bu kez dizide FETÖ izi olup olmadığı araştırılacak, bakacağız ayrıntılarına. Ve açılışta da ifade ettiğim gibi küresel finans piyasalarının merakla beklediği Fed'in faiz kararı belli oldu. Fed 25 baz puan arttırdı faizi. Bu kararla Temmuz 2003'ten bu yana ilk kez faiz artırımı gerçekleştirdi. Tüm detaylar yine gece raporunda olacak. Hadi başlayalım. Efendim gecenin en sıcak başlığı bu. Suudi Arabistan Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise bu iddiaları reddediyor ama Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürdüklerini iddia etti Husiler.
1: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen medyasında da düşürüldüğü öne sürülen uçağın videoları paylaşıldı. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Aramco tesisiyle Hamis Mushayt hava üssünü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Babül Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüldü.

0: görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. ABD temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Rusya'da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
1: Konu halen sıcak. Aynı başlıkla devam etmemiz gerekiyor. Bu İHA saldırısı girişimine Ankara'dan çok sert tepkiler var. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma çağrısı yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuştu. Saldırı girişimini net bir şekilde lanetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi.
0: Husiler kutsal Mekke şehrini İHA ile hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
3: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
0: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
4: Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
0: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
5: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ine yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
6: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde...
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da dikkat çeken yeni bir inceleme başlattı efendim. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelmişti Kurtlar Vadisi Pusu dizisi son günlerde. Dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
7: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
8: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
9: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
8: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada Başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
10: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi Abdullah?
11: Abi her cephede adamım var.
8: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
7: Yat yazım!
8: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
12: Ama ihaneti affetmem.
8: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
13: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Sevgili dostlar, siyasete geçiyoruz ki siyasette bugün güne damgasını vuran açıklamalar MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'den geldi.

0: Bahçeli İmralı'da villa tartışmaları ile ilgili konuştu ve villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli ayrıca seçimlere de değindi ve 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini söyledi ve bunun erken seçim anlamına gelmediğini ifade etti. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş arasında yapılan o görüşme de vardı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villanın söz konusu olmadığını söyledi.
2: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 Hilal'in 3. Hilal'i kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
2: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise Mutlak Butlan davasında temizden feragat etme kararına ilişkin konuştu. Bir kez daha kurultayın bir an önce yapılması için geri çektiklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclis üyelerinin müdahalelik başvurularının ise geçersiz olduğunu ifade etti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde, açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz.
4: Mutlak Butlan davasında temyizden feragat etme kararının gerekçesini anlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu söyledi.
3: Yetkisiz olduğunu kabul ederek onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra. Bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'li belediye başkanlarının performansının ölçüleceğini paylaştı.
3: 2027 yılına dönük olarak da bir yerel yönetimler reformu ve bir yerel yönetimler programı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin performansını ölçen bir performans takip sistemi oluşturmak bizim önceliklerimizin arasında yer alıyor.
4: Sarı, yeni partinin isim tartışması konusuna da değindi. Yenilik Partisi ile CHP'nin görüştüğüne ilişkin iddiaları da yalanladı. Bu iddiaları hayretle takip ediyoruz dedi.
0: Amerikan Merkez Bankası Fed, 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti efendim. Politika faizini 25 bas puan artışla %3,75 4 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin

0: faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Böylelikle 2023'ten sonra ilk defa faiz artışına gidildi. Fed'den yapılan açıklamada enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği de belirtildi. Faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceği ifade edildi. Bu arada Amerikan basınına sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray yetkilisi kararı talihsizlik olarak nitelendirdi. Fed politika faizinde geçen yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplamda 75 baz puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk 5 toplantısında politika faizini sabit tutmuştu. Efendim, Fed'in bu toplantısı sadece Amerika açısından değil, bütün dünya açısından gerçekten çok kritik. Trump kısa süre önce de hatırlayın faiz artışına karşı çıkmış ve bir telkinde bulunmuştu. Masada çok farklı senaryolar vardı ama sonuçta Fed 2023'ten bu yana ilk kez faizi arttırdı. Tabii Türkiye açısından da çok kritik bir karar. Fed'in faize dokunmaması aslında en rahat senaryolardan biri olarak görülüyordu. Peki bundan sonra bize neler bekliyor? Konuşacağız. Konuğumuz İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım. Hocam hoş geldiniz. Gece Raporu'na Habertürk'e.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Efendim çok sorun var ama ilk önce Türkiye etkilerinden başlayalım ki herkes bunu bekliyor şu an bizleri izleyenler. Nedir efendim piyasalara etkisi? Türkiye açısından senaryoyu nasıl okudunuz? Buyurun.
1: Yani Türkiye açısından bu kararı mutlaka petrol fiyatlarıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Türkiye açısından şu anda iki yönlü bir dışsal baskı var. Yani bir taraftan Fed faiz arttırıyor ama küresel paranın maliyeti de yükseliyor. Diğer tarafta da yüksek petrol fiyatları nedeniyle enerjinin maliyeti yükseliyor. Dolayısıyla Fed faizlerinin yüksek kalması dolar varlıklarını daha cazip hale getiriyor. Bu durum gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını bir miktar zorlaştırabiliyor. Doların küresel olarak güçlü kalmasına neden olabiliyor. Ve Türkiye'nin de dış finansman koşulları açısından daha sıkı bir ortam yaratması mümkün. İkinci kanal enerji tarafı da Türkiye net bir enerji ithalatçısı ülke konumunda. Dolayısıyla petrol fiyatlarının yüksek kalması enerji ithalat faturasını da arttırdığı için cari denge üzerinde baskı yaratabilir. Aynı zamanda akaryakıt başta olmak üzere ulaştırma, lojistik, üretim maliyetleri üzerinden enflasyona bir takım geçişkenlik etkisi yaratabilir.
0: Evet, şu an piyasa etkilerini de canlı yayında ekranlara taşıyoruz. Hocam anlattıklarınızdan yani petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yani yüksek kalmaya devam edeceğini anlamamız mı gerekiyor? Ne dersiniz?
1: Petrol fiyatlarının yüksek kaldığı ortam senaryolarını çalışıyoruz. Daha büyük ihtimal bu senaryoyu bekliyoruz. Enflasyon düşse dahi para politikasında hareket alanının daha dikkatli kullanılmasını gerektirecek bu petrol fiyatlarının yükseldiği ortam, doların güçlendiği ortam, küresel faizlerin yükseldiği ortam.
0: Anlıyorum. Şimdi hocam yani geçmişe baktığımızda seçime gidilen süreçlerde Fed böyle çok seçimi etkileyecek keskin hareketlerde bulunmamıştı birkaç sefer dışında. Şimdi bu karara baktığımızda Amerika'da yani peşi sıra devam eden bir faiz artışı süreci mi olacak? Herkes bunu da merak ediyor. Yoksa yani enflasyonist baskıları engellemek adına kısa vadeli bir hareket mi? Yani yeni bir faiz artışının yolda olup olmadığına yönelik mesajlar alabildiniz mi? Yıl sonundan önce bir faiz artırımı acaba gelebilir mi?
1: Büyük ihtimal bekleniyor. Zaten 2023 yılından bu yana Fed'in yaptığı ilk faiz arttırımı olduğunu siz de söylediniz. Dolayısıyla sembolik olarak önemli bir karar. Ama bu 25 baz puanlık artış zaten piyasalar tarafından büyük ölçüde fiyatlandı. Dolayısıyla birçok kişi bekliyordu bunu. Ama yeni tahmin setine baktığımızda bize birçok konuda önemli ipuçları veriyor. Yani 18 Fed üyesinin 16'sı bu yıl en az bir faiz artışını daha öngördüğünden bahsediyor. Dolayısıyla bu yıl bitmeden en az bir kez daha faiz artışı bekliyoruz.
0: Bu beklentiler dahilinde bunun Türkiye'ye ve Türk piyasalarına yansıması adına ne söylersiniz? Bu olası senaryolar dahilinde tabii.
1: Bu olası senaryolar dahilinde aslında demin de bahsettiğimiz gibi en önemli unsurlardan biri bizler de birçok merkez bankası gibi enflasyonu düşürmeye odaklı bir çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından da yani merkez bankası açısından da baktığımızda dış koşullar gittikçe zorlaşıyor. Bu zorlaşma da önemli bir ayrımı getiriyor. Yani Türkiye açısından ilave bir 20

0: 5 bas puanlık Fed artışı uzun süre devam eden agresif bir Fed sıkılaşma döngüsüyle aynı şey değil. Şu anda gördüğümüz tablo bazı senaryoları öngörebildiğimiz nokta. Ama Fed'den daha kritik değişken Türkiye açısından petrol olacak. Yani savaş daha fazla tırmanmaz. Enerji arzındaki sorunlar biraz hafifler, petrol fiyatları normalleşmeye başlarsa hem küresel enflasyon baskısı azalacak hem de Fed'in daha fazla faiz arttırma ihtiyacı zayıflayacak. Böylece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, ekonomiler açısından da rahatlatıcı bir senaryo ortam söz konusu. Dolayısıyla bizim için Fed'den daha önde petrol ve petrol fiyatları düşünebiliriz.
1: Anlıyorum hocam. Altını çizdiniz. Uzayan bir İran savaşı var ve bir yandan da seçime giden bir Amerika Birleşik Devletleri var. Acaba yani bu başlıklar kararda etkili oldu mu hocam? Şimdi yani Orta Doğu'da savaşın ne kadar daha yayılacağını bilmiyoruz ama bu durumda siz de ifade ettiğiniz gibi Türk ekonomisini etkilemeye devam ediyor elbette.
0: Elbette. Yani bu kararın Fed ve Warsh açısından bir başka önemi de kredibilite meselesi. Siz de bahsettiniz, yani Trump uzun süredir faizlerin düşürülmesini
1: Evet.
0: istiyor. Çünkü bir seçim sürecinde. Ama buna rağmen Warsh başkanlığındaki Fed oy birliğiyle faiz arttırımı tercih etti. Bu
1: Evet.
0: kurumsal bir mesaj. Ve piyasa tepkisine baktığımızda da doların değer kazandığını görüyoruz. Ve doların değer kazandığı bir ortamda buna karşılık risk iştahının bir miktar bozulduğunu görüyoruz. Bunların hepsini aslında ben piyasa hareketlerini oldukça kontrollü kaldığını düşünüyorum. Yani bu 25 bas puan zaten büyük ölçüde fiyatların içerisindeydi. Bu piyasa bunu zaten fiyatlamıştı gibi öngörüyoruz.
1: En
0: Ama
1: gerçekçi
0: buradaki
1: senaryoydu diyebilir miyiz?
0: evet, en gerçekçi ve beklentinin zaten doğrultusunda bir senaryoydu. Burada önemli soru Fed'den ziyade Fed'le enerji fiyatlarının birlikte nasıl hareket edeceği konusu. Çünkü dünya ekonomisi şu an iki maliyet artışıyla karşı karşıya. Bir taraf enerji maliyeti yükseliyor, diğer tarafta paranın maliyeti yükseliyor. O yüzden enflasyonla mücadele eden tüm ülkeler, tüm küresel piyasalar açısından petrol birçok noktada önemini gösteriyor. Yani petrolün 100 doların üzerinde kalması küresel enflasyonu yukarı itiyor. Fed'in de faiz arttırmasını, finansman maliyetini yükseltiyor demek.
1: Tabii hocam sıcağı sıcağına da henüz Trump'tan bir açıklama görmedik ama takip ettik hemen karar sonrası. Amerikan basınında konuştu bazı Beyaz Saray yetkilileri ve kararında talihsizlik olduğunu söyledi. Tabii bu da bir anlamda önümüzdeki günlerde Trump'la Fed Başkanı arasında yeni bir gerginliğe de işaret ediyor olabilir mi?
0: Kesinlikle öyle. Gerçi en başından itibaren Warsh'un yaklaşımı olabildiğince yönlendirmeden, olabildiğince gerekli sıkı politikayı uygulama yönündeydi. Burada Fed bekle gör politikasına da geçebilir bu tarz baskılar sonrası. Bakalım neler olacak. Biz de bunları takip ediyor
1: Yani çok
0: olacağız.
1: keskin bir politika değişikliği olup olmadığını söylemek için Amerika Birleşik Devletleri açısından sanırım hocam daha erken, öyle mi?
0: Erken, erken, erken.
1: Peki.
0: Bekle gör politikasına geçme olasılığı daha yüksek.
1: Evet, Fed'in Eylül ayı faiz kararını konuştu. Konuğumuz İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım da hocam çok teşekkürler. Çok önemli bilgiler paylaştınız. Önemli yorumlarınız oldu. Sağ olun efendim.
0: Teşekkürler.
1: Devam ediyoruz. Hocamızı dinledik. Efendim bir yandan da motorine bu geceden itibaren 4 lira 62 kuruşluk bir zam bekleniyor. Dizelde fiyat ilk kez 3 haneli rakamlara ulaşacak böylece. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler dolayısıyla akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Motorine önceki gece yapılan 6,5 liralık zamın ardından bu gecede 4,62 liralık zam bekleniyor. Böylece halen 95 lira 60 kuruş olan motorun fiyatı 100 liranın üzerine çıkmış olacak. Ve Gülistan doku soruşturması 2 kişi daha tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı da 38'e ulaşmış oldu. Peki 6. dalga operasyonunda tutuklanan 6 kişiye hangi suçlamalar yöneltildi? Tüm detaylar haberde.
2: Gülistan doku soruşturmasında 6. dalga operasyon polislere uzandı. Delilleri yok.

0: Etme suçlamasıyla gözaltına alınan polislerden 6'sı tutuklandı. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda aralarında iki başkomiserin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Şüphelilere suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. 6 polis sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürüp babasından ve çevresinden aldığı yardımla cesedi yok ettiği iddia ediliyor. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş verdiği ifadede cinayete şahit olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmada başta vali ve oğlu olmak üzere toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: Zonguldak'ta 17 yaşındaki çocuklarını yatağa zincirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Anne ifadesini suçlamaları reddetti. İddiaya göre 17 yaşındaki Sılat'a ailesine haber vermeden alışveriş merkezine gitti. Bunun üzerine anne ve babası kızlarını yatağa bağladı. Olay bir ihbarla ortaya çıktı. Genç kızın babaannesiyle eve giren polis Sıla'yı yatağa zincirli bağlı olarak buldu. Gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Anne Sevil T'nin ifade esnasında suçlamaları reddettiği, baba Selahattin T'nin ise kızımın psikolojik sorunları vardı, kendine zarar verir diye yaptım dediği öğrenildi. Bu arada çiftin 3 çocuğunun üzerinde de darp izleri vardı. 4 kardeş koruma altında. İsrail ordusu bildiğiniz gibi Gazze'ye yine bir saldırı düzenledi ve yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan bir çocuğu, Filistinli çocuğu hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz'a tehditlerini sürdürüyor. Kapsamlı bir saldırı an meselesi dedi bakan. Filistinlileri sürgün planını hayata geçirmeye de hazır olduklarını savundu.
0: Önce vurdu, ardından yardıma gidenleri hedef aldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik şiddetli saldırılarına bir yenisini ekledi. İsrail ordusunun Şehrivan mahallesine düzenlediği ilk hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. 12 yaşındaki Muhammed Ezzetani ise yaralı sağlık çalışanına yardıma koştu. Ancak İsrail ordusu yaralıyı ve ona yardım eden çocuğu hedef alarak ikinci bir saldırı düzenledi. Saldırıda hem Filistinli çocuk hem de sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Buna rağmen bir kez daha Filistinlileri tehdit eden İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden kapsamlı saldırı başlatmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hamas'ın kendiliğinden silah bırakmasının gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz ifadelerini kullanan Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye kapsamlı saldırı talimatı verilir verilmez Filistinlileri sürgün planını uygulamaya hazır olduğunu belirtti. İsrailli bakan, Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar sebebiyle Gazze'nin nüfusunun %70 azaldığını iddia etti. Katz, daha önce de sürgün planının iptal edilmediğini, şimdilik dondurulduğunu söylemişti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye ziyareti yaptı ve ardından bölgedeki son durumu değerlendirdi. Suriye'de en büyük istikrarsızlık tehdidinin İsrail olduğunu bir kez daha söyledi. Yunanistan'ın silahsız statüdeki adalar konusuna da uyardı. Mekke ittifakına da değindi ve genişletileceğini söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Fidan, 2 günlük Suriye ziyaretinin ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaklaşık 2 saat görüştüğünü belirten Fidan, Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidin İsrail olduğunu söyledi.
3: İsrail, komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.
2: Fidan, kendini fesheden terör örgütü SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu sürecine değindi. Önceliğin SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, uygulamanın yakından

0: takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suriye, Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İttifakı genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan, Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaların silahlandırmasını ise Türkiye için tehdit olarak nitelendirdi.
1: Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
0: Fidan, S-400'lere ilişkin teknik müzakerelerin de ilgili ülkeler arasında sürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Fidan, sürecin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.
2: Efendim, ABD-İsrail ilişkilerinin hem dününe hem de geleceğine ilişkin dikkat çekici açıklamalar geldi. Amerikan Başkan Yardımcısına, yani Vance'den, Washington'ın Orta Doğu politikasının İsrail'e tabi olamayacağını söyledi. ABD ile İsrail'in çıkarlarının ayrışabileceğini söyledi Vance. Geçmişte hatırlattı, Trump'ın gerektiğinde Netanyahu ile yollarını ayırma iradesi gösterdiğini savundu.
3: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin her zaman İsrail'le aynı fikirde olmadığını belirtti. Orta Doğu dış politikamızın İsrail Devleti'nin hizmetinde olmasına izin veremeyiz dedi. All-in Podcast tarafından düzenlenen konferansta konuşan Vance, İsrail'in askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımında önemli bir ortak olduğunu, ancak iki ülkenin her konuda aynı fikirde olmadığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın da ABD'nin çıkarlarıyla İsrail hükümetinin çıkarları ayrıştığında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı tutum alabildiğini savundu.
4: İsrail'le aynı fikirde olmamak ve bence açıkçası Trump son 40 yıldaki tüm başkanlardan daha fazla Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu'yla yollarını ayırma iradesi göstermiştir.
3: Vance, aynı yaklaşımın NATO ile ilişkiler için de geçerli olduğunu söyledi. Orta Doğu politikamızın İsrail'e tabi olmasına izin veremeyeceğimiz gibi Avrupa dış politikamızı da tamamen NATO'ya tabi kılacağımız anlamına gelmez dedi. Ortak hareket etmemiz gerektiğinde insanlarla birlikte çalışacağız. Anlaşamadığımız noktalarda ise ayrışacağız ifadelerini kullanan Vance, ABD dış politikasında önceliğin Amerikan çıkarları olacağını vurguladı.
2: Bugün Amerikalı federal yetkililerden Rus istihbarat servislerine ilişkin çok çarpıcı bir iddia geldi. Rusya'nın ABD ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastlar düzenlemeyi planladığını duyurdu.
0: Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki Ukrayna müttefiklerine hedef almayı planlıyor. Uyarı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan geldi. Manhattan Federal Mahkemesi'nde açıklanan iddianamede bir istihbarat ağının Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde kişileri gözetlemek ve öldürmek üzere para ödediği ya da ödemeye çalıştığı belirtildi. İddianamede ağ tarafından işe alınan kişilerin Avrupa ülkelerindeki sivil ve askeri altyapıya yönelik terör eylemi gerçekleştirmek üzere görevlendirildiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ise Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı bir ağın Washington'da yaşadığı düşünülen bir Rus muhalife yönelik suikast planının FBI tarafından engellendiğini açıkladı. Buna göre Rusya istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı ağın en az 2024'ten bu yana Rus muhalifleri ve firarileri hedef aldığı belirtildi. Suçlanan kişiler arasında Rus istihbarat servislerinde görev yapmış eski albay Yuri Karamev, Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlisi olan oğlu Kirill Karamev ve Rusya'da yaşayan Küba vatandaşı Oemis Romagoza Druti bulunuyor.
2: Gece raporu günün dikkat çekici görüntüleriyle devam ediyor. Ambulansa yol ver, dolayısıyla hayata da can ver. Uygulanması çok basit bir cümle değil mi, ama bazı sürücüler kimi zaman dalgınlıkla bunu unutabiliyor. Siren çalan ambulansa ısrarla yol vermeyen sürücüler karşınıza sizin de çıkıyordur. Tıpkı İstanbul Büyükçekmece'de bir sürücünün yaptığı gibi. Buyurun.
0: sirenlere, kornalara aldırış etmedi. Ambulansın önünden tüm ısrarlara rağmen çekilmedi. O sürücünün yolu karar

0: oldu. İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans sirenleri açık halde sol şeritte ilerliyordu. Ya bir hastaya gidiyordu ya da hasta taşıyordu. Ambulans şoförü önündeki kamyonete çekilmesi için uyarıda bulundu. Ancak sürücü hiç oralı olmadı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis harekete geçti. Sürücü İÇ gözaltına alındı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine bir süreyle el konuldu. Aracı trafikten men edildi. İÇ hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.
1: Yine İstanbul trafiğinden bir görüntü. Polisin dur ihtarına uymamayı tercih etti bir sürücü ve kilometrelerce kaçtı. Ama o kovalamaca avcılar da bakın nasıl son buldu.
0: Polis dur ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp gaza bastı. Kilometrelerce süren kovalamaca başladı. Görüntüler İstanbul'dan. Arnavutköy'de çalışma yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak polisin ihtarına rağmen sürücü aracıyla hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ekipler de peşine düştü.
2: Aa, nasıl kaçıyor? Bak bak.
3: Ya ne yapıyor oğlum bu?
0: Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Bu sırada diğer araçlar da tehlike atlattı. Dakikalarca polisten kaçan sürücü S.A. avcılarda yakalandı. 30 yaşındaki sürücünün hırsızlık başta olmak üzere 59 suç kaydı olduğu ve hakkında da arama kaydı bulunduğu öğrenildi. Üstelik aracın plakası sahteydi. 590 bin lira ceza yazılan sürücü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Sevgili dostlar, burası İstanbul'da. Kısa bir süre önce boşaltılan bir otel, kentsel dönüşüm çalışmaları vardı ama en üst katında bir çökme yaşandı. Bu sırada neyse ki yoldan geçen hiç kimse yoktu.
0: Boşaltılan otelin çatı katı çöktü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Neyse ki bu sırada yoldan geçen yoktu. İstanbul Fatih'te bir otel kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kısa süre önce boşaltıldı. Sabah etkisini gösteren yağmurun ardından otelin en üst katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları yola savruldu. Park halindeki 5 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otele çıkan yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binanın çevresinde gerekli önlemler alındıktan sonra yol açılacak.
1: 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören tarihi mekanlar yeniden ayağa kaldırılıyor. Bu kapsamda 79 proje tamamlandı. 17 projesi halen devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeniden ayağa kaldırılan tarihi eserleri anlattı Kahramanmaraş'ta.
4: Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Her bir eserin mevcut durumunu kayıt altına aldık. Müdahale önceliklerini belirledik.
0: Bu tespitlerin ardından proje aşamasına geçildi. 6 Şubat depremlerinde enkaza dönen ya da ağır hasar gören kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
4: Deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlikte başlattık.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde ihya edilen eserlerle ilgili son bilgileri paylaştı. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
4: Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarısından fazlası tamamlanmış durumda.
0: Habibi Neccar Camii, Maraş Kalesi, Elbistan Müzesi ve dahası. Deprem bölgesindeki kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
4: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12.2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık şu ana kadar bölge için kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyara ulaşacak.
0: Deprem bölgesinde restorasyon çalışmaları sürüyor.
4: Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor.

0: diyor.
1: Güvenilir, sağlığımıza zarar vermeyecek gıdalara ulaşmak hepimizin hakkı değil mi? Ve bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı da önemli çalışmalar yapıyor ve bu konuda bazı et ve süt ürünlerinde yeni standartlar var artık. Artık tüketiciyi yanıltan ifadeler yok. Sucuk ve pastırmada tütsüleme yasaklandı. Sütte de önemli bir değişiklik var.
2: İçme sütüne şeker sınırı getirildi. Sucukta ve pastırmada tütsüleme yasaklandı.
3: Isır işlem, tütsüleme sucuğun kendi o doğal tadını değiştiriyor. O lezzeti bulamıyor insanlar.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanması için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et ürünleri ve içme sütleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre kıyma ve hazırlanmış et karışımları önceden çekilip tezgahta bekletilemeyecek. Sadece tüketici talep ettiğinde anında hazırlanacak.
4: Artık burgerın da bir kuralı var. Köfte standartlarına uygun üretilmek zorunda. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde ise tütsüleme dönemi sona eriyor. Bu ürünlere fıstık, peynir gibi çeşnilerde giremeyecek. Amaç o bildiğimiz geleneksel tadı bozmadan muhafaza etmek.
3: O ısır işlemi kaldırması yani halk için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
5: O katkı maddeleri olmadığı sürece bizi memnun eder tabii.
2: Dönerde de önemli değişiklikler var. Artık dönerin üzerinde yaprak, kıyma ya da yaprak kıyma olduğu açıkça yazacak. Çiğ döner en fazla 12 saat satışta kalabilecek. Düzenlemeler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı.
4: Bundan böyle süt almak istediğimizde içerisindeki şeker oranını görebileceğiz. Şeker oranı etikette açıkça yer alacak. Üstelik o şekere de bir sınır getirildi. İlave şeker %5'i, toplam şeker ise %9,5'u geçemeyecek.
6: Onun da olması iyi olmuş. Bunu okuyarak bilinçli biçimde tüketimini sağlarsak insani anlamda da bizlere faydası olacağını düşünüyorum.
2: Ayrıca içme sütlerinde sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Doğal ifadesi ise sadece hiçbir katkı ve aroma içermeyen sütlerde yer alabilecek. Yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
1: Efendim, Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık hakları BDDK kararıyla TMSF'ye devredildi. Banka ortaklarının toplam %99,98 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan karara göre bankanın Emir Kaya'ya ait %53,98, Salih Berberoğlu'na ait %32 ve Recep Kaba'ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı. Ta Brezilya'dan Türkiye'ye geminin altındaki Zula'da getirilen 1,5 milyar lira değerindeki uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i de tutuklandı.
7: Geminin altına Zula yaptılar. Uyuşturucuyu binlerce kilometre uzaktan getirdiler. Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1,5 milyar liralık uyuşturucuyla ilgili soruşturma genişletildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin Limanı'na ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Uyuşturucu geminin suyun altında kalan kısmında Zula diye tabir edilen bölmede dalgıçlar tarafından bulundu. ...12 ayrı paketten 350 kilogram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1,5 milyar lira olduğu belirlendi. O uyuşturucuyu geminin altından çıkartmak için yurt dışından 2 dalgıç bile getirilmişti. Operasyonla gözaltına alınan ikisi dalgıç, 8 şüpheli tutuklandı.
1: Ağustos ayında 171.887 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı da böylece 35 milyona yaklaşmış oldu. İkinci el piyasasında da geçen aya baktığımızda 917 binden fazla araç el değiştirdi.
7: Ağustos ayında 171.887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.911.879 oldu.

0: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu motosiklet, %38,4'ünü otomobil, %9,6'sını kamyonet oluşturdu. Ağustos'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,2 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre ise %20,1 azalma yaşandı. Ağustos ayında ikinci el piyasasında 917.143 araç el değiştirdi. El değiştiren taşıtların %66,4'ünü otomobil, %13,7'sini kamyonet, %12,5'unu motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar özel amaçlı taşıtlar ve otobüs oldu. Ocak-Ağustos döneminde otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımında ilk sırayı %40,8'de benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrik ve dizel taşıtlar takip etti.
1: Sevgili dostlar, Eylül ayını artık yarılamış vaziyetteyiz. Grip mevsimi her an kapının önünde. Yani kapıyı çalıp içeri girecek gibi. Bugünlerde de grip aşırı eczanelere gelmeye başladı. Fiyatını merak ediyorsunuz. 800 liraya yaklaştı. Bu arada aşı risk grubunda olan kronik hastalar için yine ücretsiz olacak.
2: Grip aşısı oldunuz mu hiç?
3: Oldum.
2: Kaç defa?
3: 2-3 kere oldum.
2: Kaç yaşındasınız?
3: 68.
4: Beklenen grip aşıları geldi. 2026-2027 kış sezonu için hazırlanan yeni aşılar eczanelere ulaşmaya başladı.
5: 3 farklı isimde grip aşılarımız gelecek. Bir tanesi geçen haftadan itibaren eczanelere gelmeye başladı.
6: Mevsim geçişiyle birlikte soğuk algınlığına bağlı şikayetler artınca eczacılara bir süredir grip aşıları soruluyordu. Aşılar geçtiğimiz hafta itibariyle raflara ulaşmış durumda. Grip aşılarının bu yılki fiyatı 764 lira. Ücretsiz uygulama kronik hastalar için yine aynı şekilde bu yılda geçerli olacak.
5: Talep var tabii, hastalarımız Eylül'e girmeden Ağustos ayından sonlarına doğru aramaya başlıyorlar aşılarımız geldi mi diye. Geçen sene de bir sıkıntı olmadı. Çok rahat grip aşılarına ulaşabilecekler.
4: Aşının koruyuculuğu için erken yaptırmakta fayda var.
5: Eylül aylarında yaptırırlarsa özellikle kronik hastalıklar için çok daha yararlı olur. Okullar da açıldı. Pazartesi itibaren grip semptomlarında veya nezle semptomlarında bir artış olduğunu görüyoruz.
4: Peki grip aşısı reçetesiz alınabilecek mi?
6: Sağlık sorunu olmayanlar grip aşılarını bu yılda ücretini ödeyerek alabilecek. Ancak böyle de olsa yine önce aile hekimine gidilip grip aşısını reçete ettirmek gerekiyor. Sonrasında bu reçeteyle eczaneye geldiğinizde 764 lira ödeyerek grip aşısını temin edebileceksiniz.
4: 65 yaş üstü olup e-nabız sisteminde kronik hastalığı tanımlı olanlarsa grip aşılarını bu kış mevsiminde de ücretsiz temin edebilecek.
1: Hürkuş 2'nin askeri tip sertifika almasının ardından kabul faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de uçuşa katıldı ve kokpitte yerlerini aldı. Bu arada Dalkıran ve Görgün Hürkuş 2'nin ardından Hürjet'le de uçuş yaptı.
7: Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz.
0: Önce Hürkuş 2, sonra Hürjet. Türkiye'nin milli uçaklarıyla kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de kokpitteki yerini aldı.
8: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
0: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2 kısa bir süre önce askeri tip sertifikası aldı. Ardından kabul faaliyetlerinin başladığı Hürkuş 2 ile kol uçuşu yapıldı. TÜRSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet Hürkuş 2 eğitim uçağı teslim edilecek. Önemli adette Hürkuş 2 uçağının üretim faaliyeti tamamlandı. Kısa süre önce askeri tip sertifikası alan uçak için kabul faaliyetleri başladı. Hürkuş 2 ile yapılan uçuşun

0: Ardından Orgeneral Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı Hürjet'te de uçuş yaptı. Uçuşa ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
1: Bu arada Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Veci Hürkuş'un tam 95 yıl önce ürettiği uçağın replikası yapıldı. Hürkuş'un pilotuysa Hürkuş'un torunu oldu. Dedesinin uçağıyla antrenman uçuşunu işte böyle yaptı.
0: Tarihi uçağın birebir aynısı yapıldı. Ama bu kez kokpitte dede değil torunu vardı. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten Veci Hürkuş'un 1931'de tasarlayıp imal ettiği Vecihi 14 adlı uçak, Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı olarak havacılık tarihine geçmişti. O uçağın replikası akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretildi. Veci 14'ün kokpitinde ise dedesinin izinden giden torunu vardı. 65 yaşındaki Lee Vecihi Max'ın o uçakla antrenman uçuşu yaptı.
2: Uçağı İsmet Bey'in yapmış olması ve 95 yıl sonra bu uçağı uçurabilmek gerçekten inanılmaz bir duygu. Uçak çok güzel uçuyor.
0: Lee Vecihi Max'ın dedesinin uçağıyla Eskişehir Sivrihisar'da düzenlenecek hava gösterilerine katılacak. Yanında ise Ali İsmet Öztürk'ün kullanacağı Nuri Demirağ'ın tasarladığı uçağın replikası olacak.
2: Burada olmak gerçekten çok özel hissettiriyor. Hazırlıklar güzel geçti. Gösteri beni çok heyecanlandırıyor.
3: Türkiye'mizin, Türk milletimizin havacılık dalında çok şey borçlu olduğu bir insan dedesi. Ve aynı ismi taşıyor. Ben az önce onun kolunda uçuyordum 2 numara olarak. Müthiş bir histi.
1: Meşhur Türk bilim insanı Canan Dağdeviren New York'ta moda haftasına katıldı ve bir etkinlikte podyuma çıktı. Dağdeviren şiddet mağdurları ve mağdurların destekçilerini bir araya getiren etkinlikte mor cepken giydi.
0: Ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren podyuma çıktı. Giydiği mor cepken büyük beğeni topladı. Türk bilim insanı Canan Dağdeviren New York moda haftası kapsamında yapılan bir

0: omuzlarımda yalnızca bir kıyafet değil, kadınların yüzyıllara uzanan hafızasını, emeğini, direnişini ve cesaretini taşıdım dedi. Türk bilim insanı İkbal Gül'ün Şenyuva Aktuğ'un tasarladığı kıyafetin hikayesini de paylaştı. Buna göre Yörük ve Türkmen geleneğinde anneler kızlarının çeyiz sandığına ihtiyaç duymamaları dileğiyle bir cepken koyardı. Kadın evlendiğinde şiddete veya ağır bir haksızlığa uğrarsa mor cepkinini giyerek köy meydanına çıkardı. Böylece kadın tek kelime söylemeden yaşadıklarını görünür kılar, toplumda onun korunmaya ihtiyacı olduğunu anlardı. Dağ deviren, suçlanmak yerine inanılmayı hak eden her kadın ve hiçbir kadının mor ceketine ihtiyaç duymayacağı bir gelecek için yürüyorum ifadelerini kullandı. Doçent Doktor Canan Dağdeviren, ABD'deki MIT Media Lab'de çalışmalarını sürdürüyor. Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için icat ettiği giyilebilir elektronik sütyenle bilim dünyasında adından söz ettirmişti.
1: Birçok zanaat zamanla kaybolmaya yüz tutuyor. Tabii her türlü zorluğa rağmen bunları yaşatmaya çalışanlar da var. Tıpkı 72 yaşındaki Mehmet Ali Macık gibi el yapımı ahşap tezgahlarda yüzlerce yıllık gelenekle kendi ipi üretiyor.
2: İpi eline her aldığında 67 yıllık bir gelenek hayat buluyor. Nemli mağaralarda kendi iplerini el emeğiyle üretiyor.
3: Bu işi 67 seneden beri yaparım. 6 yaşında başladım. Yaşım da 73. Hala yapmaktayım.
2: Gaziantep'te yaşayan Mehmet Ali Macık, çocuk yaşta başladığı mesleğe ilerleyen yaşına rağmen halen devam ediyor. Çünkü yapmasa kendi ipi onunla birlikte unutulup gidecek.
3: Mesleğin son ustası benim. Mesleği öğrenmek isteyen hiç kimse yok. Şu anda en son ustası benim.
2: Çalışma yeri sıradan bir atölye değil. Nemli bir mağara.
3: Mağarayı tercih etmem nemli olmasından dolayı. İplik daha düzgün, daha kaliteli çıkmasından dolayı.
2: Yaptığı kendi ipleri birçok yerde kullanılıyor.
3: Bu iplikler genelde tütün ipliği, köşker ipliği, hamak ipliği her türlü iplikte kullanılır. Bir de kendir yapıyor. Hayvanları bağlamak için kendir yapıyor.
2: Mehmet Ali Usta'nın tek rakibi makineler.
3: Bir de teknoloji ilerledi. Makineler çıktı. Misal biz burada 30 kilo çıkardıysak makine 200-300 kilo çıkartıyor günde. Herkes makineye döndü. Bir de bu işin sigortası falan yoktu.
2: 73 yaşındaki usta kendircilik mesleğinin yok olmasını istemiyor.
1: Dünya padelinin önemli isimleri İzmir'de bir araya geliyor. Uluslararası Padel Federasyonu tarafından kente ilk kez düzenlenen FIP Bronze QNB Cup'ta 27 ülkeden 182 sporcu korta çıkacak.
4: Padel'in uluslararası sahnesi İzmir'de kuruluyor. Uluslararası Padel Federasyonu tarafından düzenlenen FIP Bronze QNB Cup İzmir'de ilk kez padel severlerle buluşuyor. Orange Padel Westpark kortlarında oynanacak organizasyonda 27 ülkeden 182 sporcu mücadele edecek. Erkeklerde 63, kadınlarda ise 28 takımın yer aldığı turnuvanın ilk gününde toplam 16 karşılaşma oynanacak. Şampiyonanın katılımcı listesinde dünya padelinin önemli isimleri de bulunuyor. Dünya sıralamasında ilk 100 içerisinde yer alan Marcelle Koek, Portillo Perez, Rebecca Lopez, Caterina Rose, Varo Romes, Sanchez, Marco Cossetta ve Victor Mena İzmir'de korta çıkacak. 5 gün boyunca sürecek FIP Bronze QNB Cup'ta şampiyonlar 20 Eylül'de belli olacak.
1: Arjantin büyük efsanesine veda etmeye hazırlanıyor. 6 Ekim'de o veda. Milli takımı bıraktığını duyurmuştu Lionel Messi. Benin'le oynanacak hazırlık maçında son kez milli formayı terletecek.
4: Arjantin Messi'ye görkemli bir vedaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu 6 Ekim'de Benin'le oynanacak hazırlık maçında son kez milli formayı giyecek. Teknik direktör Scaloni milli takımı bıraktığını açıklayan yıldız oyuncuyu da kadroya dahil etti. Messi, Benin maçı öncesi takıma katılacak ve daha önceki hazırlık maçlarında forma giymeyecek. Arjantin Futbol Federasyonu Messi'ye büyük bir jest de yapacak. 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan bütün oyunculara bu veda maçını izlemek için bir davet gönderildi. Messi yaklaşık 85 bin kişilik Estadio Monumental'de milli formayı son kez sırtına geçirecek.
1: Çok kısa bir ara, aranın ardından gece raporu devam edecek. Ayrılmayın efendim.

Sevgili dostlar, yeniden buradayız. Gece raporunda ikinci dilime hazırsanız hemen başlayalım. Önce özetlerimiz olacak. Memur ve emekli neler bekliyor? Önemli bir soru. Cevabı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdi efendim. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Bakan, enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir mesajını da paylaştı. Bu da önemliydi. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dikkat çeken yeni bir inceleme başlattı. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Kurtlar Vadisi, Pusu dizisi ve dizi konusunda bir FETÖ incelemesi başlatıldı. Ve Gülistan Doku soruşturması, tutuklamalar burada artıyor. İki kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte toplam sayı 38'e yükseldi ve soruşturmada giderek derinleşiyor. İsrail ordusuysa Gazze'ye düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli bir çocuğu hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz'a tehditlerini sürdürüyor, kapsamlı bir saldırı an meselesi dedi. Ve ABD-İran savaşında ise maliyet konusu bir kez daha gündeme taşındı. İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi savaşın sürmesi durumunda faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. Ve efendim artık yaz sona ermiş durumda. Sonbaharla beraber havalar iyice serinledi ve böylece grip mevsimi de yaklaştı. Öncesinde korunmak için grip aşısı olmak isteyenlerse eczanelerin yolunu tuttu. Fiyatlarsa 800 lira civarında. Ve Türkiye'nin Formula 1 heyecanı dorukta diyebiliriz. Formula 1'de yeni sezonun yarış takvimi de duyuruldu. Türkiye Grand Prix 1-3 Ekim tarihlerinde yapılacak. Efendim, Amerikan Merkez Bankası Fed 2023 yılından bu yana ilk kez faizi artırdı. Politika faizini 25 bas

0: puanlık bir artışla %3,75 4 aralığına yükseltti. Amerikan Başkanı Trump'tan da açıklama geldi. Faiz oranlarını hemen düşürün dedi Trump. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Fed açıklamasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğinin altı çizildi. Faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceği ifade edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da Fed'in faiz kararına tepki gecikmedi. Faiz oranları %1'den düşük olmalı dedi. ABD için faiz oranlarını hemen düşürün mesajını yazdı. Bu arada Fed politika faizinde geçen yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 bas puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk 5 toplantısında politika faizini sabit tutmayı seçmişti. Husilerin Suudi Arabistan'da kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimle Ankara'dan çok sert tepkiler var. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma yönünde çağrı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırı girişimini lanetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi.
1: Husiler kutsal Mekke şehrini İHA ile hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
3: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
1: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
4: Mekke'yi mükerremeye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
1: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
5: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ine yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
6: Biz hükümet olarak 3 sene için...
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Davanın 21 Ekim tarihine ertelenmesine karar verildi.
7: CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, bir önceki duruşmada Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanlara ait tutanağın dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada diğer sanık avukatlarına da söz verildi. Avukatlar tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Hakim tüm talepleri kabul ederek ara kararını açıkladı. Duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
0: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı. Aralarında Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü, Gelirler Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürünün de olduğu 47 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheli

0: Şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğer şüpheliler mahkemeye sevk edildi. İnşaat ve imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği iddiasıyla 29 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki ilk kez hakim karşısına çıktı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla savunma yaptı. 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Tutuklu olan Mahruki'nin tahliyesine de karar verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik operasyon vardı. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım şirketinin sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Kişisel veri ihlalleri tespit edildi. Siber casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düğmeye basıldı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Ankara'da 6 adrese düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Sistem kayıtlarında NVI ibaresi dikkat çekti. Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında NVI ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken, diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını da söyleyen Şimşek, enflasyonda tek hane olursa esnek kur rejimine geçirebilir dedi.
2: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
1: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
2: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
2: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Ve biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.
1: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
2: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok

0: tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
1: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
0: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
1: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
2: Efendim bu arada Finansal İstikrar Komitesi bugün sabah saatlerinde saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanacak. Bakalım detaylarına. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geleceği belirtildi. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek. Ve bakalım terörsüz Türkiye sürecine. Şimdi PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının tasfiyesi kritik bir konu ve bu da Ankara'nın çok yakın takibinde. İşte bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Önemli bir görüşme yaptı. Gündemde PKK'nın İran'daki yapılanması, PİJAK'ın tasfiyesi vardı.
3: Hoş geldiniz.
4: Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliği. Tüm bu konular İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin ikili görüşmesinde ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimlerle bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz. Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye süreci çok önemli bir eşik. PKK'nın İran'daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olması çok önemli. Sürece karşı çıkan örgüt üyeleri İran'a geçerek etkin olabilir.
4: Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Sınırdaki tedbirlerin koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçıları ile mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor dedi. İran İçişleri Bakanı Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerle terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir ifadelerini kullandı.
2: İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 38 milyar dolara ulaştığı Kongre Bütçe Ofisi, savaşın sürmesi durumunda faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. Bu arada Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance, savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
1: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi, azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için Kongre'den 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon ise mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
1: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
0: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için New York'a gitmeye hazırlanıyor. Ancak Netanyahu'nun New York yerine New Jersey'deki havalimanına ineceği söyleniyor. İsrail basınının ABD'li siyasi kaynaktan aktardığına göre Netanyahu alışılmışın aksine New York'a değil New Jersey'ye inecek. Bu değişiklik akıllara New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu ile ilgili açıklamasını getirdi. Mamdani, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin soruya Netanyahu'nun yeri Lahey yanıtını vermişti. Amerikalı askeri kaynaklar Netanyahu'nun güzergah değişikliğinin nedeninin Mamdani'nin açıklamalarıyla ilgili olmadığını belirtti. Değişiklik nedenini uçağın güvenliği ve nereye park edileceğiyle ilişkilendirildi. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere 23 Eylül Çarşamba günü New York'ta olacak. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e son yılların en büyük mühimmat satışını yapmaya hazırlanıyor. Washington Post'a göre 2,8 milyar dolarlık pakette İsrail'in Gazze'de kullandığı 1 tonluk bombalar dahil 40 bin bomba yer alıyor.
0: Amerikan yönetimi İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e son yılların en büyük silah satışlarından birini hazırlanıyor. Buna göre Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde 40 bin bomba satışına yeşil ışık yaktı. Pakette her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında 20 bin MK-84 ile 20 bin Blue 117 bomba bulunuyor. Ayrıca 20 bin I-2000 penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesi bekleniyor. Kongre'ye gayri resmi bildirimin yapıldığı, resmi bildirimin ise yakında yapılacağı belirtiliyor. İsrail'in özellikle Gazze'ye saldırılarında defalarca kullandığı MK-84 bombaları, kalın betonu delmesi ve büyük kraterler oluşturabilen yüksek yıkım gücüne sahip olmasıyla biliniyor. İsrail ordusu ise bütçe sıkıntısıyla karşı karşıya. Kanal 12'ye göre Boeing'den alınması planlanan 12 Apache taarruz helikopterinin ödemesi zamanında yapılamadı. İsrail için ayrılan üretim sırası başka bir ülkeye verildi. Teslimatın 3 yıla kadar gecikebileceği belirtiliyor. Bütçe açığının hasarlı tank ve zırhlı araçların onarımını da aksattığı bildirildi. İsrail ordusunun savaş harcamaları Haziran ayında yaklaşık 50 milyar dolara ulaşmış. Acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyecekleri bildirilmişti.
2: Sevgili dostlar, Gece Raporu'nun radarına takılan dikkat çekici bir görüntü. İran'da kalkıştan çok kısa bir süre sonra motor arızası veren yolcu uçağında büyük bir panik yaşandı ki uçağın kabin bölümünde tavan çöktü. Efendim, olay Meşet'ten Kirmanşah kentine sefer yapan Seferan Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında meydana geldi. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi. Kısa süre sonra da uçakta şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Ardından uçağın kabin bölümünde tavan çöktü. Gördüğünüz gibi çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü ve olayın ardından uçak neyse ki Meşet Havalimanı'na dönüş yapabildi. Acil iniş yaptı. Güvenli şekilde iniş yapan uçakta yaralanan neyse ki yok. Dönelim İstanbul'a. Fatih'te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüştü. 10 şüphelinin gözaltına alındığı olayda saldırganların nasıl kaçtığı kameraya yakalanmış.
0: Geçmişten gelen husumet tansiyonu yükseltti. Döviz bürosu savaş alanına döndü. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti. Döviz bürosundaki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. İstanbul Fatih'te iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuhan'daki bir döviz bürosuna girdi. Kısa süre sonra döviz

0: bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta bulunan sahte 1 milyon 900 bin dolar incelemeye alınırken olayla ilgisi olup olmadığı araştırılıyor. İş yeri sahibi Kemal E.'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E.'nin ölen kardeşlerin babalarıyla daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Sıradaki haberimizin kahramanıysa İzmir'den bir taksi şoförü, kelime anlamıyla değil gerçekten bir kahraman. Zira rahatsızlanan yolcusu için seferber oldu. Trafik polislerinin eşliğinde de yolcu hastaneye yetiştirildi efendim.
2: Sen ara bakayım mı? Tamam ablam, panik yapma.
0: Yolcusu aniden fenalaştı. Dakikalar ilerledikçe panik daha da arttı. Taksi şoförü direksiyonu hastaneye kırdı.
3: Can size emanet. Ve belki saniyeler oynuyor orada.
0: Mehmet Emin Yalçın, İzmir'de taksi şoförü. Aracını aldığı bir kadın yolcu fenalaştı. Önce araçtan inip su verdi ama işe yaramadı.
3: Başından aşağı suyu döktüm. Elim gitti abi dedi. Eli parmakları birbirine kilitlenmiş gibiydi. Eline biraz masaj yaptım.
0: Yalçın tekrar direksiyonun başına geçti. Hastaneye doğru ilerledi. Yoldaki trafik polislerinden de yardım istedi.
2: Bayağı kriz geçiriyor. Bana yol açın.
3: Polis ekipleri vardı. Yanaştım onlara. Bana dedim yol açın. Sağ olsunlar, hemen onlar da sirenleri çaldılar. Hastaneye gelinceye kadar bana eşlik ettiler.
0: Kadın hızla hastaneye yetiştirildi. Neyse ki durumu iyi.
3: Eşini söyledi. Serum bağlı abi, şu anda durumu iyi. Hayati tehlikesi yok dediler.
1: Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Peki jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü? İzleyelim.
0: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa ve Hayriye Üykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Üykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? JASAT, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delil şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Tamam, Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. JASAT'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada mavi sularda da çalışmalar devam ediyor, kayıp 9 mürettebatın bulunması için.
4: Dünyalık haklarınızı helal ediniz.
5: Konunun nereye gideceğini bilmediğimiz bir bekleyişin içindeydik. Üzüntü.

0: Biz de sevincimizi bir arada çok şükür ki yerine koyabildik kendisini.
1: Üzüntülüler çünkü babalarını kaybettiler. Sevinçliler çünkü cenazesini bulabildiler. 68 yaşındaki kaptan Hatay'da toprağa verildi.
2: Çok şükür diyoruz çünkü bir mezar yeri var. Dua edebileceğimiz, işte orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 mürettebat vardı. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatından sadece 1. kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. 68 yaşındaki denizci memleketi Hatay İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
2: İnşallah onlar da bir an önce, öyle de böyle de artık günler geçti, bir şekilde bulunur. Onlar da bir yerleri olur. Onlar da, çünkü bekleyişin ne kadar kötü olduğunu biz 13 gün yaşadık.
3: Ecirlerinizin makbul eylesin.
4: Hakim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Bu arada liyakat göstergeler puanlamaya yansılacak ve Doğu Batı ayrımı da kalkıyor.
5: Doğu Batı ayrımı kalkacak. Hizmet puanı ve puan sıralaması ölçüt alınacak. Hakim ve savcı atamalarında sistem değişiyor.
6: Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
5: Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sisteminde değişiklik kararı alındı. Detayları Bakan Gürlek paylaştı.
6: 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak. Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Peş peşe baskınlarda son bir ayda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
7: Uyuşturucuya topca tüm savaş açtı. Bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
5: Sokak satıcıları, baronlar, kuryeler, İstanbul polisi zehir tacirlerinin peşine düştü. Bir ayda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.
7: Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
5: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane ve daha pek çok ilçe. Şehrin her köşesinde ekipler eş zamanlı baskın düzenledi.
7: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
5: Son bir aydaki baskınlarda kente 1,5 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya savaş açtık dedi.
8: Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucuyla mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
9: Fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonlarda elde edilen uyuşturucu madde sergileniyor burada. O operasyonlardan biri de Muğla'dan karavanla İstanbul'a zehir taşıyan o tacirlere yönelikti. O şahıslar yakalandı. Karavanda taşıdıkları 400 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
5: Yılbaşından bu yana İstanbul'da tam 11 ton 891 kilogram madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan toplam 6422 şüpheli şahıs tutuklandı.
4: İstanbul merkezi 15 ilde düzenlenen Alem Güvenliği Operasyonu'nda da 20 şüpheli tutuklandı. Fuhuşa aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılmasıyla bağlantılı faaliyetlere yönelik 15 ilde ortak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada firari olan 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

0: Öğrencilerin başarısını ölçen PISA'da Türkiye'nin performansıyla ilgili değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç başarının nasıl geldiğini anlattı. Aynı zamanda hedefimizi de ortaya koydu.
1: Ne biliyor musunuz? Delta V, Zülü, Delta T formülünü.
2: Evet. Bizim lise eğitimimize denk gelen yıllarda adını sanını bilmediğimiz yerlerde akan nehirlerin uzunluklarını ezberlerken bugün okullarımızda çocuğun aldığı beceriyi gündelik yaşamına nasıl aktarabileceği üzerinde bir kurgu oldu.
3: Türkiye'nin PISA raporuna göre fen bilimleri okuma ve matematik alanlarında puanını yükseltmesini bu sözlerle açıkladı. Yeni hedefi işaret etti.
2: Ülkemiz son 10 yıllık periyotta en çok puanını artıran OECD ülkesi oldu. Yeni hedefimiz özellikle OECD ülkeleri içerisinde ilk başa yer alacak şekilde ülkemizin kendi performansını baz alarak gelişimi konusunda yeni çalışmalar üzerinde bir hedefimiz söz konusu.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, PISA 2025 araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. Araştırma sürecinde bağımsız uluslararası gözlemcilerin yer aldığına dikkati çekti.
2: Uygulama uluslararası gözlemcilerin kontrolü takibinde bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilmekte. Bu sürecin başından sonuna kadarki kısmı da bağımsız uluslararası gözlemciler tarafından takip edilmekte, raporlamakta ve OECD yetkililerine bu raporlarda sunulmaktadır.
3: Kılınç, Türkiye'deki artan başarının orta öğretimdeki tüm okul türlerinde kaydedildiğini vurguladı.
2: Anadolu Lisesi'nden Meslek Teknik Anadolu Liselerine, Fen Lisesi'nden Sosyal Bilimler Lisesi'ne, Güzel Sanatlar'dan çok program liselere kadar farklı okul türlerimiz bulunuyor. Bütün okul türlerinde PISA 2022'ye kıyasla PISA 2025'te her üç alanda da performansımız artmıştır.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %1,7 artarak 16.393.563 oldu.
4: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %1,7 arttı. 16.393.563 kişiye yükseldi. TÜİK, Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1,5 azalırken inşaat sektöründe %3,5 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3,1 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzdesel olarak değişim göstermedi. Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,1 azalırken ticaret hizmet sektöründe %0,1 arttı. İnşaat sektöründe yüzeysel olarak değişim olmadı.
0: Savunma sanayinden yine bir başarının haberi var. Silahlı insansız hava aracı Akıncı Hava Savunma Füzesi Sungur'la yüksek hızda uçan bir hedefi tam isabetle vurdu.
3: Yüksek süratli insansız hava aracını hedef aldı. Sungur'la tam isabet sağladı. Akıncı bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı TİHA hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Test faaliyeti kapsamında Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yaptı. Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Hedef gökyüzünde seyreden insansız hava aracıydı. Akıncı o hedefi Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesiyle vurdu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.
0: Sevgili dostlar, Mali Suçlar Araştırma Kurulu aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi yapılmasını sağlayan havala sistemini mercek altına aldı. Hazırlanan rehberde parçalı transferlerin terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıdığı belirtildi. Bu arada sistemin yasa dışı kumar gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı ifadesi de var.
3: Yapılan parçalı transferler terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıyor. Yasa dışı kumar gelirlerinin iletilmesi de rol alıyor. Bu tespitler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı havala sistemine ilişkin rehberden. MASAK'ın rehberine göre aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sisteminde nakit, altın ve kripto para gibi gizlilik sağlayan araçlar tercih ediliyor. Sistemle transferlerin parçalı biçimde yapılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı

0: finansmanı ile mücadelede kayıt süreçlerini zorlaştırıyor. Rehberde sistemin terör örgütlerinin fon toplama, örgüt mensuplarına kaynak ulaştırma ve lojistik ihtiyaçları karşılama süreçlerinde de kullanıldığı belirtildi. Yasa dışı kumar gelirlerinin yurt dışındaki organizatörlere, yöneticilere ve ortaklara aktarılması da riskli kullanım alanları arasında sayıldı. Havala sisteminin dijital versiyonu ise kripto varlıklar, ödeme hesapları, elektronik para ve diğer dijital finansal araçlarla destekleniyor. Dijital cüzdanlar arasında yapılan transferler de bu kapsamda inceleniyor. Masak rehberde şüpheli işlemlerin tespiti için bazı işaretlere dikkat çekti. Birbirinden bağımsız görünen çok sayıda kişi veya şirketin işlemleri için aynı kişiye vekalet vermesi bunlardan biri. Şüpheli işlemler arasında uzun süredir faaliyet gösteren bir şirketin aralarında bağlantı görülmeyen kişilere devredilmesi de yer alıyor. Aile üyeleri ve çalışanların farklı şirketlerde ortak, yönetici veya vekil olarak kullanılması da ayrıca inceleniyor.
1: 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz 3 yıl önce sevdiği kızla kaçarak evlendikten sonra ortadan kayboldu. Kızın yakınları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürülmüştü. Savcı titiz bir çalışmayla delilleri bir araya getirdi ama mahkeme ceset yok diyerek iddianameyi reddetti. Savcılığın başvurusu üzerine de Yargıtay içtihat oluşturacak bir karara imza attı. Şimdi tüm detayları VC Pek'in özel haberinde izleyeceğiz.
2: Güzel pozisyon.
0: Mustafa Yılmaz daha 26 yaşındaydı. Elazığ'ın Paro ilçesinde yaşıyordu. Sevdiği kızla 2023'te kaçarak evlendi. Bunun üzerine kızın ailesinden tehditler başladı.
3: Kız kaçmış gelmiş bize. Yani adam soktu, ondan sonra telefonu açtırdık. Bir türlü adamlar yanaşmadı. Her gün tehditler, her gün tehditler. İşte biz böyle yaparız, şöyle yaparız.
0: Mustafa Yılmaz evlendikten 16 gün sonra ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı. Gencin eşi Nurten Nur Yılmaz savcılığa verdiği ifadeyle babasının eşini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiğini anlattı.
4: Nurten Yılmaz ifadesinde eşini, kuzeni Onur Yılmaz'ın tuzağı kurup kaçırdığını, ardından babası Murat Yılmaz'a teslim ettiğini söyledi. Yakınlarının kendisini arayıp kocana işkence yapmamışlar. Direkt kafasına sıkıp öldürmüşler dediğini anlattı.
0: İddiaya göre gelinin babası Murat Yılmaz, Almanya'dan gelen iki oğlu ve diğer çocuklarıyla birlikte Mustafa Yılmaz'ı öldürmüştü.
4: Bazı tanık ve gözaltına alınan şüpheliler de bunu destekleyen ifadeler verdi. Öyle ki şüpheliler kendi aralarındaki konuşmada bunu vuracağım, kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacaklar demişti.
0: Paro Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.
5: Narin Gürel cinayetinde alakalı bu daraltılmış baz ekibiyle birlikte, uzman ekiplerle birlikte adli tatilde 15-20 gün boyunca bu dosya üzerinde çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iddianameyi hazırlayıp dosyayı açtığı zaman burada bir ağır ceza mahkemesi bu ceset yoksa yargılama yapılmaz diye reddetti iddianameyi.
0: Ailenin başvurusu üzerine Yargıtay kararı kanuna aykırı bularak yargılamanın önünü açtı. Kararda ceset bulunmamış olsa bile diğer yan delillerle kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa ceset bulunmasa da dava açılabilir denildi. Soruşturmada toplanan delillerin suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu kaydedildi.
4: Palo Cumhuriyet Başsavcılığı HTS kayıtları, baz verileri, telefon dinlemeleri ve kamera görüntülerini inceledi. 11 şüpheli hakkında töre saygıyla öldürmek suçlamasıyla dava açtı. Olaydan sonra kaçan 3 firari için de kırmızı bülten çıkardı.
0: Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3'ü firari, 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Kasım ayında başlanacak.
3: Biz bunların en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. Yani cezasız kalmasınlar. Bütün o suçlular o cezasını çeksinler. Adalet bunların cezasını versin.
0: Yargıtay'ın oluşturduğu içtihat birçok faili meçhul dosya için emsal karar oldu.
1: Antalya'nın Alanya ilçesindeki Oba Çayı'nda toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Oba Çayı'nda çok sayıda balığın öldüğünü fark edenler yetkililere ihbarda bulundu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle Alanya Belediyesi zabıtaları bölgede inceleme yaptı. Ekipler çaydan ve balıklardan numune aldı. Balık ölümlerinin Oba Çayı'na bağlanan dereye atık su bırakılmasından kaynaklandığı iddia edildi. Olayın nedeni laboratuvarda yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.

0: Devam edelim gece raporuna. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda birliğin durumu konuşmasına imza attı. Konuşmasında Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olması için çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Bu arada İsrail'den yapay zekaya dek gündemdeki pek çok konuya da değindi.
1: Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olabileceğini söyledi. İsrail'e karşı ortak tutum alınamamasına, gerekli çoğunluğun sağlanamamasına gerekçe gösterdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda birliğin durumu konuşması yaptı. Avrupa Birliği ile Kanada arasındaki bağların güçlü olduğunu belirten von der Leyen, ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini söyledi.
2: Kanada ile olan ilişkimizi mümkün olan en üst düzeye taşımak istiyoruz. Ve sevgili Mark, ortaklıklarımızı acilen yeniden ele almamız gerektiğini ifade etmiştim. Bu doğrultuda Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasına kapı aralamak için sizinle birlikte çalışmak isterim.
1: Bu sözlerin ardından von der Leyen ve Kanada Başbakanı Carney ayakta alkışlandı. Von der Leyen konuşmasında Avrupa Birliği'nin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki eylemlerine de değindi. Avrupa halkının Gazze'deki derin acı ve Batı Şeria'da dizginlenmeyen yerleşimci şiddetinden derinden etkilendiğini vurguladı. İsrail hükümetinin yasa dışı E1 yerleşim projesini ilerletme kararı kabul edilemez dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, birliğin İsrail'e karşı etkili adımlar atamaması eleştirilerine ise üye ülkeler arasında gerekli çoğunluğun sağlanamadığı yanıtını verdi. 13 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı kısıtlaması getireceklerini söyleyen von der Leyen'in gündeminde yapay zeka da vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, önde gelen yapay zeka laboratuvarlarını Brüksel'de masaya oturmaya çağıracağını açıkladı.
0: Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 3 eski komutanı savaş suçlarından hapis cezalarına çarptırdı. Taçi ve Yakup Krasniçi'ye 25'er yıl hapis cezası verildi ve karar Kosova'da protesto edildi. Başbakan Albin Kurti de cezaları kabul edilemez olarak değerlendirdi.
3: Eski Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı Haşim Taçi, savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, Taçi'yi cinayet, işkence, yasa dışı gözaltı ve kötü muameleden suçlu buldu. Mahkeme, Taçi'nin Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 1998-99 savaşı sırasında işlediği suçlara aktif olarak katıldığına ve teşvik ettiğine hükmetti. Taçi'nin komutasındaki UÇK, 96 kişiyi öldürmekten, 385 kişiyi yasa dışı alıkoymaktan ve 303 kişiye işkence yapmaktan suçlu bulundu. Taçi ise tüm suçlamaları reddetti. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanlarından Yakup Krasniçi de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadri Veseli'ye 18, Recep Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Karar Kosova'da büyük tepkiye yol açtı. Priştine ve diğer kentlerde binlerce kişi duruşmayı meydanlarda kurulan dev ekranlardan izledi. Avrupa Birliği'nin Kosova'daki hukukun üstünlüğü misyonu binası önünde düzenlenen protestolarda gerginlik yaşandı. Lahey'deki mahkeme önünde de tansiyon yüksekti. Kosova Başbakanı Kurti cezalara tepki gösterdi. Kararı kabul edilemez olarak nitelendiren Kurti, temiz aşamasında değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Arnavutluk Başbakanı Rama ise tepkisini sosyal medyadan utanç yazarak gösterdi. Kosova Savaşı'nda 10 binden fazla kişi ölmüş, 1 milyondan fazla kişi evini terk etmişti. Yugoslav güçlerine karşı kurulan UÇK, savaşın ardından feshedildi. Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan ederken, Sırbistan Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.
0: İngiltere'nin en popüler şarkıcılarından Ed Sheeran, Filistin tartışmalarıyla gündeme geldi. Konserlerinde ön sanatçı olarak yer alan Macklemore, Özgür Filistin açıklaması yapınca turdan çıkarıldı. Bunun üzerine Sheeran'ın ön grubu olarak sahne alan birçok sanatçı da durumu protesto etti ve "Biz tura devam etmeyeceğiz" dedi.
3: Filistinlilere destek açıklaması yapıldı.

0: Pan ABD'li müzisyen Macklemore, Ed Sheeran'ın tur programından çıkarıldı. Karara tepki olarak Sheeran'ın ön grubu olarak sahneye çıkan birçok müzisyen turdan ayrıldı. Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turuna katılan sanatçılardan biriydi. Sheeran'ın kalan 10 konserinden 8'inde sahne alacaktı. New Jersey'deki konserden önce konuşan Macklemore, Özgür Filistin sloganı attı. Ardından bazı stadyumlar şarkıcının yer alacağı konserlere kapıyı kapattı. Tur organizatörü de ABD'li rapçiyi turun geri kalanından çıkardı. Macklemore, kararın arkasında stadyum sahiplerinden biri olan Robert Kraft'ın bulunduğunu savundu. Karara sanatçılar tepki gösterdi. Sheeran'a konserlerinde eşlik eden Finneas, Aaron Rowe, Lucas Graham ve İrlanda merkezli grup Boyega turneden ayrıldıklarını açıkladı. Bu isimlerin ayrılmasıyla birlikte turnede ön grup kalmadı. İngiliz müzisyen Ed Sheeran, Macklemore'un turneden ayrılmasının kendi kararı olmadığını savundu. Duruma müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Hafta boyunca mekanlarla görüşerek aradaki anlaşmazlığı gidermeye çalıştığını ifade eden Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılması organizatörün kararıydı dedi. Stadiums across America and say two. Thrift Shop şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, sık sık İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirmiş, Filistinlilere destek açıklamaları yapmıştı.
1: Kanada Başbakanı Carney, Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaşadığı o gülümseten anıyı paylaştı. Carney, Trump'ın Beyaz Saray'ın anahtarını hediye ederken söylediklerini aktarınca salonda bir anda kahkahalar yükseldi.
2: And he says, maybe they'll shoot you.
0: Kanada Başbakanı Mark Carney, geçen yıl gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinden bahsetti. ABD Başkanı Donald Trump'la arasındaki gülümseten diyaloğu anlattı.
2: I went to the White House in the spring of last year and at the end of the meeting president gave me I want to give you Mark, I want to give you something really special.
3: President Trump.
2: I want to give you something very special. So special, Mark, so special.
0: Carney'nin Trump'ın jestlerini taklit etmesinin ardından salonda kahkahalar yükseldi. Kanada Başbakanı Trump'ın kendisine verdiği hediyeyi açıkladı.
2: And I opened this box and it's this big gold key. And I was like, wow, Mr. President, that's fantastic. He said, yeah, it's a key to the White House. You just bring it, they'll let you in. And then he says, maybe they'll shoot you.
0: Carney, Trump'ın şaka yaptığını belirtti. Hediye için teşekkür etti. ABD Başkanı'nı iyi bir ev sahibi olarak niteledi.
2: I was like, and that sort of sums up the relationship that we have.
0: ABD ile Kanada arasında ticari anlaşmazlık yaşanıyor. ABD Başkanı Trump, Kanada'yı ülkesinin 51. eyaleti, Kanada Başbakanı Carney ise ABD valisi olarak nitelemişti. Canada gets a lot of freebies
1: from us, by the way. Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payan ve Elif Sezen, İspanya'da aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio'da. Trio kategorisinde gururumuz oldu. Bronz madalya kazanan genç sporcuların hedefi ise büyük. Dünya şampiyonluğu.
4: ...80 saniye süren performansla madalya kazandılar. Podyumdaki o kusursuz saniyeler için yıllarca çalıştılar.
5: Fiziksel ve mental anlamda aslında çok uzun bir süreç içeriyor bu başarı. Belli sakatlıkları oluştu, ameliyat olanlar var aralarında, yaşı daha küçük olan sporcularımız var. Yani hepsi için müthiş zor bir yoldu.
4: Elif Sadıkoğlu, Duru Mavi Payan ve Elif Sezen, aerobik jimnastiğin en zor dallarından biri olan trio kategorisinde Türkiye'yi İspanya'da temsil etti. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18.400 puanla dünya üçüncüsü oldular.
6: 17 yaşındalar ancak bu minderde yüzlerce antrenman yaptılar. 14 yılları bu minderde geçti. Aerobik jimnastikte güçlerini, esnekliklerini kusursuz uyumla saniyeler içerisinde gerçekleştirdiler. Ve elde ettikleri başarıyla da birçok genç kıza ilham oldular.
7: Bir arada çalışmak bence her şeyden daha zevkli. Ben daha çok eğleniyorum birlikte yaparken. O yüzden çok daha eğlenceli oluyor bence.
4: Genç jimnastikçilerden Elif Sadıkoğlu bir yıl önce geçirdiği sakatlık ve ameliyatın ardından mindere daha güçlü döndü.
8: Ben ameliyat olmadan önce hep şey diyordum. Ameliyat...

0: olursam kesin bırakırım. Beni kimse geri döndüremez diyordum. Sonra ameliyattan çıktım ve dedim ki ben 2026'da dünya şampiyonasına katılacağım dedim. Ve şimdi dünya üçüncüsü olduk. O yüzden çok gurur verici, çok farklı bir duygu. Çok mutluyuz.
1: Başarıları kusursuz bir senkrona da bağlı. Birbirlerini gözlerinden anlıyorlar.
0: Seriyi ezbere biliyoruz ama seri içinde ya göz göze ya da böyle bir araya geldiğimiz zaman fısır fısır, hani kimsenin duyamayacağı şekilde aramızda minik fısırlaşabiliyoruz. Yani kimse duymuyor ama öyle bir frekans oluyor aramızda.

0: geçmeme mücadelesi veren genç kızların hedefi daha yüksekte. Dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek için mücadele veriyorlar.
1: Kızlarımız gerçekten çok başarılı. Bundan 2 yıl önce de yine bizim trio dünya dördüncüsü olmuştu. Tabii bizim için güzel örnek çünkü buraya 4-5 yaşında gelen kız çocukları ablalarını görerek onlar da kendilerine hedef koyuyorlar. Bu çok güzel bir şey.
2: Hız, adrenalin ve sporun bir araya geldiği Formula 1'de F1'de 2027 sezonunun yarış takvimi açıklandı. Türkiye'de listede. Hız, adrenalin ve sporun bir araya geldiği Formula 1'de F1'de 2027 sezonunun yarış takvimi açıklandı. Türkiye'de listede ve Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde yapılacak.
3: Formula 1'de 2027 takvimi resmen duyuruldu. 24 yarıştan oluşacak sezonda Türkiye Grand Prix'si de yer alıyor. Takvimin 17. ayağında yer alan Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye böylece 2021 sezonunun ardından yeniden Formula 1'e ev sahipliği yapacak. 6 yılı aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si Tosfet İstanbul Park pistinde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak. 2 Ekim Cumartesi günü sıralama turları gerçekleştirilecek. Ana yarış heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak. Açıklamada Türkiye Grand Prix'sinin bilet satışı ve resmi duyuruları için organizasyonun internet sitesinden ön kayıt yaptırılabileceği aktarıldı.
2: İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Eylül'de yeni sanat sezonuna başlıyor. Peki bu yıl sanatseverleri neler bekliyor? Bakalım.
0: Operadan baleye, modern danstan çocuk operasına. İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezona hazır.
4: 19 Eylül'de Beethoven'ın 9. senfonisi ile sezonumuzu açıyoruz. İbrahim Yazıcı yönetiminde. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, korosu ve orkestrası sanatseverlerle birlikte olacak.
0: Yeni sezonda Gılgameş ve Elusa gibi Türk bestecilerin özgün eserlerinden dünya opera ve bale repertuarının seçkin klasiklerine kadar geniş bir seçki yer alacak.
4: Jean-Louis Grinda'nın rejisörlüğünde yaptığımız Lucia di Lammermoor operamız. Ardından Romeo Juliet balemiz devam ediyor. İstanbul Devlet Opera Balesi Anadolu kültürünü ve Türk insanının geleneğini özellikle Atatürk Kültür Merkezi vitriniyle dünyaya yaymak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
0: Palto Operası ve Modern Bale Afife Jale eseri dünya premierini İstanbul'da yapacak.
4: Bu sene bir premier daha ekleyip Selman Ada'nın Paltosunu, bununla birlikte Afife de bunun bir parçası. Turgay Erdener'in Afife Balesi.
0: Ve Çocuk Operası.
4: Kül Kedisi ve biliyorsunuz Küçük Prens çocuk operalarımız var. Bunun yanı sıra bir tane de çocuk balesi ekledik. Kayıp Oyuncak ismi. Bu çocuk balemize de herkes bekliyoruz.
2: Evet efendim, saatler 1'e yaklaşıyor artık. Sonuna geldik gece raporunun. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olmak dileğiyle birazdan Nurdan Üstref bu stüdyoda olacak. Gelişmeleri aktarmaya devam edecek. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 16 Eylül'ü 17 Eylül'e bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Suudi Arabistan, Mekke'ye yaklaşan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını savundu. Husiler ise iddiaları reddetti. Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürdüklerini iddia etti.
1: Suudi Arabistan, Mekke hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Mekke'ye yaklaşan İHA ile ilgili açıklamayı Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptı. Sözcü Tuğgeneral El Maliki, İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiğini söyledi. İHA'nın Husiler tarafından atıldığını tespit ettiklerini de belirtti. Husiler ise iddiayı reddetti. Yapılan açıklamada grubun Mekke veya diğer kutsal mekanlara tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Yemen medyasında da düşürüldüğü öne sürülen uçağın videoları paylaşıldı. Husiler ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki Aramco tesisiyle Hamis Mushayt hava üssünü balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Yemen'deki çatışmalar sürerken önemli bir görüşme de yapıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Liderler Babül Mendeb Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de seyri sefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'ın Yemen krizine kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulma çabalarına verdiği desteği de ifade etti. Yemen'deki son durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de görüşüldü. Birleşmiş Milletler taraflara itidal çağrısı yaptı. ABD temsilcisi Husilerin eylemlerinin bölgesel ve küresel enerji güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

0: Rusya'da Husilerden Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki ticari gemilere saldırıları durdurmalarını talep etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalar nedeniyle en az 100 bin Yemenli yerlerinden edilmiş durumda.
1: Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'da kutsal şehir Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimine Ankara'dan çok sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala provokatif eylemleri sonlandırma çağrısı yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırı girişimini davetledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar dedi.
0: Husiler kutsal Mekke şehrini İHA ile hedef almaya çalıştı. Saldırı girişimde kaldı. Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.
2: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, dayanışmamızı vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sert tepki gösterdi.
3: Husilerin Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz.
0: Saldırı girişimine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.
4: Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
0: Bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
5: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da sert tepki gösterdi. Mekke'nin emniyeti ve huzuru İslam aleminin en temel hassasiyetidir dedi.
6: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde...
1: Finansal İstikrar Komitesi bugün saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanacak. Hazine Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından toplantıya dair açıklama yapıldı. Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geleceği bildirildi. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyonun arzulanan hızda olmadığını söyleyen Şimşek, enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
7: Biz her zaman memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
8: Memur ve emeklilerin aylığı en az enflasyon kadar artacak dedi. Dezenflasyona ilişkin mesajlar verdi.
7: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yılı 21, işte 22 aralığında kapatacaktık. Kira enflasyonu 2023'te %109'du. Bugün %43 civarına düşmüş. Yani bu rakamlara baktığınız zaman enflasyonda ciddi bir yavaşlama var.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında konuştu. Seçim sürecinde dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini belirtti.
7: Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Ve biz seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz. Dezenflasyon demek aslında hayat pahalılığıyla mücadele demek. Seçim sonuçlarını etkileyecek en önemli faktör dezenflasyonun devam etmesidir. Yani vatandaşın çok daha güçlü bir şekilde hissettiği çerçevede enflasyonun yavaşlaması.

0: Şimşek, orta vadeli programdaki hedefler tutmuyor algısının doğru olmadığını da ifade etti.
1: Bütçede son 3 yıldır sürekli hedefleri tutturduk. Bu savaşın etkilerini biz şu anda yakından takip ediyoruz. Bu savaş büyük bir şok. En çok tutmadığı tabii ki net olan bir hedef var. O da enflasyon hedefi. Kısmen savaşın etkisi var. Enflasyonda bizim öngördüğümüzden veya modelin öngördüğü daha fazla atalet var, daha fazla katılık var.
0: Finansman desteği de Bakan Şimşek'in gündemindeydi.
1: Son bir yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle 991 bin çiftçimize yaklaşık 800 milyar lira kredi verdik. Emek yoğun sektörlerde her ay her çalışan başına işletmelere neredeyse 5 bin liralık maaş desteği var.
0: Şimşek gelecek sene savaş biterse Eşer Mobil'in devamı yok açıklaması yaptı. Eşer Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürüleceğini belirtti. Bakan Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisiyle ilgili bir değişikliğin gündemde olmadığını da söyledi. Enflasyonda tek hane olursa esnek bir kur rejimine geçilebilir dedi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Geçen yıla göre ücretli çalışan sayısı yıllık %1.7 artarak 16.393.563 oldu.
3: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı yıllık %1.7 arttı. 16.393.563 kişiye yükseldi. TÜİK, Temmuz ayı ücretli çalışan verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sanayi sektöründe %1.5 azalırken, inşaat sektöründe %3.5 arttı. Ticaret hizmet sektöründeki artış %3.1 oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda ise yüzdesel olarak değişim göstermedi. Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0.1 azalırken ticaret hizmet sektöründe %0.1 arttı. İnşaat sektöründe yüzeysel olarak değişim olmadı.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı mutlak mutlan davasında temizden feragat etme kararına ilişkin konuştu. Bir kez daha kurultayın bir an önce yapılması için geri çektiklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclis üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu da ifade etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki İhtilaftan ya da şaibeden ya da tartışmadan uzak bir biçimde açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz.
3: Mutlak mutlan davasında temyizden feragat etme kararının gerekçesini anlattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı parti meclisi üyelerinin müdahillik başvurularının geçersiz olduğunu söyledi.
4: Yetkisiz olduğunu kabul ederek onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar, bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra. Bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin MK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'li belediye başkanlarının performansının ölçüleceğini paylaştı.
4: 2027 yılına dönük olarak da bir yerel yönetimler reformu ve bir yerel yönetimler programı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin performansını ölçen bir performans takip sistemi oluşturmak bizim önceliklerimizin arasında yer alıyor.
3: Sarı, yeni partinin isim tartışması konusuna da değindi. Yenilik Partisi ile CHP'nin görüştüğüne ilişkin iddiaları da yalanladı. Bu iddiaları hayretle takip ediyoruz dedi.
2: MHP lideri Bahçeli İmralı'da villa tartışmaları ile ilgili konuştu. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Bahçeli seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılabileceğini de söyledi. Bunun erken seçim anlamına gelmediğini söyledi. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş görüşmesi de vardı.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'da villa tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cezaevi yerleşkesinde 250 metrekarelik konut yapıldığını, villa

0: söz konusu olmadığını söyledi.
1: Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı su ile çevrili bir ada. Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025'teki açıklamasıyla Şubat 2026'daki açıklaması birbirinden farksız. Ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulundu. Bir kez daha seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak dedi. Erken seçim tartışmalarına da değinen Bahçeli, seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi. Bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünü de değerlendirdi. Bu görüşmenin normal olduğunu, sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ekranlarda sık sık tartışarak bazı televizyonların Yavaş'ın PR'ını yaptıklarını öne sürdü.
1: 3-4 tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın farklı ülkelerdeki yapılanmalarının tasfiyesi Ankara'nın yakın takibinde. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşıyla önemli bir görüşme yaptı. Gündemde PKK'nın İran'daki yapılanması, PEJAK'ın tasfiyesi vardı.
3: Hoş geldiniz.
4: Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliği. Tüm bu konular İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin ikili görüşmesinde ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşını Ankara'da ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimlerle bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz. Bölge barışı için PKK'nın Suriye ve Irak'ta tasfiye süreci çok önemli bir eşik. PKK'nın İran'daki PEJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olması çok önemli. Sürece karşı çıkan örgüt üyeleri İran'a geçerek etkin olabilir.
4: Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Sınırdaki tedbirlerin koordineli bir şekilde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçıları ile mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor dedi. İran İçişleri Bakanı Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkilerle terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. PKK, PEJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir. İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İşbirliğimiz gelişmelidir ifadelerini kullandı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliği için bazı et ve süt ürünlerinde yeni standartlar getirdi. Artık tüketiciye yanıltıcı ifadeler kullanılamayacak. Sucuk ve pastırmada tütsüleme yasaklandı. Sütteki şeker oranı da sınırlandı. İşte detaylar.
0: İçme sütüne şeker sınırı getirildi. Sucukta ve pastırmada tütsüleme yasaklandı.
6: Isır işlem, tütsüleme sucuğun kendi o doğal tadını değiştiriyor. O lezzeti bulamıyor insanlar.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenilirliğinin sağlanması için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et ürünleri ve içme sütleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre kıyma ve hazırlanmış et karışımları önceden çekilip tezgahta bekletilemeyecek. Sadece tüketici

0: talep ettiğinde anında hazırlanacak.
1: Artık Burger'ın da bir kuralı var. Köfte standartlarına uygun üretilmek zorunda. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde ise tütsüleme dönemi sona eriyor. Bu ürünlere fıstık, peynir gibi çeşniler de giremeyecek. Amaç o bildiğimiz geleneksel tadı bozmadan muhafaza etmek.
2: O ısıt işlemi kaldırılması yani halk için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
3: O katkı maddeleri olmadığı sürece bizi memnun eder tabii.
0: Dönerde de önemli değişiklikler var. Artık dönerin üzerinde yaprak, kıyma ya da yaprak kıyma olduğu açıkça yazacak. Çiğ döner en fazla 12 saat satışta kalabilecek. Düzenlemeler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı.
1: Bundan böyle süt almak istediğimizde içerisindeki şeker oranını görebileceğiz. Şeker oranı etikette açıkça yer alacak. Üstelik o şekere de bir sınır getirildi. İlave şeker %5'i, toplam şekerse %9,5'u geçemeyecek.
4: Onun da olması iyi olmuş. Bunu okuyarak bilinçli biçimde tüketimini sağlarsak insani anlamda da bizlere faydası olacağını düşünüyorum.
0: Ayrıca içme sütlerinde sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Doğal ifadesi ise sadece hiçbir katkı ve aroma içermeyen sütlerde yer alabilecek. Yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşletmelere yeni kurallara uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
5: Eski MİT görevlisi Kaşık Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken yeni bir inceleme başlattı. Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı.
6: Kaşıkoğlu! Kaşıkoğlu! Azrail'im benim! Benim!
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla gündeme geldi. Peş peşe diziyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisini mercek altına aldı.
7: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle başlayan tartışmada Başsavcılık dizi için inceleme kararı aldı.
8: Gasilhanenin her tarafını görüyoruz değil mi abla?
9: Abi her cephede adamım var.
0: Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini ilan edilerek öldürülmüştü. Ayrıca bazı sahnelerde kullanılan araçlarda PG grubu taşıyan plakalar yer almıştı. Belirli bölümlerde FETÖ lehine propaganda, örtülü mesaj, örgütsel talimat veya yönlendirme niteliğinde içerikler bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları araştırmak için uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirdi.
10: Yat yazım!
0: Bilirkişi heyeti Kurtlar Vadisi Pusu dizisini izleyecek ve bir rapor hazırlayacak. FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
11: Ama ihaneti affetmem.
0: Pazartesi günü dizinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Senarist Raci Şaşmaz, dizideki karakterlerin kurgu olduğunu söylemiş, plakaların ise tesadüf olduğunu belirtmişti.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinin ardından bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de en büyük istikrarsızlık tehdidinin İsrail olduğunu söyledi. Yunanistan'ı silahsız statüdeki adalar konusunda da uyardı. Mekke ittifakının ise genişletileceğini açıkladı.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, 2 günlük Suriye ziyaretinin ardından Türk basın mensuplarına konuştu. Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaklaşık 2 saat görüştüğünü belirten Fidan, Suriye'nin istikrarı için en büyük tehdidin İsrail olduğunu söyledi.
12: İsrail, komşu ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasından pek hoşlanmıyor. Bunu kendisine tehdit olarak görüyor. Suriye barış içinde yaşamak istiyor. Bu yaklaşımı İsrail bir noktada ya tanıyacak, bölgesiyle barış içerisinde yaşamayı kabul edecek ya da bu saldırgan politikalarını sürdürecek ve uluslararası toplum içinde daha da yalnızlaşacak.
0: Fidan, kendini fesheden terör örgütü SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu sürecine değindi. Önceliğin SDG'nin tehdit ve düşman unsur olmaktan çıkması olduğunu belirten Fidan, uygulamanın yakından takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Türkiye, Suriye, Arabistan ve Mısır'ın yer aldığı Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. İttifakı genişletmeyi amaçladıklarını söyledi. Fidan, Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaların silahlandırmasını ise Türkiye için tehdit olarak nitelendirdi.
12: Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek,

0: Yüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
1: Firan, S-400'lere ilişkin teknik müzakerelerin de ilgili ülkeler arasında sürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Firan, sürecin büyük bir kabul gördüğünü vurguladı.
2: İran Savaşı'nın ABD maliyeti 38
3: İran,
2: milyar
3: resmi adıyla İran İslam
2: ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi savaşın sürmesi halinde faturanın her ay 3 milyar dolar daha artacağını hesapladı. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance ise savaşın birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğini söyledi.
1: 6 aydır devam eden İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası 38 milyar dolara ulaştı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre çatışmalar bu şekilde sürerse maliyete her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Maliyetin büyük bölümü savaşta hızla tüketilen mühimmatın yerine konulmasından oluşuyor. Kongre Bütçe Ofisi azalan mühimmat stoklarının savaş öncesi seviyeye dönmesinin 5 yılı bulabileceğini belirtti. Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da mühimmat stoklarının yenilenmesi için Kongre'den 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Pentagon ise mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkıyor. Savaşın devam etmesi halinde faturanın her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha artacağı öngörülüyor. Kuruma göre savaş enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2027'nin ilk 3 ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonu da yaklaşık yarım puan artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda saldırı amaçlı operasyonlara katılmadığına dikkat çekti.
4: İranlılar gemileri ateş etmeye devam ettiği sürece, ki tam olarak bunu yapacaklarını biliyoruz, kaçınılmaz olarak dünya çapında bir enerji krizine yol açacaktır.
1: Çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını söyleyen Vance, birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya gireceğiz dedi. Vance'in açıklamasına göre ikinci aşama, İran'ın yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeye ve küresel istikrarı korumaya odaklanacak.
2: İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişiye yardım etmeye çalışan Filistinli çocuğu hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz'a tehditlerini sürdürdü. Kapsamlı saldırı an meselesi diyen bakan, Filistinlileri sürgün planını hayata geçirmeye hazır olduklarını öne sürdü.
5: Önce vurdu, ardından yardıma gidenlere hedef aldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik şiddetli saldırılarına bir yenisini ekledi. İsrail ordusunun Şehir Rıdvan mahallesine düzenlediği ilk hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. 12 yaşındaki Muhammed Ezzetani ise yaralı sağlık çalışanına yardıma koştu. Ancak İsrail ordusu yaralıyı ve ona yardım eden çocuğu hedef alarak ikinci bir saldırı düzenledi. Saldırıda hem Filistinli çocuk hem de sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Buna rağmen bir kez daha Filistinlileri tehdit eden İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden kapsamlı saldırı başlatmasının an meselesi olduğunu söyledi. Hamas'ın kendiliğinden silah bırakmasının gerçekleşmeyeceğini hepimiz biliyoruz ifadelerini kullanan Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye kapsamlı saldırı talimatı verilir verilmez Filistinlileri sürgün planını uygulamaya hazır olduğunu belirtti. İsrailli bakan, Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılar sebebiyle Gazze'nin nüfusunun %70 azaldığını iddia etti. Katz, daha önce de sürgün planının iptal edilmediğini, şimdilik dondurulduğunu söylemişti.
2: Ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Filistin tartışmalarıyla gündemde. Konserlerinde ön sanatçı olarak yer alan Macklemore Özgür Filistin açıklaması yapınca turdan çıkarıldı. Bunun üzerine Sheeran'ın ön grubu olarak sahne alan birçok sanatçı da tura devam etmeyeceklerini açıkladı.
5: Filistinlilere destek açıklaması yapan ABD'li müzisyen Macklemore, Ed Sheeran'ın tur programından çıkarıldı. Karara tepki olarak Sheeran'ın ön grubu olarak sahneye çıkan birçok müzisyen turdan ayrıldı. Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turuna katılan sanatçılardan biriydi. Sheeran'ın kalan 10 konserinden 8'inde sahne alacaktı.

0: New Jersey'deki konserden önce konuşan Macklemore, Özgür Filistin sloganı attı. Ardından bazı stadyumlar şarkıcının yer alacağı konserlere kapıyı kapattı. Tur organizatörü de ABD'li rapçiyi turun geri kalanından çıkardı. Macklemore, kararın arkasında stadyum sahiplerinden biri olan Robert Kraft'ın bulunduğunu savundu. Karara sanatçılar tepki gösterdi. Shirin'a konserlerinde eşlik eden Finneas, Aaron Rowe, Lucas Graham ve İrlanda merkezli grup Boyega turneden ayrıldıklarını açıkladı. Bu isimlerin ayrılmasıyla birlikte turnede ön grup kalmadı. İngiliz müzisyen Ed Sheeran, Macklemore'un turneden ayrılmasının kendi kararı olmadığını savundu. Duruma müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Hafta boyunca mekanlarla görüşerek aradaki anlaşmazlığı gidermeye çalıştığını ifade eden Sheeran, Macklemore'un turneden çıkarılması organizatörün kararıydı dedi. Stadiums across America and say two. Thrift Shop şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, sık sık İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirmiş, Filistinlilere destek açıklamaları yapmıştı.
1: Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 3 eski komutanı savaş suçlarından hapis cezalarına çarptırıldı. Taçi ve Yakup Krasniçi'ye 25'er yıl hapis cezası verildi. Karar Kosova'da protesto edildi. Başbakan Albin Kurti de cezaları kabul edilemez olarak nitelendirdi.
0: Eski Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanı Haşim Taçi, savaş suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi, Taçi'yi cinayet, işkence, yasa dışı gözaltı ve kötü muameleden suçlu buldu. Mahkeme, Taçi'nin Kosova Kurtuluş Ordusu'nun 1998-99 savaşı sırasında işlediği suçlara aktif olarak katıldığına ve teşvik ettiğine hükmetti. Taçi'nin komutasındaki UÇK, 96 kişiyi öldürmekten, 385 kişiyi yasa dışı alıkoymaktan ve 303 kişiye işkence yapmaktan suçlu bulundu. Taçi ise tüm suçlamaları reddetti. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanlarından Yakup Krasniçi de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadri Veseli'ye 18, Recep Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Karar Kosova'da büyük tepkiye yol açtı. Priştine ve diğer kentlerde binlerce kişi duruşmayı meydanlarda kurulan dev ekranlardan izledi. Avrupa Birliği'nin Kosova'daki hukukun üstünlüğü misyonu binası önünde düzenlenen protestolarda gerginlik yaşandı. Lahey'deki mahkeme önünde de tansiyon yüksekti. Kosova Başbakanı Kurti cezalara tepki gösterdi. Kararı kabul edilemez olarak nitelendiren Kurti, temiz aşamasında değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Arnavutluk Başbakanı Rama ise tepkisini sosyal medyadan utanç yazarak gösterdi. Kosova Savaşı'nda 10 binden fazla kişi ölmüş, 1 milyondan fazla kişi evini terk etmişti. Yugoslav güçlerine karşı kurulan UÇK, savaşın ardından feshedildi. Kosova, 2008'de bağımsızlığını ilan ederken, Sırbistan Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.
1: Elazığ'da evlerinde öldürülen Öykü çiftinin cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma suç araştırma timleri cinayeti nasıl çözdü? Detayları haberimizden izleyelim.
2: Jasad iz sürdü. Katil zanlısı havalimanındaki X-ray cihazı sayesinde yakalandı. Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan A ve Hayriye Öykü çifti 8 Eylül gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil, delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri çalışma başlattı. Hayriye Öykü'ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin çalındığı belirlendi. Peki jandarma suç araştırma timleri şüpheliyi nasıl buldu? Jasad, komşu mezrada yaşayan H.Ç.'nin olaydan hemen sonra uçakla İstanbul'a gittiğini tespit etti. Zanlının havalimanındaki

0: ki görüntülerine ulaşıldı. Asıl kritik delili şüphelinin çantasının X-ray görüntüleri oldu. Çalınan altınlar X-ray cihazında görüldü. Zanlı H.Ç. altınları kuyumcuya satmaya çalışmıştı. Bu tespit üzerine H.Ç. İstanbul'da yakalandı. Tamam, Elazığ'a götürülen katil zanlısı kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de cinayetin çözülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. JASAT'a teşekkür eden Bakan Çiftçi, suçun üzerine hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı.
1: Gülistan 9 soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da böylece 38'e yükseldi. Peki 6. dalga operasyonda tutuklanan 6 kişiye hangi suçlamalar yöneltildi? Detayları haberimize bakalım.
2: Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon polislere uzandı. Delilleri yok etme suçlamasıyla gözaltına alınan polislerden 6'sı tutuklandı. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda aralarında 2 başkomiserin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Şüphelilere suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. 6 polis sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürüp babasından ve çevresinden aldığı yardımla cesedi yok ettiği iddia ediliyor. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş verdiği ifadede cinayete şahit olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmada başta vali ve oğlu olmak üzere toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: 26 yaşındaki Mustafa Yılmaz 3 yıl önce sevdiği kızla kaçarak evlendikten sonra ortadan kayboldu. Kızın yakınları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü öne sürüldü. Savcı titiz çalışmasıyla delilleri topladı ama mahkeme ceset yok diyerek iddianameyi reddetti. Savcılığın başvurusu üzerine Yargıtay içtihat oluşturacak bir karar verdi. Detayları Veysi İpek'in özel haberinde izleyelim.
3: Güzel poz.
0: Mustafa Yılmaz daha 26 yaşındaydı. Elazığ'ın Paro ilçesinde yaşıyordu. Sevdiği kızla 2023'te kaçarak evlendi. Bunun üzerine kızın ailesinden tehditler başladı.
4: Kız kaçmış gelmiş bize. Yani adam soktu, ondan sonra telefonu açtırdık. Bir türlü adamlar yanaşmadı. Her gün tehditler, her gün tehditler. İşte biz böyle yaparız, şöyle yaparız.
0: Mustafa Yılmaz evlendikten 16 gün sonra ortadan kayboldu. Savcılık soruşturma başlattı. Gencin eşi Nurten Nur Yılmaz savcılığa verdiği ifadeyle babasının eşini telefonla arayıp ölümle tehdit ettiğini anlattı.
5: Nurten Yılmaz ifadesinde eşini, kuzeni Onur Yılmaz'ın tuzağı kurup kaçırdığını, ardından babası Murat Yılmaz'a teslim ettiğini söyledi. Yakınlarının kendisini arayıp kocana işkence yapmamışlar, direkt kafasına sıkıp öldürmüşler dediğini anlattı.
0: İddiaya göre gelinin babası Murat Yılmaz, Almanya'dan gelen iki oğlu ve diğer çocuklarıyla birlikte Mustafa Yılmaz'ı öldürmüştü.
5: Bazı tanık ve gözaltına alınan şüpheliler de bunu destekleyen ifadeler verdi. Öyle ki şüpheliler kendi aralarındaki konuşmada bunu vuracağım, kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacaklar demişti.
0: Paro Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.
6: Narin Gürel cinayetinde alakalı bu daraltılmış baz ekibiyle birlikte, uzman ekipleriyle birlikte adli tatilde 15-20 gün boyunca bu dosya üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda iddianameyi hazırlayıp dosyayı açtığı zaman burada bir ağır ceza mahkemesi bu ceset yoksa yargılama yapılmaz diye reddetti iddianameyi.
0: Ailenin başvurusu üzerine Yargıtay kararı kanuna aykırı bularak yargılamanın önünü açtı. Kararda ceset bulunmamış olsa bile diğer yan delillerle kişinin öldüğü kesinlik kazanmışsa ceset bulunmasa da dava açılabilir denildi. Soruşturmada toplanan delillerin suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu kaydedildi.
5: Paro Cumhuriyet Başsavcılığı HTS kayıtları, baz verileri, telefon dinlemeleri ve kamera görüntülerini inceledi. 11 şüpheli hakkında töre saygıyla öldürmek suçlamasıyla

0: dava açtı. Olaydan sonra kaçan 3 firari içinde kırmızı bülten çıkardı.
1: Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3'ü firari, 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına Kasım ayında başlanacak.
2: Biz bunların en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. Yani cezasız kalmasınlar. Bütün o suçlular o cezasını çeksinler. Adalet bunların cezasını versin.
1: Yargıtay'ın oluşturduğu içtihat birçok faili meçhul dosya için emsal karar oldu.
3: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.
4: Dünyalık haklarınızı helal ediniz.
5: Onun nereye gideceğini bilmediğimiz bir bekleyişin içindeydik. Üzüntümüzle sevincimiz bir arada, çok şükür ki yerine koyabildik kendisini.
6: Üzüntülüler çünkü babalarını kaybettiler. Sevinçliler çünkü cenazesini bulabildiler. 68 yaşındaki kaptan Hatay'da toprağa verildi.
7: Çok şükür diyoruz çünkü bir mezar yeri var. Dua edebileceğimiz, işte orada olduğuna kanaat getirebileceğimiz.
6: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 mürettebat vardı. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin mürettebatından sadece birinci kaptan Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşılabildi. 68 yaşındaki denizci memleketi Hatay İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 9 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
7: İnşallah onlar da bir an önce, öyle de böyle de artık günler geçti, bir şekilde bulunur. Onlar da bir yerleri olur. Onlar da, çünkü bekleyişin ne kadar kötü olduğunu biz 13 gün yaşadık.
4: Ecirlerinizi makbul eylesin.
3: Ambulansa yol ver, hayata can ver. Bu cümleyi ne yazık ki bazı sürücüler unutuyor. Siren çalan ambulansa ısrarla yol vermiyor. Tıpkı İstanbul Büyükçekmece'de bir sürücünün yaptığı gibi.
1: Sirenlere, kornalara aldırış etmeli. Ambulansın önünden tüm ısrarlara rağmen çekilmedi. O sürücünün yolu karakolda son buldu. İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans sirenleri açık halde sol şeritte ilerliyordu. Ya bir hastaya gidiyordu ya da hasta taşıyordu. Ambulans şoförü önündeki kamyonete çekilmesi için uyarıda bulundu. Ancak sürücü hiç oralı olmadı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis harekete geçti. Sürücü İÇ'ye gözaltına alındı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine bir süreyle el konuldu. Aracı trafikten men edildi. İÇ hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.
3: İstanbul'da kısa süre önce boşaltılan bir otelin en üst katında çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir facia yönledi.
1: Boşaltılan otelin çatı katı çöktü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Neyse ki bu sırada yoldan geçen yoktu. İstanbul Fatih'te bir otel kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kısa süre önce boşaltıldı. Sabah etkisini gösteren yağmurun ardından otelin en üst katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları yola savruldu. Park halindeki 5 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otele çıkan yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binanın çevresinde gerekli önlemler alındıktan sonra yol açılacak.
3: Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sistemini mercek altına aldı. Hazırlanan rehberde parçalı transferlerin terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıdığı belirtildi. Sistemin yasa dışı kumar gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığı da ifade edildi.
1: Yapılan parçalı transferler terörizmin finansmanı dolayısıyla risk taşıyor. Yasa dışı kumar gelirlerinin iletilmesi de rol alıyor. Bu tespitler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı havala sistemine ilişkin rehberden. MASAK'ın rehberine göre aracılar üzerinden ülkeler arası kayıt dışı para transferi sağlayan havala sisteminde nakit, altın ve kripto para gibi gizlilik sağlayan araçlar tercih ediliyor. Sistemle transferlerin parçalı biçimde yapılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kayıt süreçlerini zorlaştırıyor. Rehberde sistemin terör örgütlerinin fon toplama, Örgüt mensup

0: kaynaklarına kaynak ulaştırma ve lojistik ihtiyaçları karşılama süreçlerinde de kullanıldığı belirtildi. Yasa dışı kumar gelirlerinin yurt dışındaki organizatörlere, yöneticilere ve ortaklara aktarılması da riskli kullanım alanları arasında sayıldı. Havala sisteminin dijital versiyonu ise kripto varlıklar, ödeme hesapları, elektronik para ve diğer dijital finansal araçlarla destekleniyor. Dijital cüzdanlar arasında yapılan transferler de bu kapsamda inceleniyor. Masak rehberde şüpheli işlemlerin tespiti için bazı işaretlere dikkat çekti. Birbirinden bağımsız görünen çok sayıda kişi veya şirketin işlemleri için aynı kişiye vekalet vermesi bunlardan biri. Şüpheli işlemler arasında uzun süredir faaliyet gösteren bir şirketin aralarında bağlantı görülmeyen kişilere devredilmesi de yer alıyor. Aile üyeleri ve çalışanların farklı şirketlerde ortak, yönetici veya vekil olarak kullanılması da ayrıca inceleniyor.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerini göz açtırmıyor. Peş peşe baskınlarda son bir ayda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Uyuşturucuya topça tüm savaş açtı. Bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
0: Sokak satıcıları, baronlar, kuryeler, İstanbul polisi zehir tacirlerinin peşine düştü. Bir ayda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.
2: Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
0: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane ve daha pek çok ilçe. Şehrin her köşesinde ekipler eş zamanlı baskın düzenledi.
2: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
0: Son bir aydaki baskınlarda kente 1,5 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya savaş açtık dedi.
3: Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucuyla mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
4: Fiziki ve teknik takip sonucu yapılan operasyonlarda elde edilen uyuşturucu madde sergileniyor burada. O operasyonlardan biri de Muğla'dan karavanla İstanbul'a zehir taşıyan o tacirlere yönelikti. O şahıslar yakalandı. Karavanda taşıdıkları 400 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Yılbaşından bu yana İstanbul'da tam 11 ton 891 kilogram madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan toplam 6422 şüpheli şahıs tutuklandı.
1: İzmir'de bir taksi şoförü rahatsızlanan yolcusu için seferber oldu. Trafik polislerinin eşliğinde yolcu hastaneye yetiştirildi. O anlarda taksi içi kamera kayıttaydı.
5: Tamam ablam, panik yapma.
0: Yolcusu aniden fenalaştı. Dakikalar ilerledikçe panik daha da arttı. Taksi şoförü direksiyonu hastaneye kırdı.
6: Can size emanet. Ve belki saniyeler oynuyor orada.
0: Mehmet Emin Yalçın, İzmir'de taksi şoförü. Aracını aldığı bir kadın yolcu fenalaştı. Önce araçtan inip su verdi ama işe yaramadı.
6: Başından aşağı suyu döktüm. Elim gitti abi dedi. Eli parmakları birbirine kilitlenmiş gibiydi. Eline biraz masaj yaptım.
0: Yalçın tekrar direksiyonun başına geçti. Hastaneye doğru ilerledi. Yoldaki trafik polislerinden de yardım istedi.
5: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
6: Polis ekipleri vardı. Yanaştım onlara. Bana dedim yol açın. Sağ olsunlar, hemen onlar da sirenleri çaldılar. Hastaneye gelinceye kadar bana eşlik ettiler.
0: Kadın hızla hastaneye yetiştirildi. Neyse ki durumu iyi.
6: Eşini söyledi. Serum bağlı abi, şu anda durumu iyi. Hayati tehlikesi yok dediler.
1: Grip mevsiminin kapıyı çalmaya hazırlandığı şu günlerde grip aşıları eczanelere geldi. Fiyatı ise 800 liraya yaklaştı. Aşı risk grubunda olan kronik hastalar için ise yine ücretsiz uygulanacak.
7: Grip aşısı oldunuz mu hiç?
8: Oldum.
7: Kaç defa?
8: 2-3 kere oldum.
7: Kaç yaşındasınız?
8: 68.
7: Beklenen grip aşıları geldi.

0: geldi. 2026-2027 kış sezonu için hazırlanan yeni aşılar eczanelere ulaşmaya başladı.
1: 3 farklı isimde grip aşılarımız gelecek. Bir tanesi geçen haftadan itibaren eczanelere gelmeye başladı.
0: Mevsim geçişiyle birlikte soğuk algınlığına bağlı şikayetler artınca eczacılara bir süredir grip aşıları soruluyordu. Aşılar geçtiğimiz hafta itibariyle raflara ulaşmış durumda. Grip aşılarının bu yılki fiyatı 764 lira. Ücretsiz uygulama kronik hastalar için yine aynı şekilde bu yılda geçerli olacak.
1: Talep var tabii, hastalarımız Eylül'e girmeden Ağustos ayından sonlarına doğru aramaya başlıyorlar aşılarımız geldi mi diye. Geçen sene de bir sıkıntı olmadı. Çok rahat grip aşılarına ulaşabilecekler.
0: Aşının koruyuculuğu için erken yaptırmakta fayda var.
1: Eylül aylarında yaptırırlarsa özellikle kronik hastalıklar için çok daha yararlı olur. Okullar da açıldı. Pazartesi itibaren grip semptomlarında veya nezle semptomlarında bir artış olduğunu görüyoruz.
0: Peki grip aşısı reçetesiz alınabilecek mi?
2: Sağlık sorunu olmayanlar grip aşılarını bu yılda ücretini ödeyerek alabilecek. Ancak böyle de olsa yine önce aile hekimine gidilip grip aşısını reçete ettirmek gerekiyor. Sonrasında bu reçeteyle eczaneye geldiğinizde 764 lira ödeyerek grip aşısını temin edebileceksiniz.
0: 65 yaş üstü olup e-nabız sisteminde kronik hastalığı tanımlı olanlarsa grip aşılarını bu kış mevsiminde de ücretsiz temin edebilecek.
3: Hürkuş 2'nin askeri tip sertifika almasının ardından kabul faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de uçuşa katılarak kokpitteki yerini aldı. Dalkıran ve Görgün Hürkuş 2'nin ardından Hürjet'le de uçuş yaptı.
4: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz.
5: Önce Hürkuş 2, sonra Hürjet. Türkiye'nin milli uçaklarıyla kol uçuşu yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de kokpitteki yerini aldı.
6: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
5: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2 kısa bir süre önce askeri tip sertifikası aldı. Ardından kabul faaliyetlerinin başladığı Hürkuş 2 ile kol uçuşu yapıldı. TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne 55 adet Hürkuş 2 eğitim uçağı teslim edilecek. Önemli adette Hürkuş 2 uçağının üretim faaliyeti tamamlandı. Kısa süre önce askeri tip sertifikası alan uçak için kabul faaliyetleri başladı. Hürkuş 2 ile yapılan uçuşun ardından Orgeneral Dalkıran ve Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Türkiye'nin İlk milli jet eğitim uçağı Hürjet'te de uçuş yaptı. Uçuşa ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
3: Vecihi Hürkuş'un 95 yıl önce ürettiği uçağın replikası yapıldı. Hürkuş'un pilotuysa Vecihi Hürkuş'un torunu oldu. Torun dedesinin uçağıyla antrenman uçuşu yaptı.
5: Tarihi uçağın birebir aynısı yapıldı. Ama bu kez kokpitte dede değil torunu vardı. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş'un 1931'de tasarlayıp imal ettiği Vecihi 14 adlı uçak, Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı olarak havacılık tarihine geçmişti. O uçağın replikası akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretildi. Vecihi 14'ün kokpitinde ise dedesinin izinden giden torunu vardı. 65 yaşındaki Lee Vecihi Max'ın o uçakla antrenman uçuşu yaptı.
7: Uçağı İsmet Bey'in yapmış olması ve 95 yıl sonra bu uçağı uçurabilmek gerçekten inanılmaz bir duygu.

0: Uçak çok güzel uçuyor.
1: Lee Vecihi Max'ın dedesinin uçağıyla Eskişehir Sivrihisar'da düzenlenecek hava gösterilerine katılacak. Yanında ise Ali İsmet Öztürk'ün kullanacağı Nuri Demirağ'ın tasarladığı uçağın replikası olacak.

0: yazdım 2 numara olarak. Müthiş bir histi.
1: Birçok sanat zamanla kaybolmaya yüz tuttu. Tabii her türlü zorluğa rağmen bunları yaşatmaya çalışanlar da var. Tıpkı 72 yaşındaki Mehmet Ali Macık gibi. O el yapımı ahşap tezgahlarda yüzlerce yıllık gelenekle kendi ipi üretiyor.
2: Mağarayı tercih etmem nemli olmasından dolayı, iplik daha düzgün, daha kaliteli çıkmasından dolayı.
3: Yaptığı kendi ipleri birçok yerde kullanılıyor.
2: Bu iplikler genelde tütün ipliği, köşker ipliği, hamal ipliği, her türlü iplikte kullanılır. Bir de kendir yapıyık, hayvanları bağlamak için kendir yapıyık.
3: Mehmet Ali Usta'nın tek rakibi makineler.
2: Bir de teknoloji ilerledi, makineler çıktı. Misal biz burada 30 kilo çıkartıysak makine 200-300 kilo çıkartıyor günde. Herkes makineye döndü. Bir de bu işin sigortası falan yoktu.
3: 73 yaşındaki usta kendircilik mesleğinin yok olmasını istemiyor.
1: Ünlü Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, New York Moda Haftası kapsamında yapılan bir etkinlikte podyuma çıktı. Dağdeviren, şiddet mağdurları ve mağdurların destekçilerini bir araya getiren etkinlikte mor cepken giydi.
4: Ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren podyuma çıktı. Giydiği mor cepken büyük beğeni topladı. Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, New York Moda Haftası kapsamında yapılan bir defileye katıldı. New York Borsası'nın işlem salonunda yapılan etkinlik, cinsel şiddet mağdurlarını ve onların destekçilerini bir araya getirdi. Etkinliğin mağduru suçlayan anlayışa karşı çıktığını belirten Dağdeviren, "Omuzlarımda yalnızca bir kıyafet değil, kadınların yüzyıllara uzanan hafızasını, emeğini, direnişini ve cesaretini taşıdım," dedi. Türk bilim insanı, İkbal Gül'ün Şenyuva Aktuğ'un tasarladığı kıyafetin hikayesini de paylaştı. Buna göre, Yörük ve Türkmen geleneğinde anneler, kızlarının çeyiz sandığına ihtiyaç duymamaları dileğiyle bir cepken koyardı. Kadın, evlendiğinde şiddete veya ağır bir haksızlığa uğrarsa, mor cepkenini giyerek köy meydanına çıkardı. Böylece kadın, tek kelime söylemeden yaşadıklarını görünür kılar, toplumda onun korunmaya ihtiyacı olduğunu anlardı. Dağdeviren, suçlanmak yerine inanılmayı hak eden her kadın ve hiçbir kadının mor ceketine ihtiyaç duymayacağı bir gelecek için yürüyorum ifadelerini kullandı. Doçent Doktor Canan Dağdeviren, ABD'deki MIT Media Lab'de çalışmalarını sürdürüyor. Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için icat ettiği giyilebilir elektronik sütyenle bilim dünyasında adından söz ettirmişti.
1: Bu haberle bu saat dilimini noktalamış olalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 26, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 29, Muğla yağmurlu 23 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 33 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 23, Trabzon 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yer yer yağmurlu 19, Sivas yağmurlu 22 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 26, Van 25 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 35 derece.

0: Habertürk'te yeni saat diliminde yeniden beraberiz değerli izleyiciler. ABD Merkez Bankası Fed 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı. Politika faizini 25 bas puan artışla %3.75 ila 4 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararı 12 üyenin tamamının oyuyla alındı. Fed açıklamasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Faiz artışının enflasyonun %2 hedefine daha hızlı dönmesini destekleyeceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump'tan faiz kararına tepki gecikmedi. Faiz oranları %1'den düşük olmalı dedi. ABD için faiz oranlarını hemen düşürün diye yazdı. Fed politika faizinde geçen yıl Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 bas puan indirime gitmesinin ardından bu yılın ilk 5 toplantısında da politika faizini sabit tutmuştu. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Davanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
1: CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı. Dava 21 Ekim tarihine ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Taraf avukatları hazır bulundu. Hakim dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, bir önceki duruşmada Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanlara ait tutanağın dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada diğer sanık avukatlarına da söz verildi. Avukatlar tanıkların dinlenmesinin beklenmesini talep etti. Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı eksik hususların giderilmesini istedi. Hakim tüm talepleri kabul ederek ara kararını açıkladı. Duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Güler, ülkemiz uluslararası arenada ağırlığını artıran

0: bir ülke konumundadır dedi.
1: Dünyanın güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, savaşların, krizlerin ve belirsizliklerin arttığı, oldukça kritik bir dönemden geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Böylesine değişken bir ortamda ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yalnızca gelişmeleri takip eden değil, kendi güvenliğini en üst düzeyde sağlayan, bölgesinde istikrar üreten, diplomatik ve askeri kapasitesiyle uluslararası arenada ağırlığını artıran bir ülke konumundadır. İnsansız sistemlerden milli gemilerimize, hava savunma ve füzelerden kara ve hava platformlarımıza kadar geliştirdiğimiz milli ve özgün sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli ileriye taşıyor. Bununla birlikte ülkemizin stratejik bağımsızlığını da güçlendiriyoruz.
0: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki ilk kez hakim karşısına çıktı. Halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla savunma yaptı. 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkeme Nasuh Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuklu olan Mahruki'nin tahliyesine de karar verildi. Gülistan'da oku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Peki 6. dalga operasyonda tutuklanan 6 kişiye hangi suçlamalar yöneltildi? Detaylar haberimizde.
2: Gülistan'da oku soruşturmasında 6. dalga operasyon polislere uzandı. Delilleri yok etme suçlamasıyla gözaltına alınan polislerden 6'sı tutuklandı. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili cinayet soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda aralarında 2 başkomiserin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler Erzurum Adliyesi'nde ifade verdi. Şüphelilere suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. 6 polis sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürüp babasından ve çevresinden aldığı yardımla cesedi yok ettiği iddia ediliyor. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş verdiği ifadede cinayete şahit olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturmada başta vali ve oğlu olmak üzere toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
0: İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı. Fuhuşa aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılmasıyla bağlantılı faaliyetlere yönelik 15 ilde ortak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber casuslara yönelik operasyon düzenlendi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım Şirketi'nin sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Kişisel veri ihlalleri tespit edildi. Siber casusluk yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda düğmeye basıldı. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Ankara'da 6 adrese düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve...

0: dijital materyale el konuldu. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarla kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise çok daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Sistem kayıtlarında NVI ibaresi dikkat çekti. Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında NVI ibaresinin sistematik biçimde kullanıldığı tespit edildi. Bu kullanımın verilerin nüfus ve vatandaşlık işleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verirken diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağladığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor.
1: 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören tarihi mekanlar yeniden ayağa kaldırıldı. 79 proje tamamlandı, 17 proje devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy yeniden ayağa kaldırılan tarihi eserleri Kahramanmaraş'ta anlattı.
2: Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Her bir eserin mevcut durumunu kayıt altına aldık. Müdahale önceliklerini belirledik.
0: Bu tespitlerin ardından proje aşamasına geçildi. 6 Şubat depremlerinde enkaza dönen ya da ağır hasar gören kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
2: Deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlikte başlattık.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde ihya edilen eserlerle ilgili son bilgileri paylaştı. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
2: Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarısından fazlası tamamlanmış durumda.
0: Habibi Neccar Camii, Maraş Kalesi, Elbistan Müzesi ve dahası. Deprem bölgesindeki kültür varlıkları yeniden ayağa kaldırıldı.
2: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12.2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık şu ana kadar bölge için kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyara ulaşacak.
0: Deprem bölgesinde restorasyon çalışmaları sürüyor.
2: Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler değerlendirildi. ABD ve İran arasında devam eden müzakere süreci ele alındı. Fidan ve Arakçı son görüşmesini 12 Eylül'de yapmıştı. İsrail'de büyük yankı uyandıran NASA belgeseli hala gündemde. İsrail Başbakanı Netanyahu sunacağı yasa tasarısıyla belgesel yönetmenlerinin vatandaşlıktan çıkarılacağını duyurdu.
3: Yasa tasarısı sunacak. Gazze'deki katliamları belgeleyen İsrail yönetmenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını isteyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'dan. Netanyahu, 3 olayın İsrail ordusuna büyük zarar verdiğini ileri sürdü. İlkinin Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın İsrail askerlerinin Gazze'de hobi olarak bebek öldürdüğü yönündeki açıklaması olduğunu söyledi. İkincisinin eski askeri başsavcının S.D. Tayman askeri gözaltı merkezinde Filistinli esire tecavüz olayını ortaya çıkarması olduğunu belirtti. Diğerinin ise İsrail askerlerinin savaş suçlusu olduğunu gösteren NASA belgeseli olduğunu iddia etti. Netanyahu, İsrail ordusunun sözde iftiraya uğramaması için harekete geçerek iki yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Bu yasa tasarılarının İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak ve dava açılabilecek tazminat tutarını 20 kat arttırmak olacağını duyurdu. İsrail gazetesi Haaretz'in haberine

0: göre İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da NASA belgeselinde kullanılan bilgi ve tanıklıkların kaynaklarının araştırılmasını istedi. Bu amaçla İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şinbet'e başvurdu. İsrail'de The Shadow olarak tanınan aşırı sağcı rapçi Yoav Eliassi, sosyal medya hesabından Ashdod kentinde bir duvara NASA belgeselinin yönetmenlerine hedef alan grafiti yaptı. Yönetmenlerin sabıka kaydı resmedilen grafitinin üzerinde hainler yazısı yer aldı. Başka bir İsrail aktivist de grafitinin üzerindeki yazıyı kahramanlar olarak değiştirdi. İtalya'da bu yıl 83.sü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülüne NASA filmi layık görülmüş. Olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.
1: Kolombiya'da Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak 13 Eylül'de kaybolmuştu. Ekipler uçağın enkazına 3 gün sonra karadan ulaştı. Konuya ilişkin Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği bilgi verdi. Kaza anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini belirten Büyükelçilik, Çankaya ile uçaktakilere ulaşmak için yetkililerle temas halinde olduklarını ifade etti. Ekipler zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kazadan 3 gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı. Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı, arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğü bildirildi. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, yapay zekanın risklerine ilişkin artan endişeleri değerlendirdi. Altman, insanlar yapay zekadan korkuyor ve haklılar dedi.
2: Yapay zeka geliştiren şirketlerin geliştirmeyi yavaşlatalım uyarısı bir kez daha karşılık buldu. OpenAI şirketinin üst yöneticisi, insanların riskler konusunda endişelenmekte haklı olduğunu savundu. OpenAI CEO'su Sam Altman, San Francisco'daki bir konferansta konuştu. İnsanların yapay zeka şirketlerinin ekonomi üzerindeki etkisinin artmasından endişe ettiğini belirtti. ChatGPT'yi yaratan şirketin üst yöneticisi, insanların korkmakta haklı olduğunu söyledi.
3: Yapay zeka geliştiren kimi firmaların aşırı güç kazanarak ekonomi üzerinde haksız bir nüfuz kurabileceğine ve insanlara belirli bir dünya görüşünü dayatabileceğine dair gerçek bir korku da gözlemliyorsunuz. Bence dünya bundan endişe duymakta haklı.
2: Altman, yapay zekaları denetlemek için daha titiz bir denetleme modeline ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.
4: CEO of Anthropic right here. Dario, hello Dario, how are you?
2: Aynı konferansta konuşan Anthropic şirketinin CEO'su Dario Amodei ile yapay zeka geliştirme hızını yavaşlatma önerisini yineledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise yapay zekayı denetlemek için yeni yasalar çıkarılmasına karşı çıktı.
5: Piyasanın takdir edeceği bir şeyi piyasaya sürdüğünüzden emin olana kadar süreci zamana yayarsınız. Piyasa güçleri zaten mevcut. Yeni yasalara ihtiyacımız yok.
2: Yapay zeka hakkındaki tartışmalar Anthropic CEO'sunun geçtiğimiz gün yaptığı çağrının ardından alevlenmişti. Dario Amodei'nin yaptığı yapay zeka geliştirmesini yavaşlatalım çağrısına Sam Altman ve Elon Musk da destek vermişti.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi, hoşça kalın.

Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. 16 Eylül Çarşamba bugün günlerden ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. Pek çok önemli gündem maddesi var dünyada. Yaşıyoruz etkilerini hepimiz görüyoruz. Özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savaşı'nın yansımaları. Bunun ekonomiye, petrole etkisi. Husilerle

0: Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve Mekke'yi hedef aldığı iddiaları Husilerin, ortalık karışmış halde tekrar. Kimler bizimle beraber? Biraz böyle dış politikaya, bölgeye bakacağız, dünyaya bakacağız. Bir hoş geldiniz diyelim, başlayalım. Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Doktor Hazar Vural, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ve Alişer Dilek, gazeteci. Hoş geldin Alişer.
1: Merhaba,
0: çok teşekkürler.
1: Hoş bulduk.
0: Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Birkaç aylık aranın ardından yeni yayın döneminde yine bizimle. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, uzaktan bağlantıyla bizimle. Hoş geldiniz hocam.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
0: Çok teşekkürler. Bizden de selamlar. Hızlıca başlayacağız. Vakit kaybetmeyeceğiz ama önce küçük bir ara vereceğiz. Sonra buradayız.
4: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: iyilik var dediler, geldik.
1: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
2: Ve kısa bir aranın ardından hızlıca başlayalım. Şimdi az önce başlarken söylemiştim, ekranlara da son dakika bilgisi geldi. Mekke'de İHA düşürüldü. Bu Husilerin bir İHA saldırısının neticesi olduğu değerlendirmesi vardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Önemli de bir açıklama. Hızlıca bir onu aktarayım. Şöyle söylüyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı vurguluyoruz diyor. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması çağrımızı yineliyoruz açıklamasını dakikalar önce yaptı Dışişleri Bakanlığı. Nevzat, hadi seninle başlayalım. Hatta seni şöyle bir alayım. Bazı görüntüler de var ama bunlar eski tarihli görüntüler. Bir İHA saldırısı olduğu ve Mekke'ye doğru bu İHA'nın geldiği ve düşürüldüğü ifade ediliyor Suudi Arabistan tarafından. Husiler de diyor ki bu çok mide bulandırıcı bir iddia ve bu gerçek değil. Bir yalan, bayat bir yalan. Böyle bir saldırı var mı Suudi Arabistan'da Mekke'ye ya da Riyad'a doğru? Ne biliyoruz?
3: Şimdi şöyle, esasında daha önce Husiler bu bölgeye bir Medine taraflarına bir saldırı yapmışlardı. Şimdi Husilerin iddiası şu: biz Suudi Arabistan'ın petrol ve askeri yerlerini hedef alıyoruz. Dolayısıyla da bu aldığımız yerler güzergahında bu kısımlar var. Ve Suudi Arabistan esasında bunu kullanıyor diye bir suçlama var. Hı hı. Suudi Arabistan'da hayır, zaten daha önce de siz yapmıştınız. Dolayısıyla da biz bunu engelledik ve bu noktada da gerekli ülkeleri uyardık ve çok güçlü bir kınama geldi. Yani hem Körfez'den, Pakistan'dan, Türkiye'den, Malezya'ya kadar da çok güçlü bir kınama geldi. Orada da Suud'un bu ülkeleri ikna ettiği görülüyor. Dolayısıyla da esasında bir fil almadık diyor Husiler. Yani biz, hı hı, kutsal yerleri bir fil hedef almıyoruz. Fakat Suudi Arabistan'daki petrol şirketlerini, havaalanlarını, askeri yerleri hedef alıyoruz diyorlar. Ve o güzergah içerisinde, örneğin Taif'e herhangi bir şey yolladığınızda güzergah içerisinde olduğu için buralarında, tırnak içinde söylüyorum, hedef alınıyor gibi gözüküyor. Ama şöyle bir nokta var. Diyelim ki orada bir düşse veya işte herhangi bir şey olsa, o güzergahta olduğu için bu oluyor. Bu şeye çok benziyor. İran'ın attığı füzelerinin güzergahları meselesinde, bazı ülkelerin o füzeleri durdurması meselesine çok benziyor. Dolayısıyla da bunun üzerinden Suudi Arabistan çok net biçimde diyor ki evet bu oldu. Bunu söylemesinin sebebi de, şimdi geçmişte Medine'de zaten bu görüntüler 2017 görüntüleri, bir de 2021 görüntüleri.

0: var. Bunlarda zaten olduğunu çok net görebiliyoruz. Kaldı ki şimdi bu insansız hava aracı meselesi çok tehlikeli bir nokta. Sebebi şu, biz bunu hep buralarda konuştuk. Yani provokasyona açık olma noktasında çok farklı karşımıza çıkıyor. Bunu nereden biliyoruz? Mesela İran Savaşı'nda biliyoruz. İran Savaşı'nda İran'ın biz vurmadık dediği birçok şeyin aslında İran tarafından İran dedi ki biz buraları vurmadık. Sonra bir baktık ki Irak'ın işlerinde bir İsrail üstü çıktı. Dolayısıyla da provokasyona da açık bir hale gelebilir. Bazı bölge uzmanları şunu söylüyorlar. Böyle bir çatışma, yani Husilerin Suudi Arabistan'la olan çatışması, biraz sonra geniş geniş konuşuruz ama sadece bir Suudi Arabistan-Husi çatışması olmaz. Yani eğer bu biraz daha yayılırsa o hep korkulan İran üzerinden İsrail'in belki gerçekleştirmeye çalıştığı bir işte Sünni-Şii savaşı, Arap-Fars savaşı ve bölgesel yayılma meselesini de gündeme getirebileceği için bu kadar bir hassas durum söz konusu. Ama şu an son tablo içerisinde Husiler biz burayı direkt hedef almadık diyorlar. Suudi Arabistan biz Mekke semalarında bir insansız hava aracı düşürdük diyor. Ve anlaşılan o ki ülkeler de bu konuda Suudi Arabistan'ın yanında çok net saf tutuyorlar. Türkiye başta olmak üzere Malezya, Pakistan, Katar, diğer körfez ülkeleri bu konuda Husileri suçlayan açıklamalar yayınladılar.
1: Şimdi bu bir ilk değil ama çok sık bir yaşanan bir olay da değil neticede, öyle değil mi? 2017'de biz bunun bir benzerini gördük, bir görüntüsü var şimdi birazdan gelecek. Dolayısıyla ya güzergah üzerindeydi ve öyle oldu.
0: Husilerin savunması
1: bu ama çok akla yatkın olmuyor bir yanıyla. Çünkü sen zaten bir çeşitli kereler çeşitli vesilelerle bu İHA saldırılarını yaptın. Bugün neden Mekke üzerinden böyle bir güzergah belirlendi sorusu sorulur.
0: Yani şimdi sonuç itibariyle o güzergahtan geldiğinde orada düşürdüğünüzde oran üzerinde düşmüş olur. O güzergahtan geçmemesi lazım. Yani Mekke ve Medine üzerinde hiçbir şekilde hiçbir hava aracının, hiçbir silahlı hava aracının geçmemesi lazım. Çünkü burası yani Müslüman toplumlar açısından, İslam dünyası açısından, bölge açısından, hepimiz açısından çok farklı bir yerde. Dolayısıyla da şimdi eğer siz gerçekten böyle bir saldırı bile yapıyorsanız burada tırnak içinde söylüyorum birileri provokasyon yapmak istese bile imkanı vermemeniz lazım. O yüzden Mekke ve Medine'yi güzergah dışı tutmanız gerekiyor.
1: Bir harita varsa onu da bir açalım. Yani nerede tam olarak görülmüş o İHA, onu da görmüş oluruz. Doğu Batı petrol hattına genelde bu İHA saldırıları yapılıyordu. Yakın mı birbirine, güzergah üzerinde mi Mekke?
0: Ya ama sadece petrol, Doğu Batı petrol hattını söylemiyorlar. Diyorlar ki biz Yanbu'yu, Doğu Batı petrol hattını, askeri tesisleri ve havaalanlarını hedef alıyoruz diyorlar. Dolayısıyla da orada çok farklı şey geliyor. Karşımıza çok farklı bir tablo çıkıyor.
1: O görüntüleri de bir açar mısınız değerli arkadaşlar? Bir de oradan görelim. Bu 2017 görüntüleri bize ne söylüyor? O dönemde yine Husiler ve Suudi Arabistan arasında gerginliği çok çok konuştuğumuz bir dönem.
0: Düşürülen uçak bu.
1: Az önce getirdiğiniz görüntüleri tekrar getirirseniz Kadir, onun üzerinden bir görelim, bir bakalım. Mekke'de mi Medine'de mi bu görüntüler? Geldi görüntüler.
0: Ya ben, Mehmet hocam da bilir bu coğrafya. Benim hafızam beni yanıltmıyorsa burası sanki Medine değil mi hocam ya? Ben Medine diye...
1: Medine mi burası hocam?
0: Sanki şey...
2: Biraz... Ben tam ekran bende küçük.
0: Biraz Medine Mekke gibi. Çünkü, evet evet, yani şöyle burası sanki o işte eski görüntü. Medine olması gerekiyor bunun.
1: Burada da bu yine bir Husilerin İHA'sı.
0: Evet.
1: Düşürüldü mü bu?
0: Suudi o zaman düşürüldüğünü ifade etmişti. O zaman düşürüldü ama burası şeye çok yakın. Evet, burası Medine şeye çok yakın. Yani Mescid-i Nebevi'ye çok çok yakın bir yer. Çok çok çok yakın bir yer.
1: Bu son saldırının görüntüsü yok ama bunlar eski görüntüler. Ama bunlar bugün çok fazla dolaşan görüntülerdi. 2017 yılından olan görüntüler ekranlarınıza geliyor Husilerin İHA saldırısında.
0: Sen orada 3 tane hassas şey var. Birincisi bu Doğu Batı petrol hattı. İkincisi bu Yanbu. Üçüncü mesele de Mekke ve Medine. Şimdi bu 3 hat üzerinden sürekli olarak biliyorsun ilk vurulduğunda da Aramco tesisleri vurulduğunda da İran biz yapmadık dedi, böyle bir şeyde kaldı, havada kaldı. Sonra bir türlü çözülmedi o iş. Yani İran dedi ki ilkinde ben vurmadım dedim. Husiler zaten o dönem savaşın içinde değillerdi. Nereden geldi bu sorusu? İşte Irak'taki direniş grupları vesaire falan dendi. Böyle bir muğlak kaldı. Ama o muğlaklıktan sonra biz Irak'ta dediğim gibi İsrail üssünü gördük. Bunu niye söylüyorum? Mesela Kıbrıs'ta da aynı mesele oldu. Kıbrıs'ta da bir saldırı olduğunda nereden geldiğiyle ilgili bir türlü netleşmemişti. Dolayısıyla da şimdi bu tür yerlerde bu üç yer biraz önce

0: bahsettiğim doğu batı hattı yan bu ve gerçekten Mekke Medine üzerinde tırnak içinde kullanayım bunu. Provokasyon olma ihtimallerini çok göz ardı etmemek lazım.
1: Bir İsrail provokasyonu
0: ben
1: da olabilir.
0: Ben İsrail için söylemiyorum. Yani sonuç itibariyle güzergah da olabilir. Orada düşürürsünüz de İsrail de işin içine girebilir. Başka güçler de işin içine girebilir. Yani burası provokasyona açık. Dolayısıyla sizin bu zemini oluşturmamanız lazım. Onu kastediyorum. Yani bir saldırı bile yapıyorsanız bu güzergah dışında bu zemini oluşturmamanız lazım. Çünkü bu zemin çok hassas bir şey. Yani siz petrol sahalarına saldırıyorsunuz. Doğu batı hattına saldırıyorsunuz. Hani bu tamam, bunu bir şekilde anlıyorsunuz ama şimdi iş Mekke Medine kısmına geldiğinde ve işin içerisinde yani üzülerek ifade edeyim. Böyle birileri bu işi Sünni Şii savaşına, mezhep savaşına doğru evirmeye çalıştığında bu hassasiyeti sergilemezseniz bu bambaşka bir tablo çıkarıyor.
1: Hazır hocam, böyle bir provokasyon mu var? Bir Sünni Şii savaşına doğru çekilmeye çalışılan bir bölge mi görüyorsunuz? Bu Mekke'ye dönük İHA saldırısı ya da işte Mekke üzerinden geçen İHA'larla beraber?
2: Şimdi özellikle son dönemde ya da 2026'da hatırlayalım, hatta şöyle bir konuda konuşulmuştu. Kudüs'te Mescid-i Aksa üzerinde de yani bir saldırı olabilir. İsrail böyle bir şey yapmaya kalkabilir. Her zaman bu sahte bayraklara karşı dikkatli olmak gerekiyor demişti İran'ın meclis başkanı. Olmaz mı? Olabilir. Biz geçtiğimiz aylarda da işte Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik İran'dan gelen saldırılarda da aynı şeyi konuşmuştuk. Şimdi Husilerin son dönemde bölgede güç kazanmaya başladığını ve aslında direniş ekseni dediği İran'ın o zincir içerisinde kalan en son ve güçlü halka olarak hala var olduklarını biliyoruz. Şimdi Hürmüz'ün geldiği noktada Babül Mendeb'in de böyle bir yere evrilme olasılığı, ki hatırlayalım Gazze Soykırım Savaşı sonrasında orada olan olaylarda nasıl bir anda bütün dünya hemen gelip bir araya 14-15 ülke refah muhafızları operasyonu yapmıştı Husilere. Şimdi bu enerji piyasalarında, bu fiyatlarda, bu enflasyonda bu göze alınabilecek bir hamle değil. Oradaki jeopolitik değişiklikler de bu noktada hemen bir takım böyle gelişmelerin arkasından gelmesi tabii kafalarda soru işareti uyandırıyor. Bir taraftan da tabii Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları noktası vardı şu soykırım savaşına kadar. Şimdi yeniden tasarlama arzusu bitmedi ki İsrail'in Batı Asya'nın tamamını. Ve şimdi Mekke İttifakı gibi elimizde yepyeni ama çok uzun yıllardır arzu ettiğimiz ve somuta dönüşmekte olan, daha önünde yolu olan bir gerçeklik de var. O yüzden şu anda sanki biraz satranç hamleleri gibi böyle hem gri hem de biraz toz duman içerisinde bir takım hamleler oluyormuş gibi geliyor. Ama mezhep noktası kaşınmaya maalesef hep çok elverişli bir nokta. Şimdi o noktada Husilerin doğruyu söyleyip söylemediğini zaman muhakkak gösterecektir. Bu devirde saklanabilecek bir şey değil. Ama unutulmaması gereken de şu ki kutsal topraklar bütün İslam dünyası açısından kutsal topraklar. Orada öyle bir ihtimal çok rasyonel gelmiyor.
1: Husilere saldırma ihtimali.
2: Evet, bunu şu anda kabul etmiyorlar. Çünkü sonuçları açısından bakalım. Bu kimin işine yarar noktasından bakalım. Yani Mekke ve Medine'nin hedef alınması gibi bir gerçeklik çok akla yatkın gelmiyor. Ama kutsal toprakların, hele hele Körfez'in geldiği şu ekonomi politikte, Körfez'in de geleceği çalındı İran savaşı sürecinde. Yani sadece kaybeden İran olmadı o noktada. Dolayısıyla eğer şimdi Mekke Medine'de de böyle güvenliksiz bir ortam olursa bunun sonuçları göze alınabilir mi? Tabii ki alınamaz. Dolayısıyla bir an önce bu yanan ateşin hiç başlamadan sönümlenmesi beklenir. Böyle de olacağını düşünüyorum.
1: Turgay Hocam, siz kimin yaptığını düşünüyorsunuz bu saldırı? Bir provokasyon mu? Husilerin bir saldırısı mı sizce?
3: Şimdi tabii benzer ihtimaller olabilir hocanın ifade ettiği gibi. Özellikle Mescid-i Aksa üzerinden de tartışılmıştı. Ama hani Husilerin biraz motivasyonlarına baktığımızda doğrudan bir mezhep savaşı ortaya çıkartma ya da bu kutsal toprakları hedef alma gibi bir motivasyonların olmadığı çok açık bir biçimde görülüyor. Yani yakın tarih itibariyle biraz biz 7 Ekim sonrasında Husileri çok daha fazla tartıştık bu jeopolitik gerilimler üzerinden ama başta Yemen'de hükümete karşı çıkma motivasyonları, bir dini ve sosyal örgüt olarak ortaya çıkmaları, hemen akabinde silahlı bir örgüte evrilmeleri, işte 2014'te başkentteki bu işgal girişimleri, bugüne kadar biraz daha kontrollü bir gerilimle hareket etmesi ama 7 Ekim sonrasında İran Savaşı'nda da biraz daha ön plana çıkması, bunların hepsi aslında Husileri biraz daha gündemimize soktu ama hem onların kendi motivasyonlarına, Yemen'deki motivasyonlarına hem de bölgedeki gerilimlere karşı reaksiyonlarına baktığımız

0: özellikle İsrail'e karşı. Burada bir mezhep savaşı ya da doğrudan kutsal toprakları hedef alma gibi bir motivasyonların olmadığı çok açık bir biçimde görülüyor. Doğrudan
1: Ne peki motivasyonları? Yani şu haritayı mesela son bir hafta içerisinde yaşananları düşünüyorum. İşte Doğu Batı boru hattına saldırı, bunu gördük. Irak'ta özellikle İran destekli Şii milislerin yaptığı söylendi. Üzerine bu İHA'ları gördük. Suudi Arabistan'ın Amerika'dan destek istediği ama o desteği alamadığını gördük. Babülmen'de bir Husilere Suudi Arabistan'a kapattığını gördük. Ne peki orada motivasyon?
2: Umman'da görüşmeleri gördük.
1: Umman'da görüşmelerin çöktüğünü gördük. Şöyle kronolojik sıraladım yani. Hepsi Suudi Arabistan etrafında ve Suudi Arabistan'ı sıkıştıran hamleler bunlar.
0: Şöyle bir ihtimal tartışılıyor. Yani bölge ülkelerinin, yani bölge uzmanlarının daha çok meseleye bakış açılarına baktığımızda bu mevcut gerilimden yararlanarak Husilerin uluslararası bir aktör haline gelme çabaları üzerinde duruluyor. Ki Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerine baktığımızda ciddi anlamda bu uluslararasılaşma ve uluslararası arenada bir aktör olarak kabul edilme meselesinde mesafe kat ettikleri görülüyor. Bu neden peki bugüne kadar benzer bir etki göstermedi, bugün daha fazla dikkate alınıyor? O da İran'ın özellikle Suriye ve Lübnan'daki ağırlığının azalmasıyla birlikte Husilere yönelik desteğinin artması. Dolayısıyla İran'ın Hürmüz'de defakto bir üstünlük elde etmesiyle benzer paralel bir biçimde Babülmendeb'de de bu senaryonun tekrarlanabilme ihtimali. An itibariyle baktığımızda Husiler lehine ciddi bir kazanım var. Çünkü kitlemiş durumdalar ve Amerika Birleşik
1: Öyle.
0: Devletleri de müdahale etmediği takdirde Suudları biraz onlarla baş başa bırakıyorlar. Evet, son dönemde şöyle bir tartışma da var. Siz de yakından takip ediyorsunuz. İbrahim Anlaşmaları'nın yeniden gündeme gelmesi ve Suud-İsrail yakınlaşması. Bu da Amerikalılar Axios'a sızdırdıkları haberlerde İran savaşı sonrasında bölgede nasıl bir güvenlik mimarisi planlıyorlar? Orada çok ayrıntılı bir biçimde yer alıyor. Yani Suudlarla bir biçimde İsrail'i yakınlaştıracak bir projeksiyon ve tehdidin ne olduğuna dair daha açık, daha rafine bir güvenlik mimarisi inşası var. Yani bu tartışmaya baktığımızda sanki Suudları başka bir denkleme ya da Suudların kendi otonomisini inşa etmeye dönük birçok girişime yönelik bir mukavemet var. Bu mukavemet de ağır bir mukavemet. Hem bir yandan buradaki rafinerilere doğrudan saldırı hem de Babülmendeb'i kilitlemesi Husileri çok daha fazla ön plana çıkartıyor. Nihayetinde bir devlet dışı aktörden bahsediyoruz ama yarattığı etki itibariyle Suudları, yani en fazla etkilenen olarak Suudları ciddi anlamda köşeye sıkıştırmış durumdalar.
1: Sıkıştırmış. Öyle görünüyor.
0: Evet.
1: Burhanettin Duran'dan iletişim başkanından bir açıklama gelmiş. Yeni mi bu açıklama arkadaşlar? Kardeş, Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor. Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerife'ne yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar diyor. Ve Mekke-i Mükerreme'nin huzuru ve güvenliğinin korunması tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın daima ifade ettiği üzere İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklı selime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Şimdi bu yeni değil, bu saldırının haberi, ama kınamalar yeni. Demek ki o zaman teyit edilen bir durum mu gelişti acaba?
2: Sana şöyle yapayım mı? Ben gerçekten programa gelmeden Yemen'de ıslah hareketi liderleri, Husiler, İran'daki yetkililer, Bayey, böyle bir geniş anlamaya çalıştım ki hocalarım yani iki şey açtılar, çok önemli. Birincisi Bayey ve Suudi Arabistan ittifakı meselesi burada niye çöktü? İkincisi Yemen'de bir haftada ne oldu da Husiler bu kadar hızlı ilerliyor? Üçüncüsü Yemen'in kendi içinde konuşulan senaryolar neler? Dördüncüsü Yemen Husilerle Amerika Birleşik Devletleri arasında var olduğu ifade edilen anlaşma ne? Beşincisi İsrail bu bölgede şu an itibariyle kazandı mı kaybetti mi niye müdahale etmiyor sorusu. Altıncısı İran'ın pazarlık unsuru olarak Babülmendeb'i kullanması. İstersen
1: ben bir döneyim, sen soracak mısın?
2: Hayır, ben istersen turu bitir, ben öyle sonra da
1: tamam, hepsine
2: şey
1: değerlendirme
2: evet,
1: olacak. Tamam, bir hızlıca devam edelim, sonra Ali Şer'i de alıp buradan senin haritaya devam edeceğim. Ama bir teyit edilen, yani Suudi Arabistan tarafından bir cümleyle söyle.
2: Sadece
1: bu İHA saldırısı Mekke'ye hedef aldı, teyit
2: sadece
1: ettik
2: Suudi
1: gibi bir durum vardı mı bu açıklamalarda?
2: Sadece Suudi Arabistan, oradaki Arap koalisyonunun iddiası da o. Onların da iddiası o. Yani sadece Suudi Arabistan'ın değil, oradaki Arap koalisyonunun da böyle bir saldırı olduğunu ifade ediyor. Ve dolayısıyla da Suudi Arabistan'la ülke

0: dayanışma içerisinde bu mesajları
1: peki
0: yayınlıyorlar.
1: Görüntü o çünkü. Şey, evet. Buyurun lütfen.
2: Ya dışişlerinin açıklaması da çok net ve açık.
1: Evet.
2: O da ya dışişleri açıklamasının başında da kutsal topraklar Mekke'ye yapılan saldırı. Yani dolayısıyla devlet makamlarından Türkiye'de çok net biçimde işte Burhanettin Duran'ın da Mekke-i Mükerreme diye vurgusu bu yüzden. Ya artık o konuyla ilgili Türkiye'de bir şüphe yok belli ki. Bir Mekke vurulmaya çalıştı mı, çalışmadı mı konusunda Pakistan'da da aynı şekilde Pakistan'dan yapılan açıklamalar da Mekke-i Mükerreme diye aynı şekilde dikkat ediliyordu. Hedef orasıydı diye.
1: Sahte bayrak mı değil mi noktası aslında
3: özne
1: burada.
2: Ama şimdi
3: özne
2: burada Husilerin.
1: Ama Husiler denmiyor yani.
2: Hayır, dışişlerin açıklaması var.
1: Dışişlerin açıklaması biraz.
2: Pakistan'ın açıklamasında var. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının başlığı bu zaten.
1: Hı hı.
2: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısı, kutsal topraklar Mekke'ye saldırı deniyor. İlk cümle bu.
1: Tam da o yüzden sordum. Çünkü saldırı geçtiğimiz saat içerisinde gelmiş değil. Saldırı bir süredir konuştuğumuz bir durum. Ama saldırı Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısı diye verilince Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı diyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında.
2: Yani Husilerin Mekke'ye hedef alması. Türkiye'nin resmi görüşü bu saldırının Husiler tarafından Mekke'ye özellikle yapıldı.
0: Şimdi Katar'ın açıklamasını okuyayım. Mesela bu da resmi açıklama. Katar Devleti Husi grubunun Mekke'yi mükerremeye insan savaş araçlarıyla hedef alması en şekilde kınıyor, lanetliyor. Yani Malezya, Pakistan, Doha, Türkiye, birçok ülke bunu çok net Mekke olarak ifade ediyor.
1: Evet. Mehmet Hocam, bu direkt Mekke'ye dönük bir saldırı artık diyor musunuz? Hem açıklamalar hem işaretler, yoksa Husiler bu bayat bir yalan, midemiz bulanıyor bu iddialardan diyorlar.
4: Şimdi Husileri değerlendirirken şu şekilde değerlendirmek lazım. Özellikle İran, Amerika, İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte Husiler de biliyorsunuz İran'a destek verdiler. Bu bizi yanıltmasın. Bu şu şekilde bizi yanıltmasın. 2006 yılında 35 günlük savaşta biliyorsunuz ilk önce Lübnan içinde güçlü olan Hizbullah İsrail'e karşı üstünlük sağlayınca bölgesel etki ortaya koymuştu. Ve İsrail'e karşı bunlar savaştığı için ve ciddi performans ortaya koyduklarından dolayı bir anlamda Hizbullah bölgeselleşmişti ve aynı zamanda Sünniler içinde dahi etkili olmaya başlamıştı. Niye bunu anlattım? Şimdi son dönemde özellikle Husilerin İsrail'e yönelik atmış olduğu bazı işte füzeler falan bunlara bakarak Husileri yanlış değerlendiriyoruz gibi geliyor bana. Onun için ilk savaş başladığında Husilerin İsrail'e yapmış olduğu füze saldırıları veya açıklamaları neyse buna baktığımız zaman resmin çok küçük bir tarafını görürüz. Çünkü burada Husilerin İsrail'e karşı tavrı İran'dan dolayıdır. Yani bu resmi küçültmemiz gerekiyor. Sonra ne oldu biz 2006 yılında o savaştan sonra Hizbullah'ın Suriye'deki katliamın Esad rejimiyle birlikte olup katliamın bir parçası olması, güçlü bir parçası olmasıyla birlikte ne oluyor dedik bunlar. Bak farklı bir resim ortaya çıktı. 2006'daki etki azaldı. Şimdi ilk savaşın başındaki Husilerin İsrail'e saldırısı artık bundan sonra daha az konuşulacak ve İslam dünyasındaki girişimler akla gelecektir. Kastettiğim şey o. Çünkü burada biz yanılıyoruz gibi geliyor bana. Başka bir konu var. Burada üç girişim çatışıyor. Bir tanesi İran'ın direniş ekseni. İkincisi İsrail'in İbrahim anlaşmaları çerçevesinde Orta Doğu'da kendini merkeze koyarak oluşturmak istediği girişim. Üçüncüsü de en son ortaya çıkan Mekke anlaşmasıyla yeniden bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin özellikle işte Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın girişimleriyle ortaya çıkan ve bölgedeki diğer devletlere de açık olan girişim. Şimdi bunun üçünün karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Onun için burada işte İsrail'e karşı tavır koyuyor. Tamam, İsrail provokasyon yapar mı? Yapar. Ama şunu unutmayalım. Son süreçte özellikle Arap coğrafyasının kuzeyinde kastettiğim Suriye, İran'da da çok etkisi, Lübnan'da da çok etkisi azaldı belli bir süre biliyorsunuz.

0: Hizbullah'ın zayıflaması ile birlikte. Hakeza Irak'ta da baktığınız zaman Haçlı Şabi'nin önceki yıllara göre gücünün azaldığını ve İran'daki Şii bile olsa artık bizim ülkemize fazla karışmayın tarzı yaklaşımının ortaya çıkması. Burada İran'ın o direniş ekseni diye tanımlandığımız bölgede Arap coğrafyasının kuzeyinde zayıfladığını görüyoruz. Şimdi Yemen'deki durumu kaybetmek istemiyorum. Husiler dediğimiz zaman biliyorsunuz bunları Zeydilerden biraz ayırmak lazım. Zeydilerin içinden çıktılar ama ayırmak lazım. Nevzuhur bir yapı. Ki bunlar özellikle tabii ki 2014'te birlikte belli bölgeleri özellikle başkent İstanbul olmak üzere ele geçirdiler. Fakat benim gördüğüm ve yakinen takip ettiğim kadarıyla bu üç biraz önce saydığım proje karşı karşıya gelirken bölgede etkisi olan ve etkisini devam ettirmek isteyen bazı güçlerin, bunlar belli kastettiğimin kimlerin hangi ülkeler olduğu, şöyle bir yaklaşımlar olur. Orta Doğu çalışanlar bunu çok iyi bilir. Genelde uzayanı budarlar, kuruyanı sularlar.
1: Arap Halk Hareketleri,
0: Arap Baharı söyleyeceğim. Arap Halk Hareketleri diye tanımlanan, Arap Baharı diye adlandırılan Arap Halk Hareketleri benim görüşüme göre, bunu çok yazdım, çizdim, Sünni kabarmaydı. İsterseniz bakın, Sünni kabarma. Buna karşı ne yaptılar? Buna karşı İran'ın önünü açtılar. Sen aslansın, kaplansın, şusun, bak işte Şii jeopolitiği tekrar ortaya çıkıyor. Vali Nasır'ı okuyanlar bunu çok iyi bilir benim ne demek istediğimi. Bunu her tarafta yaydılar ve önünü açtılar. Yani bu zaman zaman birlikte de çalıştıklarını görüyoruz. Hani Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle İran'ın hem Irak'ın işgalinde hem de Afganistan'a müdahalede birlikte çalıştığını artık Sahar Sultan bile biliyor. Şimdi Arap coğrafyasındaki o Arap halk hareketlerinin o hızlı bir şekilde yayılmasına bu defa İran'ın önünü açarak ne yaptılar? Güçlendirdiler. Yani uzayanı bölgeden başka bir güçle budadılar. Şimdi İran'ın zayıflama süreci yaşanıyor. Özellikle daha işte bu Suriye'deki gelişmeler, 8 Aralık devrimi, işte bunun hem Lübnan'a yansıması hem Irak'a hem bölgeye yansıması. Şimdi Mekke İttifakı'nın ortaya çıkması bunun bölgede, İran'da ve dünyada etkileri olur. Ki yazılıp çiziliyor. Bizden daha çok yazılıp çizildiğini görüyoruz bunu. Şimdi farkındaysanız hem bir taraftan İran ve Husiler güya hem İsrail karşıtılar hem de Amerika'ya karşıtılar.
1: Bir şey soracağım size bu noktada.
0: Ama kimse bir şey yapmıyor.
1: Bu akşam aksıyorsa düşen
0: ama kimse
1: haber.
0: Bir şey yapmıyor.
1: Amerikan yetkililer Husilerle görüştü ve yani bu aksiyosun iddiası ve Husiler Amerika'ya İsrail ve Amerikan gemilerini hedef almayacaklarını, hedeflerinin sadece Suudi gemileri olduğunu söyledi, haberi düştü.
0: Bu, düşünün, siz hani bölgede bütün gayretiniz, çabanız İsrail'eydi. Bunu hem Husilere söylüyorum hem de İran ve yanındaki olanlara söylüyorum. O rejimin bir anlamda Orta Doğu'daki kullandığı en güçlü araçtı. Çünkü rejimler de bölgede sorunlu olan İran'daki rejim bu söylemi kullanarak Orta Doğu'daki halklar veya bazı gruplar üzerinden etki doğurmaya çalışıyor idi. Şimdi bakıyorsunuz biz Amerika ile anlaştık. Ticaret gemileri ve Amerika'nın işte şeylerine, varlıklarına bölgede saldırı olmayacak. Kime olacak peki saldırı? O zaman soruyu ben soruyorum. Şu
1: buyurun,
0: soruyu soruyorum.
1: Sorun, onunla devam edelim buradan.
0: Siz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlıklarına, ticaret gemilerine ve İsrail'e yönelik bir şey yapmayacaksınız. Ama Suudi Arabistan'a, bölgedeki bir ülkeye veya Katar'a, bir körfez ülkesine sen Amerika'ya üs veriyorsun diye saldıracaksınız. Bu soruları soralım.
1: Vallahi
0: demek
1: soralım.
0: İstediğim anlaşıldı.
1: Çok net
0: çok,
1: anlaşıldı.
0: Çok basit bir soru.
1: Hocam çok basit bir soru, çok da garip bir durum. Yani Husiler diyor ki Amerikanlara, bu iddia doğruysa bu haber de, Reuters'ın haberi de bu arada. Reuters'a geçmiş aynı haberi. Alişer.
2: Ama Reuters'a aksiyosa dayandırıyor diye biliyorum.
1: Evet ama Reuters evet. Sonra kendi kaynaklarından da aynı haberi ama teyit eder. Başka haberler de yaptı.
3: Yani yaklaşık 2-2,5 gündür konuşuluyor bu.
2: 3

0: Üç görüşme var. Üç görüşmeden bahsediliyor. Birinci görüşme Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri ile Husiler arasında olduğu ifade edilen görüşme. Hı-hı. İkinci görüşme Maskat'ta yani şeyde Umman'da hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri ile Husiler arasında olduğu iddia edilen görüşme.
1: Evet.
0: Üçüncü görüşme Almanya'da Amerika, İsrail ve Arap ülkelerinin Genelkurmay Başkanlarının askeri yetkilerinin katıldığı ifade edilen görüşme. Mehmet Hoca'nın sorusuna verince şu soruyla bir cevap şey yapmak lazım, katkı sunmak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri normalde İran, İsrail ve Amerika ile çatıştığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alıyor değil mi? Hı hı. Değil mi? İsrail'den daha fazla neredeyse füzeyi oraya attı.
1: Oraya attı tabii. İran.
0: Şimdi
1: evet.
0: Biz neyi konuşuyoruz? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Husilere alan açtığı bir durumu konuşuyoruz. Bu tam da biraz önce Turgay Hoca'nın ifade ettiği bence açılması gereken kısım. Suudi Arabistan nereye itilmek isteniyor sorusunun aslında bence jeopolitik cevabı. Çünkü oradaki temel mesele Suudi Arabistan üzerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada hani biz sonuç soruyoruz ya ne oldu da bir hafta içinde Husiler çok ilerledi. Ya Husilere açılan alanın büyük bir kısmı Güney Geçiş Konseyi'nin yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği o gücün alanı.
1: Açtığı alan. Yani geminin iç dengelerinden evet. De Birleşik Arap Emirlikleri desteği alarak buraya gel ve Babel Mendebi kapattı Suudi Arabistan için.
0: O boğazdaki biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri gücünü ve üstlerini biliyoruz. Üçüncü mesele şimdi tam da Mekke Anlaşması varken, tam da Mekke Anlaşması gelmişken siz bu saldırıyı organize ettiğinizde acaba şunu mu söylüyorsunuz Suudi Arabistan'a? Senin yerin orası değil, senin yerin aslında bizim İsrail'le birlikte oluşturduğumuz
1: İbrahim
0: anlaşmalarla birlikte senin safın burası. Eğer
1: ya da
0: buraya gelmezsen sadece askeri olarak yalnız kalmazsın. Aynı zamanda üç tehlikeyle de karşılaşırsın. Bir, petrolü ihraç edemezsin. Hı hı. İki, tarihsel olarak Yemen'in Suudi Arabistan üzerinde iddia ettiği toprak meselesi tekrar gündeme gelir. Hı hı. Üçüncüsü de mezhepsel fay hattı üzerinden sen bu bölgeyi kontrol edemez ve uluslararası anlamda sadece seni değil o paktın içerisinde şöyle bir şekillenmeye seni iteriz. Bir, Etiyopya, iki, İsrail, üç, Hindistan, dört, Somaliland'ın oluşturduğu bir pakt. O yüzden gerçekten bu saldırı öyle zamanlaması itibariyle, sonuçları itibariyle hani çok basit bir saldırı değil. Şu an İran'da siz böyle mi yapıyorsunuz, ben de böyle yapıyorum diyor ama oradaki soru şu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin buradaki tavrı. Hatta daha fazla hı-hı. konuşmak lazım. Belki Rusya'nın tavrına da biraz bakmak tamam, lazım.
1: O ölçeyi orada açarız ama Mekke burada, ittifak... Buyurun.
2: Burada bir ek yapayım izninizle.
1: Buyurun.
2: Böyle düşündüğümüzde Suudi Arabistan'a senin yerin İbrahim anlaşmalarının yanı diye bir eğer yol gösteriliyor ise bunu gösterenler farkındaysanız İbrahim anlaşmasının yolunu açarken Şia ekseni sopasını kullanarak bunu yapıyorlar. Direniş ekseninin sopasını kullanarak bunu yapıyorlar.
0: Bu da başka bir soru.
1: Yani Alişer'e soracağım soruyu siz yanıtlamış oldunuz. Öyle oldu. Ama ben yine de sana soru soracağım. Mekke ittifakını da sınıyor. İbrahim'e anlaşmalara gelirsen bunları yaşamazsın ama Mekke ittifakının içinde kaldığın sürece bak bunlarla karşı karşıya kalırsın mı deniyor Suudi Arabistan'a?
3: Doğrudan Suudi Arabistan'a mı söyleniyor ondan çok emin değilim ama şunu görebiliyorum. Yani bir yaklaşık 1-1,5 aydır birdenbire bir gündemimize giren bir Husiler meselesi oldu. Hani hep vardı ama böyle daha bir kendini gösteren ve bölgedeki hani bu İran etkisinin azaldığı diye benim anlatmaya çalıştığım Hizbullah'ın, Hamas'ın, işte Irak'ta Haçlı Şabi'nin etkisinin azaltıldığı bu dönemden geçiyor ya teröristiz Türkiye'de konuştuğum zaman aslında PKK'yı da belki biraz bunun içine katarak konuşmak lazım. Burada geriye kalan bir güç ortada kalmıştı Husiler. Yani ve bu saldırıyı ben de onun için böyle çok böyle boşta tesadüfen yapılmış bir şey değil de hani çok abartılı çok ileri olacak özellikle böyle hani bu işin uzmanları varken ama bir yandan böyle Hamas'ın 7 Ekim saldırıları gibi Husilerin kendilerini ifşa ettiği ve bize artık bitirilecekse, bize gelinecekse gelin. Yani bu oraların bir başlangıcı gibi görüyorum. Yani anlatmaya çalıştığım o İransızlaşan bölgede, İran'ın etkisinin azaltılmaya çalışıldığı ve azaltıldığı, yok olduğu bölgede Husiler artık bir sorun olarak önümüze çok durmaya başlamıştı. Çok ilginçtir. Yani gelirken ben de tesadüfen hiç bakmamıştım.
1: Ama sanki Husiler Hamas'tan, Hizbullah'tan bir parça da daha farklı mı?

0: Masayı
1: ben
0: çok
1: bu
0: görmedim
1: ortak size. Kümeyi alırken biraz hani kullanışlı bir aparat ve hani kullanıldı kullanıldıkları ölçüde var olan devlet dışı unsurlar gibi görerek silahlı yapılar olarak görerek bu artık ve onlarla bir bölgede yola devam edilmeyeceğini bir işaret fişeğini daha önceden aldığımızı görerek Husileri de bu şeyin içine koyuyorum, torbanın içerisine koyuyorum. Gariptir mesela Chatham House'un, İngiltere Merkezi Düşünce Kuruluşu'nun bir şeyi var, raporu var, 27 Temmuz'da yayınlamışlar ve Husiler ve bölgede inşa etmeye çalıştıkları yapı ve petrol yollarının kontrolü diye bir şey var, raporu var. Orada da artık Husilerin bölgede daha büyük bir sorun olduğunu söyleyip bugün karşı karşıya kaldığımız Babül Mendeb sorunu da işaret ediyor mesela. Bana göre bugün yaşadığımız aslında İran'a müdahalenin, İran'a Amerikan ve İsrail Savaşı'nın Hürmüz'de kilitlenmesi ve İran'ın da belki de biraz Husilerle buradan da üzerinden Hürmüz Boğazı'nın ikinci bölümüne geçiyorum devamını. Biz size bir de Babül Mendeb'te de yaşatacağım. Oralarda da bir Husiler var tartışmasını yaşadığımız bugünlerde. Şu an bu Husiler ne yapmaya çalışıyor, niye yapmaya çalışıyor ve Husilerin yok olması artık belki de etkisinin azaltılması gerekirken taraflarında kendini göstermesi. Orada şeye katılırım. Suudlara da sen de artık buradasın. Biz de yanındayız. Birleşik Arap Emirlikleri düne kadar sen ne diyordun şimdi neredesin gibi bir böyle tarafların Husiler üzerinden bir araya gelmesi. Ha, işin sonu İbrahim anlaşmalarının yanında olur mu? İçine girer mi girmez mi noktasında emin değilim. Ama az önce onun için sormuştum. Axios haberine Babül Mendeb meselesini de merkeze koyarak şüpheli yaklaşıyorum. Yani ben yaklaşık son 6 aydır neredeyse Axios'un petrol fiyatlarını Trump üzerinden oynatmaya çalışan bir ajans niteliği aldığı için savaş bitti, bitiyor, anlaştı, anlaşılmıyor gibi hani böyle bir şey var. Yine öyle bir haber olabilir diye onun için sordum. Reuters'da çünkü Axios'a dayandırıyorsa orada sorun vardır diye. Meselenin dönüp
0: Reuters'a ayrıca da bir haber daha var, atarım sana.
1: İki cümleyi bitireyim. Meselenin dönüp dolaşıp bence gene bu Husiler üzerinden Babül Mendeb'e geleceğini ve İran'ın savaşta kendisine yeni bir cephe hazırlığı gibi yorumlanabilecek şekilde tekrar bölgedeki Arap ülkeleri diyebiliriz belki de. Onların ABD-İsrail-İran savaşında yeniden pozisyonlanması, konumlanmasına gideceğini düşünüyorum.
2: Belki ufak bir ekleme
0: buyurun,
2: yapmak
0: ekleyin.
2: İsterim.
0: Sonra birkaç son dakika var onu veririm konuyla ilgili.
2: Şimdi savaşın kalıcı olarak bitmesi arzusu var Tahran'ın. Çünkü hatırlayalım, savaş İran'da yaşandı. Şimdi biz Amerika'daki petrol fiyatları, seçimlerin yaklaşması, İsrail'in ayrı seçimleri, bütün bu kalemleri konuşuyoruz. Çünkü bunlar haber anlamında önemi var. Amerika'da dengeleri değiştirecek etkisi var.
1: Seçime
2: dolayısıyla da
1: özellikle.
2: Evet ve yani günler kalmış durumda ve bunun da dünyaya etkisi olduğu için bunu konuşuyoruz. Ama şimdi İran ne kaybetti? Direniş eksenini falan bir tarafa bırakalım. Bu zaten 2,5 senelik bir kayıp aslına bakarsanız. 1,5 sene Suriye. Ondan sonrası öncesi Hizbullah'ı da koyduğunuz zaman direniş eksenindeki o çözülme zayıflamalar çok eskidi artık. Ama şimdi Tahran'ın zihin dünyasında içerideki siyasi yapıların fokurdanması, iç çekişmeleri, dini lider ya da diğer komutanların kaybından sonraki sorunları bir tarafa bırakalım. Bunlar da çok önemli konular ama İran ekonomik olarak her gün ölüyor. Evet. Diyeceksiniz ki 47 yıldır ekonomik ambargo yaptırımlar varken nasıl bir söz bu? Ama hayır, şu anda halk Almanya'nın savaş zamanı hali gibi öyle bir şey yaşıyor ki her gün bir şoka uyanıyorlar. Şimdi 90 milyonluk bir nüfus. Bu savaşın bitmesi gerekiyor. O yüzden İran hep saldırmazlık garantisi noktasından Amerika'ya gidiyordu. Şimdi biz Körfez'e de bir bakalım. Körfez'in de eski Körfez olmadığına bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri'ni çok uzun zaman İsrail'le birlikte andık. Çünkü kardeş gibi davrandılar. Ama artık Körfez'de de o eskisi gibi işte Suudi Arabistan'ın öncülüğünde bir bütün dünya yok ki. Onların da bu seneki kayıplarından sonra orada da oynamış dengeler var. Yeniden oluşturulmaya çalışılan satrançtan bahsetmiştik. Ama şunu gördüler. Satın aldıkları silahlar onları korumadı. Ve Amerikan üsleri bombalandıktan sonra o üslerden Amerika çekildi. Şimdi silahlar korumuyor, üsler boş. İran'la İsrail-Amerikan savaşının ortasında yeniden yoğrulan bir körfez var. Nereye gidecekler, nasıl var olacaklar? Dolayısıyla şu anda Yemen yine bir oyun sahasına dönüşmüş durumda ve bu hiç yeni değil. İç savaştan bugüne alın, 15 sene, 20 sene alın. Dünyanın en düşük insani endekslerinde yaşıyorlar zaten. Biz bunu hiç konuşmuyoruz ama bu da bir gerçeklik. Şimdi baktığınızda
0: 10 dakikada bir çocuk ölüyordu orada
2: dünyanın
0: açlıktan.
2: En düşük insani endeksleri, bebek ölümü, yetersiz gıda, su, güven birçok noktada. Ve şimdi bakalım İranlılar

0: Yemenliler, bundan birkaç sene öncesinde Suriyeliler, Lübnanlılar ne kadar normalleştirdik Lübnan'da olanları ve unuttuk. Ama Lübnan'da hala 1 milyon kişi evinden ayrı yaşıyor. Filistin, bir de Filistin var.
1: Teşekkür ediyorum. Sizin hanımla devam edeceğim ama önce birkaç bilgi aktaracağım. Belki siz değerlendirmek istersiniz. Husilerin sözcüsünden gelen bir açıklama var. Yerel saatle 18.40'da Suudi Arabistan'a ait 2 F-15 savaş uçağını ülke hava sahasından çıkardık. Operasyon yerli üretim karadan havaya füzeler kullanarak gerçekleşti. Bu görüntüler onun görüntüleri mi arkadaşlar?
2: Soldaki o.
1: Peki. Evet, F-15'in görüntüleri geliyor solda ekranlarınıza. Yine CENTCOM sözcüsünden gelen bir açıklama var. Babül Mendeb'teki durumu yakından izliyoruz. Suudi ortaklarımızla bilgi alışverişinde bulunan saha danışmanlarımız var diyor. Yine çok sıcak bir bilgi. Suudi Arabistan, Yemen'in kuzeyindeki Sa'da'ya İHA'larla saldırdı bilgisi de şimdi dakikalar önce geçti. Yani şu anda şu dakika itibarıyla da Suudi Arabistan Yemen hattında peşi sıra sıcak bilgileri alıyoruz. Buyurun bir değerlendirelim. Burada ne oluyor?
3: Burada çok ciddi bir aslında ikinci cephe açılmış oluyor. Yani evet. Bir tarafta İran cephesi tabii ki. Ama öte tarafta hiç beklenmedik. O Yemen cephesi alevlendiriliyor, alevleniyor. Şimdi asıl mesele işte kim alevlendiriyor? Çünkü bir tedarik zinciri var. Her ne kadar Husiler işte yerli yapım dese de bir savunma sanayileri olduğundan çok bahsedemeyeceğiz. Dolayısıyla orası bir tedarik zinciri olmadan ayakta kalıp da böyle bir savaşı sürdürebilecek durumda değil. Genel kanaat İran'a yapılan bu askeri müdahalelerden sonra bütün o tedarik zincirlerinin kırıldığı yönündeydik. Halbuki böyle bir şey şimdi aslında olmadığı, bir şekilde onların sürdüğü ve bu savaşma kapasitesinin Husilerin aslında olduğuyla ilgili bir karşımızda durum çıkıyor. Bir yandan da işte bu Almanya'da gerçekleşen İsrail Genelkurmayı'nın da katıldığı o uluslararası bir cephe açılması, bilfiil Husilere tartışması, savaş planlarının yapılması da ciddi bir durum. Çünkü bir kere o savaş planları yapılmaya başladıktan sonra bugün, yarın, öbür gün bu savaş planları hayata geçebilir. Geçmesinin aslında yolu açılıyordur. O yüzden ister istemez bana kalırsa önümüzdeki dönemde biz İran'daki savaş bitti, bitecek, ne oluyor derken, ki benim kanaatim zaten biteceği yönünde değildi. Her ne kadar işte Kasım'da Amerika'da ara seçimler var. Ara seçimler dolayısıyla Trump bu ateşi durdurmak isteyecektir. Kendi iç politikasını önceleyecektir. Tartışmaları artık bana geçerli gelmiyordu zaten. Ama öyle olmayacağı yolunda işaretleri de daha görüyoruz. Hmm. Şimdi bir de konu Yemen'de böyle bir ateş olunca, alevlenince ister istemez bu önümüzdeki aylara, belki yıllara yayılacak bir duruma işaret ediyor. Bu o yüzden hakikaten bir mesele. Tabii bu arada İran'ın da ne olursa olsun Mekke Anlaşması'nın sınırlarını test etmek gibi bir arzusu olacaktır. Ya bakın Mekke bile vuruluyor ve orayı da savunamıyorlar algısı. Bu aynı zamanda bir algı savaşı çünkü. Aynı zamanda belki az kalıyor.
1: Mekke önemli saldırısında bunun olduğunu düşünüyorsunuz. Ya, o İHA saldırısında Mekke'ye dönük olduğu ifade edilen.
3: Ya Mekke Anlaşması'ndan sonra böyle bir şeyin oluyor olmasının ve Yemen'in alevlenmesi, Husilerin karşımıza çıkmasının önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlaşmanın sınırları var.
1: İşte
3: bu
1: anlaşmanın adı Mekke. Evet. Sembolik yer Mekke. Mekke evet. Ya 2017'den beri olmamış, şimdi oldu deniyor. Tabii bunların hepsi böyle yan yana koyunca soru işareti yaratıyor.
3: Ne kadar diplomasiyi önceleseler de Türkiye'de dışişlerinin tavrı da hep bu yönde olmuş olsa da, çünkü unutmayalım yani İran'a askeri müdahaleler yapılırken Türkiye'nin de sınırları içinden gelen füzeler oldu. Onları da tartıştık. Ama burada çok net bir tavrı var dışişlerinin. Ve orada işte kutsal topraklar nitelemesi, aynı zamanda iletişim başkanlığından böyle bir şey gelmesi bize bir şey gösteriyor. Burada ya bu tartışmanın Türkiye içinde olmaması isteniyor. Çünkü bölgede artık saflar bu yönde netleşiyor ister istemez ve önümüzdeki dönemde de olacak. Tabii Türkiye'yi ticari açıdan ilgilendiriyor, ekonomik açıdan ilgilendiriyor. Bir de tabii ki bir anlaşma yapıldığı zaman siz bir şeyin içine giriyorsunuz. Ya Suudi Arabistan'la ve Pakistan'la artık bizim böyle bir angajmanımız var. Dolayısıyla Suudi Arabistan bir şey derken Türkiye'nin farklı demesi bu konuda, ya Mekke'de olmayabilir.